0: Ve çok büyük değişimler yaşandı. Özellikle Değirmendere ve Kavaklı sahilleri denizle birleşti diyebiliriz. Birçok yapı sular altında kaldı. Kocaeli için 17 Ağustos yalnızca bir deprem tarihini değil, binlerce insanın hayatının değiştiği tarihi aslında ifade ediyor. O nedenle bugün bu bölgede yaşayan insanların büyük bölümünün 17 Ağustos'la ilgili mutlaka bir hikayesi vardır. Kocaeli'de her yıl tarihler 17 Ağustos sosu gösterdiğinde bu kenti bir hüzün kaplar. Bunu hepimiz biliriz. Sen de buraya sık sık geliyorsun ve 17 Ağustos gecesinde burada olduğumuzda şahit oluyoruz buna. İnsanlar 17 Ağustos'u o gece yatırlar ve yaşananlar herkesin gözünün önünden bir film sahnesi gibi geçer aslında. 17 Ağustos geldiğinde Kocaeli'de düğün yapılmaz, müzik sesi duyulmaz. İnsanlar sadece kaybettiklerini anarlar. Bir sahil kenti burası haliyle. Bu bölgede insanlar akşamları sahilde geçirirler biliyorsun, özellikle yaz akşamlarını ve o akşamda aslında birçok insan sahildeydi ve vakit geçirdikten sonra evlerine yeni dönmüşlerdi ve belki de uykularına yeni dalmışlardı ki saatler 03.02'yi gösterdiğinde işte bu deprem yaşandı. Dediğin gibi ben de depremde abimi kaybettim. Çocuk yaşlıydım deprem yaşandığında. Ben ailemle birlikte evimizdeydim. Bizim evimiz yıkılmadı. Evde ablam beni güvenli bir yere sakladıktan sonra deprem 45 saniye sonra durduğunda dışarıya çıkarttı. Fakat benim 18 yaşında bir abim vardı deprem yaşandığında ve onlar az önce söylediğim gibi yaz akşamı olduğu için sahilde arkadaşlarıyla birlikte oturuyorlardı. Denizde, ve karada, her zaman, her biz buna deniz heyelanı diyoruz ama burada anlatırken tsunami diye anlatıyoruz. Deniz onları bulunduğu yeri, deprem onların oturduğu yeri denize sürükledi ve 7 arkadaşıyla birlikte denize gittiler. O sırada ikisi kurtuldu, 5'i denizde hayatını kaybetti. Benim abim depremden bir gün sonra dalgıçlar tarafından çıkartılabildi fakat diğer arkadaşları günler sonra denizden çıkartılabilirler. Cansız bedenleri günler sonra denizden çıkartıldı. Biz depremi burada çok zor şartlar altında yaşadık. Çünkü bizim okulumuz mesela hasar görmüştü ve uzun süre çadırlarda eğitim gördük. Sonra konteynerler geldi. Onlarda eğitim görmek durumunda kaldık. Bir iki yıl sonrasında okulumuz yapılabildi. Ancak o zaman bir okula yerleştik ve orada eğitimimiz devam etti. Depremin ilk günlerinde insanlar bahçelerde, okul bahçelerinde kalmak durumunda kaldılar. Zor günler yaşandı. Burada yaraların sarılması çok da kolay olmadı. Uzun bir süreçti. Fakat burada insanlar birbirlerinden teselli buldular. Biz kendi acımız vardı. Evet, fakat yanımızdaki insanların da acısı vardı. Herkes birbirinin acısını yaşadı aslında. Fakat iyi şeyler de oldu. Biz o süreçte birbirimize çok destek olduk. Sen de buralısın. Benim yaşadığım mahalleyi de çok iyi biliyorsun ve insanlar birbirine çok destek oldular, birbirlerinin yanında oldular. Herkes birbirinin yarasını sarmak için mücadele ettiler ve bu zor günleri bir şekilde atlattık. Üzerinden 27 yıl geçti, evet, fakat insanlar hala bu acıları burada hatırlıyorlar, anıyorlar. Çünkü deprem öldürmüyor, yapı öldürüyor ve bu yapıların daha iyi yapılması için, acıların tekrar yaşanmaması için, bugünlerin yaşanan acıların unutulmaması için tekrar burada bir araya geliyorlar ve 1999'un 17 Ağustos'unda yaşanan acıları hep birlikte anıyorlar.
1: Ali Ablay aktardı. Ulaştalı muhabir arkadaşımız Ali Ablay hem o yıllarda yaşadıklarını, depremden sonra yaşadıklarını ve hem de 27 yıl sonra bu gece oradaki töreni canlı yayında ekrana getirdi. Tabii dile kolay, tam 27 sene geçti. O bölgede acılar hala taze ve o gece tam 45 saniye boyunca 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de kaybolmuştu. Ailelerin onları arayışı ise hala devam ediyor. Emine Cebeci çocuğunun mezarını 4 yıl sonra buldu. Gamze Öztürk'ün mücadelesi ise

0: İstanbul'da 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar, hepsine bakıldı. Serkan yok, sanki yer yarıldı, içine girdi.
1: Emine Cebeci 4 yıl sonra oğlu Serkan'ı 17 Ağustos mezarlığında kimliği belirsiz cenazeler arasında buldu. Ancak mücadelesi bitmedi.
0: Aramam bitmedi çünkü Nilgün'ün kızı kayıp. Başka arkadaşımın kardeşi kayıp. Bırakmayacağım kayıp aramasını. Yine de arkadaşlarımla aynı yolu devam ediyorum. İşte Gamze Hanım arar giderim, öteki Nilgün arar giderim. Bir umut diyorsun yani, bu seneler sonra çıkan insanlar oluyor.
1: Gölcük'teki 17 Ağustos mezarlığına 107 kişi kimliği tespit edilemeden defnedildi. Kayıp yakınları bu mezarların bir kısmını açtırarak DNA testi yaptırdı. Gamze Aktürk de kardeşi Zafer Kutluer'i arıyor.
2: Ailemin tamamını kaybettim ne yazık ki. Annem, babam, babaannemi kaybettim. 22 yaşındaki erkek kardeşimin ne yazık ki ne ölüsüne ne dirisine ulaşamadım. Ben devletin bana sağladığı imkanla destekli olarak bu mezarların 15 tanesini açtırabildim. Ama bu 15 mezardan ben ne yazık ki kardeşimle ilgili verdiğim DNA sonucunda bir eşleşme alamadım.
3: Bu yaşıyor, ambulans hemen bunu götürsün.
1: Yakını kayıp olan kişilerin kimliği belirsiz cenazelerden DNA örneği talep edilmesi için dava açması gerekiyor. Ancak bunun da maliyeti yüksek.
4: ...27. yılın ardından yıkılan binaların enkazları altında itip giden binlerce hayat hala anılıyor. Riskli binaların bir yandan dönüşümünün de önemi ortaya koyuldu. Yeni acılar yaşanmaması için Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
1: Saat 03.02'de başladı. 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yoğun bir çalışma yürüttü. Deprem riski bulunan illerde kentsel dönüşüm proje ve kampanyalarıyla riskli binaların dönüşümü gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 368 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da ise 1 milyon 274 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 998 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 276 bin bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası da başlatıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesinde dönüşüm alınan 376.212 bağımsız bölümde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında yer alıyor. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liralık finansal destek sağlanıyor.
4: Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında tekrar burada olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

Sevgili cazseverler, açış parçası piyanist Herbie Hancock'ın 1963 yılına ait Inventions and Dimensions albümünden Mimosa adlı bolerosuydu. Bass'ta Paul Chambers, davulda Willie Bobo, vurma çalgılarda Osvaldo Martinez yer alıyordu. Brezilya'dayız. Joyce'nin Be There Big Band. Batı Alman Radyosu Büyük Orkestrası'yla 2009 yılında yayınladığı Celebrating Jobim albümünden Antonio Carlos Jobim'in lirik sambasını dinliyoruz. Gilson Perenzetta'nın düzenlemesiyle Ritratto in Branco e Preto. Sololar, violonselde Jacques Morellenbaum, piyanoda Gilson Perenzetta, klarnette Nailo Provetta, gitar ve vokalde Joyce'i.

Choice'nin Celebrating Jobim albümünden Retrato en Branco e Preto ve ardından Jorge Rossi Vibes Quintet'in Beyond Sunday albümünden aynı adlı Rossi bestesini dinledik. Soloları vibrafonda Jorge Rossi, gitarda Jaime John Bard, tenor saksafonda Mark Turner yapıyordu. 23 Şubat 2018, New York'ta Dizzy's Club'dayız. Sahnede bas klarnette Jay Rodriguez, tenor saksafonda Billy Harper, piyanoda Larry Willis, basta Eric Wheeler, davulda J.T. Lewis, vurma çalgılarda Billy Martin. Julio Gutierrez'in Tango Bolero'sunu seslendiriyor. Inolvidable, Jay Rodriguez'in Your Sound konser albümünden. Ardından Brezilyalı şarkıcı Luciana Souza'nın 2015 yılına ait Speaking in Tongue albümünden Leonard Cohen'in Split adlı parçası geliyor. Ağız harmonikasında Gregoire Mare, gitar ve vokalde Lionel Lauke, basta Massimo Biolcati, davulda Kendrick Scott eşlik ediyor.

0: NTV Radyo.
1: Gece ve cazın son dakikalarını ise Brezilyalı piyanist Antonio Adolfo ile paylaşıyoruz. 2024 yılında yayınladığı Love Call Porter albümünden Hırçın Kız Müzikali'nin Gözde şarkısını Adolfo'nun düzenlemesiyle dinliyoruz. So In Love. Sololarda piyanoda Adolfo, trompette Jesse Sadock,

0: Hürriyet Tunçağ'la Gece bir Caz sona erdi.
1: İstanbul'da Poyraz şiddetini azaltıyor ancak hala sert esiyor. Sıcaklık 30 derece. Marmara'da rüzgar sert. Bursa 32, Edirne 33 derece. İç Anadolu'da Ankara az bulutlu 30 derece. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. İzmir'de sıcaklık 32, Manisa'da 35 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde sağanak yağışlar sürüyor. Antalya 38, Adana 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
0: NTV Radyo.

0: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni vardı. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı sahilindeki etkinlik İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından sahildeki deprem anıtı önünde tören yapıldı. Saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi. Depremden etkilenen Sakarya ve Yalova'da da törenler vardı. Depremin acısını yaşayanlar yakınlarını dualarla andı. Büyük Marmara depreminde eşini, iki çocuğunu ve bir koluyla bir de bacağını kaybeden Asime Koşal hayata örgüyle tutundu. Örgü ürünleri üretmekle kalmadı, kurslar verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü alan Koşal, depremin 27. yılında yaşadıklarına rağmen hayata nasıl tutunduğunu anlattı.
1: ...17 Ağustos depreminde eşini, iki çocuğunu, bir kolu ve bacağını kaybetti. Ama azmiyle hayata tutundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan bu kadın... ...mücadelenin simgesi Asime Asya Koşal.
2: 3 gün enkazda kaldım ben. Kızım 8, oğlum 5,5 yaşındaydı. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Benim de mezarım açılmıştı yani. Ben sağ çıkınca sonradan kapattılar.
1: Asya Koşal'ın Kocaeli Gölcük'teki evi 17 Ağustos 1999'da çöktü. Enkazda üzerinde betonla 3 gün geçirdi. 72 saat sonra çıkarıldı. Bir kolu ve bacağı ampute edildi. Ama eşi, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi. Hayata tutunmanın yolunu ise örgüde buldu.
2: Bakayım derken bir ilmek attığımda örebildiğimi gördüm. Zaten örgüyü de çok seven bir insandım. Tığı da yine bir ahbabımız dedi ki tığ da yapabilirsin dedi. Aldım denedim, onu da yapabildiğimi gördüm.
1: Hikayesi duyuldukça engellilerin umudu haline geldi. Birçok kişiye ilham oldu. Sonunda da 2024'te geleneksel tığ ve şiş örücülüğü alanında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görüldü.
2: İnsanlık adına ve kendi adıma hayatımı kıymetli ve anlamlı yaşamak istiyorum. Yani bir Asya Koşal dünyadan geçti dediklerinde ne güzel insandı be deseler benim için kafidir bu.
0: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni haritaya göre diri fay sayısında artış var. 13 yılda fay sayısı 215 arttı. Uzmanlara göre henüz keşfedilmemiş daha çok fay bulunuyor.
3: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi.
4: Batı Anadolu'nun bazı bölümlerinde, Antalya civarında, Doğu Anadolu bölgesinde keza bir takım faylar haritaladık.
3: Maden, Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün güncellediği haritada bulunan diri faylar aktivite ve tiplerine göre sınıflandırıldı. Böylece tehlikenin varlığının bilinmesiyle olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
4: Haritamızda 4 farklı kategoride fay tanımladık. Bir tanesi deprem yüzey kırıkları, diğeri Holosen dediğimiz son 11 bin yıllık süreçte deprem üretmiş faylarımız, bir diğeri 2.6 milyon yıl yaklaşık sürede deprem üretmiş faylarımız, bir de siyah çizgiyle gösterdiğimiz olası kuaterner dediğimiz daha detaylı çalışmaların yapılması gereken fay olarak sınıfladık. Bu haritadaki tüm faylar geçmişinde en az 5,5'tan büyük deprem üretmiş fayları ifade etmekte.
3: 2013 yılında yapılan tespitlere göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti. Güncellenen haritayla bazı bölgelerde yeni fay hatları bulundu. Uzmanlara göre henüz keşfedilmemiş birçok diri fay hattı bulunuyor.
5: Türkiye bir deprem ülkesi ve bu 700 tane faydan çok daha fazla fay olduğunu biz biliyoruz. Çünkü 6,5'tan küçük depremlerin fayların izi yeryüzünde her zaman görülmüyor. Ve bunların dışında denizde olan, göllerin altında olan veya alüvyon, kalın alüvyonların altında olan gömülü faylar var. Bunlar yeryüzün izi gözlenmediği için yapılan jeolojik araştırmalarda bunlar fay olarak tespit edilmemiş.
3: Peki tespiti yeni yapılan faylar olası Marmara depremini etkiler mi?
4: İstanbul depremi tarihsel depremlerle ortaya konmuş, istatistiki verilerle ortaya konmuş bir sonraki deprem için öngörüler. Marmara Denizi içerisinde kırılmamış 3 parça var aslında ana olarak. Bunlar kumburgaz, adalar diye geçen. En son 2025 yılında 6.2 büyüklüğündeki deprem kumburgaz segmentinde oldu. Kısmi bir kırılma yarattı. Bir sonraki depremin büyüklüğünde tabii ki bir kısmını enerjinin aldığı için düşürdü.
3: Uzmanlar depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor.
5: Bizi izleyen vatandaşlar bu tür fay sayılarına odaklanmak yerine Türkiye'nin milyonlarca yıldır Anadolu coğrafyasında aktif bir kuşak üzerinde oturduklarını bilmeleri, depremleri durdurmanın, depremleri önlemenin yolu olmadığını, dolayısıyla bu sayıları aldırmadan olası büyük depremlere karşı hazırlık yaparak büyük depremlerden en az zararlı ve zararsız kurtulmanın yollarını öğrenmeleri lazım.
0: Endonezya'nın 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Flores Adası'nda arama kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
1: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı'na yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. ABD Başkanı Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti ifadesini kullandı. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan liderlerini de tebrik etti. İran ordusu Amerikan askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşlarına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi gazeteciler günü töreninde konuştu. Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar ya da öldürebilirse İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır dedi. Hatemi 30 bin dolarlık ödülün kadınlarda iki katı olarak uygulanacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır'da Hamas heyetiyle görüştü. ABD'de terör örgütü olarak Hamas ile bu görüşme Washington'da tartışmalara yol açtı. Hamas'ın barış planına uygun olarak silah bırakması çağrısı yapıldı. Hamas heyetinin başındaki isim Halil el-Hayya ise İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye dahil 8 ülke ise İsrail'in Gazze'deki barış planını reddetmesini kınadı.
6: Önce Hamas heyeti gitti, ardından

0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun anlaşmayı reddettiğini hatırlattı. Kushner ise Hamas'ın silahsızlanması durumunda Hayya'ya garanti verdi. Barış Kurulu'nun İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze'den çekilmesi yönünde baskı yapacağını belirtti. Kushner, Hamas heyetine, Gazze'deki yönetimin Barış Kurulu gözetimindeki Filistinli teknokrat Gazze İdaresi Ulusal Komitesi'ne devredilmesi çağrısı yaptı. İsrail basınında ise Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin sürecin yıl sonunu bulabileceği belirtildi. Sürece yardımcı olacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün eğitim aşamasının henüz çok başında olduğu hatırlatıldı. 27 Ekim'de İsrail parlamentosu seçim günlerine kadar da Netanyahu'nun barış planında herhangi bir ilerlemeye izin vermeyeceği öne sürüldü. Kushner beraberindeki Mladenov ve Blair'le birlikte İsrail'e gitti. Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüşeceği aktarıldı. Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya ise İsrail'in Gazze'deki barış planını reddetmesini kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklama yaptı. İsrail'in bu tutumu, Gazze planının uygulanmasını ve adil, kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin çabaları baltalıyor denildi.
1: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine de baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kuriş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in 138, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkulü olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. MASAK raporlarıyla 100 milyarların üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: yüzü şarkıları.
1: NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Suat Kabukluoğlu.
2: Ben Ömer Vatan Artıran. Merhaba.
1: Evet, ve prodüktörümüz Atilla Özdal yeni bir ve yüzü şarkıları bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Ömer birçok kez başımıza geldiği gibi bir şarkı bizi hatta. Evet, öyle bir yolculuğa çıkardı ki önce şarkı nasıl hayatımıza geldi onu ben bir kısacık anlatayım. Evdeydim böyle bir akşam, işte bir yandan da romanımı yazıyorum. Bunu da böyle tarihe not düşeyim. Yazılıyor sevgili seyirciler. Son Güzel İstanbul. Tabii çok sıcak biliyorsun. Yani gündüzler acayip nemli de oluyor. İşte İstanbul'da klasik o şeyi yaşıyoruz. Böyle akşam çok tatlı bir esinti başladı. Ben de camdan işte böyle şehre bakıyorum filan.

0: Sonra bir fotoğraf çektim hani evimin camından. Bir şarkıyla koyayım dedim ama o sırada gerçekten bir şarkı aklıma gelmedi. Bana Instagram'ın önerdiği şeylerde bir İlhan İrem şarkısı gördüm. Esinti. Daha önce dinlememiştim. Daha da dinlediysem çok eskide kalmış olabilir, unutmuş olabilirim. O şarkıyı açtım ve gerçekten o kadar etkilendim ki hani bir rüzgar esintisi ve keşfetmediğim, unuttuğum belki de hiç bilmediğim bir İlhan İrem şarkısı. İlhan İrem her zaman çok severiz biliyorsun. Gerçekten gece o rüzgar bana bu şarkıyı hediye olarak getirdi. Tam da o sıralarda sen de başka bir ruh halinde.
1: Ben
0: bir
1: de başka, ne yaşamaktaymışım ve sabah nasıl bir mesaj aldın telefonuna.
0: Evet.
1: İnanamıyorum dedim. Esinti mi dedim. Yani seçtiğin şarkı bu ve benim ağzımdan dökülen kelime hani dünün bir anahtar kelimesi olsaydı bir başlıkla anlat deselerdi esinti derdim. Onun sebebi de daha sonra hakkını vererek B yüzünde anmak isteyeceğim benim değerli ustam Halit Kakınç.
0: Evet.
1: Sizlere ömür oldu. Çok büyük bir değerdi. Kültür hayatımız için kaybettik. Onu sonsuzluğa uğurladık. Ondan çok şey öğrendim ve büyük de bir müzik insanıydı kendisi. Ve Halit Bey demek benim için Burgazada demek, Almanca özdeyişler demek, Anadolu rock demek, Çerkes tavuğu neler neler yani sıralayabilirim. Hı-hı. Zaten böyle bir paylaşım yaptım. Sonra şöyle bitirdim onu hani bunlardan ne eserse gelen bütün esintilerde sen varsın gibi. Şimdi tam cümlemi hatırlamıyorum ama esintiydi aklımdaki kavram.
0: Hı-hı.
1: İhtiyaç duyduğum böyle tutunacağım dal oydu. Bir baktım sen esinti
0: evet,
1: şarkısını seçmiş.
0: Evet bir de ben
1: seçmiş.
0: O mesajını sabah okudum o evet. Paylaşımını. Ya galiba Halit Bey belki telepatisi. De hem öyle belki de bize bu şarkıyı o gönderdi. Böyle bir esinti yarattı ruhumuza. Çünkü hakikaten hani tesadüf diyemeyeceğimiz hani başka bir şey bu artık. Hani bunu hep çok yaşıyoruz biz bu telepatik öyle. Yolculuğu. O zaman onun için gelsin. Hadi esintiyle başlayalım bakalım ama sonra nerelere eseceğiz. Onu da hep beraber şimdi paylaşacağız.
1: Sadece gülümsüyorum ve aynen kendimi esintiye bıraktım.
2: B yüzü şarkıları.

0: Şimdi esinti, esmek, esin, esinti güzel Türkçemizin işte bir kelimede buluşmuş farklı kavramları. İlhan İrem o esintide, esinde ilhamın çok tabii ki büyük bir temsilcisiydi. Halit Bey de benim hayatımda, Halit Kakınç, öğrenme ve öğretme zevkinin temsilcisiydi. Yani bir şeylerin esi vermesi çok güzeldir hayatta ve o esi veren güzellikleri emek vererek, ter dökerek, mesai harcayarak, karşındakinin bunu anlamaya değer bir insan olduğunu düşünerek ona aktarmaya çalışmak ustalık budur değil mi? Hı hı. O yüzden ustam diyorum kendisine. Eminim onun da bir parçası olduğu bir aleti ruhiyede bir şarkıyı keşfetmiş olmamıza bizden çok o sevinirdi.
1: Evet, yani ne güzel anlatıyorsun. Böyle ne kadar o hayatı, bildiklerini, tecrübelerini böyle çok tatlı tatlı ruhunuza damlatmış gibi hissediyorum. Tabii bu şarkı İlhan İrem esinti. Şimdi İlhan Bey o kadar tabii zarif ve o kadar böyle yumuşacık söylüyor ki.
0: Evet.
1: Ben de onun peşine hemen ona çok yakın Şebnem Ferah'tan bir şarkıya gittim. Bugün şarkısını çok severim. Aslında o da bir aşk şarkısı değildir. Şarkının hiç sözünde de zaten yani bunu ifade eder. Ablası için yazdığı bir şarkıdır. Evet, erken bir kayıp. Zaten çok uzun yıllarda hep hasta olarak yaşamış. Şebnem'in hayatına çok önemli, evet, bir kırılma noktasıydı. O şarkıya gittim. O şarkıyla hüzünlendim. Hiç unutmuyorum, o yaz o şarkıyı o kadar çok dinlemiştim ki ben de tabii o sırada İstanbul için hazırlıklarımı yapıyordum. Yeni genç oluyorduk, evet, işte buraya çalışıyorduk. Bir nevi böyle tabii o sıkışmış hissediyordum. Küçük bir kasaba diyelim, ilçe diyelim, oradan buraya gelme hayallerim vardı. Oralara gittim. Bir tarafa tabii şeyi de hatırladım. Onu da söylememiz lazım. Şebnem Ferah geri döndü artık. Çok büyük bir mutluluk oldu bizim için. Yaz başında konserlerini yeniden başladı. O ilk konserdeydim.
0: Evet, orada
1: da
0: de.
1: Evet, orada da bu şarkıyı söyledi.
0: Sensiz olamazdı zaten o dönüş konseri.
1: Ya vallahi Ömer, o kadar güzel bir gece oldu ki aslında nasıl bir şeydi biliyor musun? Biz seninle o Beyoğlu için iki özel program yapmıştık ve hep o yılları anlatıyoruz. Tabii. Ya 2000'ler. Oradaki bütün güzel insanların buluştuğu bir aile fotoğrafı gibiydi. Bir bayram gecesi günü gibiydi. Tabii. Hepimiz oradaydık. Herkes, yani gerçekten birbirimizi gördüğümüzde böyle gözlerimiz doluyordu, öyle söyleyeyim. İşte Hayal Kahvesi'nin işletmecisi Tuncay'ı bilirsin. Tuncay'la karşılaştık, Çiler'le karşılaştık. Birçok dostumuza, bütün müzisyen.
0: Olur mu?
1: Tabii ya, müzisyen dostlarımız, yani Aslı, yani aklına kim gelirse hepimiz sanki Hayal Kahvesi'ne gitmiş gibi oradaydık. Gözümüz yaşlı o günleri andık. Tuncay dedi ki o kadar dedi özlüyorum ki ben de orayı. Çünkü dedi böyle konserler olduğu zaman dedi herkes, hepimiz hayalde buluşuyorduk dedi.
0: Tabii.
1: Onu yad ettik. Hem o günlere gelsin, hem o ilk gençlik yıllarıma gelsin. Şebnem Ferah'a gelsin onun güzel sesiyle bugün.
2: B yüzü şarkıları.

0: Nehrim ol, gel yine, kelebek ol, uç yine, işte
1: rüzgar ol.
0: Şimdi ya işte. Esintiden yola çıktık ya, çorap söküğü gibi gerisi geliyor. Çok büyük kayıplar yaşıyoruz hayatta. Esip geri verebiliyor kaybettiklerimiz. Onu bize getiren bazen işte böyle sevdiğimiz bir sanatçının sesi oluyor. Çok küçük şeyler oluyor. Aslında hiç böyle filmlerdeki gibi çok görsel şöleni olan ya da işte iddialı bir mizansen içinde olmuyor. Çok basit.
1: Değil mi? Küçücük bir detay.
0: Küçücük bir yani söz, böyle arada derede öyle bir esinti geliyor ki oldum olası rüzgarı çok sevmişimdir ama bu esinti tadındaki rüzgar böyle saç dağıtan Başak Burcu olarak cinsten rüzgar değil.
1: O beni ya ben de.
0: Daha esinti, tatlı tatlı usul usul estiği zaman Şebnem Ferah'ın sesi de burada. Şarkısı da bunu yaşattığı için gerçekten bunun yeri ayrı. İyi ki bunu önerdin Suat.
1: Vallahi ben de çok seviyorum. Bir de bu albümünü ben ayrı seviyorum ya. Çok sakin bir albümdür ya, artık kısa cümleler kuruyorum. Oradaki o sakinlik bana çok iyi gelir.
0: Bir türlü çalamadık. Buradan en evet sevdiğim ya, şarkı B yüzü şarkısı Yorgun.
1: Tamam, onu da
0: bayılırım.
1: En kısa zamanda
0: not
1: çalacağız.
0: Ettik mi?
1: Ettik
0: tamam.
1: Aynen, şimdi yine bir rüzgar, yine bir esinti. Sakin evet. Es rüzgar bugün diye evet. Bir
0: uslu ol deniz.
1: Ya işte tabii ki Nilüfer.
0: Ve tabii ki Mete Özgencin.
1: Evet, Mete Özgencin.
0: Ve Fahir Atakoğlu.
1: Fahir Atakoğlu bestesi. Hakikaten Nilüfer'in de bu albümde işte mesela Nilüfer dedi galiba en sevdiğim, onu olgunluk zirvesi diye hep söylüyorum. Ya o kadar güzel şarkılar var ki hani tam o yaşa, o enerji, o ruha, çok onun fotoğrafı gibi çok şarkılarını çaldık o albümden ama bu hepsi evet. Bu da bir başka güzel bir şarkıydı. Çok sakin başlıyor ama böyle bir yandan da ona karatta deniz gibi böyle taşıyor, tekrar sakinleşiyor. Evet. Ya sözleri de çok iyi, ruhuma çok çarpıyor, çok dokunuyor. Yakışır dedik peşine.
0: Öyle ve çıktığı dönemde çok ezber bozan bir şarkıydı. Nilüfer'in her zaman baş köşede olduğu o skalayı düşünürsek orası için çok beklenmeyecek arayışları olan bir şarkıydı. Nilüfer de onun hakkını verip bizi ikna etmişti. Biz de lise sonda Ankara, Kızılay'da bir dershanenin bahçesinde benim yine Nilüfer'den iyi olmasın ama billur sesli bir arkadaşım Burcu ile bu şarkıyı dinleyip söylerdik. Hatta bu şarkı bunu zamanında dinleyenlere ve o esintiye kapılanlara gelsin.
1: Evet, bir de hakikaten o söz çok hoş ya. Hani gönderdim kavgalarımı dağlara verdim. İşte yaktığın yangını zar zor söndürdüm. En sona diyor ki yalnızım. Hepsi bu.
0: Hepsi
1: i̇şte,
0: bu.
1: İşte evet, aynen öyle.
0: Evet.
1: Hadi gel dinleyelim.
0: Haydi.

0: B100'lü şarkıları devam edecek. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Reklamları izlerken çok az arayla iki ayrı spiker ya da seslendirme dilindeki kullanılışıyla dış ses Nisan ayını farklı biçimde söyledi. İyi sesini biri kısa, diğeri uzun söyledi. Nisan ve Nisan şeklinde yani. Siz ne dersiniz? Yılın Mart ve Mayıs ayları arasındaki dördüncü ayı Nisan mı yoksa Nisan mı? Kökü Süryanice'ye dayanan bu ayın adı Nisan diye iyi sesi uzatılarak söyleniyor. Nisan. Siz kimseye Nisan 1 şakası yaptınız mı ya da size yaptılar mı? Neyse, Nisan'ın bir de yağmurları çok ünlüdür ve bereketli olduğuna inanılır. Demek reklamda Nisan diyen dış ses doğrusunu söylüyormuş. Peki Cahit Sıtkı Tarancı ne diyor? Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Bir başka sözcükte de yanlış ünlü harf uzatılarak hata yapılıyor. Doğru söylenişi vahim olması gerekirken vahim deniyor ya da dümdüz vahim. Vahim sonu çok tehlikeli olan kötü, ağır, korkulu anlamında. Yapılan bu hata son derece vahim. Durumun vehametini hala anlamış değilsin. Güçlük, korkulacak, tehlikeli durum demek. Vahamet. Bir de vehim var ki vahimle karıştırılabiliyor. Vehim kuruntu demek. Vehme kapılmak ya da düşmek, yersiz korkuya, yanlış düşünceye, kuşkuya, kuruntuya kapılmak. Ortada ciddi bir şey yok. Sen vehme kapılıyorsun. Vahim yerine yanlışlıkla vahim dendiğini de söylemiştik. Vahim diye de bir sözcük var. O da vehimden geliyor. Kur'an, kuruntu yapan anlamında. Artık pek kullanılmıyor. Bakın Attila İlhan nasıl kullanmış vahim sözcüğünü Kim Kaldı adlı şiirinde. O şenliklerden heyhat kim kaldı? Ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney? Keman yanlış anlaşılmasından tedirgin, utlar vahim sorular soruyor. Vahim denebilecek her tür şeyin hayatınızdan uzak olması dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. B100'lü şarkıları devam ediyor.
2: Şimdi uslu ol Deniz dedi Nilüfer, o güzel sesiyle, o dönem o kapılıp gidişlerimiz o sese, o şarkılara. Ya Rabbim ne dönemdi o, 90'ların sonu.
3: Evet.
2: Sadece ülkemiz değil bütün dünya bir viraj almakta ve fonumuz olan şarkılar bize neler neler anlatıyor şimdi. Bir o yaşımızı hatırlıyoruz, bir şimdiye bakıyoruz. Yine de sakin ol Deniz dediğimiz duygularımız çok şükür ki devam ediyor.
3: Evet, aynen.
2: Bazen kavga etsek de yine de kavgalar değerli. Bizi hakikaten yaşam direnci veriyor. Ama o kavgalar gittikten sonra, dalgalar kıyıdan çekildikten sonra geride kalan manzara yine tatlı bir esintiyle insana muhasebeler yaptırıyor. Kârlarımız, zararlarımız, iyi ki dediklerimiz, keşkelerimiz, oh be dediklerimiz ya da ah be dediklerimiz arasında biz genelde helak oluyoruz. Bazen de tamam hepsi bu diyoruz. Şimdi öyle bir şarkı.
3: Evet, sahilde o tek başına hesaplaşmalar, evet. Biraz o sahilde.
2: Hani kıyıda o yosunlar vardır, evet, evet, bir soğukluk aynen. Hissi verir o, ayağını denize sokmak istersin ama deniz davetkar değildir yeterince. Bir de o insan sesi yoktur. Her ne kadar denizdeki o yalnız imgemiz bize çok cazip gelse de aslında sağımızda solumuzda insan da görmek isteriz. Çünkü denize kapılıp gitme an meselesidir. Kimse de kalmamıştır etrafta. Bir de artık gözden çıkarılmış, karaya vurmuş, oraya terk edilmiş sandallar vardır ve burada kimin sesi devreye girer?
3: Evet, Yavuz Çetin. Yavuz Çetin o sahil şarkısında tam da bu şeyi o kadar güzel resmetmiş ki. Ya o da işte yani çok yetenekli ve çok özel bir ruhtu.
2: Çok.
3: Ama esip geçmeyi seçti bu dünyadan.
2: Öyle.
3: Yani bir rüzgar oldu, bir yağmur oldu, esti ve geçti. Ama iyi ki bu şarkıları, bu kayıtları bize bıraktı. Onu da bir kez daha almış olalım. Sağ

0: Tabii biz bu esinti, bu rüzgarlar bizi başka bir rüzgara götürecek şimdi. Yine çok sevdiğimiz bir grup. Yani gerçekten iyi ki bu yeni türküyü bize armağan ettiler. Yani adları evet, gibi olan ya. O hakikaten o sözler Murat Anmungan, Meral Özbek, Derya Bey'in de yazdığı o şairler, Can Yücel, o kadar güzel şiirleri, sözleri, o kadar güzel melodilerle, müziklerle buluşturdular ki yani iyi ki dedirten, hani o yılları iyi ki yaşamışız dedirten böyle çok güçlü bir şey yeni türkü bende. Onların bir rüzgarına da uğramadan, kapılmadan olmaz dedik.
1: Elbette olmaz ve yeni türküsüz bir Ömer diskografisi düşünemiyorum ve ben hangi de şarkıyı koyacağıma şaşırabilirim. Karar vermekte çok zorlanırım. Öyle bir müzik koridoru ki o ve oradaki esinti diyelim bize kendimizi her zaman iyi hissettirmiş. Şefkatli ama bazen sarsan, o saç dağıtan cinsten.
0: Ya.
1: Ama bunu yaparken de asla hoyrat bir şekilde değil. Sadece gerçekçi bir şekilde yapıyor. Fakat hayal kurmaya, yüreklendirmeyi de hiçbir zaman ihmal etmiyor. Yeni türkünün bütün şarkılarında bu gücü, bu şifayı bulurum. Rüzgar şarkısının melodisi beni bazen böyle nasıl diyeyim?
0: Çok üzünlü değil mi bir yandan?
1: Hüzünlü, biraz karamsar. Hani
0: tabii, yeni türküden
1: beklemeyeceğim kadar karamsar. Bazı şarkılarında vardır o. Melankoli vardır ama karamsarlık başka bir şey ya.
0: Doğru.
1: Burada bir böyle bir birden ışıklar kararır yani.
0: Evet.
1: Çocukluğumdan beri dinlediğimde ama sonra birden yine o yeni türkü yüreklendiriciliği devreye giriyor.
0: Umudu bir yine de geliyor. Hadi gel dinleyelim.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Ve şimdi bu programa, hani bu rüzgara, bu esintiye, bu kadar güzel atmosfere çok da güzel bugünden bir hediye geldi. Çok sevdiğimiz, çok şarkılarını çaldığımız, hep gönlümüze ayrı bir yere koyduğumuz Oya Bora yıllar yıllar sonra yeni bir şarkıyla da onlar esip geldi bu hafta açık mikrofon.
1: İşte esinti budur. Aranan esinti bulundu. Beklediğimiz evet. Buydu. Elbette ben bu şarkıyı çok seven halimle söylüyorum. Bora Ebeoğlu'na ama ayrı bir şapka çıkarmak istiyorum. Çünkü biz onun üretimlerine çok tabii ki ayrı bir sadakatimiz var. Onun hakkını vererek ama bu yeni açılımada bravo diyerek, çünkü çok yakışmış. Ve Oya Bora'sız bir Beyyüzü topluluğu düşünemiyorum. Yani biz işte orada bir sinerji oluşturduk epeydir. Bilenler biliyor, birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Kah sosyal medyada, kah sokakta karşılaştığımızda. Ve ben Oya Bora'yı o listeye, yani Beyyüzü insanıyım ben bu hayatta. Ve bu da benim Beyyüzü listem diyenlerin listesini Oya Bora'sız düşünemiyorum.
0: Ben de. Böyle Oya Bora'nın gerçekten de bu anlamda şey gibi, hani bir tarif etmek, mesela onu koyduğun anda eğer onu da seviyorsa hani daha bize yakındır gibi hissediyorum ben. Yani hani şimdi birçok sanatçının da Beyyüzü var ama Oya Bora'yı sevmek demek, hani o özgünlüğü hayatında özel bir yere koymuş olmak demek, hani ruh olarak bize daha yakın hissettiriyor bana onu duymak, o listede görmek.
1: Gerçekten öyle ki bu şarkıda Oya Küçümen'in o sihirli sesinin de, ki biz
0: evet,
1: o
0: çok
1: sese
0: hakikaten
1: sadece şarkı kayıtlarında değil elbette, tabii ki ben de bir onun seslendirme çırağının çırağının çırağı olarak diyeyim ki ayrı bir hayranlığım vardır. Bizi izlediğimiz hayal dünyalarına inandıran o muhteşem sesi her zaman olduğu gibi bu kayıtta da devreye girmiş, ipek gibi, tül gibi.
0: Aynen öyle. Sözleri de beni çok etkiledi. Söz müzik Saadettin Dayıoğlu'nu da evet, söylemiş olalım. Hakan Eren Ossi Müzik'ten çıktı. Evet. Hakan'a da selam olsun. Hakan
1: selamlar.
0: Biliyorsun müzik tarihimizde o sevdiğimiz ve özlediğimiz isimlerin yeni çalışmalar için onların çok peşinden koşuyor. Biraz ısrar da ediyor tatlı ama iyi ki de yapıyor evet, bunu. Çok güzel bir armağan oldu bu bize.
1: Çok.
0: O zaman bu programı da bu yeni hediyemizle, güzel yeni Oya Bora şarkımıza kapatalım. Açık mikrofon.
1: Neredeyse şarkıya giremeyeceğiz. Açık mikrofon şarkının isminden de cesaret aldım.
0: Tabii mikrofonlarımız
1: aldım.
0: Açık. Yani biliyorsun biz mikrofon görünce bir de anlat müzik tarihi Oya Bora deyince hep bir şeyler anlatmak
1: Beyyüzü
0: isteriz.
1: Beyyüzü söz konusu tabii olunca doğru, bu esintilerle bize uğrayı veren duygular söz konusu olunca, hele bir de Oya Bora söz konusu olunca, biz de açık mikrofonun hakkını veririz böyle.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: B yüzü şarkıları. Hava durumu.
1: Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
2: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar, saatler 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tören vardı. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı sahilindeki etkinlik İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından sahildeki deprem anıtı önünde tören yapıldı. Saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Depremden etkilenen Sakarya, Yalova ve İstanbul Avcılar'da da törenler yapıldı. Depremin acısını yaşayanlar yakınlarını dualarla andı. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te bir anda sahil çöktü. Dolgu alan denize karıştı. O anda sahil kenarında olan 7 arkadaş denize sürüklendi. Kendi tabirleriyle deniz onlardan 5'ini aldı, 2'sini geriverdi. NTV muhabiri arkadaşımız Ali Ablay da o gün abisini kaybetti. Ali hem abisi Gürkan'ı anlattı hem de o felaketten sağ kurtulmayı başaran Oktay Karakuzu'nun hikayesini dinledi.
1: Körfez bölgesinde böyle bir tsunami, hani kapalı bir deniz, hani şey tsunami olmaz diyordum.
2: Oktay Karakuzu, Mesut Türedi, Gürkan Ablay, Gürol Kılıç, Samet Eskiarp, Ahmet Tekin ve Özkan Yıldırım. 7 arkadaş Kocaeli Gölcük'te sahilde buluşmuşlardı. 17 Ağustos 1999'da sahil çöktü. Deniz onlardan 5'ini aldı, 2'sini geri verdi.
1: Deniz geri doğru çekilmişti. Zaten gördüm ve döne döne dalgalar halinde geliyordu. Korktuk tabii, hem sallantı hem o. Sonra bu yana doğru, kara tarafına doğru dönünce o yana doğru kaçalım dedik. Ama bu sefer de önümüz yarıldı. Önümüzde yarılınca zaten dalga geldi, hepimizi aldı, çekti, denize doğru gittik.
3: O gün Ulaşlı sahilinde olmaz denilen oldu. Gelen tsunami sahilde gitar çalıp şarkı söyleyen 7 arkadaşı denize sürükledi. 7 arkadaştan sadece 2'si hayatta kalırken 5'i hayatını kaybetti. Çok iyi yüzme biliyordu gençler fakat hayata tutunamadılar. İşte bu sahil o günkü gibi hala o acıları taşımaya devam ediyor.
1: Dalganın geldiğini tam görünce nefes almaya çalıştım ama nefes alamadım. Nefesimi tutamadım yani. Öyle dalga geldi, aldı. Ve sahilde duran kayalar hep başımızın etrafında dolaşıyordu ve ben bir elimle de çıkmaya çalışıyordum yüzeye.
2: Oktay Karakuzu o gün Mesut Türedi ile birlikte hayatta kaldı. Ancak kaybettiği arkadaşlarını hiç unutmadı.
1: Yüzeye çıktıktan sonra da her yer karanlıktı zaten. Bir 45 dakika boyunca da yüzmüşüm. Ondan sonra karayı gördüm. Karayı görünce de zaten ondan sonra öyle bir çırpınmamız oldu.
2: 18 yaşındaki Gürkan Ablay hayatını kaybeden 5 arkadaş arasında ilk bulunan oldu. Gürkan Ulaşlı Mahallesi'nde yapılan yüzme yarışlarında da daha önce dereceye girmişti.
4: Öğlen 12'de 2 tane Japon dalgıç geldi. Sordular benim yanımda, burada bir hasar var mı? O arada cenazesini çıkartmışlar. Yavrum için onu bulduk demişler. Yüzme yarışlarında birinci gelen boy, boz, öyle aslanlar gibi. O dalgaları, tsunamileri falan görmüş zaten. Çocuklar tsunami geliyor demiş. Sarsıntı var demiş. Çok koşmuşlar ama o çınarların dibine ayakları sıkışmış.
2: Sahildeki çay bahçesinde çalışan Samet Eskiarp denizcilik öğrencisiydi. Yaz tatilinde ise akrabasının işlettiği çay bahçesinde çalışıyordu.
5: Nasıl dedim ya, benim çocuğumu deniz nasıl uyutar? 13 gün bulamadık. Denizde aradılar, dalgıçlar aradılar. 13 gün ben yaşadım mı, öldüm mü hiç bilmiyorum. 30 Ağustos'ta bulduk. Dalgıçların bulmasıyla tabii ki.
6: Çocuğumuzu bulunca sevindik yani. Çocuğumuzun en azından bir mezarı olur diye sevindik. Abi bunları artık hiçbir şeysini almadan gömüyoruz. Elbiselerinden beraber gömdük yani onları şehit olarak.
2: Resmi verilere göre 17 Ağustos depreminde 18 binden fazla kişi öldü. 155'i de deniz heyelanı nedeniyle hayatını kaybetti.
0: Depremin 27. yıl dönümünde bir anket yapıldı. Yanıtlar İstanbul'da yaşayanların pek de olası bir afete hazır olmadığı yönünde. Her iki kişiden biri herhangi bir hazırlık yapmadığını söylüyor. Toplanma alanlarını, tahliye yollarını bilen veya deprem sigortası yaptıranların oranı ise %10'u geçmiyor.
7: Ben Hatay depremini yaşadım, en son depremi. Çok kötü anlar yaşadık. Mesela eşim evde olduğu zaman, kapıyı kapattığım zaman mutfak kapısını, kadın hemen ürküyor, deprem olduğunu zannediyor.
8: Türkiye defalarca acı bir gerçekle depremle yüzleşti. On binlerce kişi hayatını kaybetti. En son ve en çarpıcı örnek 6 Şubat 2023'te yaşandı. Değerlendirmeler ve tahminler 1999'dan sonra bir başka Büyük Marmara depremine karşı da hazırlık yapılması gerektiğini gösteriyor. 17 Ağustos Gölcük depreminin 27. yıl dönümünde yapılan bir araştırma, buna rağmen İstanbul'da her iki kişiden birinin herhangi bir önlem almadığını ortaya koyuyor.
9: Benim önlemim var evet, deprem olduğu zaman dua ediyorum.
10: Şu an herhangi bir önlemim yok. Endişelendiriyor ama işte ekonomik problemler yüzünden bu şehirde kalmak zorundayız.
8: Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı ankete katılanların ancak %18'i evinin risk durumunu kontrol ettirdiğini söyledi. Acil durum çantası hazırlayanların oranı ise %28.
11: Deprem çantamızı hazırladık. İçinde işte kişisel olarak suyumuzu koyuyoruz, bisküvi vesaire. Toplanma bölgelerini de biliyorum bizim oralarda.
12: Evdeki mobilyaları biraz sabitledim. Deprem çantası hazırlamadım açıkçası.
13: Herhangi bir önlemim yok. Toplanma bölgesi nerede bilmiyorum.
8: Ortalama 10 kişiden sadece biri toplanma yerine biliyor. Deprem sigortası yaptıranların oranı %9.
14: Hiçbir tedbir alacak durumumuz yok. Toplanma alanları hepsi meşgul. Her tarafı kapamışlar.
15: Şehirden nasıl yapılır çıkılır gibi önlemler, düşünceler hep kafamda vardı.
16: Ne her an korkuyorum. Binamızı kontrol ettirdik. Başka da bir tedbir olarak çantalarımız var.
8: Bina içindeki güvenli alanları belirlediğini söyleyenlerin oranı ise %6'da kalıyor.
0: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine de baskın düzenlendi. O baskında da 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
17: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kuriş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in 138, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkul olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. MASAK raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan olayın yankıları sürüyor. Fenerbahçeli bir çocuğun formasını çıkarttıran taraftar ev hapsi cezasına çarptırıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve iki kulüpten de açıklamalar geldi.
17: Fenerbahçe formasıyla gittiği tribünde bir Gençler Birliği taraftarından böyle tepki görmüş, korku dolu gözlerle tribünden bir polis memurunun kucağında ayrılmıştı. Küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı'ya dönük zorbalığın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe formalı çocuk ve babasına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.A. isimli şahıs

0: karşılaşmasında Çobani Stadı'nda ağırlanacağı duyuruldu. Bir açıklamada Gençler Birliği'nden geldi. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençler Birliği tarihine yapılmıştır. Bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır denilen açıklamada, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istiyoruz ifadesi kullanıldı.
1: Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına 3 koldan müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti.
0: Çıkarma gemileri arazöz ve iş makinelerini taşıdı. Gece görüş helikopterler sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı. Marmaris Yalancı Boğaz bölgesinin sahil kesiminde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak sarp arazi nedeniyle karadan ulaşım mümkün değildi. Bunun üzerine Aksaz Deniz Üst Komutanlığı harekete geçti. Arazözler çıkarma gemileriyle bölgeye götürüldü.
2: Sahil güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor. Ayrıca büyük su top atan gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar.
0: Yangına 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçları devre dışı kaldı. Bunun üzerine bölgeye gece görüş kabiliyetine sahip 3 helikopter sevk edildi. Yaklaşık 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahip T-70 helikopterleri sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere müdahale etti. Alevler kara, hava ve denizden yapılan yoğun uğraşlar sonucu yaklaşık 15 saat sonra kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
1: Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi, 11'i tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığı söylendi. Soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüphelinin de gözaltı işlemleri sürüyor. Orman yangınları döneminde vatandaşlardan yangın ihtimaline karşı çok dikkatli olunmaları isteniyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından uyarılar paylaştı.
3: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
4: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek.
5: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın, bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
3: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
6: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın. Öyle uzun bir süre dedik. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
3: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde

0: bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı'na yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti dedi. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan liderlerini de tebrik etti. İran, savaşta düşen iki uçağın dört pilotundan üçünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Doha bu iddiayı yalanladı. Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak bir ekibin ülkeye girişine izin vermesini istedi. Ayrıntıları da NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
2: Geçtiğimiz günlerde doğrudan Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama geldi. Bakırzade ilk açıklamayı yaptı ve 2 Mart tarihini işaret ederek ABD ve İsrail ile yürütülen savaş sırasında 2 adet savaş uçağının düştüğü bilgisini ilk olarak verdi ve ardından düşen bu savaş uçaklarındaki 4 pilottan birisinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün ise Katar güçleri tarafından canlı olarak yakalandığını ve esir tutulduğu bilgisini paylaştı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bir mektup gönderildi. Bu mektupta ise Katar yönetiminden gerekli izinleri vermesi talep edildi, iletişimin sağlanması ve İran'dan askeri uzman bir heyetin Katar'a gitmesi için de Katar yönetimi bu iletişimi engellemekle bir anlamda suçlanmış oldu İran tarafından. Katar yönetiminden cevap gecikmedi. Katar Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında bu söz konusu haberleri reddediyoruz ve pilotlar hakkındaki bu açıklamalar karşısında da şaşkınız şeklinde bir açıklama geldi. İranlı pilotların gözaltına alındığı veya esir tutulduğu yönündeki haberleri reddediyoruz ifadesi kullanılıyor ve pilotlardan birinin cenaze kalıntılarının teslim edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak için Tahran ile iletişime geçtik ifadesi de kullanılıyor. Yani bir pilotun hayatını kaybettiği Katar tarafından da teyit ediliyor. Ancak 3 pilot hakkında bir belirsizlik var. Katar tarafı pilotlar bizde değil diyerek bu açıklamayı reddediyor. İran tarafından yanıtı bir kez daha geldi. Yine General Bakırzade Katar'a bir yanıt daha verdi ve 3 pilot hakkında bir irtibatın kurulması için İran ordusundan gelecek uzman askeri isimlerin Katar'a girişine izin verilmesini istedi ve Katar'ı bir kez daha bu pilotların akıbeti hakkında bilgi vermemek ile suçladı Tahran yönetimi.
1: İran ordusu Amerikan askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşlarına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. İran ordusu genel komutanı tüm general Habibullah Hatemi gazeteciler günü töreninde konuştu. Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır dedi. Hatemi 30 bin dolarlık ödülün kadınlara iki katı olarak uygulanacağını da söyledi. Ukrayna'nın enerji tesislerine hedef alan saldırılarının ardından Rusya'da yeniden akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi. Moskova sıkıntıyı kabul etti. Ayrıntıları da Moskova'da bulunan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır anlattı.
3: Rusya'da şu anda büyük bir akaryakıt sorunu var. Özellikle Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'nın rafinerilerine saldırmasıyla beraber bu sorun tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle benzin kıtlığı 16 bölgeyi etkilemiş durumda. 6'dan fazla bölgede de bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalar getirildi. Petrol sorunu aynı zamanda Rusya'nın ihracatına da yansımış durumda. Çünkü petrol ihracatı son yılların en düşük seviyesine gerilmiş durumda. Son birkaç gündür yapılan saldırıların da önemli bir etkisi var Ukrayna tarafı. Geçen hafta Orsk rafinerisine bir saldırı gerçekleştirildi ve bu rafinere 6 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahip. 13 Ağustos'ta da bir saldırı vardı, önemli bir saldırı ve burada da Salavat rafinerisine bir saldırı gerçekleştirdi Ukrayna tarafı ve bu rafinere özellikle Rusya'nın en önemli petrokimya komplekslerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Normalde Rusya bu krizle başa çıkabilmek için başka ülkelerden ithal ediyor. Örneğin Belarus ve Kazakistan'dan önemli miktarlarda benzin ve akaryakıt ithal ediyor. Hatta Temmuz ayında Belarus'tan ithal ettiği dizel özellikle bir rekor kırmıştı. Fakat bu iki ülkeden yaptığı ithalat da yeterli olmamaya başladı. Çünkü Ağustos ayının başında Hindistan'dan da yakıt almaya başladı. Bu saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirilmesinin bir takım temel gayeleri var. Bunlardan birincisi birçok tank, jeneratör, uçak bütün bunlar yakıtla çalışmakta ve Ukrayna tarafı bunların aksamasını sağlamak istiyor, aksatmak istiyor daha doğrusu. Diğer bir neden ise özellikle Rus ekonomisine zarar vermek istiyor. Çünkü Rusya'nın özellikle petrol ihracatı ekonomisine çok fazla önem arz etmekte ve son saldırılarla beraber de bunda çok büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. Diğer bir konu ise Rusya'nın petrol rafinelerini ve tesislerini vurarak Rusya'ya ve Putin'e baskı yapıp Rusya'yı daha fazla müzakere ortamına çekmeye çalışıyor Ukrayna tarafı. Fakat şu anda her ne kadar bir akaryakıt krizi olsa da şu anda müzakerelere yakın bir pozisyonda Rusya tarafı bulunmuyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır'da Hamas heyetiyle görüştü. ABD'de terör örgütü olarak Hamas ile bu görüşme Washington'da tartışmalara yol açtı. Hamas'ın barış planına uygun olarak silah bırakması çağrısı yapıldı.
4: Önce Hamas heyeti gitti, ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Mısır'ın sahil kenti El Alamein, Barış Kurulu'nun Gazze planına ilişkin iki taraf arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı. Kushner'a Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi Nikolay Mladenov ve Tony Blair eşlik etti. Hamas heyetinin başında ise Halil El Hayya vardı. Arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır'da masadaydı. Kushner'ın ABD'de terör örgütü olarak tanınan Hamas'la görüşmesi Washington'da tepki de topladı. Ancak Trump yönetimi barış planının devamı için bu görüşmenin gerekli olduğunu savundu. İsrail basınına göre Hayya görüşmede plana Hamas'ın uyduğunu ancak İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun anlaşmayı reddettiğini hatırlattı. Kushner ise Hamas'ın silahsızlanması durumunda Hayya'ya garanti verdi. Barış Kurulu'nun İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze'den çekilmesi yönünde baskı yapacağını belirtti. Kushner, Hamas heyetine, Gazze'deki yönetimin Barış Kurulu gözetimindeki Filistinli teknokrat Gazze İdaresi Ulusal Komitesi'ne devredilmesi çağrısı yaptı. İsrail basınında ise Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin sürecin yıl sonunu bulabileceği belirtildi. Sürece yardımcı olacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün eğitim aşamasının henüz çok başında olduğu hatırlatıldı. 27 Ekim'de İsrail parlamentosu seçimlerine kadar da Netanyahu'nun barış planında herhangi bir ilerlemeye izin vermeyeceği öne sürüldü. Kushner beraberindeki Mladenov ve Blair'le birlikte İsrail'e gitti. Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüşeceği aktarıldı. Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya ise İsrail'in Gazze'deki barış planını reddetmesini kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklama yaptı. İsrail'in bu tutumu, Gazze planının uygulanmasını ve adil, kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin çabaları baltalıyor denildi.
1: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan eski vali Tuncay Soner ile ilgili hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
5: Olay basit bir kayıp vaka şüphesi değildir. Tuncay Soner, kamu gücünü kullanarak karanlık bir ilişki ağı kurmuştur. Olay birçok suç birini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendi. İfadeler Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski vadi ile ilgili hazırlanan sevk yazısında. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğunu belirtti.
6: Şüpheli Tuncay Soner'in şüpheli Gökhan Ertuğ'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde
0: hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan, karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.
5: Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
0: Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran, organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.
5: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Soner, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Şüpheliler cinayet ve delil karartmakla suçlanıyor.
1: Van'da serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren babanın durumu da kritik. Olay Tuşba ilçesinde meydana geldi. Açan ailesi Amik Kalesi yakınlarında pikniğe gitmişti. Bu sırada 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Fırat Açan Van Gölü'ne girdi. İki kardeş bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Sudan çıkartılan baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuklar kurtarılamadı. Giresun'da dere taşkını sonucu sele kapılan araçta iki kişi kaybolmuştu. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için aramalar 4. gününde de sürüyor. Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil, sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Hakkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkoğlu ise savrulan otomobilden kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklendi araçlar ve Keşap Deresi'nde bulundular. Dayı ve yeğen için aramalar sürüyor. Çalışmalarda termal drone ve köpekler de kullanılıyor. Ağrı'da zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekerken zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza büründü.
5: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'ndan. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
1: Sivas'ta bir kişi daha keneden hayatını kaybetti. Bu sene kentte keneden ölenlerin sayısı da 12'ye yükseldi. Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Selvi'nin vücuduna arazide kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisine alındı. Ancak 6 çocuk babası Bekir Selvi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selvi'nin amcaoğlunun da 2020 yılında yine aynı şekilde kene ısırması sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü. Depodan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Geniş bir alan dumanla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın çevredeki alanlara yayılmadan söndürüldü. Tahliye gerektirecek bir grupta meydana gelmedi. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek artıyor. İstanbul Avcılar'da henüz 20 yaşındaki bir genç halı saha sırasında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. 37 yaşındaki MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin de ön otopsi raporunda yine kalp krizi yazılıydı. Peki bu artışın sebebi ne, belirtiler neler?
5: Halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. Ambulans çağırdı. Henüz 20 yaşındayken kalbine yenik düştü, hayatını kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 gün önce askerden dönen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görünmeye başladı. Üstelik erken yaştaki kalp krizleri yaşlılara göre çok daha riskli.
6: Gençlerde büyük bir tehlikedir. Yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz ölüme yol açıyor.
5: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam, kalp krizi riskini artıran başlıca nedenlerden.
6: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar, geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
5: Kalp krizinin belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görünmeyebiliyor.
1: İtalyan profesör Ruggero D'Angerio yıllarca İstanbul'da öğretmenlik yaptı. Şehre olan sevgisiyle de Beyoğlu'nda bir daire satın aldı. Ancak 55 yaşındaki profesör o dairede ölü bulundu.
0: Telefonlara yanıt vermedi, çalan kapıyı açmadı. Yedek anahtarla içeri girilince İtalyan profesörün cansız bedenine ulaşıldı. 55 yaşındaki Ruggero D'Angerio yıllardır İstanbul'da yaşıyor, İtalyanca eğitim veren liselerde öğretmenlik yapıyordu. Evini kiraya vermesi için anlaştığı emlakçı kendisinden haber alamayınca yedek anahtarla daireye girdi. Emlakçı, İtalyan öğretmeni Beyoğlu'ndaki evinin yatağında hareketsiz bulunca yardım çağırdı. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucu öğretmenin öldüğü anlaşıldı.
7: Kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 2 yıldır İtalya'da kanser tedavisi gördü. İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu ama...
0: İtalyan öğretmenin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Savcılık da şüpheli ölüm soruşturması başlattı.
8: Tek başına yaşıyordu. Ara ara gelir giderdi yani. Son zamanlarda biraz kilo kaybı falan yaşamıştı.
0: İtalyan öğretmenin ölümüyle ilgili polisin araştırması da sürüyor.
1: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme gibi suçlardan toplam 26 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda aralarında iş insanı Abdülkadir Özcan'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdülkadir Özcan'ın evinde gerçekleştiren aramalarda 175 gram esrar maddesi ele geçirildi. Klasik otomobiller hariç 6 yaşından büyük araçlar bundan böyle kiraya verilemeyecek. Depozito tutarına da sınır getiriliyor.
9: Araç kiraladınız mı?
10: Kiralıyoruz devamlı, evet.
9: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Araçlara yaş ve kilometre sınırı geliyor.
11: 1 Ocak 2027 itibariyle artık klasik otomobiller dışında 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin olacak. Düzenlemeye göre araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması şart. Vergi mükellefi ve meslek odasına da kayıtlı olmalı. Ağır hasar kayıtlı, muayenesi geçerli olmayan, periyodik bakımı yapılmamış veya zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar da kiraya verilemeyecek.
10: Bakımlı olması, yeni olması kiralayan için de bir avantaj. Çünkü çıkabilecek arızaları kiralayan adama karşılamak zorunda kalmayacak. Aldıktan sonra mesela uzun yola çıkan araçlar bazen problem yaşayabiliyorsunuz.
11: Araç kiralamalarında alınabilecek depozito tutarına da sınır geldi. 6 gün ve daha kısa kiralamalarda en fazla 3 günlük, 1 haftayla 29 gün arasında kiralamalardaysa en fazla 7 günlük kira bedeli istenebilecek. İşletmeler olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapamayacak. Buna yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla karar verilecek.
12: Tabii bilinmedik firmalardan kiraladığınız zaman mutlaka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. O riske de girmeye değmiyor bence. Arada çok da büyük fiyat farkı yok çünkü.
11: Yetki belgesi bulunmayan işletmeler internette ilan da veremeyecek. Önce yetkisinin bulunduğunu doğrulamak zorunda olacak.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir ata şiddet uygulandı. Polis görüntülerdeki kişiyi arıyor. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yanında bulunan ata dakikalarca vurdu. Atın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi ancak adam engelledi. Şiddet o an sona erdi. Cep telefonu kayıtlarında görülen kişi atı yanına alarak çevreden uzaklaştı. Konu polise şikayet edildi. Yargıtay, Bursa'da görülen bir boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, sık sık evde bulunmayan, yemek yapmayan kadının kusurlu olduğuna hükmetti.
11: Yargıtay, kadının evde yemek yapmamasını kusur olarak gördü ve bunu boşanma sebebi saydı.
13: Ya o kadar boşanma o kadar basit olmaması lazım. Bence sayılmaz ya. Yani bir yemek yapamakla eş boşanır mı ya?
11: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. Adam karısının sık sık evde bulunmadığını, yemek yapmadığını iddia etti. Karısı da karşı dava açtı. Mahkeme erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmederek kadının açtığı boşanma davasını kabul etti.
14: Evde oturan kadının görevi mi peki bu?
15: Görev değil. Evet. Görev değil ama evde oturan kadının sorumluluğu mu diyeyim acaba? Sorumlu olabilir.
14: Ya da yapsa iyi olur mu diyorsunuz?
15: Yani.
14: Siz efendim ne yemekler yaparsınız? Evli misiniz bilmiyorum.
15: Yok, o kadar akıllı bir kadın değilim.
11: Erkek tarafı kararı temyize götürdü. Yargıtay ise kadının sürekli dışarıda olması, evde bulunmaması ve yemek hazırlamamasına evlilik birliğinin gereklerinin ihmali anlamına geldiğine hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
16: Ben de çalıştım. Gece 11'de geldimse de yemeği ben yaptım, koydum çocuklarımın ve eşimin önüne.
17: Pardon, dışarıda yemek yesek hanımla beraber emekliyiz. Yeter mi?
14: Efendim yetmez.
17: Onun için katılıyorum.
11: Dava şimdi yeniden görülecek.
1: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlar Vaslav Černý'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlar evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş 25. dakikada Vaslav Černý ile öne geçti. Deplasman ekibinde David Costa 68. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Siyah beyazlar Sırp oyuncunun golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi.
18: İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Yine gol yemedik. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum. Trossard bu maçta 70 dakika oynadı. Blahovic de aynı şekilde ritme girecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncular sakatlanabilir. Blahovic çok fiziksel bir oyuncu, önemli bir bitirici. Onu da yakında sahada göreceğiz.
1: Yeni transfer Leandro Trossard ilk kez ilk 11'de başladığı maçta 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. Beşiktaş 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'a da veda etti. Karşılaşma öncesi düzenlenen törene eşi ve çocuklarıyla katılan 35 yaşındaki oyuncuya Başkan Serdal Adalı plaket takdim etti. Kartal bu sonuçta favorilerden Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin aksine lige galibiyetle başladı. Beşiktaş Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında evinde Kauno Žalgiris'le saat 20'de karşılaşacak. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Skoda Formula 1 Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi.
11: Dünyanın dört bir yanından gelen yüzün üzerinde sporcu İstanbul'da rüzgara karşı kıyasıya mücadele etti. 2026 Skoda Formula Wings Dünya Şampiyonası 10-15 Ağustos tarihlerinde nefes kesen yarışlara sahne oldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi. Moda, Kalamış, Fenerbahçe parkurunda zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren isimler düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump gemilerde eski tasarımın geri dönmesini istedi. Trump bu değişikliği milyarlarca dolarlık maliyet anlamına geliyor.
19: ABD Başkanı Donald Trump, donanma gemilerinin yeniden düzenlenmesini istiyor. İddianın sahibi Washington Post gazetesi. Gazeteye göre Trump, donanmaya 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan gemilere benzeyen uçak gemileri üretimi istedi. Washington Post gazetesine konuşan 7 ABD yetkilisi kaynak, Trump'ın böyle bir isteği olduğunu doğruladı. Yetkililere göre Kaptan Köşkü eski gemilerde ortadayken yeni gemilerde daha geride bulunuyor. Trump'ın estetik açıdan eleştirdiği bu gemiler eski hallerine yakın olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Ancak sorun zaten İran Savaşı nedeniyle maliyetlere yenik düşmüş Savunma Bakanlığı'nın bu yenilikleri nasıl yapacağıyla ilgili. Trump'ın önerdiği değişiklikler Ford sınıfı gemilerde uygulanacak. Bunların en önemlisi amiral gemi USS Gerald Ford. USS Gerald Ford'un yapımı ise 17 yıl sürdü. Tasarımlar yenilendikten sonra 10 gemi üretilecek ancak tasarım maliyeti 22 milyar dolar edecek. Öte yandan Trump kendi adını taşıyan yeni bir gemi sınıfı da inşa edeceğini belirtmişti. Trump sınıfı gemiler altın filo olarak duyurulmuştu. Ancak bu sınıfın üretilmesi için de 275 milyar dolar ek bütçe gerekiyor.
1: İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de önceki gün yeniden sınırı geçmeye çalışan kalabalıklar görüldü. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala biber gazıyla dağıttı. Olaylarda 111 kişi gözaltına alındı.
20: Asilo! Asilo! Asilo! Asilo! Asilo! Asilo!
5: Görüntüler İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de. Kumsalda toplanan yüzlerce kişi itica sloganları atıyor. İspanya hükümetinden Fas'tan Septe'ye geçmeyi başaranlara sığınma hakkı tanınmasını istiyorlar. Septe 31 Temmuz'da büyük bir göçmen akınına uğramış, bir gün içinde on binlerce kişi denizden ve karadan sınırı geçmişti. Yasa dışı yollardan Fas'tan İspanya'ya geçenlerin sayısı birkaç gün içinde 72 binin üzerine çıktı. 96 kişi sınırı geçmeye çalışırken öldü. Kaçakların büyük bölümü Fas'a geri gönderildi. Ancak 5 bin kadarı Septe'de kaldı. Sloganlarda sığınma talep edenler o 5 bin kişi arasında yer alıyor. Septe'de kalanlar iki haftadır sahilde yaşam mücadelesi veriyor. Yakıcı güneşin altında sazlardan yaptıkları barakalarda dağıtılan yardımlarla ve ateş yakıp yemek pişirerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. 31 Temmuz'daki göçmen akınından iki hafta sonra sınırda yeni bir hareketlilik yaşandı. Sosyal medya üzerinden yayılan mesajlarla 15 Ağustos günü kitlesel göç için kampanya başlatıldı. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala durdurdu. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Fas İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların ikisi dışında hepsinin sahra altı ülkelerden geldiğini söyledi. İspanya sınırı geçenlerin Septe'de kalmasına ya da İspanya anakarasına geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Çok yüksek risk altında olmadıkları sürece sığınma hakkı da tanınmayacağını ifade etti. Sınırda güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. İspanya 500 kişilik takviye ile polis sayısını 1600'e çıkardı. Sınıra dikenli tenler yerleştirildi.
1: Endonezya'nın 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Flores Adası'nda arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının 51'e yükseldiği felakette depremzedeler yardım bekliyor.
5: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
1: Olası Marmara depreminin adım adım yaklaştığını söyleyen uzmanların tahmini büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı yönünde. İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu korkunç ve ne yazık ki zaman daralıyor. Peki İstanbul bir sonraki depreme ne kadar hazır? NTV'den Osman Terkan bu soruyu uzmanlara sordu.

0: Marmara'da bir deprem olması kaçınılmaz. Bizim hazırlanmamız gereken büyüklük 7,5. 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor.
1: Yerini, büyüklüğünü, tarihini tam olarak ne zaman olacağını, ne kadarlık bir alanı etkileyeceğini bilmek elbette imkansız. Ama bilimsel veriler ışığında uzmanların tahminleri var. Tahminler büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı ve başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde yıkım yaratacağı yönünde. 16 milyonluk İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu da doğrusunu söylemek gerekirse korkunç. Ve ne yazık ki İstanbul için zaman daralıyor. Peki deprem bekleyen ve tarihi yıkıcı depremlerle dolu olan İstanbul bir sonraki depreme hazır mı?
0: Değil. İstanbul hazır değil. 1 milyon 160 bin bina var İstanbul'da. Bunun aşağı yukarı %70'i depreme dayanıklı değil. Bunların içerisinden 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor.
2: Allah!
1: İstanbul için bahsedilen bu felaket senaryosunun gerçekleşmemesi için uzmanlar deprem konusunda milli seferberlik çağrısı yapıyor.
3: Ben İstanbul'un kurtuluşunu kentsel dönüşümün bir milli dava olarak sahiplenilmesinde, herkesin buna sahip çıkmasında ve mutlaka sürecin çok hızlı bir şekilde akmasında buluyorum.
1: Deprem bekleyen İstanbul ve çevresi için önerilen öncelikli çözüm kentsel dönüşüm. Uygulanacak kentsel dönüşüm modelinde uzmanların farklı önerileri var ama ortak çağrıları bina bazında değil, ada bazında dönüşüme gidilmeli.
0: Dönüşümün bina bazında olmaması gerekir. Çünkü İstanbul'un bugün dahi deprem olmadan ya da herhangi bir afet olmadan bir yerden bir yere gidilmesi mümkün olmayan bir karmaşası vardır. Bu fırsat o karmaşayı da bir şekilde gidermek gerekir.
1: Uzmanlara göre dönüşüm uzman eller tarafından yapılmalı. Müteahhitlik hakkı sınırlandırılmalı.
4: Bilen bilmeyen bakkalı da çakkalı da tekstilcisi de biraz para sahibi olanı da hemen müteahhit oluyor. Yap satışını ya bu işe bir son vermeyi. 490 bin tane müteahhit karnesi hemen gözden geçirilmelidir. Almanya'da 5000'miş. 3000'i 5000'i geçmeyecek şekilde yeniden düzenlemelidir.
1: Uzmanlar için denetim de tartışmasız en hayati konu. Sıkılaştırılmalı ve kesinlikle taviz verilmemeli.
0: İnşaat işi istismara çok uygun bir iştir. Bunları ortadan kaldıracak sağlam bir denetim mekanizmasının mutlaka kurulması gerektiğine inanıyorum.
3: Yapmamız gereken imar aflarını hayatımızdan tamamen çıkarmaktır. Hiçbir şekilde imar afına müsaade etmemektir.
1: Dönüşüm İstanbul'la da sınırlı kalmamalı. Tüm Marmara bölgesini kapsamalı. 2000 yılı öncesi tüm binalar dönüştürülmeli.
0: İstanbul, Tekirdağ, belki kısmen ilçeleriyle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, bu tarafa geldiğimizde Yalova, Bursa, Kocaeli. Bunlar hepsi bu depremden etkilenecek iller. Eğer deprem 7'nin üzerine çıkarsa bu illerin hepsinde önemli oranda hasar gelişeceğini bekliyoruz.
1: Tabii kentsel dönüşüm kurtuluşun reçetesi olarak görülse de dönüşüm yolu engellerle dolu.
3: Kentsel dönüşümde karşımıza çıkan iki tane temel sorun var. Bunlardan bir tanesi süreç yönetimindeki tıkanıklıklar, iki yargılama süreçleri. Örneğin 60-30 günlük tahliye süreleri veriyoruz riskli yapılarda. Biz binayı yıkacağız ama Amerika'da yaşayan kişiye tebligat yapmak istiyoruz. Bunların gibi böyle aslında çok gereksiz, çok daha hızlandırılabilir süreçleri sağlamamız gerekiyor.
1: Şehrin kuzeye taşınması tartışılan öneriler arasında
4: İstanbul'u acilen deplase etmek lazım. Özellikle yoğun mahalle. Çünkü İstanbul'un ortasından deniz geçiyor. Bunun bütün yoğunluğu Marmara kıyısında olmuş. Marmara kıyısında işte Gebze'den yaptılar Marmara. Gebze'den daha Halkalı'ya kadar deniz kenarından gidiyor. Biraz kuzeye yayılabilir.
0: Kuzeye taşınalım dediğiniz zaman İstanbul'un akciğerlerini yok edersiniz. O nedenle benim fikrim kuzeydeki orman alanlarının ve su havzalarının olduğu gibi korunmasıdır. O nedenle kuzeye taşınmanın olsa olsa çok sınırlı olarak yapılması gerekir.
1: Uzmanlar nüfusun azaltılmasını da kurtuluşun ana formülü olarak görüyor.
0: İstanbul'un en riskli bölgeleri güneyde Marmara Denizi'ne bakan ilçeleridir. Aşağı yukarı 1. Boğaz Köprüsü'nden itibaren bir doğu batı hat çekerseniz bunun güneyi depremde en çok sarsılacak yeri gösterir. Buna karşılık nüfusun da en yoğun olduğu yer burasıdır. Dolayısıyla öncelik nüfusun azaltılmasında buralar olmalıdır.
1: Sesimi duyan var mı? Beton yığınları arasında ölümle yaşam arasına sıkışanları hayata bağlayan bu ses 17 Ağustos 1999'daki Büyük Marmara depremi sonrası büyük yıkıma uğrayan birçok kentin sokaklarında yankılanmıştı. Ve ne yazık ki bu sese yanıt veremeyenlerin sayısı yaklaşık 18 bini bulmuştu. 18 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 bin kişinin yaralandığı, 100 binden fazla bina ve iş yerinin yıkıldığı depremde bölge ağır bir bedel ödedi. Ve bir daha aynı acının yaşanmaması için hem İstanbulluların hem de deprem korkusuyla yaşayan tüm bölge halkının en büyük beklentisi kentsel dönüşümden binaların güçlendirilmesine, denetimden tahliye planlarına, deprem hazırlıklarının hızla tamamlanması. Çünkü milyonlarca insanın kaderi buna bağlı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
6: Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
7: Müzik arası.

0: Mutlu haftalar, günaydın. Saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Aradan geçen 27 yıla rağmen acılar hala taze.
1: Bütün deprem şehitlerimizin derecelerini âli eyle.
0: Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı sahilindeki etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Konuşmalarda kentsel dönüşümün önemine vurgu yapıldı.
2: Bizim bu acı kayıplara son vermemiz, kayıplarla karşı karşıya kalmamamız için bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım.
3: Biz neyi öğrendik? Depremin çok yıkıcı bir afet olduğunu öğrendik. Binaların depreme dayanıklı olarak yapılmaması halinde hayat kaybının nedenin sebebi binalar olduğunu da öğrendik. 99 depremi hem Gölcük açısından hem Türkiye açısından bir milat oldu.
0: Konuşmaların ardından sahildeki deprem anıtı önünde tören yapıldı. Saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.
1: Sabırlar lütfeyle ya Rab.
0: Törenin ardından vatandaşlar denize karanfil bıraktı.
4: Çok kayıplarımız oldu. Yani aynı hüznü, aynı heyecanı, aynı şeyleri şu anda gene yaşadık. Her sene yaşıyoruz.
5: Yani en ufak bir sarsıntıda çok korkuyoruz. Yani zor tabii ki depremi, o şiddette bir depremi yaşamak çok zor. Çünkü siz hayatta kalsanız bile çevrenizde o kadar çok kayıplar yaşayanlar var ki. Onlara üzülmekten kendinizin sağ kurtulduğuna sevinemiyorsunuz yani.
0: Depremden etkilenen Sakarya'da da törenler düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. O günlerde yaşanan acıyı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Yalova'daki anma programı ise her yıl olduğu gibi sessiz yürüyüşle başladı. Program deprem anıtında düzenlenen etkinlikle devam etti. Deprem eğitiminin verildiği etkinlikte Yalova Müftülüğü görevlileri de Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu. Anma törenlerinin bir adresi de İstanbul Avcılar'dı. Vatandaşlar deprem anıtına yürüyüş düzenledi. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde de saygı duruşunda bulunuldu. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı. Çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mesajında 17 Ağustos 99'da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz ifadesini kullandı. Depremin yıl dönümünde Yalova'da düzenlenen anma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Törenler öncesinde konuşan Büyükgümüş, benzer felaketlerin yaşanmaması için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin önemine vurgu yaptı. Herkesi de bu seferberliğe destek vermeye davet etti.
6: Ve kaybettiğimiz büyüklerimizi, kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onların aziz hatıraları bizim kalbimizde bir an olsun eksilmiş değil. Onlarla birlikte bu gecede yaptığımız dualarla bir kez daha böyle bir felaketi yaşamamak için dualarımızı edeceğiz. Onların aziz hatıralarını yad edeceğiz. Tabii 17 Ağustos 1999 gecesi bizim afetlerle mücadelemiz konusunda, depremle mücadele konusunda, dirençli şehirler kazanmak konusunda verdiğimiz mücadelede kritik tarihlerden biri. Türkiye'de afet arama kurtarmadan yapılaşmaya kadar birçok alanda 17 Ağustos bir milat olarak kabul ediliyor. Bunun ardından tabii 3 sene önce yaşadığımız 6 Şubat depremi hepimizin kalplerinde taze bir yara olarak yer alıyor. Ve bu depremlerde de kaybettiğimiz kardeşlerimizi, büyüklerimizi tekrar saygıyla yad ediyoruz. Ve son 3 yıldaki ortaya koyduğumuz büyük çabayla 600 binden fazla konutu sahiplerine teslim ederek çok büyük bir, inanılması güç bir mücadeleyi başarıyla kat etmiş olduk. Özellikle şehirlerimizin ayağa kaldırılmasıyla birlikte gördüğümüz bu büyük başarıyı kentsel dönüşümle başaracağımız bir seferberlikle taçlandırmak istiyoruz. Buradan çağrımız, bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu gayretlere, başta belediyeler olmak üzere, bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarının ve evinde bu ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın bir seferberlik ruhuyla sahip çıkmasıdır. Bu felaketleri bir kez daha yaşamamak için, bu felaketlerin ardından üzülmemek, kayıplar vermemek için atmamız gereken en önemli adım kentsel dönüşümdür. Bu kentsel dönüşümü başarırsak, bununla birlikte afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturabilirsek, belki de hem 6 Şubat depreminde hem 17 Ağustos depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırasını, ruhlarını şad edecek en değerli çalışmanın da bu olduğuna inanıyoruz.
0: 17 Ağustos Gölcük depreminde sahilin bir kısmı deniz heyelanıyla denize sürüklendi. Denize sürüklenenler arasında binalar, restoranlar ve otel de bulunuyor. NTV muhabiri Ali Ablay depremin 27. yılında batık şehre daldı ve enkazın görüntülerine tanıklık etti.
7: ...45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem sırasında... ...Değirmendere'deki sahil şeridinin bir kısmı... ...deniz heyelanıyla derinlere sürüklendi.
8: Kıyıdan aslında 180 metre gitti ama şu anda kıyıdan 700 metre... ...800 metrelik bir alanda hala enkazlar var.
9: ...17 Ağustos Gölcük depremi olmadan hemen önce bulunduğumuz bu noktada... ...birçok restoran, kafe... ve binalar yer alıyordu. Depremde yaşanan deniz heyelanıyla işte birçok bina denize sürüklendi ve artık Marmara Denizi'nde bir batık şehir var. Bu batık şehirde depremden hemen önce birçok çocuk oyunlar oynuyor. Birçok insan da akşamları bu noktaya çay içmeye geliyorlardı. Şimdi burada bir batık şehir var ve şimdi biz de bu batık şehire dalacağız ve 27 yıl sonra son halini görüntüleyeceğiz.
8: Şu anda en uç noktada olan Avcılar Kulübü 55 metre, yanındaki vapur iskelesi 37 metre, Koruk Otel ve Koruk Restoran ise 22 metrede duruyor. Tüm ihtişamıyla çınarlar, evler, arabalar gerçek bir deprem müzesi şeklinde suyun altında şu anda.
7: Denizin 18 metre derinliğinde kopan kıyı parçasıyla beraber duran ağaçlar var. Yarı yarıya azalan Çınarlık Meydanı ise halen onlarca ağaca ev sahipliği yapıyor.
8: Çınar ağaçlarının uçları kesilmiş ama... hala ihtişamıyla dipten yeraltı sularıyla besleniyor. Odun su yapısı hala sağlam. Şu anda görüyorsun kıyıdaki Çınarlık Parkı olduğu gibi duruyor. Bu parkın yarısı burada, yarısı suyun altında. İki tanesi hala kökü dipten tatlı suyla besleniyor.
7: Denizin derinliklerinde bir otelde binalar ve restoranlar da yer alıyor.
8: Üç katlı bina. Yumuşak zemin olduğu için iki katı blok halinde gömülüyor. Son katı duruyor. Biz balkondan içine girip dolaşabiliyoruz onu. Hemen yanında Koruk Restoran var bina olarak, Koruk Otel var. İçinden insanlar vardı, onları çıkarttık biz deprem sonrası destek için gelmiştik. Küçük irili ufaklı yaklaşık 10'a yakın büfe, kafe, lokanta ve kokoreççilerimiz, dondurmacılar vardı yan yana dondurmacı. Hepsi aşağıda. İki tane de vapur iskelesi var. Büyük vapurun bağlı olduğu iskele, vapur direniyor. Vapur halatlarını kopartınca iskele ok gibi 37 metreye gidiyor. Vapur da karaya çıkıyor.
7: Batık şehirdeki binalardan bazıları ilk günkü yapılarını koruyor. Bazıları ise enkaz haline geldi. Sebebi ise insan.
8: Aslında binalar dışarıdaki yapının aynısı olmuş ama daha sonra sanayi dalgıçları gelip kiminin kuyumcunun kasası var, kimisi benim özel eşyam var deyip bilinçsizce binaları yıkarak en alt katlarına ulaşıp o değerli malzemeleri almak için binaları parçalamışlar. İyi durumda olan birkaç yapı var. Bunlardan bir tanesi Avcılar Kulübü. Sebebi de 55 metre gibi bir derinlikte olması.
7: Deniz heyelanının karadan sürüklediği yapılar şimdilerde birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
8: Depremin gerçekten ilk haliyle göreceğimiz tek yer burası. Bir sualtı müzesi. Karaya deprem müzeleri yapıldı. Ama gerçek deprem müzesi. Ama tabii deniz, doğa kendi şartlarına sizin yapılarınızı uyduruyor. Balıkların yuvası oldu, yapay resif oldu. Yüzücü ama depremin gerçek görüntüleri tıpkı olduğu gibi duruyor değil mi? Çınar ağaçları, evler net bir şekilde gördük. Koruk Restorant'ın fayans avludaki havuz da, süs havuzu. Ama artık balıklar orada yuva yapmışlar, yumurtalarını bırakmışlar. Müthiş bir görüntü deprem için. Gerçek görüntüleri bunları yansıtmak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor.
9: Suyun altında birçok araç, yapı hala ilk günkü halini koruyorlar. Denize daldığınızda bu batık şehirde 27 yıl önce yaşanan depreme ilk günkü gibi şahitlik edebiliyorsunuz.

27 yıl önceki felakette resmi rakamlara göre 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yıkımın en yoğun yaşandığı yerlerden biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. Kurtarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara destek vermişti. Bedri Şendoğan da onlardan biriydi. O gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

0: 02'de başlayan ve 45 saniye süren sarsıntıda 17.840 kişi hayatını kaybetti. 7,4 büyüklüğündeki depremde 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. Yüz binlerce kişi evsiz kaldı.
1: Ambulans burada mı ya?
0: Yıkımın en fazla yaşandığı yerlerden biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. 17 Ağustos gecesi yardım ekipleri kadar vatandaş da canla başla mücadele etti. Bedri Şendoğan da onlardan biriydi. Sabahın ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına katıldı. Şu an 71 yaşında olan Şendoğan, o gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.
2: Bugünkü şartlar altında yani daracık yerden giriyorsun, şey yapıyorsun. Elini tutuyorsun, şey yapıyorsun, öyle çekip şey yaparak.
0: Bedri Şendoğan'ın kurtardığı isimler arasında Profesör Doktor Saadettin Hülagü de vardı. Kızıyla 9 saat göçük altında kalmıştı. Bedri Şendoğan'ın çabalarıyla kurtarıldı.
2: Önce kız çocuğunu kurtardık 5 yaşında. Daha yeni evlendiler onlar da, bizim arkadaşımızın çocuğunda. Birisi de Saadettin Bey yani.
0: Bedri Şendoğan'ın hikayesi acıların yanı sıra dayanışmanın ve fedakarlığın unutulmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
3: 6 Şubat depremlerinin ardından hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırılmıştı. Ancak deprem unutulunca ilgide düştü. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kendiliğinden yıkılacak bina sayısı ise korkutuyor.
4: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
0: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
5: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
6: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
7: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
8: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
5: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
9: 2023 depremlerinin olduğu ay, Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
9: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
0: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
10: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
0: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
9: Önce binanın geliyoruz, donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da Kuriç soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Bakan Çiftçi, FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde örgüt üst düzey yönetiminin Blooper adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını da söyledi.
1: Burada üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriç 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ittifak yeni üretim ve tedarik düzeni için düğmeye bastı. Ankara Sanayi Odası da kentteki firmaların NATO tedarik süreçlerinde daha etkin yer alması için çalışma başlattı.
2: Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Ankara sanayisi için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Bu tespit Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda. ASO tarafından hazırlanan raporda sanayicilerin NATO tedarik süreçlerine hazırlanmasına yönelik yol haritasıyla Ankara Sanayi Odası'nın üyelerine yönelik yürüteceği çalışmalar yer aldı. Rapora göre Ankara Sanayi Odası, NATO'nun yeni üretim ve tedarik düzeni çerçevesinde 6 başlıkta çalışma yürütecek. Bu çalışmayla üyelerin hazırlık düzeyi ölçülecek, Ankara sanayisinin üretim kabiliyeti, belgelendirme ve tedarikçi kayıt envanteri çıkarılacak. Ankara merkezli firmaların üretim kabiliyetlerinin uluslararası standartlarda tanımlanması için kodlama ve teknik dosya hazırlama alanlarında eğitim programları düzenlenecek. 2026 NATO Ankara Zirvesi ve Ankara Sanayisi'nin yeni konumu başlıklı raporun ön sözünü ASO Başkanı Seyit Ardıç kaleme aldı. Ardıç, Ankara'mız güçlü bir üretim kapasitesine sahip. Şimdi bu gücü ölçme, belgeleme ve uluslararası sistemin vazgeçilmez bir parçasına dönüştürme zamanıdır ifadesini kullandı.
0: Aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülke Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasının İsrail hükümeti tarafından reddedilmesini ortak bir açıklamayla kınadı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail'in tutumunun kapsamlı planın doğrudan reddi anlamına geldiği, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltaladığı belirtildi. Trump'ın kalıcı barış için şartların tesisine yönelik gösterdiği yoğun çabaları doğrudan sekteye uğratma tehdidi oluşturduğu vurgulandı. Rusya-Ukrayna hattında saldırılar sürüyor. Cumartesi gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve drone saldırısı düzenlendi. Bu saldırıdan önce Rusya'da bir askeri üs ve roket üretim merkezi de hedef alınmıştı. Romanya ise hava sahasını ihlal eden bir drone'un NATO görev gücü tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
2: Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya Kiev'e her biri yarım saat süren iki saldırı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko iki yerde yangın çıktığını açıkladı. Yanan yerlerden biri kentin güneyinde kitap satılan bir pazar yeri. Ukrayna hafta sonu Rusya'nın askeri tesislerine yönelik yeni saldırılar yaptı. Kiev'e füze saldırısı ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da bir askeri üsse roket merkezinin hedef alındığını söyledi. Zelenski, Ukrayna sınırından 900 kilometre uzaklıktaki Nijni Novgorod hava üssünün Flamingo seyir füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Ukrayna'ya hava saldırılarında kullanılan Rus uçaklarına ev sahipliği yapan üste yangın çıktı. Ukrayna'nın ikinci hedefi Rusya'nın Samara bölgesindeki Progress roket üretim merkezi oldu. Ruslar, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ürettiği Starlink uydularına benzer Rasvet geniş bant uydu ağı geliştiriyor. Vurulan tesiste bu uyduları fırlatacak roketler üretiliyor. Ukrayna geceki saldırının ardından bu kez Rusya'nın e-ticaret platformu Whiteberries'in Moskova yakınlarındaki deposunu vurdu. Moskova Belediye Başkanı Ukrayna'dan 600 drone atıldığını söyledi. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken NATO hava sahası bir kez daha ihlal edildi. Romanya hava sahasına izinsiz giren bir drone, NATO görev gücüne bağlı İspanyol F-18 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Moldova üzerinden Romanya hava sahasına giren drone, güneydoğudaki Galati kentine 24 kilometre uzaklıkta fark edildi. Savaş uçağıyla vurularak imha edilen drone'un enkazı iki köyün arasına, yerleşim bulunmayan bir alana düştü. NATO komutanlığı olaydan birkaç saat sonra drone'un Rusya'ya ait olduğunu açıkladı. NATO'nun Ukrayna ile 614 kilometrelik ortak sınırı var. Romanya hava sahasında bu yıl dördüncü kez insansız hava aracı vurularak düşürüldü.
0: Komşu Yunanistan'da orman yangınları mücadelesi zorlu geçiyor. Salamina Adası'nda 2 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Belçika ve İspanya'daki orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı.
3: Avrupa, kuraklığın ve sıcakların getirdiği yangın... Avrupa, kuraklığın ve sıcakların getirdiği yangınlarla mücadele ediyor. Komşu Yunanistan'da Adalar Valiliği, yangınların söndürüldüğünü açıkladıktan hemen sonra bu defa Salamina Adası'nda yangın çıktı. Yetersiz kalan itfaiye ekiplerine halk kovalarla destek oldu. Yoğun çabalara rağmen yangın 4 mahalleye sıçradı. Ölen ve yaralananlar oldu. Toplam 502 kişi teknelerle tahliye edildi. Belçika'da ise kayıtlara geçen en büyük orman yangını devam ediyor. Yangın Almanya'yı da tehdit ediyor. İtfaiyeciler Almanya sınırına 2500 metre yakına doğru yangının yayılmaya devam ettiğini belirtiyor. Ülkede 10 günde 2700 hektarı aşkın orman yandı. Belçika söndürme çalışmalarına yetişemedi. Bölgeye Avrupa Birliği'ne ait 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Buna rağmen yangının yerleşim yerlerine yaklaşması önlenemedi. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Huelva'da yangınlar 10 gündür devam ediyor. 38 bin hektar alan kül oldu. Yangının İspanya'nın kuzeydoğusunda da yaklaşık 16 bin hektarlık bir alanı etkilediği belirtiliyor.
0: Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iki yeni deniz koruma alanı daha belirledi. Koruma alanlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayınlandı. İki ayrı karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Kararlardan biri uyarınca Muğla ve Antalya açıklarında toplam 21 bin kilometre karelik bölge Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı olarak ilan edildi. Ege'de ise Çanakkale ve Tekirdağ açıklarıyla Gökçeada çevresindeki 1742 kilometre karelik bölge Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olarak belirlendi. Her iki bölgenin koordinatları da resmi gazetede yayınlandı. Adana'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Cadde ve sokaklar suyla doldu, bir evin çatısı uçtu. Sağanak öğlen saatlerinde başladı ve kısa sürede etkisini arttırdı. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda su baskınları da yaşandı. Ve kimi yollar trafiğe kapatıldı. Sarıçam ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı sokaktaki elektrik tellerinin üzerine düştü. Antalya'da turistlerin yoğun olduğu bölgelerde atlı birlikler görev yapıyor. Ancak aşırı sıcaklıklardan dolayı atlı birliklerin mesai saatleri de değişti. Atların sıcaktan zorlanmaması için ekipler saat 18'den sonra devreye çıkıyor.
2: Sıcak hava atlı birlikleri de etkiledi. Atların sağlığını korumak için devriye saatleri akşama alındı.
4: İnsanlar bu saatlerde daha çok buralara geliyorlar. Aynı zamanlarda öğlen saatlerinde atlarımızın sağlığını da düşünüyoruz. O sıcaklarda da bunları burada yormuyoruz. Biz de devrelerimizi o yüzden bu saatleri alıyoruz. Atlarımız da bizim için değerli, vatandaşlarımız da değerli. İkisi için de uygun olan saatleri değerlendirip ortak buluşturuyoruz yani.
2: Antalya'da Atlı Polis Grup Amirliği yaklaşık 20 yıl önce kuruldu. Atların farklı koşullara uyum sağlaması amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. Turist sayısının arttığı yaz aylarında atlı birlikler sahilde devriye atıyor. Ancak sıcak hava atlı polislerin çalışma düzenine de yansıdı.
4: Atlı polis olarak spor müsabakaları, törenler, kortejler, ondan sonra araçların girmediği sahil bantları, bu tür yerlerde görev yapıyoruz.
2: Atları kavurucu sıcaklarda zorlamamak için ekipler gündüz saatlerinde devriyeye çıkmıyor. Havanın serinlemeye başladığı akşam saatlerinde görev yapıyorlar. Ekipler yaz ayları boyunca saat 18'den sonra Konyaaltı sahilinde devriyeye çıkıyor. Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezip güvenliği sağlayan atlı polisler, çocuklar ve turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önceki gün İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya geldi. 2025 yılında aşılama programına alınacağı duyurulan rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı sorulardan biriydi. Bakan Memişoğlu karşıt görüşler var. Bilim komisyonunun kararı bekleniyor.
5: 103 kişinin hayatı kaybettiği korkunç bir yangın felaketi yaşadık. Bu olayı incelediğimizde en büyük eksikliği iletişimde olduğunu fark ettik. Bölgedeki insanlara yangın uyarısı yapıldı. Evlerini terk etmeleri söylenmişti. Sonra tüm Yunanistan'da bir acil durum hattı kuruldu. Ve riskli bölgelerde insanlara cep telefonundan tahliye mesajı gönderilmeye başladı. Hatta belki bu mesajda yakın noktalardaki Türkiye kıyılarında da duyuyor olabilir. Elimizde artık daha fazla yangın söndürme uzağı ve riski gösteren görüntülü var.
6: Bir insanı orman yangınının sınırları olmayan bir lake donanıp kaçıyor. Ülkeler arasındaki işbirliğinin artması ettiğidir.
7: Aslında Avrupa bir ülkeler arasında bir kurum var ve temel amacı yangın söndürme çalışmaları. Bir ülkeden diğerine kaynak tarası gittiğinde bu yapı devre giriyor. Ama belki de önce yanları önemli odaklanan bir işbirliği yapmalı.
8: Dediğiniz gibi dem konusunda Yunanistan'la Türk Sivil Savunma Kurumu AFAD arasında muazzam bir işbirliği var. Yani dem sonrası her ülke birbirine yardım ediyor. İşin içine kesinlikle siyaset girmiyor. Acil bir durum olduğunda insanlar olarak bir araya geliyor ve sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ben de orman yangınlarında da aynı akşamı benzemeyiz. Afetten sınır tanımaz. Türkiye ve Yunanistan arasında seyahat mesafeleri çok kısa. İki ülke arasında söndürme çalışmaları için işbirliği protokolü yapılabilir.
6: Ancak uzmanlara göre asıl öncelik yangının hitmamını sağlamak olmalı.
9: Kenar temizlikleri, uman üstlerdeki meşleri bakımları, yol eşitlerinin tesisi, bunlar bakımlar kurumuzu, ekiplerin hasar dolduğumuzu gibi yani öncesi daha yanı çıkmadan yancı maddeli düzenleme ilgili faaliyetler çok önemli. Vatandaşın tabii nokta alabileceği önemli tedbirler var. Geçen sene yanlar bunun bazı örnekleri gördük. Biliyorsunuz her taraf yanlışken bugünün ortada küçük bir ada halinde vatandaş sadece çapama yaptığı yere alanı inanmadığını düşünüyorum.
10: Normal bakımlarını yaptık. Zaten tarla sürüyorduk. Normal sürüsü lazım. Üzerinde onları yaptık. Orman biraz mesafe olduğu için az hayatlık tarla.
11: Kısaltılı bir yapı var. Odlar, çular, ağaçlıklar ve onun tepesinden ağaca oluşuyor. Bir basmak oluşturur. O basamda özellikle kenarlarını temizlememiz lazım. En dikdirdiğimiz noktalardan birisi artı yangın emniyet yollarını temizlememiz lazım. Artı bakı çok önemli bir konu. Emşin evlatlarına bakıyor. Emşin evlatlarında gerek temizlikler yapılmıyor. Hemen hemen her yerde

0: yapmadım. Ben devletin bana sağladığı imkanla destekli olarak bu mezarların 15 tanesini açtırabildim. Ama bu 15 mezardan ben ne yazık ki kardeşimle ilgili verdiğim DNA sonucunda bir eşleşme alamadım.
1: Bu yaşıyor, ambulans hemen bunu götürsün.
2: Yakını kayıp olan kişilerin kimliği belirsiz cenazelerden DNA örneği talep edilmesi için dava açması gerekiyor. Ancak bunun da maliyeti yüksek.
3: Şimdi az önce konuştuğumuz duruma bakalım. Ne kadar hazırız? Hani 17 Ağustos'tan ders aldık mı? Almadığımız 6 Şubat'ta ortaya çıktı. 6 Şubat'ın üzerinden işte artık 3 sene geçti. Ne kadar hazırız İstanbul'da? Yanıtı yine hazır değiliz çıkıyor. Elbette pek çok ekonomik sebebi de var ama bazı durumlar var ki artık sadece ekonomiyle de açıklanamaz. İhmal ifadesini kullanmamız gerektiren durumlar. Mesela deprem sigortası yaptıranların oranı bile %10'u geçmiyor İstanbul'da.
4: Ben Hatay depremini yaşadım, en son depremi. Çok kötü anlar yaşadık. Mesela eşim evde olduğu zaman, kapıyı kapattığım zaman mutfak kapısını, kadın hemen ürküyor, deprem olduğunu zannediyor.
5: Türkiye defalarca acı bir gerçekle depremle yüzleşti. On binlerce kişi hayatını kaybetti. En son ve en çarpıcı örnek 6 Şubat 2023'te yaşandı. Değerlendirmeler ve tahminler 1999'dan sonra bir başka Büyük Marmara depremine karşı da hazırlık yapılması gerektiğini gösteriyor. 17 Ağustos Gölcük depreminin 27. yıl dönümünde yapılan bir araştırma, buna rağmen İstanbul'da her iki kişiden birinin herhangi bir önlem almadığını ortaya koyuyor.
6: Benim önlemim var, evet. Deprem olduğu zaman dua ediyorum.
7: Şu an herhangi bir önlemim yok. Endişelendiriyor ama işte ekonomik problemler yüzünden bu şehirde kalmak zorundayız.
5: Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı ankete katılanların ancak %18'i evinin risk durumunu kontrol ettirdiğini söyledi. Acil durum çantası hazırlayanların oranı ise %28.
8: Deprem çantamızı hazırladık. İçine işte kişisel olarak suyumuzu koyuyoruz, bisküvi vesaire. Toplanma bölgelerini de biliyorum bizim oralarda.
9: Evdeki mobilyaları biraz sabitledim. Deprem çantası hazırlamadım açıkçası.
10: Herhangi bir önlemim yok. Toplanma bölgesi nerede bilmiyorum.
5: Ortalama 10 kişiden sadece biri toplanma yerini biliyor. Deprem sigortası yaptıranların oranı %9.
11: Hiçbir tedbir alacak durumumuz yok. Toplanma alanları hepsi meşgul. Her tarafı kapamışlar.
12: Şehirden nasıl şey yapılır, çıkılır gibi önlemler, düşünceler hep kafamda vardı.
13: Ne her an korkuyorum. Binamızı kontrol ettirdik. Başka da bir tedbir olarak çantalarımız var.
5: Bina içindeki güvenli alanları belirlediğini söyleyenlerin oranı ise %6'da kalıyor.
3: Şimdi biraz kentsel dönüşüme bakalım. Hazır olmadığımız ortada. Kentsel dönüşümde özellikle bu 17 Ağustos'tan ve özellikle 6 Şubat'tan sonra ne durumdayız? Ona bir bakalım.
2: Saat 03.02'de başladı. 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yoğun bir çalışma yürüttü. Deprem riski bulunan illerde kentsel dönüşüm proje ve kampanyalarıyla riskli binaların dönüşümü gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 368 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da ise 1 milyon 274 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 998 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 276 bin bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da yarısı bizden kampanyası da başlatıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesinde dönüşüm alınan 376.212 bağımsız bölümde yarısı bizden kampanyası kapsamında yer alıyor. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma

0: desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liralık finansal destek sağlanıyor.
1: Bir de karot örneklerine bakalım. Şimdi bu en çok tartışılan konulardan biri depremden sonra. Tabii ki bundan sonra ne olacak sorusu soruluyor bu konuyla ilgili. Karat örnekleri laboratuvarda incelenerek beton kalitesi ölçülüyor. Projeye uygun olup olmadığı test ediliyor. İzmir bölge temsilcimiz Meri Ak ve kameraman Burak Uygun bu konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Haberlerine bir bakalım.
0: Önce basınca direnci test ediliyor, sonra kırılıncaya kadar eziliyor. Böylece betonun taşıyabileceği en yüksek gerilme ölçülüyor.
2: Depremden sonrasında en çok tartışılan konu tabii ki hukuki süreç oluyordu. Özellikle delillerin toplanmamış olması binaların neden yıkıldığına ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor ve sanıklar ceza almadan tahliye oluyordu. Ama son dönemlerde bir gelişme yaşandı. Özellikle kurulan laboratuvarlarda betonların kalitesi ölçülmeye başladı. Biz de şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bu işi yapan laboratuvarındayız. Nasıl yapılıyor bu işlemler? Gelin hep birlikte görelim.
0: Depremde yıkılan ya da hasar gören binadan alınan karot örneğine 4 noktalı basınç uygulanıyor. Bu yöntemle taşıma kapasitesi, çatlama yükü ve eğilimi belirleniyor. Ardından sıra demir testine geliyor. Demirin de dayanıklılığı ölçülüyor. Böylece betonun hangi kalitede olduğu tespit ediliyor.
3: Örneğin bizde en fazla yapılan sahtekarlıkları belirlemede ışık tutuyor. Mesela projelendirirken bir yapı yapılırken belediye onay veriliyor. C35 betonu kullandığını söylüyor. Fakat yıkılmadan önce veya yıkıldıktan sonra da olsa alınan bir numune test ediliyor. Projeye uygun olmadığını biz burada tespit ediyoruz ve bu da mahkemede delil olarak sunulabiliyor.
0: Uzmanlar yıkılan binalardaki eksiklere dikkat çekiyor.
3: En çok dikkatimi çeken malzeme kusurları, yani doğru beton ve demirlerin kullanılması. İkincisi zemin etkileşimini hiç incelememiş olması. Mesela biz 4,5 yıl önce İzmir'de de bir deprem yaşadık. Samos Adası'nda oldu. İzmir depremi bile denilmez aslında. 77 kilometre, 80 kilometre uzaklıktaki Bayraklı'da anında 9 binamız yıkıldı. Bunun nedeni zeminle ilgili sorunlar, sıvılaşma sorunları, zeminle yapının etkileşimini bilmeden yapılmış projeler.
0: Az maliyette daha çok kar elde etmek için kaliteden ödün vermek sektördeki en büyük risk. İnşaat sektöründe projeye uygun yapılar inşa edilmesi, yıkımı ve can kayıplarını önleyecek temel unsur.
3: Çok fazla müteahhit var Türkiye'de. 435 bin, 300 bini aktif müteahhit var. Tüm Avrupa Birliği'nde sadece 25 bin tane müteahhit var. Ama bizde maalesef 300 bin müteahhit olunca pastayı paylaşmak daha vahşice olduğu için hırsızlıklar çoğalıyor. Bundan dolayı daha az maliyetle daha çok kar elde etmek istiyorlar. Bundan dolayı da maalesef yıkımlar oluşuyor. Depremi önleyemeyiz ama bunu engelleyebiliriz aslında. Bunu yapmamız gerekiyor.
1: Biraz bölgeye bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Mekke İttifakı'na yönelik sözleri önemli. Bundan memnunum diyor. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamayı, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaları beni bunu görmek beni mutlu etti diye konuştu. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu da belirtti. Anlaşma ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor diyor Trump. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan liderlerini de bu sebeple tebrik etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'a bakalım şimdi de bir. Mısır'da Hamas heyetiyle görüştü. ABD terör örgütü olarak görüyor Hamas'ı. Hamas da bu görüşme Washington'da tartışmalara yol açmış durumda. Hamas'ın barış planına uygun olarak silah bırakması çağrısı yapılıyor ama İsrail'de bir yandan bu konuda tamamen bırakmadan bir kişi de bile silah kalmadan diyerek ki bunun tespiti nasıl olacak sorusu var. Gazze'yi vurmaya devam edeceğiz ve Gazze'den çekilmeyeceğiz diyen geride bıraktığımız hafta sizlere de ekrana getirdiğimiz, haberleştirdiğimiz bir haber. Netanyahu'nun sözleri. Hamas heyetinin başındaki isim Halil El-Hayya. İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerektiğini söylüyor. Tam da az önce belirttiğim konuyu ifade ederek. Türkiye dahil 8 ülke ise İsrail'in Gazze'deki barış planını reddetmesini kınadı.
4: Önce Hamas heyeti gitti, ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Mısır'ın sahil kenti El Alamein, Barış Kurulu'nun Gazze planına ilişkin iki taraf arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı. Kushner'a Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi Nikolay Mladenov ve Tony Blair eşlik etti. Hamas heyetinin başında ise Halil El Hayya vardı. Arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır'da masadaydı. Kushner'ın ABD'de terör örgütü olarak tanınan Hamas'la görüşmesi Washington'da tepki de topladı. Ancak Trump yönetimi barış planının devamı için bu görüşmenin gerekli olduğunu savundu. İsrail basınına göre Hayya görüşmede plana Hamas'ın uyduğunu ancak İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun anlaşmayı reddettiğini hatırlattı. Kushner ise Hamas'ın silahsızlanması durumunda Hayya'ya garanti verdi. Barış Kurulu'nun İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze'den çekilmesi yönünde baskı yapacağını belirtti. Kushner, Hamas heyetine, Gazze'deki yönetimin Barış Kurulu gözetimindeki Filistinli teknokrat Gazze İdaresi Ulusal Komitesi'ne devredilmesi çağrısı yaptı. İsrail basınında ise Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin sürecin yıl sonunu bulabileceği belirtildi. Sürece yardımcı olacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün eğitim aşamasının henüz çok başında olduğu hatırlatıldı. 27 Ekim'de İsrail parlamentosu seçim günlerine kadar da Netanyahu'nun barış planında herhangi bir ilerlemeye izin vermeyeceği öne sürüldü. Kushner beraberindeki Mladenov ve Blair'le birlikte İsrail'e gitti. Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle görüşeceği aktarıldı. Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya ise İsrail'in Gazze'deki barış planını reddetmesini kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklama yaptı. İsrail'in bu tutumu, Gazze planının uygulanmasını ve adil, kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin çabaları baltalıyor denildi.
1: Kamuoyunda mavi takkeliler ya da işte Süleymancılar olarak adlandırılan gruba yönelik bir operasyon geride bıraktığımız hafta yapılmıştı biliyorsunuz. Alihan Kuriş suç örgütü ifadesiyle. Şimdi bu operasyonda örgüt lideri Kuriş dahil olmak üzere 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. Orada da 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
5: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de var. 3 gün süren gözaltı süresinin ardından önce savcılığa, ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. O isimlerden biri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Tuna Kuriş'in yakalanmasına dönük aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Tek bir adreste bulunan büyük bir kasada kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın tespit edildi. İstanbul'da bir kimya deposunda ele geçirilen altınların mülkiyeti ve kaynağının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kureyş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi. Örgüt faaliyetlerinin tamamının kaydırılacağı belirtilen 17 bin metrekarelik kullanım alanına sahip genel merkez inşaatının örgütün kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddialarda araştırılıyor. Öte yandan Alihan Kuriş ve ailesinin taşınmaz kayıtları da ortaya çıktı. Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in 138, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmasın kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş ailesinin toplamda ise 191 adet gayrimenkul olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos'ta 17'inde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Masak raporlarıyla 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği soruşturma üzerinden 123 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.
1: Şimdi 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen bizim kayıp diye bugüne kadar konuştuğumuz Gülistan Doku soruşturmasına bakalım. Bu faili meçhul ya da üzeri örtülmüş diyelim Çünkü özellikle bu dosyada bunu görüyoruz. O dosyaların bir kez daha açılmasıyla Gülistan Doku'nun akıbetini hayretle ve dehşetle izliyor bütün Türkiye. Şimdi her geçen gün bir yeni gelişme var. Tutuklanan dönemin eski Tunceli valisi Tuncay Sonel bu işi işte dehşete düşüren kısmı asıl. Hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar var. Burada anlattıklarımız nasıl böyle bir vali olur, devletin gücünü nasıl kullanır da adeta bir suç örgütü gibi çalışır diye sevk yazısında bunlar yazıyor işte.
5: Olay basit bir kayıp vaka şüphesi değildir. Tuncay Sonel, kamu gücünü kullanarak karanlık bir ilişki ağı kurmuştur. Olay birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendi. İfadeler Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vadi ile ilgili hazırlanan sevk yazısında. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çarpıcı değerlendirmelere yer verildi. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağı oluşturulduğunu belirtti.
6: Şüpheli Tuncay Sonel'in şüpheli Gökhan Ertuğ'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir.
5: Sevk yazısında olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde güçlü kanaat oluştuğu ifade edildi.
6: Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran, organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur.
5: Soruşturma kapsamında eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Şüpheliler cinayet ve delil karartmakla suçlanıyor.
1: Orman yangınlarına bakalım bir de. Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. Bunu veriler ortaya koyuyor. Özellikle 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını var. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Adalet Bakanı'nın açıklaması bu. Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta 10 orman yangını çıktığını söylüyor bakan. 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İkisi tutuklandı ve 3'ünün de gözaltı işlemleri sürüyor diye konuştu. Şimdi yangın ihtimaline, insan kaynaklı olmasına baktık. Burada neye dikkat edilmesi gerekiyor? Buna biraz parantez açmak lazım belki de. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı uyarılarla yangın çıkarma ihtimali bulunan durumları hatırlatıyor. Bir aracı kuru otların üzerine yeni söndürmüşken park etmek dahi bir orman yangını sebebi olabilir.
6: Bazen bir sigara izmariti, bazen de sorumsuzca yakılan bir anız ateşi. Aşırı sıcak hava ve sert rüzgarla orman yangını riski artıyor, tek bir kıvılcım binlerce ağacın yandığı felakete dönüşüyor.
7: İklim değişikliğine bağlı olarak daha önceden yangın görmediğimiz alanlarda daha sık ve daha şiddetli yangınlar görüyoruz. Yani daha önceden 3-5 gün devam eden kurak ve poyrazlı günler artık 5-6 günden daha aşağı olmuyor. Yanıcı madde nemi bizim kritik eşik olarak gördüğümüz %10'un altına düşüyor. %10'un altı demek fırın kurusu demek, yani barut fıçısı demek.
8: İşte bu dönemde aracınızı yanlış bir noktaya park etmeniz dahi orman yangınına sebebiyet verebilir. Örneğin burada kuru otlar üzerine park etmiş bir araç görüyoruz. Aşağı eğildiğimizde bu aracın egzozunun yer yer o kuru otlara temas ettiğini, arada çok kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bakın bir aracın egzoz sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani burada oluşan ısı kolaylıkla 200 derecenin üzerine çıkarak otları alevlendirecek ortamı yaratabilir. Benzer bir riski araçların dikiz aynası da oluşturuyor. Dikiz aynasına vuran güneş, mercek etkisiyle kuru otların üzerine yansıyarak ısıyı artırabilir, otları alevlendirebilir.
6: Raporlara göre orman yangınlarının %90'ından fazlası insanların ihmalleri ya da hatalarından çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı uyarılarla vatandaşlardan dikkatli olunması için çağrıda bulunuyor.
9: Benim bizzat yaşadığım, Çanakkale'de yaşadığım bir örnek var. Karayolunun kenarındaki böylesi bir ot alanına bir sigara izmariti. Çünkü kameradan izledim. 4 dakikada bakın, öyle uzun bir sürede değil. 4 dakikada büyük bir yangına dönüşüyor.
6: Uzmanlar orman alanlara yakın bölgelerde kuru otların temizlenerek riskin büyük oranda azaltılacağına da dikkat çekiyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
12: Mobile Systems.
10: Reklam.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
15: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
17: Kazancım Net, Sigortam Net.
18: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
19: Kerem abi.
20: Hayrola çocuklar?
19: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
21: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
20: Turkcell çözüm gücü.
19: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
20: Turkcell çözüm gücü.
19: Vallahi bravo Turkcell'e.
20: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
22: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
23: Turkcell'le bağlan hayata.
10: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Gökyüzüne baktığımızda o yerinde ise her şey yolunda dediğiniz, öncelikle aradığınız bir şey var mı? Bu soruyu gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağa sorduk.
8: Büyük Ev Ablu Kadın'ın bu şarkısı benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de aslında içimden söylediğim bir söz bu gerçekten. Yani geceleri bazı takım yıldızlar var. Özellikle Orion takım yıldızı mesela. Orion'un belinde 3 tane yan yana yıldız bulunur. Ben kışın gökyüzünde o 3 yıldızı yan yana görebildiğim zaman tamam, her şey yolunda. Hayat olması gerektiği gibi devam ediyor diye düşünürüm. Veya yazın gökyüzüne baktığımızda 3 parlak yıldızı vardır. Tam tepemizde görürüz. Dinleyicilerimiz bu akşam da gökyüzüne baktıklarında tepede göreceklerdir. Yaz üçgeni denir bu 3 yıldıza. Ben bunları gördüğüm zaman, hele bir de ışık kirliliği olmayan bir yerde içinden Samanyolu'nun geçişini görüyorsam tamam derim, her şey yolunda. Bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanların dalga dinlediklerinde huzur duyması veya ateş izlerken huzur duyması. Bu takım yıldızları görünce de tıpkı bu şarkıdaki gibi bir hisse kapılıyorum ben de.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
0: Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
11: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
12: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
11: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
12: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
11: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
12: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
11: Cinayet Masası.
12: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
11: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
13: Az varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
16: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
18: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
19: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Albert Camus'un ölüm cezasına karşı en ufuk açıcı metinlerinden biri kabul edilen Giyotin Üzerine Düşünceler Can Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Ömer Şentürk çevirmiş. Düşünceleriyle 20. yüzyılın felsefi ve siyasal dünyasında önemli etkiler yaratan Albert Camus'un hayatını isterseniz kısaca hatırlayalım. Albert Camus 1913 Cezayir doğumlu. Babası Fransız, annesi İspanyol. Yoksul bir ailenin çocuğu. Zaten babası doğumundan birkaç sene sonra Birinci Dünya Savaşı'nda ölüyor. Camus başarılı bir lise hayatının ardından Cezayir Üniversitesi'nde felsefe okudu. Felsefe kadar ilgilendiği ve emek verdiği bir başka alanda futboldu. Okul takımının kalecisiydi Camus. Lakin verem hastalığına yakalanması futbol kariyerini erken sonlandırdı. Üniversite yıllarından itibaren politikayla ilgilenen Camus, döneminin pek çok aydını gibi Komünist Parti'ye katıldıysa da sonradan Stalin döneminde Sovyetler Birliği'nde yaşanan uygulamalara karşı çıkarak partiden istifa etti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilere karşı kurulan Fransız Direniş Birliği'ne katıldı. 1942 yılında en çok bilinen eseri Yabancı'yı ve Camus'un felsefi düşüncelerini ana hatlarıyla görebileceğimiz Sisyphos söylenini yazdı. Savaş sonrası varoluşçu felsefenin o dönemdeki büyük isimlerinden Jean-Paul Sartre ile tanıştı. 1950'li yıllarda kendini insan haklarına adadı ve bu amaçla çeşitli eylemlerde bulundu. Camus'un en çok bilinen diğer eserleri arasında Veba, Düşüş, Sürgün ve Krallık, Caligula sayılabilir. 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Albert Camus 1960 yılında Fransa'da bir araba kazasında hayatını kaybetti. Albert Camus bugün bahsini ettiğimiz giyotin üzerine düşüncelerde bizleri idamın ardındaki intikam mantığını ve adalet fikrini yeniden düşünmeye çağırıyor. Kısas hukukun değil, doğanın ve içgüdünün alanına aittir diyor Camus. Hukuk ise tanımı gereği doğayla aynı kurallara tabi olamaz. İnsanın doğasında cinayet varsa yasa bu doğayı taklit etmek ya da yeniden üretmek için değil, onu düzeltmek için vardır. Evet, bu sözlerden de anlaşılacağı üzere suça karşı suçu meşrulaştıran intikam mantığını kökten sorgular Camus. Ona göre idam cezası toplumu korumaz, şiddeti yasallaştırır ve hiçbir ideoloji, hiçbir devlet insan hayatı üzerinde mutlak tasarruf hakkına sahip olamaz. Camus'un bu kısa ama etkileyici metni ölüm cezasına karşı bir itirazdan çok daha fazlası. Adalet adına öldürmenin mümkün olup olmadığını sorgulayan etik bir hesaplaşma. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçları devam ediyor. Alınan sonuçlar ve günün maç programı şöyle. Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümasan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanyaspor 1, Gençlerbirliği 2, Fenerbahçe 1, Başakşehir 2, Kocaelispor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurumspor 0 ve Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. İlk hafta bugün oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da Samsunspor Göztepe'yi ağırlayacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlar, Çerni'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi.
6: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlar evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 25. dakikada Vaslav Çerni ile öne geçti. Deplasman ekibinde David Costa, 68. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Siyah beyazlar, Sırp oyuncunun golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi.
7: Credo che...
8: İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Yine gol yemedik. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum. Trossard bu maçta 70 dakika oynadı. Blahovic de aynı şekilde ritme girecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncular sakatlanabilir. Blahovic çok fiziksel bir oyuncu, önemli bir bitirici. Onu da yakında sahada göreceğiz.
6: Yeni transfer Leandro Trossard ilk kez ilk 11'de başladığı maçta 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. Beşiktaş 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'a da veda etti. Karşılaşma öncesi düzenlenen törene eşi ve çocuklarıyla katılan 35 yaşındaki oyuncuya Başkan Serdal Adalı plaket takdim etti. Kartal bu sonuçta favorilerden Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin aksine lige galibiyetle başladı. Beşiktaş Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında evinde Kauno Žalgiris'le saat 20'de karşılaşacak.
5: Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertler Sidiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Sidiki Şerif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe son olarak Fred'i 2 milyon euroya Atletico Mineiro'ya göndermişti. UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimizin playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Olympic Lyon'u konuk edeceği maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Kadıköy'de oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı salı akşamı saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ın Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Tobias Steyler yönetecek. Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç görev yapacak. İki karşılaşmada Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Community Shield'da zafer Arsenal. Manchester City'yi 3-0 yenen topçular 18. kez kupaya uzandı. Premier Lig ve FA Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde Arsenal Calafiro ile 22. saniyede öne geçti. 28. dakikada Kai Havertz farkı 2'ye çıkardı. Martin Odegaard ikinci yarının başında skoru 3-0'a getirdi. Manchester ekibinde 10 yıllık Pep Guardiola sisteminden sonra göreve gelen Enzo Maresca ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrıldı. Cristiano Ronaldo sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Vogue dergisine konuşan Ronaldo, "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım," dedi. Portekizli süper yıldız emekliliğinin ardından futbolun içinde kalıp kalmayacağı ile ilgili soruyuysa yanıtsız bıraktı. 1000 gol hedefine ilerleyişini sürdüren Ronaldo, ihtişamlı kariyerinde 976 kez gol sevinci yaşadı. 41 yaşındaki futbolcunun emekli olduğu senaryoda bu hedefe ulaşması için sezon içerisinde 24 kez daha fileleri sarsması gerekiyor. Şansa kalmaz
4: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
9: Reklam.
10: Lütfen dikkat.
11: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
12: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
13: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. O Moda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel. Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda. Gelecek yeniden şekillendi.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
15: Büyük rahatlık Paytr.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
15: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
16: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
17: Kerem abi.
18: Hayrola çocuklar?
17: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
19: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
18: Turkcell çözüm gücü.
20: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
18: Turkcell çözüm gücü.
17: Vallahi bravo Turkcell'e.
18: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
21: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Ülkenin iç bölgeleriyle doğu ve kuzeyinde kuvvetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor.
0: Burası NTV Radyo.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Depreminin 18 binden fazla canımızı kaybettiğimiz o depremin yıl dönümü 27 sene geçti üzerinden. Üzerinden pek çok deprem geçti. 6 Şubat gibi daha da can kaybına yol açan, daha da fazla şehrimize etkileyen bir büyük deprem daha geçti. Hala ne kadar acaba ders aldık ve ne durumdayız sorusunu soruyoruz. Beklenen büyük İstanbul depremi gibi pek çok depremi yaşayarak ve hala işte ne kadar bir deprem ülkesiyiz, bunun kültürü ne kadar oluştu soruları bir soru işareti olarak duruyor. Depremi yaşayan isimlerden birisi Gölcük'te bizi bekliyor. Muhabir arkadaşımız Ali Ablay, kameraman Serkan Sevinç'le birlikte töreni takip etmişti. Hem töreni hem şimdi bulunduğu noktayı aktaracak bizlere. Ali, bir kez daha merhaba. Hem dünden, yani daha doğrusu gece yarısından, hem de şu anda bulunduğun yerden bahseder misin?
4: Osman Girgin, 16 Ağustos itibariyle Kocaeli, Bursa, Sakarya ve İstanbul'da birçok anmalar yapıldı. Yalova'da, Gölcük'te yürüyüşler düzenlendi, anma etkinlikleri yapıldı. Daha önce yapılan anıtlara gidildi ve burada anma etkinlikleri vardı. Fakat artık gece saat 03.02'yi gösterdiğinde anıtlara çelenkler bırakıldı. Buralarda depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Şu anda ise biz Gölcük'te 17 Ağustos mezarlığındayız. Burada Gölcük'te hayatını kaybeden yüzlerce kişi bu mezarlığa defnedildi ve gün içinde hem burada hem de bölgedeki birçok mezarlıkta hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunacak ve dualarla hayatını kaybedenler anılacak. Fakat benim bu mezarlıkta size anlatmak istediğim başka bir şey var. Bu işte yanımda gördüğünüz anıtın ismi Gözyaşı Anıtı. Burada depremde hayatını kaybedenler için yapılmış bir anıtı görüyorsunuz. Bunun hemen arka tarafında 21 tane çam ağacı var. Bu 21 çam ağacı depremde kaybolan ve bulunamayan isimleri simgeliyor. Şimdi isimleri ben size saymak istiyorum. Mete Turgut, Faruk Erdoğan, Melis Kılıç, Emre Üstündağ, Nurcan Şahin, Gözde Karamert, ki Gözde Karamert'in annesinin birçok isyanına hepimiz tanık, birçok kez isyanına tanıklık ettik. Hande Bora, Hicran Emir, Sinan Bora, Gürkan Gür, Hacer Doğbaşı, Vasfiye Esmer, Serkan Yapıcı, Şeref Ayber, Murat Akalın, Oğuzhan Balaban, Fatma Yılmaz, Melek Ayber, Zeki Saral, Emirhan Ertürk, Hamdi Turan. Tabii bu isimler dışında bulunan isimler de var. Emine Cebeci'nin oğlu Serkan Cebeci gibi. Emine Cebeci, bildiğiniz üzere deprem den sonra oğluyla 16 saat enkazın altında sohbet etmişti. 16 saat sonra Serkan Cebeci'yi enkazdan sağ olarak hastaneye göndermiş fakat bir daha izine ulaşamamıştı. İşte Serkan Cebeci'nin aslında kimliği belirsiz bir cenaze olarak bu mezarlığa defnedildiği depremden tam 4 yıl sonra yapılan çalışmayla ortaya çıktı. Burada 18 mezar açıldı ve bunlardan bir tanesinde Serkan Cebeci'nin bedenine rastlandı ve Emine Cebeci oğluna kavuştu. Fakat burada yazmayan isimler dışında da birçok isim var. Mesela Gamze Aktürk'ün kardeşi Zafer Kutler, Gamze Aktürk de kardeşini bulmak için 27 yıldır mücadelesini sürdürüyor. Ve bu saydığım isimler dışında birçok bulunamayan isim oldu. Burada biz kayıplardan bahsettik ve hepsi için gördüğünüz gibi dikilmiş bir çam ağacı var ve bu isimler hala kayıp olarak aranmaya devam ediyor. Bir mezarları yok ama en azından bir ağaç dikildi onlar için ve buraya bir isimlik yapıldı ki buraya gelenler onlar için de dua edebilsinler diye. Gölcük'te deprem şehitlerini anmak için gün içinde de anma törenleri devam edecek. Dediğimiz gibi Gölcük'te 17 Ağustos 1999 tarihi 27 yıldır hiçbir zaman unutulmadı ve yapılan anma törenleriyle anılmaya devam ediyorlar. Biz de burada bu anma törenlerini gün içinde de takip edeceğiz.
3: Ali Ablay aktardı. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza ve bir kez daha gideceğiz. Bir yeni gelişme olduğu takdirde elbette Gölcük'e. Şimdi bazı insan hikayelerine de bakalım. Depremde eşini, iki çocuğunu ve bir koluyla bacağını kaybeden Asime Koşal. Hayata örgüyle tutundu. Örgü ürünleri üretmekte kalmadı, kurslar da verdi. Ayrıca artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden yaşayan insan hazineleri ödülünü de aldı.
2: ...17 Ağustos depreminde eşini, iki çocuğunu, bir kolu ve bacağını kaybetti. Ama azmiyle hayata tutundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden yaşayan insan hazinesi ödülünü alan bu kadın... ...mücadelenin simgesi Asime Asya Koşar.
5: 3 gün enkazda kaldım ben. Kızım 8, oğlum 5,5 yaşındaydı. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Benim de mezarım açılmıştı yani. Ben sağ çıkınca sonradan kapattılar...
2: Asya Koşal'ın Kocaeli Gölcük'teki evi 17 Ağustos 1999'da çöktü. Enkazda üzerinde betonla 3 gün geçirdi. 72 saat sonra çıkarıldı. Bir kolu ve bacağı ampute edildi. Ama eşi, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi. Hayata tutunmanın yolunu ise örgüde buldu.
5: Bakayım derken bir ilmek attığımda örebildiğimi gördüm. Zaten örgüyü de çok seven bir insandım. Tığı da yine bir ahbabımız dedi ki tığ da yapabilirsin dedi. Aldım denedim, onu da yapabildiğimi gördüm.
2: Hikayesi duyuldukça engellilerin umudu haline geldi. Birçok kişiye ilham oldu. Sonunda da 2024'te geleneksel tığ ve şiş örücülüğü alanında UNESCO'nun yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görüldü.
5: İnsanlık adına ve kendi adıma hayatımı kıymetli ve anlamlı yaşamak istiyorum. Yani bir Asya Koşal dünyadan geçti dediklerinde ne güzel insandı be deseler benim için kafidir bu.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik 17 Ağustos'ta ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından 17 Ağustos 99'da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz diye konuştu. Kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz dedi. Ne kadar dayanıklı bina var ya da bu bina güçlendirmeleri ne durumda buna bakalım. 2012'den bu yana yaklaşık 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bu yeni yapılan binalarda deprem izolatörü gibi ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Bina güçlendirmesinde de artık teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Nedir bu? Karbon fiber mesela bunlardan biri. Bir bakalım ayrıntısına.
6: Hem Ağustos depremi hem de Maraş depremi gösterdi ki özellikle okul ve hastaneler gibi konutların da ileri performans seviyesine sahip olması aslında elzem bir konu. O yüzden şu anda vizyoner müteahhitler ya da bazı kiracılar ya da mal sahipleri artık yapılarında izolatör kullanmayı tercih ediyorlar.
7: Başta hastaneler olmak üzere yeni yapılan kamu binalarında kullanılan deprem izolatörleri artık konutlar için de devrede. Kullanımı yaygınlaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul ilk sırada yer alıyor. 2012'den bu yana mega kentte dönüşüm kapsamında alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bine ulaştı. Yeni yapılan binalarda ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Sismik izolasyon teknolojisi onların başında geliyor. Mühendisler deprem izolatörlerinin konutlar için en büyük güvence olduğu görüşünde.
8: Neredeyse hiç hasar almayacak. Depremden sonra da bina aynen çalışmaya devam edecek. İkinci bir deprem olursa diyelim oldu. Mesela Hatay'da biliyorsunuz peş peşe iki tane çok şiddetli deprem oldu. Yine aynı şekilde birinci depremde çalıştığı gibi o izolatörler çalışacak ve bina yine çok minimum bir hasarla depremden çıkacak. Ve siz yine işte ikinci depremden sonra da akşam evinizde uyuyabileceksiniz.
7: Peki her binaya uygulanabiliyor mu?
8: Bu sistem bir çeşit nizam binalara uygulanamaz. Çünkü zaten binanın hareket etmesi gerekiyor.
6: Yani 12-13 katlı konut yapılarına kadar ve mimari gereksinimleri de sağladığı sürece kullanılabilir.
7: Deprem izolatörünün maliyetine gelince...
6: %10 maliyetiniz artıyor ama performansınız çok iyi bir seviyeye geliyor. Yani olası bir İstanbul depreminden sonra hemen kullanıma devam edeceksiniz. Yani yapınızda duvarlarda çatlamalar olmayacak, taşıyıcı sistemde hasar olmayacak.
7: Deprem güçlendirmesi yapılan binalarda da ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Karbon fiber yöntemi onlardan biri. Kolon ve kirişlerin taşıma kapasitesinin artırıldığı yöntemle binalar depreme dayanıklı hale getiriliyor. Ancak her binaya uygulanamıyor.
9: Betonun belli bir mukavemet değerine sahip olması gerekiyor. Deprem performans analiziyle başlaması gerekiyor. Bu binanın mevcut malzemeyle ve şu andaki durumunu ortaya çıkartıyor. Daha sonra güçlendirme projesinin yapılması gerekiyor. Güçlendirme projesi yapılırken burada karbon elyafı uygunsa karbon elyaf, betonarme, çelik veya karma sistem dediğimiz beton, karbon ve çelik sistem bir arada çalışmak suretiyle güçlendirme projesi tamamlanıp uygulanmaya geçilebiliyor.
7: Peki yöntem binanın kolonlarına nasıl uygulanıyor?
9: 32 tonlara kadar ağırlık çektiğini gördük. Yüzeyin pürüzlü hale getirilmesi ve dişli bir şekilde pürüzlü hale getirilmesi. Şu an yapıştırma işlemini görüyorsunuz. İçlerinde filamentler vardır. Bu filamentler, karbon filamenti dediğimiz kısım budur. Karbon filamenti bir arada tutabilmesi için tekstildeki atkı çözgü dediğimiz bu beyaz iplikler bunları bir arada tutmak için vardır. Geriye kalan şu görmüş olduğunuz siyah tek yön, tek doğrultulu malzeme ise karbon fiberdir.
3: Şimdi duruma bir bakalım. Yani bu tarama testleri, özellikle hızlı tarama testleri her deprem olduğunda başvuruların en fazla arttığı yer. Rekor kırılmıştı 6 Şubat'tan sonra. Ama depremin üzerinden biraz vakit geçtikçe, haberler biraz depremle ilgili geri plana düştükçe o başvurular da, yani bizim binamız sağlam mı sorusu da tedavülden kalkıyor. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi, yıkılıp yenilenmesi ya da güçlendirilmesi gereken binlerce bina var. Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre kendiliğinden yıkılacak bina sayısı da korkutuyor. Şimdi o çarpıcı verilere bir bakalım.
10: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
11: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
12: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
13: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
14: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
15: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
12: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
16: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
16: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
11: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev.

0: Endonezya depremine bakalım bir de. 7.10'da 7 büyüklüğüyle sarsılıyor Flores Adası. Arama, kurtarma ve yardım çalışmaları da sürüyor. Ölü sayısı 51'e yükseldi. Depremzedeler yardım bekliyor.
1: Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nı vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı. Limandan geriye bu görüntüler kaldı. Liman binası yıkılmadı ancak harabeye döndü. Burası da deprem bölgesinde başka bir bina. Yapı ayakta duruyor ancak duvarları yok. Deprem Flores Adası'nda yıkıma ve ölüme yol açtı. Yollar kapandı. Depremin ardından en büyüğü 6,9 olan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem toprak kaymalarını da tetikledi. Halk korkudan geceyi sokakta geçirdi. Binlerce kişi felaket bölgesinden tahliye edildi. Bu görüntü de depremin hemen sonrasında kaydedildi. Sarsıntı sırasında suya atlayanlar çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Depremde hastane binası da hasar gördü. Yaralılar hastanenin bahçesinde kurulan çadırlarda tedavi ediliyor. Felaket bölgesine 3500'den fazla asker ve polis sevk edildi. Depremzedeler yardım bekliyor. İlk yardımlar felaket bölgesine ulaşmaya başladı. Ancak yollar kapalı olduğu için ulaşılamayan yerler var. Kayıp sayısı da bilinmiyor.
0: Şimdi bu yaz en çok konuştuğumuz durumlardan birisi de Avrupa'daki yangınlar. Komşu Yunanistan'da, İspanya'da, Belçika'da hala devam eden yangınlar var.
2: Avrupa, kuraklığın ve sıcakların getirdiği yangınlarla mücadele ediyor. Komşu Yunanistan'da Adalar Valiliği, yangınların söndürüldüğünü açıkladıktan hemen sonra bu defa Salamina Adası'nda yangın çıktı. Yetersiz kalan itfaiye ekiplerine halk kovalarla destek oldu. Yoğun çabalara rağmen yangın 4 mahalleye sıçradı. Ölen ve yaralananlar oldu. Toplam 502 kişi teknelerle tahliye edildi. Belçika'da ise kayıtlara geçen en büyük orman yangını devam ediyor. Yangın Almanya'yı da tehdit ediyor. İtfaiyeciler Almanya sınırına 2500 metre yakına doğru yangının yayılmaya devam ettiğini belirtiyor. Ülkede 10 günde 2700 hektarı aşkın orman yandı. Belçika söndürme çalışmalarına yetişemedi. Bölgeye Avrupa Birliği'ne ait 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Buna rağmen yangının yerleşim yerlerine yaklaşması önlenemedi. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Huelva'da yangınlar 10 gündür devam ediyor. 38 bin hektar alan kül oldu. Yangının İspanya'nın kuzeydoğusunda da yaklaşık 16 bin hektarlık bir alanı etkilediği belirtiliyor.
0: Yurda dönelim. Van'da serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşındaki iki kardeş ne yazık ki hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren babanın durumuysa kritik. Tuşba ilçesinde yaşandı bu. Açan ailesi Amik Kalesi yakınlarında pikniğe gitmişti. Bu sırada 24 yaşındaki Mert Açan ve 18 yaşındaki kardeşi Fırat Açan Van Gölü'ne giriyor. İki kardeş bir anda suda çırpınmaya başladı. Durumu fark ederek çocuklarını kurtarmaya çalışan baba da boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri geldi. 112 acil servis ekipleri hastaneye sevk etti elbette. Baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı ancak iki kardeş yaşamını yitirdi. Babanın da durumu ağır, tedavisi sürüyor. Giresun'da da geçtiğimiz haftadan beri takip ettiğimiz benzer bir haber var. Dere taşkını sonucu sele kapılan araçta iki kişi kaybolmuştu biliyorsunuz. Dayı ve 16 yaşındaki yeğeni için arama çalışmaları 4. gününde de devam etti. Keşap ilçesinde perşembe akşamı etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Seyir halindeki otomobil Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sele kapılmıştı. Sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. Suda kilometrelerce sürüklendi araç. Keşap Deresi'nde bulundu. Dayı ve yeğeni için arama çalışmaları sürüyor. Termal dron, hassas burunlu köpekler de bu aramalara katılıyor. Ancak henüz bir sonuca ulaşılabilmiş değil. Ağrı'dayız. Zirve tırmanışı yapan dağcılar Ağustos ayında olmamıza rağmen

0: aniden bastıran yoğun kar ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Ekip zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Zirveye yakın bölgede kısa sürede beyaza büründü. Bir bakalım o görüntülere.
1: Zirve tırmanışına çıktılar, yazın ortasında kar fırtınasına yakalandılar. Görüntüler 5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda. Yerli ve yabancı sporcuların sık sık tercih ettiği rotalardan biri haline gelen Ağrı Dağı'nda bu kez beklenmedik bir hava olayı yaşandı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde bir grup dağcı zirve tırmanışına çıktı. Ekip yüksek kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık da hızla sıfırın altına düştü. Aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar rüzgarın hızını artırmasıyla tipiye dönüştü. Kar fırtınasının etkisiyle zirveye yakın bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Zorlu hava koşullarında tırmanışlarını sürdüren dağcıların mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Yurda dönüyoruz bir kez daha. İçişleri Bakanı Mustafa Şifçi'nin açıklamaları var. Diyarbakır'da Kuriç soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun cini cemaatlere veya muhafazakar kesime yönelik olmadığını söylüyor. Biliyorsunuz Mavi Takkeliler ya da Süleymancılar diye adlandırılan grubun lideri bu Alihan Kuriç. Dolayısıyla bu açıklamayı yapıyor. Üst yönetimin hedef alındığı söylendi ve Şifçi, FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer bir şekilde üst yönetimin Glopper adlı bir gizli haberleşme uygulamasını kullandığını söylüyor.
2: Burada üst örgüt, üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriç 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var. Mal varlı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: Sivas'ta da bir kişi daha ne yazık ki keneden hayatını kaybetti. Bu sene kentte keneden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki Bekir Selvi'nin vücuduna arazide kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı sebebiyle bu şüpheyle anestezi yoğun bakım servisine alındı. Ancak 6 çocuk babası Selvi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Amcasının oğlunun da 2020 yılında yine kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği de ortaya çıktı. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son yıllarda iyice arttı biliyorsunuz. Şimdi İstanbul'da Avcılar'da henüz 20 yaşındaki bir genci yine halı sahada bir maç yaparken kalp kriziyle kaybettik.
1: Halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşları yardıma koştu. Ambulans çağırdı. Henüz 20 yaşındayken kalbine yenik düştü, hayatını kaybetti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. 20 gün önce askerden dönen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam hayatını kaybetti. 29 Temmuz'da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın da ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görünmeye başladı. Üstelik erken yaştaki kalp krizleri yaşlılara göre çok daha riskli.
3: Gençlerde büyük bir tehlike de yardımcı damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu zarar çok daha büyük ve çok daha ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz ölüme yol açıyor.
1: Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam, kalp krizi riskini artıran başlıca nedenlerden.
3: Vücut geliştirmek için kullanmış oldukları protein tozları, içeriklerde kalp krizine neden olabilecek çok maddeler var. Enerji içeceklerinden uzak dursunlar, geç yatmaya vücudu alıştırmasınlar ve sigaradan uzak dursunlar.
1: Kalp krizinin belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görünmeyebiliyor.
0: İtalyan profesör D'Angelo, yıllar önce İstanbul'da öğretmenlik yapan bir isim. Şehre olan sevgisi sebebiyle Beyoğlu'nda bir ev alıp artık zamanını orada geçirmeye başlamıştı ama ölü bulundu.
4: Telefonlara yanıt vermedi, çalan kapıyı açmadı. Yedek anahtarla içeri girilince İtalyan profesörün cansız bedenine ulaşıldı. 55 yaşındaki Ruggero D'Angelo yıllardır İstanbul'da yaşıyor, İtalyanca eğitim veren liselerde öğretmenlik yapıyordu. Evini kiraya vermesi için anlaştığı emlakçı kendisinden haber alamayınca yedek anahtarla daireye girdi. Emlakçı, İtalyan öğretmeni Beyoğlu'ndaki evinin yatağında hareketsiz bulunca yardım çağırdı. Sağlık ekiplerinin muayenesi sonucu öğretmenin öldüğü anlaşıldı.
5: Kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık 2 yıldır İtalya'da kanser tedavisi gördü. İstanbul'u çok seviyordu. Bundan dolayı yazın İstanbul'a geliyordu. Kanser tedavisini atlattığını söylüyordu ama...
4: İtalyan öğretmenin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Savcılık da şüpheli ölüm soruşturması başlattı.
6: Tek başına yaşıyordu. Ara ara gelir giderdi yani. Son zamanlarda biraz kilo kaybı falan yaşamıştı.
4: İtalyan öğretmenin ölümüyle ilgili polisin araştırması da sürüyor.
0: Şimdi kiralık araçlarla ilgili bir yeni yönetmelik devrede ona bakalım bir. Klasik taşıtlar hariç artık 6 yaşından büyük araçlar kiralaya verilemeyecek.
7: Araç kiraladınız mı?
8: Kiralıyoruz devamlı, evet.
7: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Araçlara yaş ve kilometre sınırı geliyor.
9: 1 Ocak 2027 itibariyle artık klasik otomobiller dışında 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin olacak. Düzenlemeye göre araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması şart. Vergi mükellefi ve meslek odasına da kayıtlı olmalı. Ağır hasar kayıtlı, muayenesi geçerli olmayan, periyodik bakımı yapılmamış veya zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlarda kiraya verilemeyecek.
10: Bakımlı olması, yeni olması kiralayan için de bir avantaj. Çünkü çıkabilecek arızaları kiralayan adama karşılamak zorunda kalmayacak. Aldıktan sonra mesela uzun yola çıkan araçlar bazen problem yaşayabiliyorsunuz.
9: Araç kiralamalarında alınabilecek depozito tutarına da sınır geldi. 6 gün ve daha kısa kiralamalarda en fazla 3 günlük, 1 haftayla 29 gün arasında kiralamalardaysa en fazla 7 günlük kira bedeli istenebilecek. İşletmeler olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapamayacak. Buna yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla karar verilecek.
11: Tabii bilinmedik firmalardan kiraladığınız zaman mutlaka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. O riske de girmeye değmiyor bence. Arada çok da büyük fiyat farkı yok çünkü.
9: Yetki belgesi bulunmayan işletmeler internette ilan da veremeyecek. Önce yetkisinin bulunduğunu doğrulamak zorunda olacak.
0: Şimdi bir ay önce Ankara'da NATO zirvesi düzenlendi 7-8 Temmuz'da biliyorsunuz. Bunun çeşitli çıktıları var. Şimdi Ankara'da bu konuyla ilgili NATO zirvesinden sonra Ankara Sanayi Odası'nın da bir raporu var. Kentteki firmaların NATO tedarik zincirine nasıl katılacağını anlatıyor. Ona bir bakalım.
1: Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Ankara sanayisi için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Bu tespit Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda. ASO tarafından hazırlanan raporda sanayicilerin NATO tedarik süreçlerine hazırlanmasına yönelik yol haritasıyla Ankara Sanayi Odası'nın üyelerine yönelik yürüteceği çalışmalar yer aldı. Rapora göre Ankara Sanayi Odası, NATO'nun yeni üretim ve tedarik düzeni çerçevesinde 6 başlıkta çalışma yürütecek. Bu çalışmayla üyelerin hazırlık düzeyi ölçülecek, Ankara sanayisinin üretim kabiliyeti, belgelendirme ve tedarikçi kayıt envanteri çıkarılacak. Ankara merkezli firmaların üretim kabiliyetlerinin uluslararası standartlarda tanımlanması için kodlama ve teknik dosya hazırlama alanlarında eğitim programları düzenlenecek. 2026 NATO Ankara Zirvesi ve Ankara Sanayisi'nin yeni konumu başlıklı raporun ön sözünü ASO Başkanı Seyit Ardıç kaleme aldı. Ardıç, Ankara'mız güçlü bir üretim kapasitesine sahip. Şimdi bu gücü ölçme, belgeleme ve uluslararası sistemin vazgeçilmez bir parçasına dönüştürme zamanıdır ifadesini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Başkanı Brad Cooper, Orta Doğu'da dönüş yoluna geçen uçak gemisi Lincoln'u ziyaret etti. Lincoln gemisinin akıl sağlığının en iyi korunduğu gemi olduğunu söylüyor. Çünkü daha önce Amerika basınında çıkan haberlere göre aylardır o geminin içerisinde denizden çıkamamış askerlerin artık huzursuzluk yaşadığına dair bir takım haberler yapılmıştı.
8: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de askerlerin ruh sağlıklarının bozulduğu, intihar düşüncelerinin yoğun olduğu iddialarının ardından nöbet değişimi için yeni bir uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor. 250 gün denizde kalan deniz piyadelerinin yaşadığı sorunlar ailelerin tepkisini çekti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Brad Cooper, USS Abraham Lincoln gemisine gitti. Uzun uzun gezdi, mürettebatla fotoğraflar çekildi. Sonra 11 Amerikan uçak gemisinden akıl sağlığı sorunları açısından en iyi gemimiz diyerek Abraham Lincoln gemisi ekibini övdü. 5000 kişilik ekibin 250 günlük görev sürelerini iyi yönettiklerini, zihinsel sağlıklarını çok iyi koruduklarını öne sürdü. Lincoln gemisindeki denizcilerin aileleri koşullar nedeniyle ruh sağlıklarının kötüleşmesinden endişe duyduklarını dile getirirken bazı denizcilerin denize atlamaya çalıştığını söylemişti. Tesisat sorunları ve taze gıda tedariğinin kesilmesi sorunları yaşandığı belirtilmişti. Abraham Lincoln gemisi bu hafta ABD'ye dönmeyi bekliyor. Yerini USS George Washington alacak. Yeni gemideki personelin ne kadar denizde kalacağı bilinmiyor.
0: İran ordusu da Amerikan askeri yakalayan yahut öldüren İran vatandaşlarına tam 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi söylüyor bunu. Gazeteciler günü töreninde konuştu. Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran Amerikan askerini yakalar yahut öldürebilirse İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacak dedi. Bu ödülün iki katı olacağını söylüyor kadınlar için. İspanya'ya, daha doğrusu Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağa Septe'ye bakalım. Önceki gün yeniden sınırı geçmeye çalışan kalabalıklar vardı orada. Fas polisi Septe'ye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala biber gazıyla dağıttı. 111 kişi gözaltında. Dün 2 hafta önce sınırı geçmeyi başarıp geri gönderilemeyenler de sahilde sığınma talebi için gösteri yaptı.
12: Asilo, asilo, asilo, asilo.
1: Görüntüler İspanya'nın Fas kıyısındaki deniz aşırı toprağı Septe'de. Kumsalda toplanan yüzlerce kişi itica sloganları atıyor. İspanya hükümetinden Fas'tan Septe'ye geçmeyi başaranlara sığınma hakkı tanınmasını istiyorlar. Septe 31 Temmuz'da büyük bir göçmen akınına uğramış, bir gün içinde on binlerce kişi denizden ve karadan sınırı geçmişti. Yasa dışı yollardan Fas'tan İspanya'ya geçenlerin sayısı birkaç gün içinde 72 binin üzerine çıktı. 96 kişi sınırı geçmeye çalışırken öldü. Kaçakların büyük bölümü Fas'a geri gönderildi. Ancak 5 bin kadarı Septe'de kaldı. Sloganlarda sığınma talep edenler o 5 bin kişi arasında yer alıyor. Septe'de kalanlar 2 haftadır sahilde yaşam mücadelesi veriyor. Yakıcı güneşin altında sazlardan yaptıkları barakalarda dağıtılan yardımlarla ve ateş yakıp yemek pişirerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. 31 Temmuz'daki göçmen akınından 2 hafta sonra sınırda yeni bir hareketlilik yaşandı. Sosyal medya üzerinden yayılan mesajlarda 15 Ağustos günü kitlesel göç için kampanya başlatıldı. Fas polisi septiye yürüyenleri sınıra 3 kilometre kala durdurdu. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Fas İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların ikisi dışında hepsinin sahra altı ülkelerden geldiğini söyledi. İspanya sınırı geçenlerin septede kalmasına ya da İspanya anakarasına geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Çok yüksek risk altında olmadıkları sürece sığınma hakkı da tanınmayacağını ifade etti. Sınırda güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. İspanya 500 kişilik takviye ile polis sayısını 1600'e çıkardı. Sınıra dikenli tenler yerleştirildi.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
15: Mobile Systems.
13: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, Sigortam Net. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dünyanın en güçlü ülkeler arasında yer aldığına dair herhangi bir şüphe bulunmayan Almanya, son yıllarda ekonomi kulvarında ve büyüme cephesinde irtifa kaybediyor, bir takım problemler yaşıyor. Yakın zamanda adeta kronik hale gelmiş düşük büyüme ve özellikle Çin'den kaynaklanan uluslararası rekabetçi güçte gerileme Almanya'yı hakikaten sıkıntılı bir sürece itmiş bulunuyor. Uzunca bir süredir Almanya'da bu duruma karşı vaziyet edilmesi ve reform niteliğinde bazı köklü duruşların ve yeni formüllerin geliştirilmesi konusunda beklentiler var. Öyle ya 2021-2025 yılları arasında mesela Almanya markasında, ülke markasında en önemli değerlerden ve kazançlardan, kazanımlardan biri olan, kuvvetli noktalardan biri olan otomobil ihracatında %50 oranında düşüş gerçekleşmiş. Genel olarak büyüme oranlarına bakıldığında Almanya'nın çok düşük büyüme oranlarıyla, %1'in altındaki büyüme oranlarıyla son 7 yıldır Avrupa ortalamasının çok altına düştüğü görülüyor. 85 milyonluk nüfusu, 4,5 trilyon dolara ulaşan ekonomik büyüklüğü ve kişi başına 66.150 dolara ulaşan kişi başına milli geliriyle Almanya dünyanın hiç şüphesiz önde gelen gelişmiş ülkeler arasındaki yerini koruyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde gene bu mikrofonlardan sizlerle paylaştığımız değerli dostumuz Profesör David Rapstein'in 2026 yılı Wharton en iyi ülkeler algı çalışmasında Almanya genel kategoride dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinin 11. sıra olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak bütün bunlara rağmen Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan o müthiş yeniden doğuş, küllerinden doğuş öyküsünün adeta istim kestiği görülüyor. En önemli sebeplerden biri hiç şüphesiz Merkel döneminde Rusya'dan elde edilen ucuz ve devamlı enerjinin Amerikan Başkanı Trump'ın başarılı bir ayak oyunuyla Ukrayna-Rusya Savaşı'nın çıkmasından sonra önünün kesilmesi. Aynı zamanda Japonya gibi Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işgal idaresinde savunma harcamalarına neredeyse sıfır harcama yapıp kaynak ayırarak bütün enerjisini, iradesini ve kararlılığını ağır sanayi başta olmak üzere yeniden Büyük Almanya'nın, Büyük Japonya'nın kuruluşunda kullanabildi. Şimdi Trump diyor ki pamuk eller cebe. Artık biz bunun parasını sizin için harcamayacağız, karşılamayacağız. Siz şimdi bu durumda yeniden vaziyet etmek mecburiyetindesiniz. Nitekim Ağustos başında yeni kabul edilen Almanya bütçesinde 125 milyar euro hemen derhal anında savunma harcamalarına tahsis ediliyor. Bunun önümüzdeki yıl ortasına kadar 200 milyar avroya kadar çıkacağı ifade ediliyor. Tabii bu tür harcamalar başka kaynaklardan, örneğin Almanya'nın esas omurgasını oluşturan ekonominin %96'sı inanın inanmayın KOBİ'ler, küçük orta boy işletmeler. Bunlara özellikle orta boy işletme diyelim, Mittelstand dediğimiz Almanya'nın ruhunu bunlar oluşturuyor. Özellikle bu Rusya'daki enerji gelişmelerinden sonra nefesleri kesilmiş durumda. Enerji fiyatları çok arttı. Arka arkaya fırıncılar kapanıyor. Orta büyüklükteki imalat sektörü ortadan kalkıyor. Büyük otomotiv fabrikaları mesela önemli bir marka 4 fabrikasını kapattı. Her ay 10 bin işçi imalat sektöründen çıkarılıyor, işini kaybediyor. Dolayısıyla bu çerçevede belki de Almanya bir dönüşüm yaşıyor. Yani ağır sanayiden şimdi dijital, teknik ve yeniden özellikle enerji konusunda, dönüşüm konusunda, yeniden ölçeklenme konusunda Almanya vaziyet ediyor. Şimdi Friedrich Merz yönetimindeki görece zayıf koalisyon hükümeti haftalar evvel Temmuz'un hemen ilk iki haftası içerisinde 33 ayrı düzenlemeden oluşan kapsamlı bir reform paketini nihayet kamuoyuyla paylaştı. Bu çerçevede hemen öncesinde bu takdimin sosyal güvenlik sisteminde de değişiklikler oldu. Emeklilik yaşı 70'e çıkartıldı. Bir parça daha sosyal güvenlik sisteminde sıkılaştırılmaya gidildi. Şiddetli Çin rekabeti karşısında aktif ve yenilenmiş bir duruşa ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Özellikle vergilendirme konusunda yüksek varlıklı kesimlerden alınan vergileri yükseltmek, düşük orta gelirli zümrelerin vergi oranlarını ve yüklerini azaltmak, istihdamda bir takım daha rahatlatıcı ve teşvik edici yaklaşımlar ve nihayet bürokratik engellerin kaldırılması, iş yapma ve ticaret ve sanayiye yeni bürokratik kolaylık ve açılımların getirilmesi gibi bacaklar üzerinden Almanya yeniden vaziyet etmeye, kendini yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Tabii Almanya Türkiye bakımından önemli. Orada sayıları milyonlarla ifade edilen Türkiye kökenli vatandaşlarımız Alman vatandaşlığı alsalar da gönül bağımızı sürdürüyoruz ve biliyorsunuz dış ticaretimizde bir numaralı dış ticaret partnerimiz Almanya. Almanya'daki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor. Şu anekdotla ve bir anmayla tamamlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Almanya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında sihirbaz maliyeci Schacht'ın, Heidemer Schacht'ın çok büyük rolü vardı. Tekrar para basmaya karar verdiğinde soruyor müttefik idaresi, karşılığı ne? Altın karşılığı var mı? O da diyor ki karşılığı Alman halkının iradesi, zorluklara karşı direnme gücü ve çalışkanlığıdır. Evet, bu yolda Almanya'nın önü açık olsun. Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Kaybettiğimiz canlara, kaybettiğimiz ekonomik değerlere, hepsine tekrar anıyor. Kaybettiklerimizin aziz ve temiz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Cenab-ı Hak bize bir daha böyle büyük felaketleri yaşama imtihanıyla karşılaştırmasın. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftaya 14.172 puandan başlayacak. Döviz piyasasında dolar güne 47 lira 85 kuruştan, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görerek başlayacak. Çeyrek altın 11.080 lirada, gram altın ise 6.750 lirada. Brent petrol ise 88 dolardan işlem görüyor.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Nehirlerle dolu ve denize kıyısı olan Bangladeş, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Dünyada doğal afetlere en yatkın 8. ülke. Bangladeş halkı yükselen deniz seviyesi, nehir ve kıyı erozyonu, sel, kuraklık, fırtına gibi pek çok doğa olayıyla mücadele ediyor. Her yıl muson yağmurları mevsiminde topraklarının üçte biri sular altında kalan Bangladeş için geliştirilen projelerin ilki okula gidemeyen çocuklar içindi. Dün anlattığımız yüzen eğitim filosu başarıyla devam ediyor. Eş zamanlı olarak yıkıcı doğa olayları ve sosyal kültürel nedenlerle kalıcı bir kuruma erişemeyen köylüler için de programlar hazırlandı. Uzmanlar, görevliler çocukları yüzen okullara götürürken anne babalara, köylülere, çiftçilere de ulaştılar. Tarım alanları su altında kalan çiftçilere ve topraksız çiftçilere, yani tarım işçilerine yüzen tarlalarda çalışmayı öğrettiler. 7673 çiftçi doğayla uyumlu yaşamdan insan haklarına, sürdürülebilir tarımdan pazarlamaya, sağlıklı beslenmeye kadar hayatını değiştirecek eğitimler aldı. Akşam derslerine 40.200 köylü, gündüz programlarına 33.855 köylü katıldı. Ve çalışmalara katılan çiftçilerin yıllık gelirlerinde ortalama %55'lik artış kaydedildi. Bugün yüzen eğitim filosu dışında 55 tekne ile muson yağmurları mevsiminde ulaşım, barınma, depolama ve acil yardım servisleri kesintisiz görev yapıyor.
4: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Lütfen dikkat.
10: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
9: Mobile Systems.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
11: Merhabalar. Yaz ortasında hep denizlere kavuşmak, deniz kenarında olmak istiyoruz. Deniz kenarı deyince aklımıza da deniz mahsulleri gelecek. Ama ben size denizin bir başka mahsullerinden bahsetmek istiyorum. Su bitkileri. Evet, su bitkileri deyince aslında tabii ki aklımıza ilk gelen deniz börülcesi olacak. Fakat sulak alanlarda yetişen, denizin bastığı bataklık alanlarda yetişen, kaya aralıklarında yetişen pek çok deniz bitkisi var. Evet, deniz börülcesi ve kaya koruğu bizim mutfağımızın en çok bilineni. Hatta eskiden pek bilinmezlerdi diyeceğim, yerel olarak bilinirdi ama artık marketlerde bile deniz börülcesini bulmak mümkün. Şimdi aslında bu tür bitkiler her denize göre, her sulak alana göre değişiyor. Dünyanın pek çok tarafında var. Tabii denizde yetişen bitkilerden yararlanmak herhalde en çok Japon mutfağında var. Tabii onlar çünkü her türlü yosunu kullanıyorlar. Fakat ben yosun konusuna girmeyeceğim. Bir tek yosun olarak agar agardan bahsedebiliriz. Onu da zaten gidip marketten, manavdan almamız mümkün değil. O da zaten endüstriyelleşmiş bir ürün olarak satılıyor. Jelatin yerine tamamen vegan bir jelleştirici olarak agar agar artık mutfağımızda var. Yani eskiden jelatin balık kılçıklarından elde edilirmiş. Osmanlı dönemine gidersek jelatin için balık tutkalı dendiğini görüyoruz. Hatta İtalya'da da aynı ifade var. Colla di pesce deniliyor. Tamamen tam tercümesi balık tutkalı. Çünkü tutkal gibi oluyor. O balık kemiklerinden hazırlanan jelatin gibi madde jelleştirmeye kullanılıyor. Mesela Osmanlı mutfağının elmas gibi parıldayan şeffaf cam gibi tatlısı elmasiye balık tutkalından yapılıyor. Ama tabii balık tutkalından o kokuyu gidermek de son derece zor. Diğer kültürlerde jelatin hep sığır kemiklerinden yapılmış ya da domuz kemiklerinden yapılmış. Dolayısıyla bugün helal olsun diye garanti etmek isteyenler ya da hayvansal üründen kaçınanlar, vejeteryanlar, veganlar agar agarı jelleştirici olarak bir jelatin yerine tercih ediyorlar. Evet, siz de o şekilde bakabilirsiniz. Benim asıl konu etmek istediğim denizden gelen sebze gibi kullandığımız diğer malzemeler. Şimdi bunlarda da gerçekten aynı bitkinin farklı ülkelerde farklı roller kazanabildiğini görüyoruz. Örneğin bizdeki deniz börülcesini biz börülceye benzetmişiz. Yani aslında bu tür bir eğilim var. Denizden çıkanı tarlada yetişene benzetme eğilimi. Yani fasulyeyi biliyor, deniz fasulyesi diyor. Börülceyi biliyor, deniz börülcesi diyor. Kuşkonmazı biliyor, deniz kuşkonmazı diyor. Bu tür böyle adlandırmalar çok son derece yaygın. Ama deniz börülcesine İngiltere'de verilen adlardan biri, aslında birçok adı var ama adlardan biri tamamen başka bir kullanıma işaret ediyor. O da deniz börülcesinin cam yapımında kullanılması. Çünkü İngilizce'de glassworth deniliyor. Glass cam demek. Dolayısıyla cam üretiminde kullanılan bir özelliği var. Fakat biz deniz börülcesini elbette ki sofrada tercih ediyoruz. Üstelik de tuzu kendinden sadece şöyle bir buğulamak veya kaynatmak yeterli. Gerisi artık doğanın verdiği lezzet. Evet, hem tarif için fikirlerimiz olacak hem de deniz bitkileri dünyasında hızlı bir tur atacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
9: Arvento, Arvento.
12: Reklam.
13: Garanti BBVA.
14: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
15: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Reklam.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. Kilometrelerinde ve Manisa-Turgutlu-Salihli yolunun 6-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor.
10: Her mevsimde, her havada,
11: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Tekrar merhaba. Güne başlarken 3. ve son dilimiyle karşınızdayız. Geride bıraktığımız hafta Mekke Anlaşması imzalandı bildiğiniz gibi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında. Buna yorumlar gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Mekke İttifakı ile ilgili konuştu. Bundan memnunum diyor ABD Başkanı. Sosyal medya hesabından yaptı açıklamayı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaları beni çok mutlu etti ifadesini kullanıyor. Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olarak görüyor bunu Trump. Anlaşma ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir seviyede savunabileceklerini gösteriyor diye konuştu. Bugün devam eden davalara bakalım bir de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan davada bugün ikinci duruşma görülecek. Peki ilk duruşmada neler yaşanmıştı? Bundan sonra ne olacak? Hemen gidelim. NTV muhabiri Direk Yaman Demir bizlerle birlikte. Direk, günaydın. Neler aktaracaksın?
2: Günaydın. Bugün İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması olacak. Bugün sabah saatlerinde, yani saat 10 sıralarında başlaması bekleniyor duruşmanın. İlk duruşma yaklaşık 64 gün sürdü. 64 günlük bir duruşma yaklaşık 4 ay sürdü. 64 günlük 4 ay süren o duruşmada bugüne kadar 57 sanık tahliye edildi. 53 sanıklı İBB davası ise ikinci duruşması birazdan başlayacak. Bu duruşmada ilk 64 günlük duruşmada 57 sanık var dedi. 57 tutuklu sanık tahliye edildi dedik. En son tahliye edilen sanık ise Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney oldu. İnan Güney'in tahliye edilmesiyle birlikte bu davada 2 tutuklu belediye başkanı daha kaldı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu sanıkların, yani daha doğrusu savunma yapması, yani ifadelerinin tamamlanması bekleniyordu ama 8 Temmuz'da biten o duruşmada son tutuklu sanık olarak Ekrem İmamoğlu'na söz verilecekti ama Ekrem İmamoğlu savunma yapmadı. Süre kısıtlaması sebebiyle savunma yapmayacağını söyledi. İşte bu yüzden Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmayan tek tutuklu sanık kaldı. Bugün sabah saatlerinde başlayacak bu duruşmada ise mahkeme heyeti bir karar vermişti. Tutuklu sanıkların ifadelerini, yani savunmalarını almayacaktı. Tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecekti. Ama bugün sabah saatlerinde edindiğimiz bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun avukatı savunma yapmak için mahkeme heyetine başvuruda bulunacak. Eğer mahkeme heyeti bu talebi kabul ederse Ekrem İmamoğlu, tek tutuklu sanık kalan Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacak. Bu davada Resul Emrah şu an Şişli Belediye Başkanı ile birlikte görevden uzaklaştırılan, bir de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklu olarak bulunuyor. 414 sanıklı dava için bugün sabah saatlerinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda yeni açılan duruşma salonu, yeni inşa edilen duruşma salonu da hazır oldu. Duruşma salonunda 800 kişilik kapasiteli bir duruşma salonu tahsis edildi ve 414 sanıklı İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan o dava işte bu yeni açılan Silivri'deki ilk duruşma salonunda görülecek. İlk kez 414 sanıklı İBB davası için hazırlanan bu salonda yargılama saat 10 sıralarında başlayacak. Yeni parti lideri Özgür Özel'in de bu davaya katılması bekleniyor. Sabah saatlerinde burada bir güvenlik önlemi de alındı. Tabii her zaman olduğu gibi ilk günlerde de, duruşmanın başladığı ilk günlerde de bir güvenlik önlemi vardı. Yeni duruşma salonunun inşa edilmesiyle birlikte, duruşmanın burada başlamasıyla birlikte aynı güvenlik önlemlerinin de devam ettiğini söyleyelim. Eğer tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu savunma yaparsa bugün onun savunmasıyla başlayacak duruşma. Kaç günlük süre verilecek ya da bir süre verilecek mi, talebi kabul edilecek mi? Bu henüz belli değil. Çünkü mahkeme heyeti tutuklu sanıklar için ayırdığı 4 aylık süreç içerisinde sadece tüm tutukluların ifadelerinin vermesi için bir kararda bulunmuşlardı, bir karar almışlardı. İşte bu kararından dönecek ve Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacak mı henüz belli değil. Ama ilerleyen dakikalarda artık bu belli olacak. Çünkü Ekrem İmamoğlu ya da tutuklu sanıkların duruşma salonunda hazır edilip edilmeyeceği de belli değil. Eğer tutuksuz sanıklarla başlayacaksa bu duruşma, tutuklu sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden getirilmeyecekler. Ama şu anda henüz netlik kazanmadı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının ikinci celsesi 17 Ağustos'ta, yani bugün saat 10 sıralarında birazdan başlayacak.

0: arkadaş arasındaki bir sohbette bitmeyen bir korkumuz bu deprem gibi bir ifade kullanıyoruz ama soralım, yağmurdan korkuyor muyuz? Havanın pırıl güneşli olmasından ya da kar yağışından, onlarla mutlu oluyoruz. E tabiatın tabii hali değil mi? Tıpkı havanın açık olması, yağışlı olması, karlı olması gibi depremde tabiatın ve yerkürenin getirdiği bir sonuç değil mi? Evet. Neden korkuyoruz depremden? Acaba kendimizden mi korkuyoruz? 17 Ağustos'tan 6 Şubat'tan arada geçen onlarca depremden ya da deprem olmaksızın yıkılan binalardan ders almadığımız için olabilir mi acaba? Yayının açılışından beri, bugün güne başlarken, başladığımız andan beri hep aynı ifadeyi kullanıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bugün bir deprem olduğunda ya da bugün bu yayını izlediğinizde, evet bizim binamız da acaba güçlü mü diye bir soru soruyor kendinize ve komşularınızla hadi şu binayı güçlendirelim ya da bir test yaptıralım diye bir soru soruyorsunuz ama yarın yayın akışı normale döndüğümüzde, aklımızdaki düşünce normal hayata evrildiğinde tabiatın kanununu, tabiatın tabii hali depremi yine korku olarak adlandırıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor sadece. Bugün ateşin düştüğü yeri yanan yer Gölcük. Gölcük'te aynı saatte 27 yıl önceki ana gidildiğine. Aynı hissi yaşamamak için depremden korkmayacağız. Deprem için bir adım atacağız.
1: Aradan geçen 27 yıla rağmen acılar hala taze.
2: Bütün deprem şehitlerimizin derecelerini âli eyle.
1: Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı sahilindeki etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Konuşmalarda kentsel dönüşümün önemine vurgu yapıldı.
3: Bizim bu acı kayıplara son vermemiz, kayıplarla karşı karşıya kalmamamız için bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım.
4: Biz neyi öğrendik? Depremin çok yıkıcı bir afet olduğunu öğrendik. Binaların depreme dayanıklı olarak yapılmaması halinde hayat kaybına nedenin sebebi binalar olduğunu da öğrendik. 99 depremi hem Gölcük açısından hem Türkiye açısından bir milat oldu.
1: Konuşmaların ardından sahildeki deprem anıtı önünde tören yapıldı. Saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.
2: Sabırlar lütfeyle ya Rab.
1: Törenin ardından vatandaşlar denize karanfil bıraktı.
5: Çok kayıplarımız oldu. Yani aynı hüznü, aynı heyecanı, aynı şeyleri şu anda gene yaşadık. Her sene yaşıyoruz.
6: Yani en ufak bir sarsıntıda çok korkuyoruz. Yani zor tabii ki depremi, o şiddette bir depremi yaşamak çok zor. Çünkü siz hayatta kalsanız bile çevrenizde o kadar çok kayıplar yaşayanlar var ki. Onlara üzülmekten kendinizin sağ kurtulduğuna sevinemiyorsunuz yani.
1: Depremden etkilenen Sakarya'da da törenler düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. O günlerde yaşanan acıyı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Yalova'daki anma programı ise her yıl olduğu gibi sessiz yürüyüşle başladı. Program deprem anıtında düzenlenen etkinlikle devam etti. Deprem eğitiminin verildiği etkinlikte Yalova Müftülüğü görevlileri de Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu. Anma törenlerinin bir adresi de İstanbul Avcılar'dı. Vatandaşlar deprem anıtına yürüyüş düzenledi. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde de saygı duruşunda bulunuldu. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı.
0: Şimdi az önce söylediğimiz sözü bir kez daha hatırlayalım. Ateş düştüğü yeri yakar. Evet, hakikaten öyle. Bugün birazdan yine unutacağız bütün olan biteni ama o gün ailelerini, yakınlarını kaybedenler an be an, hiçbir zaman unutmadan hatırlıyorlar. Onlardan biri de bizim arkadaşlarımızdan birisi. Sabah güne başlarken izleyicisi hatırlayacak. NTV muhabiri Ali Ablay da 17 Ağustos'ta sahilde oturan abini kaybetmişti. Hem o günü hem abini, Gürkan'ı anlattı.
7: Müzik. Körfez bölgesinde böyle bir tsunami, hani kapalı bir deniz, hani şey tsunami olmaz diyordum.
8: Oktay Karakuzu, Mesut Türedi, Gürkan Ablay, Gürol Kılıç, Samet Eskialp, Ahmet Tekin ve Özkan Yıldırım. 7 arkadaş Kocaeli Gölcük'te sahilde buluşmuşlardı. 17 Ağustos 1999'da sahil çöktü. Deniz onlardan 5'ini aldı, 2'sini geri verdi.
7: Deniz geri doğru çekilmişti, zaten gördüm ve döne döne dalgalar halinde geliyordu. Korktuk tabii, hem sallantı hem o. Sonra bu yana doğru, kara tarafına doğru dönünce o yana doğru kaçalım dedik ama bu sefer de önümüz yarıldı. Önümüzde yarılınca zaten dalga geldi, hepimizi aldı, çekti, denize doğru gittik.
9: O gün Ulaşlı sahilinde olmaz denilen oldu. Gelen tsunami sahilde gitar çalıp şarkı söyleyen 7 arkadaşı denize sürükledi. 7 arkadaştan sadece 2'si hayatta kalırken 5'i hayatını kaybetti. Çok iyi yüzme biliyordu gençler fakat hayata tutunamadılar. İşte bu sahil o günkü gibi hala o acıları taşımaya devam ediyor.
7: Dalganın geldiğini tam görünce nefes almaya çalıştım ama nefes alamadım. Nefesimi tutamadım yani. Öyle dalga geldi, aldı. Ve sahilde duran kayalar hep başımızın etrafında dolaşıyordu ve ben bir elimle de çıkmaya çalışıyordum yüzeye.
8: Oktay Karakuzu o gün Mesut Türedi ile birlikte hayatta kaldı. Ancak kaybettiği arkadaşlarını hiç unutmadı.
7: Yüzeye çıktıktan sonra da her yer karanlıktı zaten. Bir 45 dakika boyunca da yüzmüşüm. Ondan sonra karayı gördüm. Karayı görünce de zaten ondan sonra öyle bir çırpınmamız oldu.
8: 18 yaşındaki Gürkan Ablay hayatını kaybeden 5 arkadaş arasında ilk bulunan oldu. Gürkan Ulaşlı Mahallesi'nde yapılan yüzme yarışlarında da daha önce dereceye girmişti.
10: Öğlen 12'de 2 tane Japon dalgıç geldi. Sordular benim yanımda, burada bir hasar var mı? O arada cenazesini çıkartmışlar. Yavrum için onu bulduk demişler. Yüzme yarışlarında birinci gelen boy, boz, öyle aslanlar gibi. O dalgaları, tsunamileri falan görmüş zaten. Çocuklar tsunami geliyor demiş. Sarsıntı var demiş. Çok koşmuşlar ama o çınarların dibine ayakları sıkışmış.
8: Sahildeki çay bahçesinde çalışan Samet Eskial denizcilik öğrencisiydi. Yaz tatilinde ise akrabasının işlettiği çay bahçesinde çalışıyordu.
11: Nasıl dedim ya, benim çocuğumu deniz nasıl yutar? 13 gün bulamadık. Denizde aradılar, dalgıçlar aradılar. 13 gün ben yaşadım mı, öldüm mü hiç bilmiyorum. 30 Ağustos'ta bulduk. Dalgıçların bulmasıyla tabii ki.
12: Çocuğumuzu bulunca sevindik yani. Çocuğumuzun en azından bir mezarı olur diye sevindik. Tabii bunları artık hiçbir şeysini almadan gömüyoruz. Elbiselerinden beraber gömdük yani onları şehit olarak.
8: Resmi verilere göre 17 Ağustos depreminde 18 binden fazla kişi öldü. 155'i de deniz heyelanı nedeniyle hayatını kaybetti.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Trend Yol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçları devam ediyor. Alınan sonuçlar ve günün maç programı şöyle. Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümasan Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 1, Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor 0 ve Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. İlk hafta bugün oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da Samsun Spor Göztepe'yi ağırlayacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlar, Çerni'nin golüyle Eyüp Spor'u 1-0 yendi.
5: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlar evinde Eyüp Spor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 25. dakikada Vaslav Çerni ile öne geçti. Deplasman ekibinde David Costa, 68. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Siyah beyazlar, Sırp oyuncunun golüyle Eyüp Spor'u 1-0 yendi.
6: İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Yine gol yemedik. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum. Trossard bu maçta 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı şekilde ritme girecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncular sakatlanabilir. Vlahovic çok fiziksel bir oyuncu, önemli bir bitirici. Onu da yakında sahada göreceğiz.
5: Yeni transfer Leandro Trossard ilk kez ilk 11'de başladığı maçta 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. Beşiktaş 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'a da veda etti. Karşılaşma öncesi düzenlenen törene eşi ve çocuklarıyla katılan 35 yaşındaki oyuncuya Başkan Serdal Adalı plaket takdim etti. Kartal bu sonuçta favorilerden Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin aksine lige galibiyetle başladı. Beşiktaş Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında evinde Kauno Žalgiris'le saat 20'de karşılaşacak.
1: Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertler Sidiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Sidiki Şerif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe son olarak Fred'i 2 milyon euroya Atletico Mineiro'ya göndermişti. UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimizin playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u konuk edeceği maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Kadıköy'de oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı salı akşamı saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ın Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Tobias Steyler yönetecek. Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac görev yapacak. İki karşılaşmada Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Community Shield'da zafer Arsenal'ın. Manchester City'yi 3-0 yenen topçular 18. kez kupaya uzandı. Premier Lig ve FA Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde Arsenal, Calafiro ile 22. saniyede öne geçti. 28. dakikada Kai Havertz farkı 2'ye çıkardı. Martin Odegaard ikinci yarının başında skoru 3-0'a getirdi. Manchester ekibinde 10 yıllık Pep Guardiola sisteminden sonra göreve gelen Enzo Maresca ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrıldı. Cristiano Ronaldo sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Vogue dergisine konuşan Ronaldo, "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım," dedi. Portekizli süper yıldız emekliliğinin ardından futbolun içinde kalıp kalmayacağı ile ilgili soruyuysa yanıtsız bıraktı. 1000 gol hedefine ilerleyişini sürdüren Ronaldo, ihtişamlı kariyerinde 976 kez gol sevinci yaşadı. 41 yaşındaki futbolcunun emekli olduğu senaryoda bu hedefe ulaşması için sezon içerisinde 24 kez daha fileleri sarsması gerekiyor.

0: gerekiyor. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları şampiyonası sona erdi. Türkiye organizasyonda 26 milli sporcuyla yüzme, açık su yüzme, artistik yüzme ve atlama branşlarında mücadele etti. Şampiyonada milli para yüzücü Defne Kurt 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Defne Kurt organizasyonda 50 metre serbestte de 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Masal bu ya.
3: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
2: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
3: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
2: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
3: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
2: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
3: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
2: Masal bu ya NTV Radyo'da.
3: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
2: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız... İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
3: Büyükleri Masal başlıyor.
2: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Reklam.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
14: Doğa takvimi. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Nehirlerle dolu ve denize kıyısı olan Bangladeş, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Dünyada doğal afetlere en yatkın 8. ülke. Bangladeş halkı yükselen deniz seviyesi, nehir ve kıyı erozyonu, sel, kuraklık, fırtına gibi pek çok doğa olayıyla mücadele ediyor. Her yıl muson yağmurları mevsiminde topraklarının üçte biri sular altında kalan Bangladeş için geliştirilen projelerin ilki okula gidemeyen çocuklar içindi. Dün anlattığımız yüzen eğitim filosu başarıyla devam ediyor. Eş zamanlı olarak yıkıcı doğa olayları ve sosyal kültürel nedenlerle kalıcı bir kuruma erişemeyen köylüler için de programlar hazırlandı. Uzmanlar, görevliler çocukları yüzen okullara götürürken anne babalara, köylülere, çiftçilere de ulaştılar. Tarım alanları su altında kalan çiftçilere ve topraksız çiftçilere, yani tarım işçilerine yüzen tarlalarda çalışmayı öğrettiler. 7673 çiftçi doğayla uyumlu yaşamdan insan haklarına, sürdürülebilir tarımdan pazarlamaya, sağlıklı beslenmeye kadar hayatını değiştirecek eğitimler aldı. Akşam derslerine 40.200 köylü, gündüz programlarına 33.855 köylü katıldı. Ve çalışmalara katılan çiftçilerin yıllık gelirlerinde ortalama %55'lik artış kaydedildi. Bugün yüzen eğitim filosu dışında 55 tekne ile muson yağmurları mevsiminde ulaşım, barınma, depolama ve acil yardım servisleri kesintisiz görev yapıyor.
14: Doğa takvimi.
16: Tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabahındayız. Yeni haftaya başlıyoruz. Değerli izleyenler, açılışta da şimdi ifade ettiğimiz gibi bugün 17 Ağustos 2026 yani 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin 27. yılı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Büyük Marmara depreminde 17.480 insanımız hayatını kaybetti. 44.000 vatandaşımız da yaralandı o büyük depremde. Hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Deprem kuşağında bulunan bir ülkeyiz. Deprem kuşağında yaşayan insanlarız. O günden bugüne hayatımızda neler değişti? Bu deprem gerçeğiyle yaşamaya ne kadar alışabildik? Neler yaptık? Daha neler yapmamız gerekiyor? Gün boyu NTV ekranlarında bizden önce olduğu gibi ve bizim yayınımızda da yine bağlantılı haberleri bulabileceksiniz programımız içerisinde. Gün boyu NTV ekranlarında özel yayınlarda 17 Ağustos 1999'dan bugüne neler yaşandı, neler yapıldı, daha neler yapmamız gerekiyor hepsini bulabileceksiniz. Özel yayınlarda değerli izleyenler haberlerimiz olacak söylediğimiz gibi. Ayrıca hem geride bıraktığımız hafta ekonomi gündemini hem de uluslararası piyasalarda başta altın fiyatları olmak üzere yaşananları da konuklarımıza değerlendireceğiz programımız içerisinde. Vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Öne çıkan satır başlarıyla ilk başlığımız, ilk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğalgaz üretiminin bu yıl iki katına çıkarılacağını açıkladı. Bakan Bayraktar ayrıca bir yandan da Gabar'da açtığımız yeni kuyularla petrol üretimimizi arttıracağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülen konut sayısının 1 milyona ulaştığını belirtti. Bakan Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında toplam üretim %8, otomobil üretimi ise %19 geriledi. İhracattaki adet düşüşüne rağmen gelir 24 milyar dolara ulaşırken iç pazarda daralmaya karşın yerli araçların payı %35'e yükseldi değerli izleyenler. Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği ile araç kiralama işletmelerine yetki belgesi zorunluluğu getirilirken kiralanabilecek araçlara yaş ve kilometre sınırı uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin kilometre olacak Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre. Hürmüz Boğazı. Değerli izleyenler, hafta sonu gemi trafiği neredeyse durdu. Cumartesi günü yalnızca 5 emtia gemisi geçebildi. Pazar günü kayıtlı geçiş görülmedi. Tanker saldırıları ve tıkanan Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisi petrol üzerindeki baskıyı arttırıyor. Tam da bu noktada dönüyoruz piyasalara. Petrole, altına bakmadan önce bizim borsamıza bakalım. Borsada geçen hafta cuma günü BIST 100 endeksi %0,28 yükselerek 14.172 puandan günü tamamladı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.092, yukarıda ise 14.249 puandı. İşlem hacmi 186,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Haftalık bazda borsada BIST 100 endeksinde %2,85'lik bir yükseliş var. Para piyasalarında dolar yeni haftaya 47 lira 89 kuruştan başlıyor. Hafta başlangıcı yatay pozitif 0,04'lük bir yükseliş var. Dolar geride bıraktığımız haftayı Türk lirası karşısında %0,37 yükselişle tamamladı. Euro 55 lira 56 kuruş seviyesinde. Euro performansı da yine yatay pozitif %0,05'lik bir yükseliş olarak kayıtlara geçti Türk lirası karşısında. Geçelim şimdi altın fiyatlarına. Altının onsu ve petrol fiyatları. Şimdi az önce de söyledik, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri tıkandı. Karşılıklı olarak sert açıklamalar geliyor. Belli ki Amerika askeri opsiyonun yanına ekonomik opsiyonu da ekleyerek İran'ı tam bir abluka altına almaya çalışıyor. İran'da ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi getirilebileceği opsiyonlar arasında olduğu belirtiliyor. belirtiliyor. Bir taraftan bu gelişmeler takip edilirken bir tarafta geçen hafta Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Pozitif algılandı ve dolar endeksini bir miktar geriletti. Dolar endeksi gerileyince altındaki kazanımlar da kalıcı oldu. Değerli izleyenler, %0,48 yukarıda yeni haftaya başlarken 4400 doların hemen altında gördüğünüz gibi. Petrol fiyatları az önce saydığımız gelişmeleri takip ediyor ve 86 dolar hatta 87 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu arada 2 aylık süre mutabakat zaptı, eğer Amerika ile İran arasında mutabakat zaptının süresi bugün doluyor, uzatılmazsa eğer orada gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika-İran savaşı gelişmeleri takip ediliyor. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6771 lira, çeyrek altında 11.037 lira seviyesinde. Değerli izleyenler, gelişmeler bu şekilde. Kripto para evreninde yatay seyirler olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin 63.460 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Diğer para birimlerinde de büyük oranda yatay seyirler var. Amerikan borsalarında geçen hafta rekorlar vardı. Enflasyon verileri sonrasında vadeli işlemlerde bu sabah da %0,2 ile 0,4 arasında yükselişler var. Şimdi hemen ilk konumuza, Pusula Yatırım baş ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a dönelim ve yayınımıza hoş geldiniz diyelim.
2: Merhabalar, hoş buldum Murat Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hocam, geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Raporda revizyonlar oldu ama ben size şunu sormak istiyorum. Hani baktığımız zaman yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyonun üzerinde seyrettiği vurgusu yapılmış. Gıdada olumsuz seyre dönüldüğü vurgusu yapılmış. Enerji fiyatları, savaş devam ediyor. Onun yine olumsuz etkilerinin Ağustos'a da kayacağı tahmini yapılmış. Hani benim ilk aklıma gelenler bunlar. Sizde hangi başlıklar kaldı aklınızda? Hangi notlar sizin dikkatinizi daha fazla çekti? Sunumdan sizde kalanlarla başlayalım, buyurun.
2: Tabii tabii Murat Bey. Yani aslında biz bu enflasyon raporunda tahmin revizyonuna çok önem vermeyecektik ağırlıklı olarak. Ağırlıklı olarak gelen mesajlara önem verecektik. Fakat pek öyle olmadı. Çünkü Merkez Bankası bir miktar bence piyasa beklentisinin üzerinde bu yıl için tahminde revizyonla geldi. Tamam, piyasa enflasyon raporuna giderken ikiye ayrılmıştı. Bir kesim bu yıl işte %26'da hiçbir değişiklik olmaz. Diğer kesim olur beklentisi vardı ama olmaz beklentisi daha ağırlıktaydı. Şimdi dolayısıyla 26-28'e çekildi. Bu şu anlama geliyor. Yani benim tahminim yukarıda, ben daha sıkı durabilirim. Yani bunun meali şu: faiz indirimi yapmaya da bilirim yakın vadede olarak okumak gerekir. Fakat orayı şöyle kotardı Merkez Bankası. Evet, bir tahmin revizyonuna geldim, 2 puan yukarı çektim. Fakat bu arz koşulları kaynaklı. Yani benim yönettiğim alanlarla ilgili değil. Dediğiniz gibi işte gıda fiyatları kaynaklı, enerji fiyatları kaynaklı, yönetilen yönlendirilen fiyat artışları kaynaklı. O nedenle ek sıkılaşmaya gerek yok. Dolayısıyla bu yön itibariyle, bu iletişimle gereği piyasa en azından ekstra bir faiz artışı yapılmayabileceği fiyatlamasını yaptı. Bence bir diğer nokta şu: 2027'ye dair hiçbir revizyon yok. %15'te kalıyor. Yani siz bu yıl tahmini yukarı çekiyorsunuz ama 2027 orada kalıyor. Bu Merkez Bankası'na bir kredibilite kaybı yaratabilirdi. Neden? Çünkü önümüzdeki yıl %22-23'ler en iyi tahminler. 25'ler civar tahminleri görüyoruz. Fakat orada topu nereye attı Merkez Bankası? Eylül'de açıklanacak OVP'ye dedik, yani OVP'yi bir görelim. Orada biz revizyonuna geleceğiz. Dolayısıyla ciddi bir kredibilite kaybı şimdilik yok. Gözler OVP'de diyebilirim. Bana kalırsa en vurucu taraf nedir? Şudur. Fonlama stratejisine değişikliğe gidilmesinin soru cevap kısmında gündemlerinde olduğunu söyledi. Bu şu demek ve bunu şöyle ifade etti: biz 40-37'ye çekeceğiz gündemimizde, fakat bu bir faiz indiriminin başlangıcı olarak bunu okumayın dedi Merkez Bankası. Bu bir normalleşme. Ne demek normalleşme? Savaşın hemen başlangıcında stratejide bir değişiklikte 37-40'a çekilmişti. Şimdi bu da savaş en kötü geride kaldı dedi bu arada Merkez Bankası. Böyle bakıyor meseleye. O nedenle de daha fazla yukarıda tutmaya gerek yok ve zaten üst band fonlamanın da çok sağlıklı olmadığını da söylüyorlardı. Bunu aşağı çekecek. Şimdi piyasanın asıl sorusu, enflasyon raporu sunumu sonrası bu 40-37'ye bir tek seferde mi getirilir, yoksa kademeli mi, ya da ne zaman getirilir? Çok farklı görüşler var Murat Bey. Yani mesela bu hafta ya da önümüzdeki hafta gelir diyen bir grup var. İşte 3 Eylül'de enflasyon gelecek, Ağustos enflasyonunu görüp hemen geçer diyen bir kesim var. Bir kesim 10 Eylül toplantısında geçer, bir kesim de Ekim Kasım gibi diyor. Ben bunun şurasındayım. Ben 10 Eylül toplantısıyla geçileceği kanaatindeyim. En azından Ağustos enflasyonu görülmeden normalleşmeye geçilmeyeceğini düşünüyorum. Muhtemelen 40'tan 37'ye geleceğiz. Tabii bir sonraki soru da ne zaman faiz indirimleri olur? Piyasa henüz o tarafta değil. Normalleşme adımını gördükten sonra da diğer çıpa ne olacak, ya da radar ne zaman ilk faiz indirimi gelir meselesi olacak.
1: Peki hocam, henüz belki erken ama Ağustos ayının da artık yarısını geçtik, sona doğru yaklaşıyoruz. Merkez Bankası'nın projeksiyonları doğrultusunda Ağustos ayına ilişkin, enflasyona ilişkin beklentiler şekillenmeye başladıysa sizin tahminleriniz nerelerde geçen yıldan, yani geçen yılın şeyi var mı? Avantajı var mı geçen yıl Ağustos ayıyla karşılaştırdığımız zaman, yoksa yine sürpriz yüksek bir sonuç gelme ihtimali var mı yeniden savaşın alevlenmesiyle birlikte?
2: Murat Bey, aslında çok güzel bir soru sordunuz. Yani bu neden Ağustos ayı enflasyonu görmek isteyecek dedim. Çünkü şimdi ben piyasadaki beklentilere bakıyorum. Çok farklı beklentiler var. Mesela web tüfeğe bakıyorum. Oldukça tüfeğe yakın rakamlar açıklıyor. 2.22. Bu ne demek? Geçen sene 2.04'tü. 2022 gelirse dezenflasyon süreç sekteye uğrayacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın normalleşmeyi ve hatta belki Ekim'de başlayacak benim nezdimde faiz indirimini anlatması çok güç olabilir. Onun için bakın, geçen hafta ÖTV adımı geldi. ÖTV adımı niye geldi? Bence şu nedenle geldi. Mümkün mertebe Ağustos ayı enflasyonunu aşağı doğru baskılamak. Neden? Çünkü ÖTV ile ilgili bir hesaplama yaptığınızda aslında yıl sonu enflasyonu çok etkileyen bir adım değil. Ama Ağustos ayı enflasyonunun en azından yukarı gitmesini engelleyen bir parametre. Şimdi ben kurum tahminlerine bakıyorum Murat Bey. 1.8 bekleyen var. Piyasa katılımcıları 1.7 civarı bekliyor. Yine 1.9 civarı bekleyen var. 2 ve 2'nin üzerinde bekleyen de var. Onun için bir miktar bu sefer çok heterojen bir dağılım olduğunu görüyorum. Benim kendi beklentim 2'nin hemen altı, 1.98'ler civarı. Eğer böyle olursa gerçekten, yani daha düşük bekleyenler gibi olursa, evet, dezenflasyon süreç devam edecektir. Tabii alt detaylara bakacağız orada. Burada özellikle eğitim kaleminin okulların başlaması öncesinde ciddi bir artış gösterici. Alkol içkiler, tütün, maktu vergilerin burayı etkilemeye devam ettiğini göstereceğiz. O nedenle merakla bekliyorum. Yani dezenflasyon süreç devam etmeyebilir, edebilir. Tam sınırda noktadayız benim tahminlerime göre.
1: Hocam uzunca bir süredir, 2,5-3 senedir işte bu ayın enflasyon verisi çok kritik. Önümüzdeki ayın enflasyon verisi çok kritik olacak diye diye 3 sene geçti. Her ayın enflasyon verisi hakikaten son derece kritik olmaya devam ediyor. Şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum size. Gıda fiyatları, Merkez Bankası'nın da söylediği gibi, uzunca zamandır bizim de konuştuğumuz gibi Merkez Bankası'nın kapsama alanının dışında seyrediyor. Gıda fiyatları da bizim en çok gol yediğimiz noktalardan bir tanesi, diğerinde hizmet diyebiliriz herhalde. Bu iki kalemde siz yılın ilk 7 ayında, hani bilmiyorum gıdada şöyle oldu bundan sonra da böyle olacak demek mümkün mü? Onu bir kenara koyalım, ama hizmet tarafında başta kiralar olmak üzere kentsel dönüşümün de bu kadar hızlandığı bir ortamda gözlemleriniz ne durumda? İyi noktaya diyemeyeceğiz belki ama 2 sene öncesine göre iyiyiz diyebilir miyiz?
2: Evet, bence şöyle, en azından kiralar, eğitim tarafı, hizmetteki alt katılık grubunda evet 2 sene öncesine göre daha iyiyiz. Hatta geçen seneye göre daha iyiyiz. Fakat güçlü bir enflasyon düşüşü için iyi miyiz? Hayır, iyi, yeterli değiliz. Orada biraz piyasayla Merkez Bankası ayrışıyor. Bakın Sayın Fatih Karahan'ın sunumunda özellikle kiralar, eğitim ve talebe duyarlı hizmet tarafında bir dezenflasyon süreçte hızlanma olduğunu söyledi. Ve bu nedenle de aslında hani daha iyi bir enflasyon olabileceğini söylüyor. Evet, piyasada dediğiniz gibi geçmişe kıyasladığınızda daha iyi, ama acaba Merkez Bankası'nın bize sunduğu kadar daha iyi mi? Bence orası bir miktar tartışmalı. Çünkü hizmet tarafında katılığı, kiralar tarafında da, şimdi bir de şu geldi, enerji, petrolle birlikte ulaştırma tarafı, son dönemde haberleşme tarafı da hizmet tarafında potaya girmeye başladı. O açıdan katılığı çok net hissediyoruz. Henüz yeterli düzeyde bence değil. Şimdi gıda tarafına geldiğimizde, dediğiniz gibi yani gıda, tamam, kuraklık var, evet don var, bunun etkisi var. Fakat Türkiye'de gıda fiyatları, dünyada gıda fiyatlarının düştüğü dönemde de yükselmeye devam ediyordu, bırakın düşmeyi. Çünkü bizim yapısal bir takım sorunlarımız var. Tek sorun sadece kuraklık değil. Bir kere bir, yani tarımda yeterli üretim yok, teknolojik üretim yok, verimlilik yok. İki, tarımda dışa, özellikle maliyetler konusunda çok dışa bağlıyız. Tarım üfe bu nedenle bizi çok etkileyebiliyor. Üç, piyasa yapısı bozuk, pazar yapısı bozuk. Yani çiftçiden tüketiciye gelene kadar aracı sayısı çok fazla. Ve bu aracı sayısının fazla olması ciddi anlamda hem çiftçinin kaybetmesine hem de tüketicinin kaybetmesine sebep oluyor. Bir de şu var, Türkiye'de fiyatlama davranışları bozuk olduğu için ağırlıklı zorunlu mal grubu, ki bunların başına gıda geliyor. Dolayısıyla asgari ücrete zam yapılıyor. Petrol fiyatları yukarı gidiyor. Kur biraz yukarı gidiyor. Hemen ilk etapta gıda fiyatları tarafında fiyatlama davranışları alışverişlerinin bozuk olmasıyla birlikte gereğinden fazla zam yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de artık bu saatten sonra Merkez Bankası üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Yapabileceği çok bir şey yok. Faiz ve enflasyonun bağı koptu. Dolayısıyla konut arzının artırılması gerekir. Eğitim tarafına evet bir nark getirildi ama yeterli değil. Gıda tarafında üretim rekolte nasıl artırılabilir? Pazar yapısı nasıl düzeltilebilir? Bu gibi adımlar olmadan Türkiye'de tamam belki 30'u belli noktalara getiririz ama o belli noktanın altına düşmek çok mümkün görünmüyor bence.
1: Hocam aslında 2-3 senedir yine konuştuğumuz konulardan bir tanesi para politikası bir tarafa. Evet ama yapısal reformlar başta da gıda olmak üzere sadece bugünün konusu pahalılık, enflasyon ikisi ayrı konular da değil. Yarın bu bir güvenlik meselesi, milli güvenlik meselesine de dönüşmemesi adına hakikaten daha fazla vakit kaybetmememiz gerekiyor. Çok teşekkürler. Bileşenlerine ayırarak gayet güzel anlattınız. Özellikle gıda tarafını Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte olduğunuz için mutlu günler diliyorum.
2: İyi yayınlar Murat Bey.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, içeride geçen haftadan yansıyan notları özellikle Filiz Hoca bize gayet güzel anlattı. Şimdi biraz da yurt dışına bakacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bu kez bizimle birlikte. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Zafer Bey, şimdi geride bıraktığımız hafta yine Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda tıkanan görüşmeler, iki taraftan gelen sert açıklamalar, işte tansiyondan nereye kadar yükselecek bakıyoruz Hürmüz'de. Bugüne kadar diyorduk ki petrol fiyatları en azından geçiş devam ettiği için bu daha fazla yukarı gitmiyor ama geçişin de durduğu belirtiliyor. Basra Körfezi'nden geçen petrol bu kez orayı kompanse mi ediyor? Ne oluyor, ne bitiyor? İşler biraz daha karma karışık hale gelmiş durumda ama petrol fiyatlarıyla başlayalım. Sizin şu geride bıraktığımız bir hafta, belki 10 gün gözleminiz nedir? Bundan sonrasına ilişkin bir projeksiyonunuz var mı?
3: Açıkçası aynı senaryolar devam ediyor orada. En büyük sıkıntılardan birisi aslında Hürmüz Boğazı olduğunu söyleyebiliriz. Buradan geçişler her ne kadar oldukça azalmış olsa bile geçiş devam ediyor. O da petrol fiyatının yükselmesini engelleyen unsur. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan geçişler sağlanıyorsa $70 civarına geleceğimizi düşünüyorum. Hatta daha alt seviyeli 67-68 bandına kadar da geri çekebileceğimizi düşünüyorum. Fakat maalesef Boğaz'ın hala geçişe kapalı oluyor olması veya en azından kısmi kapalı oluyor olması burada petrol fiyatının yüksek olması çalışıyor. Bunun daha üstüne gider mi? Tabii ki burada çatışmalar daha da şiddetlenirse ki piyasa buna inanmıyor. Fiyatlama açısından onu söyleyebilirim. O zaman tabii ki daha yukarı seviyeleri görmemiz mümkün. Ama burada artık neyin nasıl olacağını aslında kimse kestiremiyor. Gelen açıklamalara göre piyasanın hareket ettiğini görüyoruz. Ama şurası bir gerçek. Piyasa tartışmaların yeniden o eski şiddetine ulaştığını çok fazla inanmıyor. Mutlaka bir barış anlaşması olacağına inanıyor. O yüzden de geçişler sınırlı olsa bile fiyatların yukarı gitmekte çok da istekli olmadığı görülüyor. Onu söyleyebilirim. Talepte zayıflama hissediliyor. Burası da bir gerçek. Şunu da unutmamak lazım. Buradaki geçişler azalmış olsa bile OPEC tarafındaki arz artışları diğer ülkelerden tedarik edilen petroller ki Rusya petrolünün hala arzının devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar işlenmiş rafiner ürünlerinin geçişi azalmış olsa bile bu da petrol fiyatlarını dengeleyen unsur.
1: Zafer Bey, bağlantıda bizim sesle, bize gelen sesle bir ufak problem var. Arkadaşlarım şimdi yenileyecekler bağlantıyı. Zafer Bey bize ne anlattı değerli izleyenler? Evet, petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor. Ancak oradaki beklenti Amerika ile İran'ın bir şekilde anlaşmaya varacağı. Şimdi Zafer Bey dinlerken dedim ki kendi kendime 28 Şubat yani savaşın ilk gününden beri aynı beklenti içerisinde piyasalar. Hani hep bir iyimser, hep bir iyimser. Hani 120'leri gördük biliyorsunuz. 120 doları gördük Brent petrolde en yüksek varil fiyatı olarak. Daha yukarıya gitmedi. Orada daha kötü senaryolar yazıldı. $150 dendi, $160 dendi ki bu kadarı dahi $120'lardan kademeli olarak geldik aşağıya biliyorsunuz. Bu kadarı dahi petrol fiyatlarının yükselişi bütün dünyada hem bir enflasyon sarmalı yarattı hem de asıl mesele belki de büyüme beklentilerini ciddi miktarda törpüledi. Şimdi büyüme yok, karlılıklar azalacak. O zaman hisse senetleri ne olacak? Zaten bir düzeltme ihtiyacı var mıydı? Orada bir belirsizlik var. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı, yeni başkanı Kevin Warsh'un politikası, o da belirsizlikle yönetmeye, Yani kendisi ifade etti zaten, piyasaları parmak ucunda tutmayı seviyorum ben diye. Çünkü biz sözlü yönlendirme yaptığımız zaman piyasalar çok, çok rahatlıyor ve bu da onların gereksiz risk almalarına sebep oluyor dedi. Yani piyasaları parmak üstünde, yani belirsizlikle yöneteceğini söyledi. Bu belirsizlikler de işte bütün fiyatlar üzerinde etkili oluyor değerli izleyenler. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşı hem askeri çözümün yanı sıra bir de ekonomik yaptırımların, açılışta da ifade ettik, gündeme gelmesi bekleniyor. Bakalım hani bu el yükseltmek mi, görüşmelerde İran'ı zorlamak mı? İran'dan da sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşler nereye varacak bilmiyoruz. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon rakamları hem TÜFE hem ÜFE beklentiler doğrultusunda geldi. O beklentilerde Amerikan Merkez Bankası Fed'in Eylül ayında faiz indirim beklentilerini aşağıya indirdi, azalttı. Bu azalma da dolar endeksinin gücünü aşağıya çekti. Dolar endeksi 99,4'lerde bu sabah itibariyle 100, hatta 101'lerin altına geldi. 99 endeks seviyelerinde. Bu da altın fiyatlarına yansıdı. Altın fiyatları da bir miktar yukarıya gitti. Açılışta da söylediğimiz gibi 4400 dolarlarda altının ons fiyatı bu sabah itibariyle. Altının onsu geride bıraktığımız hafta %1 civarında, %0,80 artıda kapattı haftayı. Gram altında %1,15 kadar yukarıda kapattı geride bıraktığımız haftayı değerli izleyen. Şimdi bu arada dolar endeksi değer kaybetmiş demişken, 99 endeks seviyelerine geldi demişken, euro dolar karşısında elbette yükseldi. 1.15.90, 1.16'lara yaklaştı. Sterlin de dolar karşısında 1.36'ya doğru hareketleniyor. Şimdi pekala, Zafer Ergezen şu anda telefon attığımızda. Zafer Bey, canlı yapamadık bağlantıyı ama telefon attığımızda tekrar birliktesiniz. Petrolü dinledik. Aynen. Bir de altın değerlendirmenizi rica edelim.
3: Altın değerlendirmesinde de aslında çok değişen bir gelişme yok. Aynı benzer senaryoya devam ediyoruz orada. 4400 direncinin geçmeye çalışıyor. Takip eden izleyiciler hatırlayacaktır zaten. Yaklaşık 2 aydan beri 4400 seviyesinin de önemine dikkat çekiyorduk ki yükselişlerde burasının direnç olarak çalışacağını bahsediyorduk. Oraya geldik. Buradan daha yukarıya gider mi? Evet, gidebilir. İşte biraz önce petrolü konuşurken, eğer bir anlaşma olursa, dolar endeksinde gevşemeyi görürsek, burada 99 seviyesinin altında 98'leri görmeye başlarsak 4550 dolar seviyelerine doğru ons altında hareketi görürüz. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 7000-7200 seviyelerine doğru hareketi gösterebilir diye düşünmekteyim. Ki baktığımız zaman da bu gerçekçi mi? Evet, gerçekçi gözüküyor. Özellikle eğer bir barış anlaşması olursa, petrol fiyatlarında 70 dolara doğru geri çekilmeyi görürsek, 80 dolar altındaki fiyatlar görürsek, gram altına daha yukarılara doğru gidebiliriz. Tam tersi, eğer burada savaş riski artarsa, dolar endeksi de yeniden 100 seviyelerine doğru yaklaşırsak, bu sefer geri çekilmeyi görürüz. O geri çekilme de 6200 dolar seviyelerine kadar, 4200 dolar seviyelerine kadar olur. Ama genel görüntü şu anda bir miktar güçlenme oldu. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın çok güçlü alımları var. 19 ton çok büyük bir alım gerçekleştirdi. Bu alımlar devam ederse burada bir miktar daha yukarı hareketleri görebiliriz ki ben 4400 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak veriyordum. Burada Çin Merkez Bankası'nın alımı yaklaşık %5'lik bir fark oluşturdu diyebiliriz. Bu da 4550 dolar seviyesini yeni hedef haline getirebilir. Bundan not düşmüş olalım. Görüntü şimdilik pozitif. Eğer savaşta bir an iyileşme olursa veya petrol fiyatlarında düşüşü görürsek, özellikle 80 dolar altındaki fiyatlamayı görürsek, burada altın fiyatlarında 4550 dolar seviyesini, hatta belki miktar üzerine doğru çıktığını da görebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, bizlerle görüşlerinizi paylaştınız, bizleri bilgilendirdiniz. Şimdi değerli izleyenler, Zafer Bey'i de yolcu ettikten sonra sıradaki haberimize devam edeceğiz. Bugün 17 Ağustos Marmara, 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümü. Yıkılan binaların enkazı altında itip giden binlerce hayat, açılışta da ifade ettik, 17 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Riskli binaların dönüşümünün önemini ortaya koydu. İlk günden beri bunun farkındayız. Yeni acılar yaşanmaması içinse Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
4: Saat 03.02'de başladı. 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yoğun bir çalışma yürüttü. Deprem riski bulunan illerde kentsel dönüşüm proje ve kampanyalarıyla riskli binaların dönüşümü gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 2.737.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2.369.000 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 368.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da ise 1.274.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 998.000 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 276.000 bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası da başlatıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesinde dönüşüm alınan 376.212 bağımsız bölümde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında yer alıyor. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liralık finansal destek sağlanıyor.
1: Özellikle kentsel dönüşümdeki son durumu paylaştık değerli izleyenler. Rakamları, istatistikleri paylaştık sizlerle birlikte. Bizden önce olduğu gibi bizden sonra da NTV'de gün boyunca 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depremine ilişkin özel yayınlarda bugüne kadar neler oldu? Daha neleri yapmamız gerekiyor? Neyi eksik yaptık? Neyi fazla yaptık? Ya da neyi daha fazla yapmamız gerekiyor? Kafalar değişti mi? Değiştiyse nasıl değişti? Bütün bunları irdeleneceği özel yayınlar gün boyu NTV ekranlarında olacak. Şimdi biz geri sayım programımız içerisinde artık bir araya gitme zamanı geldi. Aranın ardından da borsada BIST endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Dinlediyseniz anımsarsınız. Programlarımızdan birinde L ile başlayan sözcükleri gözden geçirmiştik. Sözcük başlarındaki L seslerinin hep ince söylendiklerinden söz etmiştik. Lamba, lastik, lavabo gibi değil de lamba, lastik, lavabo gibi. Ama L ile başlayan bir sözcük var ki, hem de çok kullanılan bir sözcük, sanki pek çok kişi söz birliği etmiş gibi kalın L ile söylemekte. Bu sözcük lazım. Televizyon lazım diyenlerden geçilmiyor. K harfiyle başlayan sözcüklerde de yanlışlara düşülmesi kaçınılmaz. Ancak L'deki gibi bütün sözcüklerde K sesinin ince söylenmesi gerekmiyor. Bu nedenle özensiz yaklaşıldığında yanlışa düşme olasılığımız artıyor. Şimdi kalın ve ince K'lere yakından bakalım. Kalın K'lerde fazla yanlışa düşülmüyor. Kaba. Ne kadar kaba bir adammış. Kabak. Kabak benim başıma patladı. Kabile. Afrika'daki kabilelerin tümü de ilkel değil ya. Kadar. Düşüncesiz akşama kadar bekletti beni. Kader. Her olumsuzluğa kader deyip geçemeyiz kardeşim. Kahve. Bu yemeğin üstüne şöyle sade bir kahve iyi gider. Kanun. Herkesin kanunlara uymasını beklemek büyük hayalcilik. Kauçuk. Bu ayakkabının altı kösele değil ki, kauçuk. İnce L'lere gelince iş değişiyor. Kabus. Dün gece gördüğüm rüya değil, resmen kabustu. Kafi. Daha koyma, bu kadarı kafi. Çok doydum. Kahya. Sen benim keyfimin kahyası mısın? Kafir. Kafir beni Mars yapmaz mı? Kağıt. Bilgisayara geçeli beri kağıt tüketimi azaldı. Kahin. E nereden biliyorsun öyle olacağını, kahin misin? Kar. Yediği dayak da yanına kar kaldı. Kase. Bir kase dolusu lokum getirdi. Kaşane. Kaşane gibi bir evde yaşıyorlar. Katip. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Kelime. Bir kelime daha edersen fena bozuşacağız. Kabe. Müslümanlar namaz kılarken Kabe'ye yönelirler. Kahta. Ben aslen kahtalıyım. Belki de siz hiçbirini yanlış söylemiyordunuz. Ama olsun, bilginiz pekişmiş oldu, fena mı?
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor, sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu. Az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
11: Engelsiz.
12: Ben Ayşe Sudamakcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın bir parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabalamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler onu gösteriyor. Bu saat diliminde 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde özel bir yayınla karşınızda olacağız. Ama bir sıcak gelişme var. Onunla başlamak isteriz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. Önemli mesajları var. Uraş Bingöl bize bu mesajların detaylarını aktaracak. Uraş, nedir bu röportajın detayında, neler var?
1: Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli isimlerinden biri MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hatırlanacağı üzere 10 Ağustos'ta çerçeve kanun kabul edilmişti ve şu anda da resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu noktada dediğim gibi sürecin önemli isimlerinden Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. Önemli mesajlar verdi. Özellikle terörsüz Türkiye'nin milletin eseri olacak ifadesini kullandı. Devamında hazırlanan kanun öngörülen hukuki düzenlemelerinin ilk adımını teşkil eden temel bir çerçeve oluşturmaktadır ifadesini kullandı. Yine yazının devamında önemli mesajlar var. Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Kanunun kabulüyle ulaşılan merhaleye bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak ifadesini kullandı. İşte bu noktada özellikle Selahattin Demirtaş'ın durumu tartışılıyor. Ahim kararları noktasında da uzun süredir kamuoyunda bir tartışma vardı. Bahçeli buraya da bir parantez açmış ve şu ifadeleri kullandı. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir açıklamasını yaptı. Yine yazının devamında önce de söylediğim gibi bundan sonra olacaklara ilişkin önemli mesajlar var. Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporta vurgulanan diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması, uygulamaların etkin bir işbirliği ve eş güdümle yürütülmesi kritik önemde olacaktır. PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı ile birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına önemli bir fonksiyon ifa eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir ifadesini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli.

0: Bundan tam 27 yıl önce saatler 03.02'yi gösterdiğinde Gölcük merkezi büyük bir sarsıntıyla Marmara bölgesi uyandı. 7,4 büyüklüğündeki bu sarsıntının ardından on binlerce bina yerle bir oldu. Tam 18.373 canı kaybettik. Doğuda Adapazarı'ndan başlayan yıkım batıda İstanbul'un Avcılar semtine kadar, ilçesine kadar uzanmıştı. Birçok noktada arama kurtarma çalışmaları kolay başlamadı. Hatta İstanbul'da bile Avcılar'daki yıkıma ulaşmak sabah saat 5.30'u buldu. Sadece İstanbul'da değil, yıkımın merkezi Gölcük'te de durum oldukça kötüydü. O bölgeye gidebilmek, oradaki insanlara ulaşmak ne yazık ki günlerce sürdü. 17 Ağustos 1999 depreminde çok canımızı yitirdik ama çok da ders aldık. Bir milat oldu Türkiye için. 1999'dan sonra yapı yasaları değişti. Üstüne birçok deprem gördük. Hala yapılması gereken birçok şey var. İşte bu saat diliminde 27 yıl önceye de döneceğiz. Bugün neler değişti? Yarın neler yapılmalı? Bunları da konuşacağız. Bu özel yayın başlıyor efendim. Evet, 18.373 canı kaybettik. Resmi rakamlar böyle. Belki de daha fazla can yitirdik 27 yıl önce 1999 Gölcük depreminde. Şimdi canlı bağlantılarımız olacak. NTV ekipleri farklı noktadalar. 27 yıl önce neler yaşandı, şimdi neler var? Yapılması gerekenler neler? Bunları konuşacağız. NTV ekibinden Ali Ablay Kocaeli Gölcük'te. Melike Şahin de Hatay'da. 6 Şubat depremlerinin en önemli yıkım merkezi Hatay'da, Antakya'da. Osman Terkan da İstanbul'da, yanında da bir konuğu var. Neler yapıldı, neler yapılması gerekiyor? Bunları konuğuyla konuşacak. Şimdi depremin merkez üssü Gölcük'e gidelim. Dün akşam bir anma töreni vardı gece 03.02'de. O büyük felaketin yıl dönümünde neler yaşandığı ve şu anda neler oluyor? Ali Ablay bize özetleyecek. Bir depremzede olarak. Ali.
1: Evet Erhan, 17 Ağustos 1999 günü saat 03.02'de 7.4 şiddetindeki depremin 45 saniye sürmesine neden olan merkez üssünde Gölcük'te Kabaklı sahilindeyiz biz şu anda. Dün akşam saatlerinde başladı buradaki anma etkinlikleri. Saat 03.02'de ise son buldu. Buraya çelenkler bırakıldı. Biz şu anda Kabaklı'daki deprem anıtındayız. Buraya çelenkler bırakıldı. Burada depremi yaşayanlar dualarını ettiler ve hayatını kaybedenler için denize karanfiller bıraktılar. Aynı etkinlikler, aynı törenler Sakarya'da, İstanbul'da ve Yalova'da da yapıldı. Depremde hayatını kaybedenler anıldı. O günler hatırlandı ve burada yüzlerce kişi haftanın ilk günü olmasına rağmen buradaydılar ve depremde kaybettikleri isimleri andılar. Ben de bir gazeteci olarak hem bu törenleri takip ettim, hem de depremi Gölcük'te yaşayan biri olarak bu etkinliklere katıldım.
0: Ali, sen bir depremzedesin, bahsettin, yakınlarından kayıpların da var. O gece 6 yaşındaydın yanlış hatırlamıyorsam. Neler yaşadın? Çok küçük olmana rağmen bu büyük trajedi eminim hayatında bir dönüm noktasıydı. Nasıl bir atmosfer vardı gece 03.02'de tam da depremin merkezinde Kocaeli'de?
1: Kocaeli'de deprem başladığı sırada ben aslında evimdeydim. Bizim evimiz yıkılmadı. Evde ablamla birlikteydik. Ablam bizi korunabileceğimiz bir yere aldı. Ardından 45 saniye gibi, aslında bugün söylediğimizde 45 saniye kısa bir süre, fakat o gün çok uzun bir süreydi. Ve deprem başladıktan bir süre sonra bittiğinde, 45 saniye sonra dışarı çıktığımızda aslında her yer toz bulutuydu. Çünkü çevremizdeki birçok bina yıkılmıştı. Birçok tanıdığımız hayatını kaybetmişti. Sonrasındaki süreçte yakın annemiz dışarıdaydı, başka bir noktadaydı ve bize ulaşması saatler sürdü. Ben o akşam abimi kaybettim. O da arkadaşlarıyla birlikte sahildeydi. 7 arkadaş sahilde oturuyorlardı. Bizim oturduğumuz mahallede bir çay bahçesindeydiler. Aslında burada yaz akşamları birçok insan geç saatlere kadar çay bahçesinde oturur ve sohbet ederler. O da aslında arkadaşlarıyla oturuyordu ve o sırada deprem başladığında onların oturduğu kısım denize sürüklendi. Deniz heyelanı dediğimiz olay yaşandı ve 7 arkadaşıyla birlikte denize sürüklendiler. İki arkadaşı bu olaydan sağ kurtulabildi. Onların verdiği bilgi üzerine 5'inin denizde olduğunu öğrendik. Benim abim depremden bir gün sonra dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Diğer 4 arkadaşı ise günler sonra, fakat yine dalgıçlar tarafından denizden çıkartıldı. Fakat burada acıları hiçbir zaman yalnız yaşayamadık. Çünkü birçok kişinin acısı vardı ve herkes acıları birlikte yaşadılar. Birbirinde teselli buldular. Tabii ki evlerimize uzun süre giremedik. Uzun süre bahçelerde, okul bahçelerinde dışarıda kalmak zorunda kaldık. İlk dönemi çadırlarda geçirdik. Ondan sonrasında konteynerler geldi. Konteynerle yerleşebilenler oldu. Bizim başka kalabileceğimiz yerler vardı. Oraya geçtik. Fakat benim okulum ağır hasar aldığı için biz eğitimimize çadırlarda bir süre devam ettik. Sonrasında konteynerdan okullar yapıldı. Bu okullarda eğitim gördük. Yaklaşık 2 yıl sonra okul diyebileceğimiz bir yapının içine ancak geçebildik. Fakat depremin ilk günleri de zorluydu. Çünkü temiz suya ulaşmak, gıdaya ulaşmak oldukça zordu. Bugünün şartlarına göre 99 yılının şartlarında buraya yardımın ulaşması günler sürdü. İnsanların enkazdan çıkartılması çok daha uzun bir süre aldı. Burada herkes birbirine yardım etti. O şekilde aslında enkazdan ilk günlerde kurtulabilenler kurtarıldı. Enkazların buradan kaldırılması çok uzun bir süreçti. İnsanlar burada yaşadıkları psikolojik travmaları uzun süre atlatamadılar. Fakat burası küçük bir yer. İnsanlar burada birbirlerini tanırlar. Birbirlerine tutundu insanlar, tamamen birbirlerinden bulduğu destekle tekrar ayağa kalkıp hayatlarını yeniden inşa ettiler ve hayata bu şekilde devam edildi. Tabii biz şu an Kavaklı sahilindeyiz. Şu an bulunduğum noktadan 50 metre gerisine kadar bir sahil vardı. Değirmendere'de de aynı şekildeydi. Fakat artık gördüğünüz gibi sahil buradan başlıyor. Kıyıda birçok depremin yaşandığı yer düzeltildi, yapıldı, onarıldı. Fakat depremin izlerine hala denizde rastlayabiliyoruz. Ve şu anda depremin 27. yılında biz de burada hayatını kaybedenleri anıyoruz. Ve 27 yıldır söylediğimiz gibi bugünü unutmadık, unutmayacağız.

0: 1999 Gölcük depremi bir milattı ama son değildi. Sadece 3 ay sonra Düzce depremi meydana geldi. O da 7'nin üzerinde büyük bir sarsıntıydı. Ardından Van depremini yaşadık, hatırlayacaksınız. Ardından da Malatya'da ve Elazığ'da depremler meydana geldi. Ve son olarak en büyük yıkımı yaşadığımız ve aslında 100 yılın depremi diyebileceğimiz 6 Şubat depremleri, iki büyük sarsıntı arka arkaya geldi. Çok büyük bir coğrafyada yıkıma neden oldu. Çok büyük bir kayıp yaşadık. Onun üzerinden de yaklaşık 3,5 yıl geçti. Şimdi 99 depreminden 6 Şubat depremlerine geçen sürede neler değişti, neler yapıldı, neler yapılmadı, bunu çok tartıştık ama 6 Şubat depremleri gerçekten ikinci bir milat oldu Türkiye için. Özellikle yeniden yapılanma konusunda İstanbul başta olmak üzere birçok deprem yaşama tehlikesi olan kentte yeniden yapılanma hız kazandı. Şimdi Hatay'a gideceğiz. NTV ekibinden Melike Şahin, kameraman Onur Özer'le birlikte merkez ilçe Antakya'da en büyük yıkımın meydana geldiği noktada. 3,5 yılda neler değişti, orada neler yapılıyor? 99 Gölcük depreminin yıl dönümünde bize anlatacak. Hemen Melike'ye dönelim. Melike, depremin üzerinden 3,5 yıl geçti ama hala Hatay'ın şehir merkezindeki o tarihi Antakya kentinde sanırım yıkımın izlerini görmek mümkün. Öyle değil mi?
1: Evet Erhan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde aslında depremin izlerinin, boyutunun hala görülebileceği Hatay'dan o görüntüleri sizlere aktarmak istedik. Senin de söylediğin gibi Antakya'dayız, eski Antakya'dayız, Saray Caddesi'ndeyiz. Burası deprem öncesinde Hatay'ın, Antakya'nın en hareketli

lerden birisiydi. Şimdi şehrin genelinde konutlar yapılıyor, dönüşüm devam ediliyor. Birçok noktada yeniden yapılanma mevcut. Ama burası tarihi eserlerin, daha doğrusu tarihi binaların olduğu, kültür varlıklarını koruma projesi kapsamında korumaya alınan binaların olduğu bir nokta. O yüzden burası aslında 3,5 yıl önce mevcut haliyle aynı şekilde durmaya devam ediyor. Elbette burası için özel bir dönüşüm planlanıyordur ama yine de yıkımın izlerini aslında görmek açısından çok hala etkisini koruyor. 6 Şubat'ta çok büyük iki depremi peş peşe yaşadı. Hem aslında Kahramanmaraş merkezli bir depremdi bu. Önce 7,7 ardından 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi ve binlerce konut yıkıldı ki resmi verilere göre 54 bine yakın kişi hayatını kaybetti 6 Şubat depremlerinde. 107 binden fazla da yaralanan oldu. 35 binden fazla bina yıkıldı. 11 şehirde etkilenen 11 şehirde ki o binalarında sadece yıkılanlar değil ağır hasarlı olanlar, orta hasarlı olanlar da vardı. Onlar için de çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Şimdi bir yandan bu yıkılmamış binaları gösterirken bir yandan da yapımı devam eden binaları göstermek istiyoruz. Onur Özel ekrana getirecek. Şu anda ekrana getirdiğimiz alan örneğin Hatay Ortodoks Kilisesi dükkanlarının, daha önce burada çok sayıda dükkan vardı 6 Şubat öncesinde. Onların yeniden onarım çalışmasının bu noktada devam ettiği, aslında onarım da değil, tamamı yıkılmıştı. Yeniden inşa çalışmasının sürdüğünü söyleyelim. Kentin büyük bir bölümü aslında büyük bir şantiye alanı gibi. Bunu söylemek yanlış olmaz. Tamamlanan, teslim edilen konutlar var. Hatta bazı noktaları tanıyabilmemiz dahi mümkün değil. Biz de uzun süre Hatay'da 6 Şubat sonrası görev yapmıştık. Yıkıkken tanıyamıyorduk. Şimdi dönüşümde bambaşka bir şehir konumunda ve birçok noktada aslında o dönüşümün olduğunu görüyoruz. Ama bir bölümde de hala bir şantiye alanı gibi inşaatlar devam ediyor. O işte devam eden süreçte aslında buradaki geride kalanların, Hataylıların acılarının aslında hep diri olmasının da neden oluyor. Bunu söyleyelim. Dünden beri buradayız ve konuştuğumuz Hataylılar oluyor. Şimdi geride kalanların aslında bir şehrin, oturdukları evlerin değil yalnızca mahallelerinin, okudukları okulların, beraber sosyalleştikleri alanların, örneğin işte burası tarihi bir cadde, yok olduğunu görüyoruz. Aslında biraz bir hafıza, şehir hafızasının da yittiğini görüyoruz bu depremler sonrasında. Aslında hep böyle deprem sonrası, her büyük deprem sonrası unutmak ve unutturmamaktan bahsediyoruz. Bizim de görevimiz aslında bu acıları hatırlatmaya devam etmek gazeteciler olarak. Çünkü olası yeni büyük felaketlere karşı yaşadıklarımızı hatırlatmamız ve bu yönde önlemler almamıza vesile olmak için aslında. İşte Hatay'da bunun aslında gösterebileceğimiz ne yazık ki en görünür yerlerinden birisi. Çünkü burada geride kalanların aslında yeniden her gün bir hayata yeniden başlama mücadelesi devam ediyor. Çünkü örneğin şu anda devam eden inşaatlar nedeniyle genel olarak bir toz bulutu altında olduğunu söylemek mümkün şehrin. Bir yandan işte yeni evlerine taşınmaya çalışanlar, yeniden hayat kurmaya çalışanlar var. Örneğin şu anda ekrana getirdiğimiz alanda da bu taşların müdahale edilmemesi için de bir ibarenin olduğunu söylüyoruz. Yeniden aktarmış olalım. Biz Hatay, Antakya'da 6 Şubat 2023 depreminin vurduğu en önemli, en büyük kentlerden birindeyiz. Burada bir yandan dönüşüm devam ederken bir yandan da aslında o depremin yıkımı hala gözler önünde Erhan.

0: 99 Gölcük depremi bir milattı. Özellikle yapılaşma alanında 99'dan sonra yeni yapıların daha kuvvetli depreme dayanıklı olabilmesi için birçok farklı yönetmelik devreye girdi. 6 Şubat depremlerinden sonra da bu yönetmelikler yine değişti. Fakat hala İstanbul'da, Kocaeli'de, Marmara bölgesinde yani büyük depremin beklendiği alanlarda, Bursa'da, Yalova'da dönüşümü bekleyen yapılar var İstanbul'da ve çevresinde. 7'den büyük bir deprem olması durumunda 90 binden fazla binanın yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı tahmin ediliyor. Hatta deprem olmasa dahi kendi kendine yıkılma riski taşıyan binalarında olduğu söyleniyor ki geçtiğimiz günlerde de yine kentte bahçeli evlerde bu duruma bir örnek geldi. Şimdi NTV'den Osman Terkan, kameraman Cahit Kazan ve konukları Yıldız Teknik Üniversitesi üyesi Profesör Doktor Ali Koçak'la bahçeli evlerde kendi kendine yıkılan o binanın enkazının olduğu noktadalar. Osman, bu yıkım aslında ucuz atlatılmıştı. 1980'li yıllarda yapılan bu yapı kentsel dönüşüme girecekti ki gelen sesler üzerine boşaltıldı, yanlış hatırlamıyorsam, ama saatlerle kurtuldu oradaki binada yaşayan vatandaşlar, öyle değil mi?
1: Yılmaz. Şimdi yani binadan çatırdama sesleri geldikten sonra ihbar üzerine binanın tahliyesi gerçekleştirildi. Şimdi burada bir siteden bahsediyoruz aslında. O sitenin bir bloğu yıkıldı. Kendi kendine. Biz buna ne diyoruz? Tabut binalar ve bunun sayısının da İstanbul'da 1200 ile 1500 arasında olduğu yönünde tespitler, tahminler var. Şimdi kentsel dönüşüm çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor tüm Türkiye ile birlikte İstanbul'da. Bir an önce bu çalışmaların da tamamlanması gerekiyor. Neden? Çünkü İstanbul deprem bekleyen bir mega kent. Öyle ki şimdi bilimsel veriler ışığında uzmanların tahminleri önümüzdeki süreçte ne zaman olacağı belli değil. Ama önümüzde 7 büyüklüğünde ya da daha da fazla 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekliyor İstanbul. Bu durumda tahminler ne? İstanbul'da 90 binden fazla binanın yıkılacağı yönünde. Ama şimdi sen de belirttin ve o örneğinlerden birinin de önündeyiz. Deprem olmasına gerek kalmadan bile kendi kendine yıkılabilecek binalar var. Tabut binalar. İşte onlardan biri 4 katlı. Görüyorsunuz arkamda çalışmaları devam ediyor. Hafriyat çalışmaları. Şimdi molozlar kaldırılıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla diğer binalarda da tahliye işlemi gerçekleştirilmiş. Yani o binalarda risk altında. Şimdi hem bu bina neden yıkıldı, tabut binaların durumunu, hem İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme rica edeceğiz. Konuğumuzdan Profesör Doktor Ali Koçak, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yayınımıza sık sık geliyoruz aslında. Sizde evet. Bu tip manzaraları değerlendiriyoruz. Yine olumsuz bir manzara var önümüzde. Siz de biraz incelediniz.
2: Evet.
1: Ne gördünüz efendim? Yani neden yıkılmış bu bina?
2: Şimdi aslında şöyle bir iyi tarafı var. Can kaybı yok. Bina daha önceden alarmını vermiş ve binayı boşaltmışlar gece. Ertesi günde bina yıkılıyor. Bina bir de 99 yılından hemen sonra, 99 depreminden hemen sonra güçlendirilmiş. Bir de o halde yani düşünün. Tabii o dönemlerde böyle bir yönetmeliğimiz yoktu. Maalesef o dönemlerde mühendis ve mimar arkadaşlarımızın ve usta ve kalfalarımızın tecrübeleri de yoktu güçlendirme konusunda. O nedenle binada bazı hatalı güçlendirme yaptığını söylemek mümkün burada. Ancak şu var, bizim bu şekilde yıkılan bina, yıkılacak nitelikte binamız çok fazla. Şimdi neden?
1: Ne kadar hocam? Ne,
2: şöyle söyleyeyim. Yani önce şeyi söyleyeyim size.
1: Bir rapora göre işte 1200 ile 1500 arasında olduğu söyleniyor İstanbul genelinde.
2: Evet, şöyle söyleyeyim bunu. Şimdi binaların aşağı yukarı Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmada 50 bin civarı bina söyleniyor. Yani her ilçede hemen hemen 1500-2000 tane kendiliğinden yıkılacak bina olduğu söyleniyor. Biz de gezdik, evet bu doğru mudur diye. Evet, gerçekten doğru. Örneğin Bahçelievler'in Çin Evler bölgesi, Koca Sinan bölgesi, Yeni Bosta bölgesinde bu türde binalarımız fazla. kentsel dönüşüme geçmemiş binalarımız var. Yine Güngören ilçemizde var, Beşiktaş bölgemizde var. Yani her ilçemizde, 39 ilçemizin tamamında buna benzer binalar var. Şimdi bina bizim neden yıkılıyor? Şöyle, İstanbul'da binaların ekonomik ömrü, hatta tüm Türkiye için söyleyeyim, 30 yıl. 30 yılın üzerindeki binaların tamamı riskli olarak söylenebilir. Bu binamızda da yine güçlendirilmiş olmasına rağmen yapısal kusurlar çok fazla. Konsolucu kolon var. Yani kolon yukarı doğru devam etmiyor. O güçlendirme esnasında takviyesi yapılmamış veya o şekilde düzenlenmemiş, depreme uygun hale çevrilmemiş. Veyahut da demir donatılar çok iyi değil binada. Betonda bazı hatalar var. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya gelip bir de korozyon da eklenince binaya, ne yazık ki binanın taşıma kapasitesi ortadan kalkıyor. Ve kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak hale geliyor.
1: Hocam şöyle yürüyelim mi? Şimdi korozyon dediniz. Bir bakalım isterseniz yakında. Şöyle Cahit Kazan'da rica edelim. Bizi takip etsin. Şöyle gidelim hocam. Şimdi aynı zamanda gözünüze çarpan çarpıklık da varsa binalarla ilgili. Çünkü bunların da tahliye işlemi gerçekleşmiş. Onlardan da bahsedebilirsiniz
2: şimdi,
1: hocam.
2: Şimdi bütün bloklar aynı zamanda yapılmış. Aynı müteahhit tarafından aynı projelendirmeyle yapılmış. Şimdi tabii çok büyük eksikleri var binaların, hataları var. Örnek verelim hemen. Bakın şimdi şurada konsolucu kolon var. Hemen binanın köşesini gösterebilirseniz öyle.
1: Uydu antenin orası galiba.
2: Evet, evet, evet. Hatta yaklaşabilirsiniz oraya isterseniz.
1: Bir taraftan da hocam yani...
2: Sonra buraya geleceğiz.
1: Tamam, geleceğiz.
2: Buraya tekrar
1: tamam,
2: bakacağız.
1: Tamam hocam. Şimdi şöyle ilerleyelim yavaş yavaş. İşte burası geçtiğimiz günlerde 10 gün önce yıkılan... O bina ve binanın devamındaki aynı siteye bakın. Ait aynı şekilde yapılmış.
2: Bakın şimdi şurada örneğin binanın hemen şeyi gözüküyor. Yıkılan binanın. Bakın evet. Orada bir guset dediğimiz bir durum var böyle. Kiriş. Aynı bunun gibi bakın.
1: Evet.
2: Şöyle oluyor burada. Kolon alttan devam ediyor. Ama üste çıktığınız zaman üste devam etmiyor kolon. Dışarılara konuyor. O kirişin ucuna konuyor.
1: Aynı... Düzeyde mi devam
2: yok.
1: Etmesi lazım?
2: Sürekli, tabii sürekli olması
1: peki,
2: gerekiyor.
1: Bu bir eksiklik mi, bir hata mı? Yani buna nasıl izin
2: bu,
1: verilmiş?
2: İşte geçmişte bunları yapıyorlardı ne yazık ki. Sonra 99 depreminden hemen sonra 98 yönetmeliklerinde tamamını yasakladık öyle. Şu anda bunları yapmak mümkün değil. Ama güçlendirme yapılırken de bu aşağıya doğru bunlar takviye yapılarak düzenlenmeliydi. Ama bir tek bu hatadan dolayı bile biz binaların kullanılmasını istemiyoruz. Sadece bundan dolayı. Ama diğer hatalar da birleşiyor. Mesela göreceğiz şimdi bu binanın hocam, üzerinde gidelim, de var. Göstereyim. Sonra en son bu binaya da bakabiliriz.
1: Buyurun hocam. Şimdi tabii korozyondan bahsettiniz. Şimdi oraya da geliriz.
2: Evet,
1: bir kumurtluğu da incelemek lazım. Demirlere de bakmak lazım. Burada nedir hocam? Gözünüze
2: şimdi
1: çarpan
2: bakın şurada ortam. Hemen bir demir...
1: Mühürlenmiş zaten binalar.
2: Evet, binalar mühürlenmiş ve kentsel dönüşüm için karotlar alınmış binadan. Donatıları inceleniyor. Binanın röleveleri alınmış. Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığı. Şuradan görebiliriz mesela demirleri. Bakın şimdi o köşelerdeki etriye bağlantılarımız tamamen yanlış.
1: Ne yanlışlık oluyor?
2: Böyle 90 derece üstünde bırakılmış. Normalde beton içine gömülmesi lazım etriyelerin uçları. Onlar boşta kalmış. Bir de daha ilerideki daha net gözüküyor. Kolon kirişin birleşim bölgelerinde yani aşağıda ve yukarıdaki etri aralıkları 10 santimi geçmemesi gerekiyor. Bunlara uyulmamış zaten. Bir de o zamanki düz donatı kullanılabiliyordu. Yönetmeliklerinde izin veriyordu ama düz donatının da kullanım şartları vardı. O şartlar da yerine getirilmemiş binada. Yani binada bir nevi ciddi bir işçilik hatası var. Bir de projelendirmede de tabii depreme dayanıklı olmayan kısımlar yapılmış. İşte bu konsolucu kolonlar gibi. Şimdi bu binanın özelinde konuşacak olursak eğer, yıkım sebebi olarak öyle. Binanın yıkılmasının sebeplerinden en önemlisi ekonomik ömrünü kaybetmiş bina. Yani 30 seneyi geçtiği için kaybetmiş. Bizdeki yapıların maksimum ömrü 30 yıl. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl dayanabilecekken tabii biz ilk imalatta hatalarımız oluyor bina yaparken. Ondan sonraki aşamalarda hatalarımız oluyor. Korumada hatalarımız oluyor. İşte cephe kaplamalarında hatalarımız oluyor. Binaya bakarsak cephelerde çatlaklar ve rutubetlerin izleri var zaten böyle.
1: Hocam o zaman yani şimdi 30 yıl diyorsunuz. O zaman 2000 yılı öncesi binaların hepsi risk altında
2: diyebilir misiniz? Hepsi riskli, evet.
1: Peki ne olması gerekir? Hepsinin yıkılıp Yeniden mi yapılması gerekiyor yoksa güçlendirme?
2: Güçlendirme de olabilir. Çok zengin bir ülke değiliz. Çok güzel güçlendirme yönetmeliğimiz var bizim. Ve güçlendirme maliyeti bazen o kadar düşebiliyor ki binada. Bazen ufak dokunuşlarla bile binayı depreme hazır hale getirebiliyoruz öyle. İlla ki her binaları yıkıp yeniden yapacak halimiz yok. Ama şöyle de söyleyeyim. Şimdi bu türde bakanlığın da açıklamasıyla İstanbul'da 1 milyon 200 bin binamız var. Aşağı yukarı. Ama şu güne kadar bu kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyon konut, yaklaşık 100 bin bina dönüştü. Çok önemli bir sayı bu. Çok ciddi bir rakam yani. İnanılmaz derecede inşaat yeniden yapılıyor İstanbul içerisinde.
1: Peki İstanbul depreme hazır diyebilir miyiz?
2: Ha, işte onu söyleyeceğim. Şimdi burada 100 bin bina dönüştü ama az önce söylediğimiz 50 bin bina var riskli olan. Bu 50 bin binanın hangilerini dönüştürdüğümüzü bilmiyoruz. Acaba onları dönüştürdük mü onu da bilmiyoruz. Yani ilçe ilçe riskli binaların hangileri de bilmiyoruz. Hatırlarsak Küçükçekmece'de de bir bina yıkıldı kendiliğinden. Hemen arkasından gene
1: burada
2: Bahçelievler'de bir bina yıkıldı. Allah'tan o da boşaltılmıştı. Kentsel dönüşüme uğruyordu. Ama yandaki binaya zarar verdi tabii. Şimdi buradaki bina gene yıkıldı. Yani bu binaları biz tespit edemedik. Edemeyişimizin çeşitli sebepleri var tabii. Hem yerel yönetim açısından hem bakanlık açısından. Şimdi yerel yönetim incelesi 1500 tane binayı nasıl dönüştürecek? Yani bu aslında bizim 99 yılından bugüne gelene kadar bunları biz tek tek saptayıp da inceleyip bunları dönüştürmüş olsaydık şu anda içimiz çok rahat olacak.
1: Şu anda bu binanın önünden yayın yapmıyorduk.
2: Yayın yapmamış olacaktı. Diğer iki binayı da konuşmuş olmayacaktık. Evet. Çünkü biz şunu da dedik hatta o yayınlarda. Şimdi depremde binaların yıkılmasına alıştık. Şu anda aşağı yukarı 92'den bu yana 100 bin civarında vatandaşımız hayatını kaybetti. Sadece bunun 50 bin tanesi Maraş depremlerinde oldu. 23 bin tanesi Gölcük depreminde oldu. Yine diğer depremler, Bingöl depremini sayın, Afyon depremlerini sayın. Her depremde büyük can kayıpları meydana geliyor. Şimdi 5 büyüklüğünü aştığı zaman korkmaya başlıyoruz. Acaba binalarımıza hasar var mı diye. İşte Sındırgı depremi oldu. 6 büyüklüğünde bir depremdi. Ve Silivri 6 büyüklüğünde 6.2 bir deprem oldu. Ciddi hasarlar meydana geldi. Ama şu anda hangi binalarda hasar var onu da bilmiyoruz. Çünkü araştıramıyoruz bunları. Normal şartlarda araştırıp hasarlı olan binaları mühürleyip yıkmamız ya da güçlendirmemiz gerekiyor. Ama şu andaki riskimiz şu. İstanbul'da 1 milyon 200 bin konutun içerisinde daha önceki çalışmalarda bakanlığın açıklaması öyleydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu da vardı. 600 bin bina riskli. Bunun yarısıdır. Çok önemli bir sayı bu. Ama kendiliğinden yıkılabilecek, yani önünde sürekli çekim yapacağımız dediğimiz bina sayımız 50 bin. Bu 50 bin binanın çok ivedi şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü kendi kendine gidiyor bu binalar. Örneği buradaki olduğu gibi. Örneğin Küçükçekmece'deki bina o kadar büyük korozyona uğramış ki. Bodrum katlar korozyon içindeydi. Fakat gidip de ne içinde oturanlar, ne kiracıları herhangi bir bildirimde bulunmamış. Sadece sözlü olarak belediyeye gitmişler. Belediyeden arkadaşlar gelmişler. Kentsel dönüşüme sokun demişler burayı. Ama vatandaş gene dinlemiyor. Çünkü öyle bir şey ki kimse kendi binasına toz kondurmuyor. Herkesin binası tabii bir de ekonomik durumdan dolayı bu. Çünkü para harcayacak oraya. Halbuki şu anda bakanlığın yarısı bizden kampanyası vardı. Çok önemliydi. Zaten o yüzden çok sayıda binaları dönüştürebildik. Şimdi gene bir kampanya daha başlayacak bu Ocak'tan itibaren. Bence binaları sadece yıkarak değil böyle güçlendirerek de fakat depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız. Çünkü beklenen İstanbul depremi var. Ya da bırakın Marmara'da olacak, Bandırma'da olacak ya da işte Erdek'te olacak bir depremde bile İstanbul ciddi şekilde hasar alacaktır. Ki Gölcük kaç kilometre uzağımızdaydı, geldi avcıları yerli bir etti yani. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken yerel yönetimlerin de çok istikrarlı olması gerekiyor. Diyecek evet ben bu binaları saptayacağım. Bakanlıkla ortak bir çalışma yapacağım. Bu çok riskli dediğimiz kendiliğinden yıkılacak binaları acilen ortadan kaldıracağım diyecek. Bakın şimdi bu bina yıkıldı. Aynı binanın örnekleri diğer binalarda var. Şimdi toplu olarak göçmüş olsaydı ya da depremde göçmüş olsaydı bu ya da içinde vatandaşlar otururken göçmüş olsaydı şu anda biz bu insanların hayatlarını kaybetmesini konuşacaktık. Yani yok yere kaybetmiş olacaklar. Çünkü Bizim tecrübemiz çok iyi, bilgimiz, bilgi birikimimiz çok iyi, mühendis arkadaşlarımız, çok iyi mühendis arkadaşlarımız var. Çok iyi mimar arkadaşlarım, plancı arkadaşlar var. Yerel yönetimde çalışan arkadaşlar var. Ama bunlara çok dirayetli olmak gerekiyor. Özellikle bakın yeni projeler yapılıyor. Belediyelere inanılmaz projeler yığılıyor. Kesinlikle dirayetli olmaları gerekiyor. Kesinlikle hiçbir şekilde ne yönetmelikten taviz vermeleri gerekiyor ne uygulamada. Çünkü biz şunu görüyoruz. Uygulamada bazı sorunlarımız var gene. Bakın bu binalarda da öyle. Şantiye şefi vardı bu binalarda. Sormak lazım buranın müteahhitlerine, şantiye şefine. Bu hataları nasıl yaptınız yani? Kalfa demiri büktüğü zaman orada beton içine gömmediğiniz zaman etriğin ucunu niye buna izin verdiniz demek lazım. Şu anda da öyle. Şu anda şantiyelerde yapı denetim firmaları kesinlikle göz açtırmaması gerekiyor. Yapılan en küçük bir hatayı affetmeyip düzelttirmeleri. Gerekirse bütün demiri kaldırın. Gerekirse o katı yıkın. Ama burada can kayıplarımız az minimuma insin. Can kaybımız hiç olmasın. Biz de onu istiyoruz. Yani bu kentsel dönüşümün amacı ne? Ya da bu kadar binanın amacı ne? Bu kadar mühendis arkadaşlarımız varken böyle kötü binalar üretmemiz mümkün değil yani. Ve o kadar dünya çapında üniversitelerimiz var şu anda. Çok iyi mühendis, mimar, şehir plancısı yetiştiriyoruz. Ama uygulamaya gelince olay birdenbire değişiyor. Uygulamada ciddi noksanlıklarımız var, eksiklerimiz var. Proje kalitesinde de vardı ama 99'dan bu yana bu tür seminerler, kurslar, işte bir proje kalitesi nasıl olmalı diye en sonunda bir noktaya getirdik. Bakın deprem yönetmenimiz 99'dan 75 yılından bugüne kadar 3 kere değişti. Şu anda gene değişiyor yönetmenimiz. Tasarımcılığı ekliyoruz üzerine. Çünkü baktık ki mesela bu binalar, şu anda konsolucu kolon dediğiniz binalar 99'dan önce yapılıyordu. Fakat taşıma gücü açısından çok kötü bu binalar. O nedenle dedik ki evet bu binaları kaldıralım. Bir de imalatta da hata yaptığınız zaman affetmiyor bu binalar. İşte bunun yıkılan bina gibi. O yüzden bunları biz yönetmeliklerimize kaldırdık. Yeni yeni yönetmelikler koyuyoruz. Örneğin kolon boyutumuzu biz 25'e 25'e 75 yönetmeliğine yaparken şimdi 30-30'dan aşağı yapamıyorsunuz. Sebebi ne? Bari binada kötü yapılırken hataları absorbe edelim. Hataları ortadan kaldıralım. O hatayı en azından ciddi kolon boyutlarıyla ortadan kaldırmış oluruz.
1: Diyorum. Şimdi Cahit Kazan enkaza doğru döndü. Şimdi hata dediniz. Burada gözünüze çarpan ilk belirgin hatalar neydi hocam?
2: Şimdi bakın birincisi şu konsolucu kolon dediğimiz durum bakın. Evet. Görüyor musunuz kolon tam konsolun ucundan çökmüş zaten aşağıya. Bak. Evet. O kolon aslında tam şeyin ucunda. Bu yandaki bina gibi.
1: Normalde bu ana kolonun devamında olması.
2: Ana kolon tabii devam gerekirken etmiyor. Kolon evet. Tam konsolun ucuna oturmuş. Bir konsol da bu tarafta bakın. Ve şurada demirleri incelediğim zaman demir kalitesi iyi değil. Bakın başka bir şey daha göstereyim örneğin. Şimdi bakın beton izi, demirin izi var görüyor musunuz? Evet. Demir bundan ayrılmaması lazım.
1: Bu ayrılmış.
2: Bu ayrılmış evet. Kaliteli bir demir işçiliği betonu sarar. Beton parçalamaz böyle. Betonla parçalanmaması gerekiyor. Etrilerle beraber bunun yıkılsa bile bunun mutlaka demirle beraber sargılanması gerekiyor. Çok iyi bir sargılama, çok iyi bir demir işçiliği, çok iyi bir beton işçiliğiyle bu normal şartlarda demiri görmemiz gerekiyor. Böyle un ufak olmaz yani bir bina. Yıkımdan sonra bile parça parça götürürsünüz binayı. Yani şuradaki kolon gibi örneğin. Bu kolon tabii tek görüyorsunuz bakın demirler yukarıda ayrılmış, çıkmış. Onun da ayrılmaması gerekiyor. Yeterli boy olmadığından, aderans boyu dediğimiz boy olmadığından.
1: Kopmamış yani uçları bükük.
2: O zaten normal imalatı öyledir.
1: Öyle mi?
2: Ama işte o betondan sıyrılmaması gerekiyor öyle. Hmm. Sıyrılmış çıkmış. Bir burdun gibi yani. Burada da sıyrılmış çıkmış içerisinde. Ve böyle demirlere bakacak olursak mesela düz demir. Tamam o dönemlerde kullanılan bir demir şekliydi bu.
1: Evet.
2: Fakat demirler böyle küt diye kesmez. Tabii de etriye bu. Hı-hı. Açılmış direkt olarak. Böyle parçalanmaz yani. Çok sağlam olması lazım bunların. Betonu bırakmaması lazım. Betonu da tamamen sardığı için de binada çok kötü olsa, korozyon da olsa ciddi ancak bütünüyle de betonu parçalanmış halde ancak bina çöker. Ama bu kadar böyle pasın az olduğu bir yerde binanın aniden çökmesi söz konusu bile olmaması lazım.
1: Hocam şimdi yöntemler de tartışılıyor. İstanbul'da görüyoruz ki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hem yerinde dönüşüm var Hem de yani bina aslında eski bina yenileniyor. Hani ona kentsel dönüşüm tam olarak diyebiliyor muyuz bilmiyorum ama bir de...
2: Bina yenilemesi diyelim.
1: Bina yenilemesi diyoruz. Evet. Bir de ada bazında çalışmalar. Evet. Siz hangisini açıkçası tasvir ediyorsunuz?
2: Tabii biz aslında bir kentin dönüşümü çok önemli bizim için. Yani İstanbul gibi çok böyle hızlıca kaçak yapılaşmalarla dolu olan bir kentte bu aslında büyük bir fırsattı bizim için kentsel dönüşüm. Plana uygun binalar, planlamanın daha iyi olduğu.
1: Örneğin geniş caddeler, otoparkı
2: olan,
1: toplanma
2: sosyal donat alanları olan binalar tabii biz arzu ediyoruz öyle. Mahalleye girdiğimiz zaman yeşil alan, yeşil bantlar göremiyoruz öyle. Halbuki adayı birleştirin. Örneğin burada da bakın binaları yapmışlar. Bir yol var burada tabii arkadaki binaya gitmek için. Fakat şöyle binaları arkadaki binalarla beraber hepsini tüm ada bazında yıkıp da daha doğru dürüst alt katında otoparkı olan, otoparktan dairelere çıkılan, işte izolasyonu iyi yapılmış, çevre düzeni daha iyi yapılmış ve hatta daha ilerisini söyleyeyim. Sineması, tiyatrosu olan bina bile, site bile olabilir yani. Sitenin orta avlusunda gezinebilecek, çocukların güvenle oynayabildiği, güven içinde gezebildiği alanlar hayal ediyoruz biz.
1: Hocam ne güzel söylüyorsunuz bu arada.
2: Ama bu o kadar ütopik de değil aslında yani. Fakat bizim tabii hayalimiz böyle bir İstanbul. Çünkü insanlarımız rahat yaşaması gerekiyor. Biz hatta şunu söyledik. Bodrum katlarında o kötü bodrumlarda insanları biz de yaşatmayalım öyle. Çünkü her insan değerli. Apartman görevlisi arkadaşlarımız bile çok değerli bizim için. Öyle sağlıklı konutlarda, sağlıklı çevrede ve yaşam alanlarının daha iyi olduğu alanlarda yaşasın insanların. Bu çok zor değil ki yani. Bunları biz biliyoruz. Nasıl olması gerektiğini de biliyoruz. Bir tek mesele uygulama meselesi. Yoksa bakın biz 99'dan bu yana kentsel dönüşüm diyorduk, binaların yenilenmesi diyorduk. Çok kısa sürede 100 bin civarı bina dönüştü. Yani bunu yapabiliyoruz öyle. Bakın her taraf görüyorsunuz kentsel dönüşüm alanları içerisinde. Bakırköy'de çok fazlasıyla bina yıkılıyor. Bahçelievler'de, Güngören'de, Beşiktaş'ta. Yani bu bütün ilçelerimizde inanılmaz dönüşümler var. Fakat bu dönüşümleri yaparken çevre olgusunu ortadan, sosyal donat alanları olgusunu ortadan kaldırmamamız gerekiyor. O zaman işte ada bazlı yapılan çalışmalarda, işte bunda yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor, bakanlığa da çok büyük iş düşüyor. Hakikaten tek bir binayı değil de toplu alarak dönüşüm, ada bazlı bir dönüşüm yapılmış olsa ve çevresel olarak da onu çok güzel böyle konturlarla bezemiş olsalar tam yaşam alanlarımızın düzgünleşmesi anlamına gelecektir o. Fakat bir de tabii bu işin bir de vatandaş yönü var. Vatandaş da kendi içinde anlaşamıyor. Bir binada da anlaşmazlık çok fazla.
1: Evet hakikaten. Yani bu da kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden bir tanesi olarak gösteriyor.
2: Tabii. Bir de tabii para meselesi var.
1: Mesela burada işte devletin nasıl bir tutum sergilemesi gerekiyor? Bununla ilgili de atılan adımlar var. Yani işte %51
2: oranında. Evet %50+1 evet.
1: Yani, şimdi tabii, bu önemli bir yol kat edilmesine sebep oldu.
2: Evet. Şimdi şöyle, zaten vatandaşla anlaşamıyorlarsa, 150+1 varsa binayı yıkıp yeniden yapabiliyorsunuz ya da güçlendirebiliyorsunuz öyle. Şimdi geçmişte öyle değildi, 3/2 çoğunluk aranıyordu öyle. O zaman sorun çıkmaya başlamıştı böyle. Fakat şimdi o sayı düşürülünce birdenbire kentsel dönüşüm de hızlandı böyle. Ama yani yerel yönetimlere düşen iş aslında bu ada bazlı çalışmaları yapıp vatandaşları da ikna etmek yönünde olmalı. Tabii inşaatı belediye kendisi yapmayacak ama o inşaatı yapan insanları bir araya getirecek, vatandaşları bir araya getirecek. Bunun örnekleri var. Tabii Büyükçekmece'de başlanmıştı. Sonra Güngören'de buna ilişkin teşvikler var. Bahçelievler'de teşvikler var. Teşvik ediyor belediyeler. Ama vatandaşla ikna etmek, uzlaşmak o kadar zor ki yani. Fakat böyle albenisi yüksek siteler gösterirsek insanlara, yani yeşil alanı, konforlu alanlar üzerinde böyle daha avlusu olan, ortası olan, orta bölgesi boş olan, yeşilliği olan ve otoparkı olan alanlarda kim yaşamak istemez yani? Şimdi şuradaki vatandaşları toplasak, desek ki hepinizin otoparkı olacak, alttan yukarı çıkacaksınız, hatta yol da olsun burada, hiç önemli değil ki. Yolu da yaparsınız, bunun altı otopark olur. Biraz belediye de tabii bu işe el atacak öyle. Vatandaşları sorsak hepsi ister. Ama sorun para meselesine gelince...
1: Anlaşmaya geldi.
2: Biraz tıkanıklık yaşanıyor. Biraz da ciddi tıkanıklar yaşanıyor. Ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü öyle bir deprem gelirse... Düşünün Maraş depreminde ne kadar üzüldük. İnsanları kaybettik orada. Gölcük depreminde, Erzincan depreminde 92'de. Çok can kayıplarına uğradık. Yani bunları düşündükçe biz mala bakmıyoruz artık. Bu bina yıkılır, yeniden yaparsınız. Yeniden çalışır, kazanırsınız öyle. Ama can kaybını geri getirmenin imkanı yok. O yüzden insan odaklı çalışacağız burada. Yani düşüncemiz hep insan odaklı olmalı. Buradaki bir insanın parmağının bile kanamaması gerekiyor depremde. Ki dünya üzerindeki depremleri görüyoruz. İnsanlar büyük depremlerden çok az sayıda insan can kaybıyla kurtuluyorlar. Onlar da kaybetmemesi gereken durumlar ortadayken camdan atlamalar var, işte suyun içinde kalmalar var. Ama biz daha iyisini yapabiliriz öyle. Daha yaşanılır kent oluşturabiliriz. Ama şimdiden bir planlama yaparsak, belki hani bugünden yarına bunu yapamayız ama önümüzdeki 50 yıllık süreci planlarsak, bizden sonra gelecek nesiller evet çok güzel bir planlama yapmışlar. Bu planlama bazında binaların yapımı böyle olmalı. Bir de tabii usta ve kalfalar çok daha dikkatli iş yapmaları gerekiyor. Müteahhitlerimizin kesinlikle usta ve yanlış iş yapan usta ve kalfayı derhal oradan uzaklaştırması gerekiyor. Şantiyeye gelmeyen mühendisin derhal ilişiğini kesmesi gerekiyor. Birbirimizi otokontrolle yürütürsek yeni binalarımız daha sağlıklı, daha nitelikli olacak. Ama yerel yönetimler, bakanlık bu işin üzerinde, büyükşehir belediyeleri işin üzerinde durup da bu kentimizi 50 yıllık planlamasını nasıl yapalım, nasıl binalarımızı bundan sonra oluştururuz durumunu ortaya koyarsa, çünkü bu yeni yapılan binalar da 40 sene sonra, 50 sene sonra tekrar yeniden yapılacak. İşte o planlama bazında yaptırıp İstanbul'u daha gelecek nesillere daha yaklaştırabiliriz.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz hocam.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Profesör Doktor Ali Koçak, yani hem İstanbul genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının ne durumda olduğunu değerlendirdi, hem de geçtiğimiz hafta 10 gün önce yıkılan, burada merkez, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde yıkılan binanın neden yıkıldığına dair detayları bizimle paylaştı. Şimdi tabii deprem bekliyor diyoruz İstanbul. Büyük Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. 18 bin kişi hayatını kaybetmişti. Sen de söyledin Eray Yılmaz. İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı o depremde 424'tü. 18 binden fazla bina hasar görmüştü. Oturulamaz hale gelmişti. Tabii 27 yıl geçti. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor ama halen İstanbul önünde uzun bir yol var. Bunu görebiliyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları hem bina bazında hem ada bazında devam ediyor. Devam etmesi de gerekiyor. Çünkü uzmanların tahminleri önümüzdeki süreçte 7 büyüklüğünden fazla bir deprem olacağı yönünde.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın. Şansa kalmaz işiniz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: NTV Radyo.

0: Sayan. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülkenin iç bölgeleriyle doğu ve kuzeyinde kuvvetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor. Su baskınları yaşanabilir. Sert Poyraz Marmara genelinde havayı serin hissettirse de deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Güney Anadolu'daki yüksek nem havayı çok bunaltıcı kılıyor. Aşırı sıcaklarda ısı çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Kuzey Avrupa Edebiyatı'nın en parlak isimlerinden Dag Solstad'ın Nihayet Mutluluk isimli kitabı, Banu Gürsaler Sversten çevirisiyle Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Kitabın bir de alt başlığı var, şöyle: Yıl 2022, zamanın yarattığı tahribatın acısına dayanma çaba. Evet, öncelikle Dag Solstad'ı hatırlayalım. Solstad 1941 Norveç doğumlu. Yazarlığa 1960'larda başladı. Ülkesinin en prestijli ödülü Norveç Eleştirmenler Ödülü'nü 3 kez kazandı. Yanı sıra Kuzey Avrupa Edebiyat Ödülü'nün de sahibi. Solstad geçen yıl 2025'te, yani 83 yaşında hayata veda etti. Türkçe'de daha önce yayınlanan kitaplarından bazıları: Mahcubiyet ve Haysiyet, Profesör Andersen'in Gecesi, Lise öğretmeni Pedersen'in ülkemize musallat olan büyük siyasi uyanışa dair anlatısı, Akıl Almaz Olanı Anlatma Girişimi. Solstad hakkında iki küçük not daha düşelim. Amerikalı ünlü yazar ve çevirmen Lydia Davis, Dag Solstad'ın edebiyatına o kadar hayran kalmış ki, yazarın kitaplarını ana dilinden okuyabilmek için özel olarak Norveççe öğrenmiş. Bir başka hikaye, Japon edebiyatının büyük yazarı Haruki Murakami de Solstad'ın edebi dehasını başkasının ellerine bırakmamak için Japonca'ya bizzat kendisi çevirmiş. Efendim, gelelim kitaba. Dag Solstad 2022 yılında yazdığı ve ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet ettiği Nihayet Mutluluğa şu cümleyle başlıyor: Zor olacak, anlıyorum. Hatta belki de imkansız ama bunu edebi metinler üzerinde hafızama dayanarak çalıştığım son bir yıldır yaptığım gibi yapmam gerekecek. Solstad kitabında hayat hikayesinin dönüm noktalarına yakından bakıyor. Zamana, hafızaya, çocukluğa ve aileye dair otobiyografik bir roman Nihayet Mutluluk. Yani okuyanların hemen fark edeceği üzere tam Solstad'ca yazılmış bir veda kitabı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
7: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
8: Araştırmalara göre futbolcuların topa kafayla vurması, beyin hücrelerinin yok olmasına ve uzun vadede kafa travması oluşmasına yol açıyor. Çalışmanın ayrıntılarında ne var? Nöroloji uzmanı Doktor Beyza Çitçi anlattı.
9: Şimdi aslında bu eskiden beri özellikle boksörlerde, işte Amerikan futbolunda daha böyle ciddi kafa travmasına uğrayan sporcularda yapılmış pek çok çalışma var. Ve uzun vadede bu kişilerde demans ve diğer Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların sıklığı daha yüksek bulunuyor. Ama tabii bu böyle birebir kanıtlanmış bir şey değil. Bir de oradaki kafa travması daha yüksek şiddette. Çalışmada kastedilen şey işte sadece topa kafayla yükselme, işte kafa vuruşu. Yani onlar da sporcu herhangi bir baş ağrısı, sarsılma, bayılma gibi bir şey yaşamıyor. Ama bu küçük travmaların da uzun vadede beyin yapısında bir takım bozukluklar oluşturduğu görünüyor. Niye bunlar biraz daha böyle ortaya çıktı diyeyim? Çünkü işte MR'la yapılan çalışmalar var. Bazı sadece kognitif testlerle ya da hastayı işte sporcuyu takip ederek değil de o oynadığı dönemlerde ya da antrenman yaptırıp işte kafa vuruşu yaptırıp bir takım kimyasal değişikliklere bakılıyor. İşte inflamasyon dediğimiz beyinde mikropsuz iltihabi bir reaksiyon oluşturan bazı proteinler var. Onların düzeyinin yükseldiği gözleniyor. Dolayısıyla bu travmalarda yani bu kafa travması yaratmayan da küçük travmalarında beyin fonksiyonlarında uzun vadede bozulmaya yol açacağı söyleniyor. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu. Az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir gelişme var. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik İçişleri Bakanı'ndan yeni açıklamalar var. Şimdi o açıklamaların detaylarını bize Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Erhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bir televizyon kanalına değerlendirmede bulunmuştu. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturma ve sonrasında verilen tutuklama kararlarına ilişkin bilindiği üzere 32 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş. 6 kişi içinse adli kontrol şartları uygulanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Adalet Bakanı bu kapsamda hiçbir dini topluluğa ilişkin bir soruşturma yürütülmediğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı. Burada temel ölçüt herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliğine değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez ifadelerini kullandı. Devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir değerlendirmesini yaptı.
0: Mustafa Berber bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk'ün gazetesine konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Gündeminde başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olmak üzere atılması gereken diğer adımlar da vardı. Bahçeli açıklamasında terörsüz Türkiye sürecinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını bir kez daha vurguladı. Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir dedi. Bahçeli, çerçeve yasanın kabulünün hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacağını da belirtti. Bu kapsamda AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir. Açıklaması da dikkat çekti. Türkiye Ege ve Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı olarak ilan etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu adımla Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak genişlediğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları söz konusu iki deniz milli parkı alanının ardından Türkiye'nin seyir sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldığını belirtti. Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'nın Ege Denizi ve Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanları sınırları içinde yer aldıklarını hatırlatan bakanlık kaynakları, kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunu söyledi. Dışişleri kaynakları her iki deniz milli parkının ilan edilmesi, kara sularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtmaktadır ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada bugün ikinci duruşma başlıyor. 64 gün süren ilk duruşmada Ekrem İmamoğlu savunma yapmadı. Peki şimdi yapacak mı? Detayları duruşmayı takip eden NTV muhabiri Dilek Yamandemir'den alacağız. Dilek, nedir detaylar?
2: Ertelenmişti. Ancak 17 Ağustos'a ertelen İBB
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapıp yapmayacağı henüz net değil. Hala belirsizliğini koruyor. Neden koruyor? Çünkü geçtiğimiz duruşmada, yani 64 gün süren ilk celsede mahkeme başkanı sadece tutuklu sanıkların savunma yapmasını istemişti ve son gün 8 Temmuz'da ise Ekrem İmamoğlu'nun savunma süresiyle ilgili bir sıkıntı yaşadığı için için savunma yapmayı reddetmişti. Ama ikinci celse, yani bugün başlayacak bu duruşmada, mahkeme başkanı tutuksuz sanıklara ilişkin bir sıralama yapacağını söylemişti. Ama Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarıyla görüştüğümüzde ve edindiğimiz bilgilere göre Ekrem İmamoğlu savunma yapmak için mahkemeye bir dilekçe sunacak ve savunma yapmak isteyecek. Ama mahkeme başkanı bu dilekçeyi kabul edecek mi? Savunma hakkı Ekrem İmamoğlu'na gelecek ve duruşma Ekrem İmamoğlu ile mi başlayacak? Az sonra belli olacak, çünkü Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumları'na yeni inşa edilen duruşma salonuna az önce izleyiciler girdi. Yine basın mensupları alındı ve sanık avukatları da artık şu sıralarda duruşma salonunda. Henüz netlik kazanmayan bir başka konu da tutuklu sanıkların duruşma salonuna gelip gelmeyeceği. Çünkü savunma yaptıkları için bu celseye vareste tutulabilir. Yani gelmek istemeyen tutuklu sanıklar gelmeyebilir. Böyle bir veraset verilmişti. Şimdi bu konuya ilişkin birazdan başlayacak duruşmada bunları göreceğiz. Duruşma salonuna izleyici olarak gelenler arasında başkan vekili Nuri Aslan da vardı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim ve eşi Dilek İmamoğlu da az önce duruşma salonuna geldi. Çok sayıda CHP'li meclis üyesi de buradaydı. Birden fazla vekilin de duruşma salonuna girmek için az önce burada olduklarını gördük. Yine duruşma salonuna, duruşmanın başlamasıyla birlikte tutuksuz sanıklardan kiminle ilgili başlayacaklarına da bir liste hazırlanmıştı. Birazdan ilk sanık kürsüsüne çıkacak isim de belli olacak. İlk duruşmada 57 sanık tahliye edilmişti. En son tahliye edilen isim ise Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 6 sanıktı. Bu davada toplam şu sıralarda 110 sanıktan 53'ü artık tutuklu olarak bulunuyor. Ve 414 sanıklı dava için hazırlanan 800 kişilik kapasiteli o duruşma salonunda yapılacak. Ve birazdan artık duruşma salonunda da duruşma salonuna da mahkeme heyetinin gelmesiyle birlikte duruşma başlayacak. 414 sanıklı dava için ikinci celse bugün, yani 17 Ağustos'ta saat 10 sıralarında başlaması bekleniyordu ama bir yoğunluk olduğu için şu sıralarda halen başlamadı. İlerleyen dakikalarda duruşmanın başlaması bekleniyor.

0: Evet, 7,4 büyüklüğündeki 1999 Gölcük depreminin 27. yıl dönümünde özel yayınımız sürüyor. Bir konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Sismolog Profesör Doktor Şerif Barış Hocam, NTV yayınına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: 1999 depremi 27 yıl önce gece 03:02'de meydana geldi. Deprem uzmanları için oldukça beklenen ve aslında daha önce tarih aralığı olarak tahmin edilen tarihlere yakın bir arada meydana geldi. Ve aslında 99 depremi de bir milat oldu. Hem Türk bilimi için, deprem bilimi için hem de hem yapılaşma, arama kurtarma çalışması birçok konuda bir milat oldu. 99 depreminin sismolojik olarak, deprem bilimi olarak bir fotoğrafını bize çekebilir misiniz hocam?
1: Tabii. Ya, elbette bir kere 20. yüzyılın ikinci en büyük depremi. 1939 Erzincan depreminden sonra 18.373 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öncelikle onlara rahmet diliyorum ve onları hasretle anıyoruz. Bu bizim açımızdan ikinci büyük depremdi ama ilk defa Kuzey Anadolu Fay Zonu çok büyük bir depremin öncesi, sırası ve sonrasında deprem ölçümleri yapılırken meydana gelen de bir depremdi. Ben sahada Kocaeli'nde, Köseköy'de Japon bilim insanlarıyla beraber depremin 3 hafta öncesinden başlayarak fayın üzerinde ölçüler yaparken bu deprem meydana geldi. Şimdi bu Türkiye'nin de belki dünyada da bu deprem ölçümleri yapılırken meydana gelen çok büyük depremlerden belki ikincisi veya üçüncüsü. Çok önemli bu açıdan. Hem depremin öncesi, hem anı, hem sonrasında farklı jeofizik parametreleri, jeokimyasal parametreleri ölçtük ve bunlarla ilgili dünyada yayınlar yapmaya başladık. Söylediğiniz gibi bir milattı. Yarattığı sadece yıkım değil, aynı zamanda tetiklediği bir takım çalışmalar da Türkiye için bir milattı. Nitekim bu depremle beraber, evet, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun beklenen deprem bölgelerinden bir tanesinde meydana geldi ve batıya doğru göç eden bir deprem silsilesinin son halkasıydı ve aynı zamanda da afet yönetimi ve temel afet bilinci eğitimlerinin başlamasına dayanak oluşturdu. 2000'de Kandil Hastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, benim de içerisinde bulunduğum ekip, rahmetli Profesör Işık Aray ile beraber Türkiye'nin ilk temel afet bilinci eğitimlerini başladı. 2009'da AFAD kuruldu. Dolayısıyla 2014'te Türkiye'nin afet müdahale planı, 2021'de de Türkiye'nin il risk azaltma planları ve şu anda Türkiye Afet Risk Azaltma Planları olarak afetlere karşı yapılma çalışmaların temelini burası teşkil etti. Bu deprem teşkil etti. Üzücü, bu depremlerden alınan dersler bu tür bir davranış değişikliğine yol açtı ama maalesef sonrasında yaşanan depremlerde de biz hayatları kaybetmeye, ekonomik olarak zararlar vermeye hala devam ediyoruz. Bu şu demek, demek ki toplumsal olarak da üzerimize düşen görevi layıkıyla yapamadık henüz. O yüzden de olası depremlere ve diğer afetlere karşı henüz yeterince hazır değiliz.
0: Şimdi biz 99 depreminde aslında yeni tanıştığımız fakat bilimin yüzlerce yıldır bildiği toprak sıvılaşması terimiyle karşı karşıya geldik ki 99 depreminde bunu özellikle kıyı bölgelerde oldukça fazla gördük. Hatta Değirmendere'de bir kıyı heyelanı meydana geldi ve denize karıştı bir noktada. Bizim NTV muhabiri arkadaşımız Ali Ablay'ın abiydi. O kıyı heyelanında hayatını kaybedenlerden bir tanesiydi. Parkta oturan gençler o büyük heyelanda denizin içerisine giden o büyük toprak parçasıyla birlikte ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Biraz da bunu anlatır mısınız hocam? Şimdi, nedir sıvılaşması?
1: Sıvılaşma aslında 92 Erzincan depreminde de sahada gördüğümüz, genellikle alüvyon zeminlerde yeraltı suyunun yukarılardayken depremle beraber yukarılara çıkıp toprağın dayanımını kaybederek kum halinde fışkırması ve aynı zamanda binaların göçmesi olarak adlandırılıyor. Bahsettiğiniz heyelanlar ise aslında fayın üstü maalesef dolgu ile Orada Değirmen Dere'yi söyleyeyim mesela, biz araziye giderken deprem istasyonlarımız vardı o bölgelerde. O Değirmen Dere'deki sahildeki çay bahçelerinde kahvaltı yapıp çok erken saatlerde dağlara giderdik. Orayı çok iyi biliyorum. Oralar dolguydu. Fayın üstünü siz doldurursanız çok büyük bir depremde fay o şeyi toprağı alır. İçerilere, deniz dibine taşır. Ve nitekim orası sadece toprak değil, evet, aynı zamanda yerleşime.
0: Değirmendere'deki o heyelan yaşanan nokta.
1: Yerleşime de açılmıştı. Yani evler de denizin dibine geçti. Doğru, sıvılaşma tamamen bu heyelandan bağımsız yumuşak zeminlerde, suya doygun zeminlerde, sarsıntıyla beraber suyun yukarı toprağında dayanımının aşılması neticesi bina devrilmeleri, özellikle Adapazarı'nda çok yoğun bina devrilmeleri oldu. İşte o yüzden bizler depreme dayanıklı bir yapı derken önce çok iyi bir zemin etüdünün yapılması lazım. O zemine uygun, ki her kötü zemine de bina yapılabilir, uygun teknolojiyle, uygun mimariyle ve uygun malzemeyle depreme dayanıklı yapı yapmak mümkün. İşte ders aldığımız en önemli konulardan bir tanesi yapı şartnamesiydi. Yapı şartnamesi hem 2007'de hem 2018'de yenilendi. Şu anda 6 Şubat depremlerinden sonra yeniden bir revizyon yapılıyor ve de AFAD ilgili bilim insanlarıyla çalışarak binaların güçlendirme yönetmeliğini de bu sene sonuna kadar yayınlamayı düşünüyorlar. Bu da Türkiye'nin depreme hazırlık anlamında çok önemli yönetmeliklerden biri olacak. Sadece yıkıp yapmak yerine güçlendirilebilecek binaları hızlı ve kolay şekilde güçlendirerek en azından depremde göçmemesini engellemek, hayat ve canı kurtarmak çok çok önemli. Bu çalışmalar hala devam ediyor. Bu sene bitmeden de muhtemelen yayınlanır.
0: Hocam biraz da depremleri olan depremler ve beklenen depremler olarak konuşmak isterim sizinle. 2 numaralı haritayı ekrana getirebilirsek arkadaşlar. Şimdi burada 99 depreminin olduğu nokta burası. İzmit Körfezi'nin doğu ucundan, Sapanca'nın doğusundan başlayıp burada Hersek burnuna kadar olan alan tamamen kırılmış durumda. 3 ay sonra hemen batısında sizin de söylediğiniz gibi Düzce depremi, 7,2'lik deprem. Daha sonra 2019'da bir Eylül depremi, 5,8'lik bir deprem oldu ve geçtiğimiz yılda yine Silivri'de 6,2'lik bir sarsıntı, ki İstanbul'u gerçekten ciddi anlamda salladı. Şimdi baktığımızda batıya giden bu hareket, şimdi doğuya giden bu hareket şimdi tekrar batıya mı döndü hocam?
1: Hayır, şöyle bir karışıklık şurada var. Şimdi genellikle 7'den büyük depremler Kuzey Anadolu fay zonunda 20. yüzyılda batıya doğru göç ediyor diye biliniyor. Halbuki daha önce bu tür depremlerin doğuya göç ettiğini de biliyoruz tarihsel depremlere baktığımızda. Burada bir Alman araştırma grubunun yaptığı orta büyüklükteki depremler çok kısa bir aralıkta bakıldığında sanki doğuya göç ediyormuş gibi görünüyor ama sonuçta ister batıya göç etsin ister doğuya göç etsin, şu an Marmara Denizi'nin içerisinde İstanbul açıklarındaki fay, Bursa'nın içerisinde ve etrafındaki faylarda deprem olma riski yüksek. Hala var. O nedenle biz sadece kuzey

ve Hala Deresi bir köprülerini de kapsayan 2 kilometrelik yol kesimimizi hizmete açıyoruz. İnşallah öğleden sonra da Rize'yi Karadeniz'in en güçlü lojistik merkezlerinden birisine dönüştürecek İyidere Lojistik Limanı'mıza gelecek gemileri Karadeniz'in dalgalarından koruyacak ana mendereğimizin son parçasını birlikte tamamlayacağız. Kromman betonunu inşallah en son halkasını inşallah birlikte yerinde dökmüş olacağız. Saygıdeğer Rizeli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, bu toprakların evladı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne dedik? Durmak yok, yola devam diyerek ülkemizin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettik, devam ediyoruz. Cuma günü AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programında Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşmasını dinlerken ulaştırma yatırımlarından bahsettiği kısım bizlere yeniden fark ettirdi ki 2002'den bu tarafa 24-25 yıllık bir dönemde karayolundan demiryoluna, denizden hava yoluna, ulaşımın ve haberleşmenin her alanında adeta bir destan yazmış ve altın bir çağda yaşamaya başlamışız çok şükür. Şimdi burada Çamlıhemşin tüneli geçişini hizmete sunarak o destana yeni bir satır, yeni bir halka, yeni bir aşama daha ilave ediyoruz. Son 24 yılda karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3796 kilometreye yükselttik. Ülkemizdeki trafik akışının yoğunlaştığı doğu batı ve kuzey güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri tıpkı şu an burada olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz. Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğundaki 4272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaşmış durumda. Yine 80 yılda sadece ve sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri ucuca eklesek, bir an böyle düşünelim. Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Bulgaristan Sofya'ya ulaşan bir mesafeden daha fazlasında biz köprü ve tünel yaptık demektir. Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, emeği geçenden, herkesten Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Biz bu işleri milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize verdiği destekle yaptık çok şükür. Yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu tünel ve köprülerimiz üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olarak Türkiye'nin kalkınma destanına can veriyor. Milletimizin yarınlarına umut ve bölgemize refah taşıyor. İşte bugün de bu anlayışla Doğu Karadeniz'in incisi,
Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden

0: yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz.
1: Evet, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi sismolog Profesör Doktor Şerif Barış'la olası Marmara depreminin detaylarını konuşuyoruz. Nerede olabilir? Hangi fay üzerinde hareket olabilir? Hocam, biraz Kuzey Anadolu fay hattının kuzey ucunu konuştuk. Bir de güney ucu var. Geyve'den başlayıp İznik Gölü'nün güneyinden Yalova'nın yine güneyine doğru ilerleyen bir çizgi var. İzdi'yi de yıkan, tarihi bir deprem üreten bir hat burası. Buradaki tehlike nedir hocam?
2: Şimdi Kuzey Anadolu fay zonu Bolu'ya geldikten sonra önce iki kola, sonra Marmara bölgesinin içerisinde üç kola ayrılıyor. Sizin bahsettiğiniz bu gelen kollar, dallar Marmara Kuzey Anadolu fay zonunun orta kolu olarak adlandırıyor. Şimdi hem burada hem Bursa'nın içinde yeni keşfedilmiş faylar var ve Bursa'nın etrafında da 7'den büyük deprem üretecek, Yalova'yı, Balıkesir'i etkileyebilecek faylar var. Ve buraların riski de İstanbul'a etkileyecek kuzey kol kadar, hatta ondan da daha riskli konumda deprem üretebilecek bölümler var. İşte söylediğiniz mesela Geyve fayı uzun yıllardır deprem üretmemiş. İznik Mekece fayı yine uzun yıllardır deprem üretmemiş. Ama Bursa'da ovanın altında, basen altında gömülü bir başka bir fay bulundu. Bu da Bursa için önemli bir tehdit oluşturuyor. Tabii ki biz burada Marmara bölgesini etkileyecek faylardan bahsettiğimizde bir takım çalışmalarla bu fayların oluşturduğu tehlikeleri belirleyip bunların risk azaltma çalışmaları yapılması lazım. İşte İstanbul'da 2000 yılında başlayan bu risk azaltma çalışmaları devam ediyor. Burada birçok çalışmalar yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi yine CAYKA ile beraber bu söylediğimiz kapsamda 4,5 yıllık bir çalışma sonlandırdılar. Yeni sonlandırdılar. Bu çalışmaların sürerek, artarak devam etmesi lazım. Ama burada şöyle bir yanlış oluyor genellikle. İnsanlar, vatandaşlar, kurumlar, şirketler sanki depreme karşı hazırlığın sadece devletin, AFAD'ın ya da belediyelerin görevi olduğunu zannediyorlar. Halbuki biz bir afetin zararını azaltmak için merkezi hükümet, yerel yönetimler, STK'lar, şirketler ve vatandaşlar olarak da üzerimize düşen görev ve sorumluluklar var. Bu açıdan bakıldığında bizler, ya benim yaşımda olanlar belki büyük bir depremle karşı karşıya kalmasalar bile ama mutlaka çocukları bir veya birden fazla depremle karşı karşıya kalacaklar. Şimdi İstanbul'daki Kuzey Kol'la ilgili yeni bir araştırma ekibi içerisinde ben de varım. Daha önce yapılan çalışmaları yapan bilim insanlarıyla, Amerikalı ve Türkiye'nin ünlü bilim insanlarıyla risk hesaplarını yeniden güncelliyoruz. Bursa için bu hesaplar güncellendi. Ama artık bunları eyleme dönüştürüp bu riskleri azaltacak çalışmaların yoğun olarak yapılması lazım. Burada görev sadece büyükşehir belediyelerinin değil, ilçe belediyelerinin de çok önemli görevleri var. Vatandaşların da var ve büyük şirketlerin de var, sanayicilerin de var. Bunu neden söylüyorum? Türkiye'de sanayiciler acil durum planları var ve bu acil durum planlarının kendilerini büyük afetlerde koruyacağını zannediyorlar. Ama maalesef bizim yaşadığımız bütün büyük afetlerde acil durum planları maalesef yetersiz kalıyor. O yüzden bunların mutlaka afet planı olarak güncellenmesi, olası can kayıplarının, olası ekonomik kayıpların ve iş sürekliliğinin mutlaka ve mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor ki normal hayata dönüş hızlansın. 6 Şubat Maraş depremlerinde bakın 11 ilde olan ölüm sayısı, yıkım sayısı maalesef 53 bin küsür insanımızı kaybettik ve 35.800 tane bina yıkıldı, yerle bir oldu. Bu yıkılan binalara baktığınızda toplam ilin %1'inden daha az bina yıkıldı. Biz hep binalara odaklanıyoruz. Diğer önlemleri, iş sürekliliğini veya işte yapısal olmayan unsurları çok dikkate almıyoruz. Halbuki yıkımların çoğu da binalardan oluyor ama asıl ölümler eşyalardan, mobilyalardan, makinalardan da ve de tabii ki insanların yanlış davranışlarından da kaynaklanan. Yani ne demek şu? İnsanlar işte Silivri depremini hatırlayın. 6.2'yi. İstanbul'da yıkılan bina yok ama o gün trafik birdenbire %87'ye kadar arttı. Hemen kuzeye kaçışlar başladı. O gün Silivri'nin nüfusu, Silivri diyorum pardon, Çatalca'nın nüfusu 800 bine erişti. Halbuki ilk evvel emirde böyle bir afette o ulaşım yolları, itfaiye lazım, ambulansa lazım ve elbette ki emniyet güçlerine lazım. Ama vatandaş korku nedeniyle kaçtığı için maalesef bazı yaralanmalar daha ağır. Hocam, bazı ölümler bunun yüzünden.
1: Sizin söylediğiniz aslında çok doğru bir tespit ama Türkiye'de uygulanabilirliği çok düşük. Çünkü Türkiye'de kentsel yapılaşma zaten günlük yaşamı bile zor kaldırırken 99 depreminde ben saat 4'e 10 kalı civarında Avcılar Gümüşpala'daydım. Yani depremden bir saat sonra zaten E5 trafiği tamamen kilitlenmişti. Yani araçlardan insanlar indiler ve o enkazdaki çalışmaları izlediler. Bu olacak ama aslında bunun için olmadan önce bu biraz önce de NTV muhabiri Osman Terkan'ın yayınında hocamız söyledi. Ada bazlı dönüşüm. Yani doğru. Sadece bireysel binaları yenilemekle sizin söylediğiniz şeyi değiştiremeyiz. Öyle görünüyor. Çünkü sokakların genişlemesi, caddelerin genişlemesi, geniş alanlar yaratılması gerekiyor, öyle değil mi?
2: Bu bir tanesi boyutu. Benim söylediğim korku ve panikle şehirden kaçma içgüdüsünden bahsediyorum. Bu korku yönetilebilir. Bu söylediğim yanlış davranışları eğitimle, doğru tatbikatla ve elbette insanların haklarına saygıyı artırarak önleyebiliriz, azaltabiliriz. Türkiye'nin demin söylediğim afet müdahale planı her ilde de var. Şimdi burada acil ulaşım yolları da belli. Ama siz bir afette, bir acil durumda vatandaş olarak ilk müdahalecilerin kullanması gereken acil ulaşım yollarını kapatırsanız onun açılması belli bir süre alacak. Çünkü ilk anda o yollara afetzedelere ihtiyaç olacak. Afetzedelerin ihtiyacı olacak. İlk müdahalecilerin ihtiyacı olacak. Benim söylediğim toplumsal bir kurtulma refleksinden, işte sürüngen beyine dönüşten, ilkel beyine dönünce insan tehlikeden kaçıyor, kendini kurtarmak istiyor ama da arka planda asıl ihtiyacı olan insanların biz hayatını tehlikeye atıyoruz. Bu afet bilinciyle olacak bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazlardan biridir. Çünkü büyük alanlarda parkların
1: toplanma alanları,
2: kesinlikle spor sahalarının, kültür merkezinin, dini mekanların olduğu geniş kentsel dönüşüm alanlarının yapılması elbette elzemdir. Ama bunu biz sadece yapılara dönüştürürsek, insanların dayanıklılığını, insanların afetlere karşı dirençliğini artırmazsak, o insan yine o kentlerde, o şehirlerde, o binalarda panikle yollara kaçacak. Yine yolları işgal edecek, yine afeti yönetilemez hale getireceğiz. El birliğiyle getireceğiz bunu. O yüzden biz elbette kentsel dönüşüm, depreme dayanıklı yapı, altyapı, üst yapıyı güçlendirelim, yenileştirelim. Ama aynı zamanda da vatandaşımızın afet bilincini artırarak her yaş için engellilerden en kırılgan gruplara kadar bu eğitim seferberliğini yapmak durumundayız. Ve bu seferberlik bir yılla olmaz.
1: Evet.
2: En az 10 yıl,
1: evet.
2: 15 yıl olması lazım.
1: Geç kaldık mı hocam?
2: Hayır. Şimdi bakın, afetler durmaz. Afetler tekrar eder. Ve meteorolojik afetler
1: nereden
2: maalesef...
1: Nereden dönülse kârdır değil mi?
2: Kesinlikle. Çünkü bu yaptığımız bir bilinç, bir kültür olabilmesi için bunun kuşaklar arasına aktarılması lazım. Bugünden başlayarak ki Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında çok iyi bir şey yaptı. Bütün müfredatlara afet bilinciyle ilgili dersler koydu, bilgiler koydu. Bunun tatbikatla hızlanması lazım.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz NTV yayınına verdiğiniz katkı için. Şimdi burada bir virgül koyacağız. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo, 1 milyon liraya 6 ay, %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Yapay zeka şirketleri kullandıkları enerjinin ve bunun gezegene etkilerinin ne kadar farkında? Bir tedbir alınıyor mu? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
3: Bunun elbette farkındalar. Kendi kendilerine ne kadar enerji tükettiklerini veya şebekeye olan baskılarının, talep profilleri nedeniyle şebekenin yönetilmesini de güçleştirdiklerinin farkındalar. Ancak düzenleme anlamında ciddi boşluklar var. Mesela AB düzenlemeleri üzerine çalışıyoruz. Bu anlamda yani yapay zeka şirketlerine bir takım raporlama yükümlülükleri getirilmiş durumda. Enerji, su kullanımı vesaireyle ilgili. Ancak bağlayıcı, somut yükümlülükler getirilmesinde ciddi boşluklar var. Yani bir şekilde bu mesele biraz da şirketlerin gönüllü inisiyatiflerine ve bildirim usulüne terk edilmiş durumda diyebiliriz.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülkenin iç bölgeleriyle doğu ve kuzeyinde kuvvetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor. Su baskınları yaşanabilir. Sert Poyraz Marmara genelinde havayı serin hissettirse de deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Güney Anadolu'daki yüksek nem havayı çok bunaltıcı kılıyor. Aşırı sıcaklarda ısı çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların belki de en şaşırtıcı yeteneklerinden birini konuşmuştuk, taklit. Bazı kuşlar sadece güzel ötmekle kalmıyor, başka kuşların hatta bazen çevrelerindeki bambaşka seslerinde ustalıkla taklidini yapabiliyor dedik. Peki bunu neden yapıyorlar? Eş bulmak için mi, rakiplerini kandırmak için mi, yoksa hayatta kalmanın bir yolu mu? Doğanın en başarılı taklitçilerine yakından baktığımız bir bölüm olmuştu Kerem. Ben de çok eğlenmiştim. Senin için nasıl geçmişti geçen bölüm?
1: Çok güzel bir konuydu. Ben de çok eğlendim. Daha da derinlemesine elle alınabilecek bir konu.
0: Evet, farklı türleri işlemiştik ama başka başka türleri de konuşacağımız bölümlerimiz olur bence ileride. Ben hemen klasik soruma geçeyim çünkü bu haftaki bölümümüzü de çok güzel seçmişsin. Geçtiğimiz haftadan bu yana neler yaptın, neler gördün?
1: Şimdi Ağustos ayına geldik. Ağustos ayında da çok fazla hareket yok ama ebabiller çok hareketli. Buradaki ebabilleri gözlüyorum. Buradaki ebabillerin adı Baca İğne Kuyruğu. Kanada'da yaşıyorlar. Bizimkilerden çok daha küçük ve bacalara girip çıkıyorlar. Farklı bir ekolojileri var. Ama uçuşları ve beslenmeleri aynı. Arada yağmur geldiği zaman ormanın hemen üzerine alçalıp orman üzerinden besleniyorlar. Ebabilleri seyretmek için son derece keyifli bir dönemdeyiz. Peki sen neler gördün? Sen de anlat.
0: Ben Ava'daydım Kerem. Bir nehrin kenarında 3 gün vakit geçirdim. Ve tabii ki de yalı çapkını vardı bol bol. Tabii yılan kartalı gibi farklı farklı türler de gördük ama ilk defa yalı çapkının sesini duydum ve kaydettim. Bu benim için güzel bir gözlem oldu. Bulunduğum iskeleye de kondu, önümden de geçtiği oldu. Yakından böyle tüm renklerini görmüş oldum. Kısaca tarif edelim, yalı çapkını bölümümüz de var. Eğer şehir kuşçularının tüm podcast kayıtlarına bakarsanız bulursunuz. Üstü göz alıcı mavi ve yeşil, alt tarafı da kırmızı. Kırmızımsı, turuncu bir küçük bir yalı çapkını aslında bahsettiğimiz yalı çapkını. Boğazında ve boyun yanlarında kirli beyaz yamalar bulunuyor. Gagası uzun ve koyu renkli. Uçarken çok hızlı, suyun üstünden alçaktan ve düz uçuyor. Bu sırada da sırtı ve kuyruğu mavi bir ışın gibi parlıyor. Yani gerçekten parıl parıl, çok güzel, asla unutamayacağınız bir tür. Nehirler, dereler, kanallar ve göller, kışları da ayrıca kıyı alanlarında bulunan bir tür.
1: Çok güzel özetledim. Bir kitap gibi oldu yani. Eline sağlık.
0: Sağ ol. Bir de sarı asma gördüm bu arada. Ondan da çok kısa bahsedeyim. Bu o bulunduğum yerin yerlisiymiş. Görmedim, duydum. Boyutu tam görmediğim için sana sormak istedim. Hani kara tavuktan büyük mü diye söyleriz sarı asmaya ya da leş kargası boyutunda mı deriz? Onu bilemedim. Genelde daha çok sesi duyuluyormuş. Görülmesi zormuş. eBird'den biraz bakındım. Çok kısaca söyleyeyim sonra sana topu atayım. Sarı siyah renkli böyle yetişkin erkeği baş ve üst ve alt kısımları altın sarısı gibi böyle parlıyor. O yüzden kolayca tanımlanabilen bir tür. Parklar, bahçeler, geniş yapraklı ormanlarda bulunan bir türümüz. Boyutu nasıl sence Kerem? Neyle kıyaslarsın?
1: Boyutunu uzunca bir sığırcığa benzetebilirim. Kara tavuk, sığırcık o boylarda. Ama çok daha zarif ve güzel uçan bir hayvan. Uzun kanatlı. Bir de kavakları çok seviyor. Dere boyundaki kavakları çok seviyor. Gerçekten görmesi zor ama sabır istiyor. Yani sabırla bakınca bir noktada bir kavaktan öbürüne uçarken görülüyorlar.
0: Evet, sesi de çok güzeldi. Dinleyicilerimize veririz sesini şimdi. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
1: Haydi geçelim.
0: Şimdi sonbahar göçü başladı. Her yıl bu zamanlarda yüz binlerce kuş üreme alanlarından kışlayacakları bölgelere doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye'de bu büyük yolculuğun en önemli geçiş coğrafyalarından biri. Zaman zaman programlarımızda da bahsettik. İstanbul Boğazı ise özellikle göçmen kuşlar için çok önemli bir geçiş noktalarından. Bugün gökyüzünde hemen hemen her gece gerçekleşen ama çoğumuzun hiç fark etmediği olağanüstü bir doğa olayından bahsetmek istedik. Gece kuş göçü.
1: Evet, gece kuş göçünden bahsetmek istiyoruz. Göç deyince aklımıza genellikle gördüğümüz kuşlar geliyor. İşte alay alay kuşlar, gökyüzünde süzülen leylekler, işte dar boğazlardan geçen yırtıcılar, balıkçılar, turnalar, bir telin üzerine toplanan kırlangıçlar. Bunlar hep tabii ki bizim de aktif olduğumuz ve iyi görebildiğimiz gündüz saatlerinde olan göçmenler. Ama göçün çok daha büyük bir kısmı aslında biz uyurken gerçekleşiyor.
0: Yani diyorsun ki biz gündelik hayatımıza devam ederken, işte işe giderken, eve dönerken, uyurken şehirlerimizin üzerinden on binlerce kuş geçiyor. Ama bu göçün çok büyük bir bölümünü hiç görmüyoruz. Çünkü kuşların önemli bir kısmı yolculuğunu gece yapıyor diyorsun, değil mi?
1: Kesinlikle doğru. Özellikle bu ötücü kuşlar, küçük kuşların çok büyük bir bölümü geceleri uçuyorlar. Ötleyenler, sinek kapanlar, bülbüller, ardıçlar, kızılgerdanlar, daha birçok tür. Göç çok ilginç. Özellikle ilkbaharda ve sonbaharda göç dönemlerinde hava karardıktan birkaç saat sonra göçe başlıyorlar. Bazen de bütün gece uçuyorlar. Gün doğarken de uygun bir yere iniyorlar ve dinlenip besleniyorlar.
0: Peki neden gece? Yani gündüz uçmak daha kolay değil mi? Hani mantıken düşündüğümüzde yani en azından nereye gittiklerini görebilirler. Ya da hani ben insan olarak düşünüyorum tabii. Ama neden gece Kerem?
1: Yani gece tabii yol bulmak biraz daha zor olabilir ama gece uçmanın da çok fazla avantajı var. Birincisi geceliğin rüzgarlar da biraz daha dinliyor, atmosfer biraz daha kararlı oluyor, biraz daha sakin oluyor. Çünkü güneşin yeri ısıtmasından dolayı oluşan türbülanslar, rüzgarlar, işte inişler çıkışlar yok. Onun için bu küçük kuşlar için daha sakin koşullarda uçmak daha avantajlı. İkincisi de kuşlar uçarken çok ciddi miktarda ısınıyorlar. Belki Nisan Mayıs'ta çok sorun değil ama Ağustos ayında güneşin altında bir öğlen saatinde uçmak, kuşun zaten ısınan vücudunun üzerine ekstra bir ısı eklemeye anlamına geliyor. Çünkü kaslar sürekli çalışıyor. Sürekli ısı üretiyorlar. Hele özellikle göç döneminde kesintisiz çalışıyorlar. Gece uçunca da bu serin havada faydalanıyorlar ve soğumakla çok enerji kaybetmiyorlar. Bu ısı stresi azalmış oluyor.
0: Yani aslında bir kuşun motoru sürekli tam gaz çalışıyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle doğru. Çünkü gerçekten kısa sürede çok fazla mesafe kat etmeleri lazım. Ve onun için kesintisiz kanat çırpıyorlar. Orada çok bir keyfi durum yok. Bir de üçüncü bir avantaj daha var. O da avcılardan kaçınmak. Gündüz avlanan atmacalar, doğanlar, martılar kuşlar için çok büyük bir risk. Ama geceliğin bu risk çok daha düşük. Bir de son bir avantaj var, onu da söylemem lazım. Gündüzleyin yemek yemeye ayırabilirsin. Çünkü gece göç ettiğinde gündüzde indiğin zaman çalıya en azından bir iki saati yemek yemekle geçirir. Sonra uyku ve dinlenme şeklinde devam edebilirsin. Çünkü göç ederken çok enerji tüketiyorlar. Onun için bu kaybettikleri yağ stoklarını, enerjiyi yerlerine koymaları lazım. Onun için bütün gün böcek veya meyveyle enerji depolamaları lazım ki akşamleyin tekrar yola çıkabilsinler.
0: Tüm avantajları sayınca gece göçmek daha mantıklıymış dedirtti. Burada hemen aklıma başka bir soru geliyor. Yani biz karanlıkta bilmediğimiz bir yerde yönümüzü bulmak için işte telefona, haritaya, navigasyona ihtiyaç duyuyoruz. Bu kuşların önünde ise bazen binlerce, on binlerce kilometrelik bir yol var. Üstelik bu yol gece ve karanlıkta kat ediyorlar. Nereye gideceklerini nasıl bilebiliyorlar? O yönlerini nasıl buluyorlar? Kuşların sonuçta haritası, telefonu yok.
1: Evet, bence de çok etkileyici bir şey. Gerçekten bu da son yüzyılda çok çok çalışılmış bir konu. Ellerinde bir pusula navigasyon yok ama birkaç kaynağı aynı anda kullanıyorlar. Bunlardan biri yıldızlar. Geceleyin yıldızlara bakıyorlar ve ona göre yönlerini bulabiliyorlar. Kuzey, güney, doğu, batı yönlerini yıldızlara göre tespit ediyorlar. İkincisi de aslında pusulaları da var. Çünkü dünyanın manyetik alanını kuşlar hissedebiliyor. Bizim hissedemediğimiz ve göremediğimiz bir şey. Ama kuşların gözlerindeki özel filtreler ve beyinlerindeki bazı bu manyetik alanı algılayan yarı manyetik bölgeler sayesinde dünyanın manyetik alanını da görüyorlar. Yani kuzey ve güney kutbu arasındaki manyetik akışı hissedebiliyorlar.
0: Yani bizim hiçbir şekilde göremediğimiz, farkında bile olamadığımız bir şeyi onlar yön bulmak için kullanabiliyor. Hani gökyüzü kapansa, işte yıldızları göremeseler bile dünyanın manyetik alanı onlara bir tür pusula sağlıyor diyorsun.
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Bu iş gerçekten çok büyüleyici. Bunun en büyük kanadı aslında genç kuşların çoğu. Çünkü onlar anne ve babalarıyla beraber göç etmiyorlar. Bazen yalnız göç ediyorlar. Hiç Afrika'ya göç etmemiş bir kuş sonbahar geldiğinde Afrika'ya doğru uçması gerektiğini buluyor. Ve aslında tabii ki çok ölümler oluyor ama büyük ihtimalle hayatta da kalıp doğru yere ulaşıp orada ne zaman yola çıkacağını biliyor. Kabaca hangi yöne gideceğini biliyor. Ne kadar süre uçacağını biliyor. Dolayısıyla ulaşıyor Afrika'daki o kışlaması gereken bölgeye. Gerçekten etkileyici.
0: Şimdi gece göçünden bahsediyoruz. Ben bir yandan da bunların ölçeğini hayal etmeye çalışıyorum Kerem. Hani gece gökyüzüne baktığımızda şehirde genelde gümüş martı gibi türleri görebiliyoruz. Sessiz, boş bir gökyüzü varmış gibi geliyor bir yandan. Ama aslında üzerimizden sürekli kuşların geçtiğini söylüyorsun. Hani ne kadar büyük bir hareketten söz ediyoruz? Hani on binlerce kuş mu geçiyor? Yüz binlerce mi? Milyonlarca mı?
1: Vereceğim cevap seni şaşırtacak ama milyarlarca kuş geçiyor. Bu
0: Of.
1: Avrupa ve Afrika arasındaki göç sisteminde bu bilimsel çalışmalarla toplam 2,1 milyar kuşun sonbaharda Avrupa'dan Afrika'ya göç ettiği tahmin ediliyor.
0: 2 milyar kuş diyorsun değil mi?
1: Evet, bayağı iyi değil mi?
0: Evet, yani gerçekten zihninde canlandırması çok zor bir sayı ve belki daha da şaşırtıcı olan yani bu devasa hareketin her yıl başımızın üzerinden gerçekleşiyor olması. Ama çoğumuzun bunun tek bir anına bile tanık olmuyor olması, bu yolculuğun önemli bir bölümü biz uyurken karanlıkta gerçekleşiyor olması aslında.
1: Evet, yani şöyle düşünelim, biraz daha o 2,1 milyar kuşu indirgeyelim. Mesela deniz kenarında veya doğu batı hattında bir kilometrelik bir çizgi üzerine oturalım ve burada çekelim. Hani gökyüzüne de bakalım buradan ne kadar kuş geçiyor diye. Sakin bir göç dönemi. Bunlar Ağustos, Eylül ve Ekim aylarından bahsediyoruz. İlkbaharda da Mart, Nisan ve Mayıs ayları. Sakin bir göç gecesinde o cepheden, yani gökyüzüne baktığımız o bir kilometrelik şeritten birkaç yüz kuş geçiyordur. İyi bir göç günü varsa, işte rüzgar uyumlu, belki de mevsimde göçün en fazla yoğun yaşandığı haftalara denk geldik. Bu rakam 5000-6000 kuşa denk geliyor. Yani bir kilometre üzerinden 5000-6000 kuş geçiyor. Ama çok istisnai bir gece ise o zaman sadece bir kilometrelik bu cepheden 20-30 bin kuş geçebilir bir gecede.
0: İnanılmaz sayılar. Şeyi merak ediyorum, yani biz bu göçün varlığını nereden biliyoruz? Hani göremiyorsak, hani bir gecede kaç kuş geçtiğini, hangi yönde ilerlediklerini nasıl takip edebiliyor bilim insanları ya da kuşçular?
1: Biraz bunlar böyle tesadüfi olarak keşfedilmiş. Özellikle havacılıkta kullanılan radarlarla ve meteorolojide kullanılan radarlarda böyle bulutlar fark edilmiş. Sonra da bunların kuş olduğunu inanmışlar ve araştırmışlar, gerçekten kuş olmuş. Hatta böyle balonlara binip geceliğin gidip fener tutup acaba burada gerçekten kuş uçuyor mu deneyi yapan bile bilim insanları olmuş. Çünkü atmosferdeki hareket eden kuşları radar algılayabiliyor. Hangi yükseklikte, ne kadar yoğunlukta bir kuş yoğunluğu olduğunu, yaklaşık miktarını tahmin edebiliyorsun. Onun için bazı geceler bu radardaki göç artıyor, bazıları da azalıyor. Ama radarla ilgili de böyle bilimsel bir problem var.
0: Sanırım o hareketliliğin içinde kimin olduğunu söyleyemiyor radar, değil mi? Yani ekrana bakıp bu gece şu tür geçiyor diyemiyoruz.
1: Aynen öyle ya, onu diyemiyor radar. Gerçekten böyle kuşları bulut olarak görüyor, nokta olarak görüyor, bir obje olarak görüyor ama hangi tür olduğunu bilmiyoruz. Bu hangi tür olduğunu bulmamız için de bizim ornitologların ve doğa bilimcilerinin kullandığı çok daha basit bir yöntem var. O da ses.
0: Ya burası da çok ilginç. Gecenin içinden gelen sesleri merak ediyorum. Yani çünkü kuşları göremiyoruz ama anladığım kadarıyla onları duyabiliyoruz. Gece göç eden kuşlar uçarken ötüyor mu?
1: Gece göç eden kuşlar ötüyor. Şöyle bir ötüş var. Bağlantı ötüşü veya kontak ötüşü diye bir, daha doğrusu ses var. Ötüş demeyelim. Bir ses var. Bu kontak ötüşü çok kısa sesler. Genellikle böyle sip, si ve tik gibi küçük sesler bunlar. Bunlar ben buradayım demek. Çünkü kuşların çoğu kalabalık veya küçük orta boylu sürüler halinde göç ediyorlar güvenlik açısından. Ve bu sürüyü de kaybetmek istemiyorlar. Gece de kaybetmeyeceğin tek bir yöntem şu, yani devamlı ben buradayım, ben buradayım, ben buradayım diyerek bireylerin kendi aralarında ses çıkarması. Bu sesler de gece uçuş sesi olarak anılıyor. Yani gece uçuş sesleri olarak anılıyor. Bunların bazıları çok kısa, bazıları biraz daha uzun. Bunların çoğunu aslında duyabiliriz yani.
0: Yine her türün aslında, çünkü farklı ötüşleri olduğundan bahsediyoruz, şarkıları olduğundan bahsediyoruz. Bir de gece uçuş sesleri de farklı oluyor değil mi o zaman?
1: Evet, kesinlikle. Bunlar birbirlerini tanımak için yapıyorlar ve her birinin kendi ince bir sesi var. Bazılarını tanımak mümkün, bazıları birbirine çok benziyor. Ama burada da biraz teknoloji devreye giriyor ve mikrofonla kayıt yapan insanlar bu sesleri gökyüzüne tuttukları zaman bunları daha sonra bilgisayar programlarında sesleri biraz daha güçlendirebiliyorlar, volümünü arttırabiliyorlar. Bir de spektrogram denen resme döküyor sesi. O resimde frekansı ve zaman içinde sesin nasıl aşağı yukarı indiğini görebiliyoruz. Ve bir çeşitli ses dalgasının bilgisayar ekranına dökülmesi gibi. Orada da başka rehber kitaplar var. Bu rehber kitapları kullanarak hangi tür olduğunu tespit ediyorlar.
0: Yani çıplak kulakla yakalamak mümkün bunları diyorsun galiba, değil mi? Aslında belki daha önce de duymuş olabiliriz ama bunun bir kuştan geldiğini, hatta o sırada üzerimizden göç etmekte olan bir kuşun sesi olduğunu fark etmemiş olabiliriz. Dinlersek belki de o bahsettiğin sesleri duyacağız.
1: Kesinlikle öyle. Hatta buradan en sonunda bir önerimiz var. Bence şimdi söyleyelim. Herkes sessiz bir mekandaysa Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ve ilkbahardaki aylarda sessiz bir tepeye çıkıp kulağını havaya diksin. Özellikle akşam böyle 8-9 gibi değil de 10-11 gibi. En azından öter erdiç, kara tavuk veya bazı bilindik kızılgerdan gibi kuşların seslerini duyacaklardır. Çok ilginç bir şey. Yani o karanlık gecenin içinden binlerce kuş geçtiğiniz tanık olabiliyorsunuz.
0: Programın başından beri aslında gözümüzün önünde olmayan bir doğa olayını anlatıyoruz. O yüzden dinleyicilerimize de bu gece dinleyebilecekleri küçük bir şey öneriyorsun sen diye anlıyorum Kerem. Hani belki bu program bittikten sonra pencereyi açıp balkona ya da bahçeye çıkıp birkaç dakika gökyüzünü dinleyebilirler.
1: Evet, bunun daha fanatikleri de var. Onlar böyle çok ilginç tertibatlar koyup küçük mikrofonlar, çok basit böyle ev aletleri, mesela kovalar falan gibi, bunları gökyüzüne koyup kaydediyorlar, ses kaydediyorlar. Ben bunu evden yapmıştım. yapmıştım İstanbul'da Şişli'de. Hatırlamıyorum ama ya Öter Ardıç ya da Kızılgerdan gibi bazı kuşları orada kaydettim ve ben bu kuşları evden hiç görmemiştim.
0: Evet, iyi dinleyicilerimiz hatırlar. Önceki bölümlerde de biraz bahsetmiştik bundan. Yine çok ilgi çekiciydi. Son eklemek istediğin bir şey var mı, yoksa yavaş yavaş kapatalım mı Kerem?
1: Bence şehirlerle olan ilişkisini söylemekte fayda var. Çünkü gerçekten iki ucu var bunun. Birincisi, şehirde çok az kuş görüyoruz gibi geliyor ama aslında gökyüzünde bir sürü kuş geçiyor. Bunların bazılarını tespit etmek için de dediğim gibi mikrofonla ses kaydı yapan uzmanlar çok farklı türleri hiç olmadık evlerin, binaların, mahallelerin üzerinden geçerken kaydediyorlar. Ve muazzam bir bilgi çıkıyor buradan. Bu açıdan çok heyecan verici bir şey. Ama bir de endişelendiren bir durum var. Çünkü şehirdeki yapay ışıklar, yüksek binalar, parlak yüzeyler, işte camlı, yansımalı binalar kuşlar için bazen ölümcül oluyor. Ve birçok kuş camlara çarpıp yıldızları görmeye çalışırken binaya çarparak hayatlarını kaybediyorlar. Özellikle bu konuda hem yapay ışık kirliliğini mümkün olduğu kadar azaltmak çok önemli. Bunu bütün şehircilere ve belediyelere söylemek gerekiyor. Tabii bu uygulanması zor bir şey ama bir niyetle yola çıkıldığında elbette sonuçlar da alınır. İkincisi de özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmaya başlandı. Çok yoğun kuş göçü olduğu dönemler artık bilim insanları tarafından tahmin ediliyor ve o bir iki gece çok yüksek boylu gökdelenler ışıklandırılmıyorlar. Ya da böyle kuşları korkutacak şekilde kırmızı ışıkta işaretleniyorlar. Bu şekilde kuş ölümlerinde çok ciddi miktarda azaltılıyor. Şehirlerle de işimiz, yani ilişkimiz bu şekilde gece göçü şehir üzerinden de kesintisiz devam ediyor. Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Sarasma'yı Cumhur Palas Kırklareli'ne, Ebabil'i Ergün Cengiz Kars, Yalı Çapkını da Berkay Alagöz Bursa'da kaydetmişler. Bunun dışında gece göç eden kuşların sesleriyle ilgili kayıtları da Bilgihan Ergan Bursa'da kaydetti. Bu programda kullandığımız kayıtlar ağaç incir kuşu, çayır incir kuşu ve dağ bülbülü kayıtları. Herkese ve bu kayıtları depolayan ve paylaşımı açan Macaulay Kütüphanesi'ne, eBird kuş portalına teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta gece göç edenleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
10: Merhabalar. Yaz ortasında hep denizlere kavuşmak, deniz kenarında olmak istiyoruz. Deniz kenarı deyince aklımıza da deniz mahsulleri gelecek. Ama ben size denizin bir başka mahsullerinden bahsetmek istiyorum. Su bitkileri. Evet, su bitkileri deyince aslında tabii ki aklımıza ilk gelen deniz börülcesi olacak. Fakat sulak alanlarda yetişen, denizin bastığı bataklık alanlarda yetişen, kaya aralıklarında yetişen pek çok deniz bitkisi var. Evet, deniz börülcesi ve kaya koruğu bizim mutfağımızın en çok bilineni. Hatta eskiden pek bilinmezlerdi diyeceğim, yerel olarak bilinirdi ama artık marketlerde bile deniz börülcesini bulmak mümkün. Şimdi aslında bu tür bitkiler her denize göre, her sulak alana göre değişiyor. Dünyanın pek çok tarafında var. Tabii denizde yetişen bitkilerden yararlanmak herhalde en çok Japon mutfağında var. Tabii onlar çünkü her türlü yosunu kullanıyorlar. Fakat ben yosun konusuna girmeyeceğim. Bir tek yosun olarak agar agardan bahsedebiliriz. Onu da zaten gidip marketten, manavdan almamız mümkün değil. O da zaten endüstriyelleşmiş bir ürün olarak satılıyor. Jelatin yerine tamamen vegan bir jelleştirici olarak agar agar artık mutfağımızda var. Yani eskiden jelatin balık kılçıklarından elde edilirmiş. Osmanlı dönemine gidersek jelatin için balık tutkalı dendiğini görüyoruz. Hatta İtalya'da da aynı ifade var. Colla di pesce deniliyor. Tamamen tam tercümesi balık tutkalı. Çünkü tutkal gibi oluyor. O balık kemiklerinden hazırlanan jelatin gibi madde jelleştirmeye kullanılıyor. Mesela Osmanlı mutfağının elmas gibi parıldayan şeffaf cam gibi tatlısı elmasiye balık tutkalından yapılıyor. Ama tabii balık tutkalından o kokuyu gidermek de son derece zor. Diğer kültürlerde jelatin hep sığır kemiklerinden yapılmış ya da domuz kemiklerinden yapılmış. Dolayısıyla bugün helal olsun diye garanti etmek isteyenler ya da hayvansal üründen kaçınanlar, vejeteryanlar, veganlar agar agarı jelleştirici olarak bir jelatin yerine tercih ediyorlar. Evet, siz de o şekilde bakabilirsiniz. Benim asıl konu etmek istediğim denizden gelen sebze gibi kullandığımız diğer malzemeler. Şimdi bunlarda da gerçekten aynı bitkinin farklı ülkelerde farklı roller kazanabildiğini görüyoruz. Örneğin bizdeki deniz börülcesini biz börülceye benzetmişiz. Yani aslında bu tür bir eğilim var. Denizden çıkanı tarlada yetişene benzetme eğilimi. Yani fasulyeyi biliyor, deniz fasulyesi diyor. Börülceyi biliyor, deniz börülcesi diyor. Kuşkonmazı biliyor, deniz kuşkonmazı diyor. Bu tür böyle adlandırmalar çok son derece yaygın. Ama deniz börülcesine İngiltere'de verilen adlardan biri, aslında birçok adı var ama adlardan biri tamamen başka bir kullanıma işaret ediyor. O da deniz börülcesinin cam yapımında kullanılması. Çünkü İngilizce'de glassworth deniliyor. Glass cam demek. Dolayısıyla cam üretiminde kullanılan bir özelliği var. Fakat biz deniz börülcesini elbette ki sofrada tercih ediyoruz. Üstelik de tuzu kendinden sadece şöyle bir buğulamak veya kaynatmak yeterli. Gerisi artık doğanın verdiği lezzet. Evet, hem tarif için fikirlerimiz olacak hem de deniz bitkileri dünyasında hızlı bir tur atacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçildiği vurgusu yaptı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
3: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
2: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
3: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil, tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
2: Bahçeli, çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez ifadesini kullandı. Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşma görülüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlemek için Silivri'ye gitti. Özel, duruşma öncesi yaptığı açıklamada umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi dedi.
4: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştır biliyorsunuz. Kendisi savunma yapmak istiyorum dediği halde bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık, kabul edeceğiz demişlerdi. Bu, bırakın böyle Türkiye siyasi tarihinin en kritik duruşmalarından birinde, bu Türkiye'de 972 tane ilçenin herhangi bir tanesindeki bir adliye binasında herhangi basit bir davada uygulandığında ilk bozma kararıdır. Yani verilecek ilk karar bozma kararıdır. Belediye başkanlarımız burada, milletvekillerimiz burada. Yeni Parti dimdik ayakta. Partimizi elimizden almak isteyenler ortalıkta yok.
1: İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu tarih öncesi ve sonrasında belediye tarafından yapılan ihalelerdeki hareketleri denetlemek için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu. Talep üzerine gelen müfettişler belediye ihalelerinde usulsüzlük olup olmadığını inceleyecek. Müfettişler birden fazla ihale alan şirket olup olmadığını, şartnamelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol edecek. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı olarak ilan etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu ilanın ardından deniz seyri sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Kuzey Ege ile Fethiye, Kaş Deniz Milli Parklarının Ege ve Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanları sınırları içinde yer aldıkları hatırlatıldı.
0: NTV Radyo.
1: 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye yıllar sonra bu kez 6 Şubat'ta yine büyük bir depremle sarsıldı. Şimdi depremin izlerini hala taşıyan şehirlerden birine, Hatay'a gideceğiz. Şehrin yeniden yapılandırılma süreci devam ediyor. NTV muhabiri Melike Şahin Antakya'dan son durum aktarıyor. NTV ile ortak yayına geçelim ve dinleyelim.
5: Yeni yapılmış binalar, konutlarla bambaşka bir şehre gelmiş gibi hissediyoruz kendimizi ama öte yandan hala enkazların olduğu ya da yenileme çalışmalarının, inşaatların olduğu birçok alan da var. Biz şu anda Antakya'dayız. Burası 75. yıl bulvarı. Uzunca, geniş, kalabalık bir bulvardı burası ve burada da aslında o yenilenen yüzünün görmek mümkün şehrin, Antakya'nın hazırlanan, tamamlanan konutları, TOKİ konutlarını burada görebiliyoruz. Bu konutların büyük bölümü sahiplerine teslim edilmiş durumda. Onur Özel size ekrana getirirken ben de biraz veriden, sayılardan bahsedeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Hatay'da 134 bin konut şu ana dek hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerine, iş yerlerine, bağımsız birimleri de dahil edildiğinde toplam 154 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini açıklıyor bakanlık. Tabii bu tüm deprem bölgesi için de o yenileme ve dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. 11 şehri etkiledi 6 Şubat depremi ve o 11 şehirdeki yenileme çalışmalarında da toplamda 368 bine yakın konut tamamlanmış durumda. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre iş yerleri, köy evleri, bağımsız birimlerle birlikte 455 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiği duyuruldu, açıklandı. Burası yenilenen yüzü. Az önce de söyledim. Aslında biz 6 Şubat zamanı da gazeteciler olarak burada uzun süre görev yaptık. Bizim için bile bambaşka bir şehir görüntüsü bu. Sanki farklı bir şehre gelmişiz gibi. Ama öbür tarafta, yani çok küçük geçişlerde hala o enkazların olduğu, yenileme çalışmalarının devam ettiği yüzünü de görebilmek mümkün. Çok büyük bir felaketti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketiydi. O yüzden de elbette dönüştürmek, yeniden yapılandırmak zaman alıyor. İşte Onur Özel'in ekrana getirdiği alan 75. yıl bulvarından Uğur Mumcu Bulvarı'na doğru giden alan. O noktada hala inşaat çalışmaları devam ediyor. Zaten her köşe başında aslında yollarda bir iş makinesine rastlamak mümkün. Genel olarak şehrin bir toz bulutu altında olduğunu da söylemek mümkün. Yani çünkü genel olarak bütün şehirde bir yapılaşma çalışmaları var. O nedenle de toz bulutunun hakim olduğunu söyleyelim. Eski Antakya'da kültür varlıkları çok fazla olduğu için, orada özel bir yapılaşma gerektirdiği için orada hala enkazların daha yoğunluklu olarak bulunduğunu söylemek mümkün. Şimdi tabii biz 17 Ağustos'un yıl dönümü vesilesiyle Hatay'dan yapıyoruz yayınlarımızı. O felaketin üzerinden 27 yıl geçti. Antakya'nın yaşadığı 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş depremindeki felaketin üzerinden 3,5 yıl geçti. Aslında bu yayınları yapmamızın amacı da, bir amacı da hem ölenlerin, kayıpların, ki 54 bine yakın resmi veriye göre kişi hayatını kaybetti 6 Şubat depremlerinde, onların anısına saygı göstermek, ama bir yandan da beklenen olası büyük depremlerle ilgili de yaşadıklarımızı hatırlatmak ve almamız gereken önlemleri hatırlatmak. O nedenle burada hala bir hayatı her gün yeniden başlamanın geride kalanlar için devam ettiğini ve zor olduğunu yeniden söyleyelim Erhan.
1: NTV muhabiri Melike Şahin Antakya'dan son durumu bildirdi. 17 Ağustos depreminde sahilin bir kısmı heyelanla denize sürüklendi. Denize sürüklenenler arasında binalar, restoranlar ve otel de bulunuyor. NTV muhabiri Ali Ablay depremin 27. yılında batık şehre daldı.
2: 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem sırasında Değirmendere'deki sahil şeridinin bir kısmı deniz heyelanıyla derinlere sürüklendi.
6: Kıyıdan aslında 180 metre gitti ama şu anda kıyıdan 700 metre, 800 metrelik bir alanda hala enkazlar var.
7: ...17 Ağustos Gölcük depremi olmadan hemen önce bulunduğumuz bu noktada birçok restoran, kafe ve binalar yer alıyordu. Depremde yaşanan deniz heyelanıyla işte birçok bina denize sürüklendi ve artık Marmara Denizi'nde bir batık şehir var. Bu batık şehirde depremden hemen önce birçok çocuk oyunlar oynuyor, birçok insan da akşamları bu noktaya çay içmeye geliyorlardı. Şimdi burada bir batık şehir var ve şimdi biz de bu batık şehire dalacağız ve 27 yıl sonra son halini görüntüleyeceğiz.
6: Şu anda en uç noktada olan Avcılar Kulübü 55 metre, yanındaki vapur iskelesi 37 metre, Koruk Otel ve Koruk Restoranı ise 22 metrede duruyor. Tüm ihtişamıyla çınarlar, evler, arabalar gerçek bir deprem müzesi şeklinde suyun altında şu anda.
2: Denizin 18 metre derinliğinde kopan kıyı parçasıyla beraber duran ağaçlar var. Yarı yarıya azalan Çınarlık Meydanı ise halen onlarca ağaca ev sahipliği yapıyor.
6: Çınar ağaçlarının uçları kesilmiş ama hala ihtişamıyla dipten yeraltı sularıyla besleniyor. Odun su yapısı hala sağlam. Kıyıdaki Çınarlık Parkı olduğu gibi duruyor. Bu parkın yarısı burada, yarısı suyun altında. İki tanesi hala kökü dipten tatlı suyla besleniyor.
2: Denizin derinliklerinde bir otelde binalar ve restoranlar da yer alıyor.
6: Üç katlı bina, yumuşak zemin olduğu için iki katı blok halinde gömülüyor. Son katı duruyor. Biz balkondan içine girip dolaşabiliyoruz onu. Hemen yanında Koruk Restoran var bina olarak. Koruk Otel var. İçinden insanlar vardı. Onları çıkarttık. Biz deprem sonrası destek için gelmiştik. Küçük irili ufaklı yaklaşık 10'a yakın büfe, kafe, lokanta ve kokoreççilerimiz, dondurmacılar vardı yan yana dondurmacı. Hepsi aşağıda. İki tane de vapur iskelesi var. Büyük vapurun bağlı olduğu iskele. Vapur direniyor. Vapur halatlarını kopartınca iskele ok gibi 37 metreye gidiyor. Vapur da karaya çıkıyor.
2: Batıkşehir'deki binalardan bazıları ilk günkü yapılarını koruyor. Bazıları ise enkaz haline geldi. Sebebi ise insan.
6: Aslında binalar dışarıdaki yapının aynısı olmuş ama daha sonra sanayi dalgıçları gelip kiminin kuyumcunun kasası var, kimisi benim özel eşyam var deyip bilinçsizce binaları yıkarak en alt katlarına ulaşıp o değerli malzemeleri almak için binaları parçalamışlar. İyi durumda olan birkaç yapı var. Bunlardan bir tanesi Avcılar Kulübü. Sebebi de 55 metre gibi bir derinlikte olması.
2: Deniz heyelanının karadan sürüklediği yapılar şimdilerde birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
6: Depremin gerçekten ilk haliyle göreceğimiz tek yer burası. Bir su altı müzesi. Karaya deprem müzeleri yapıldı. Ama gerçek deprem müzesi. Ama tabii deniz, doğa kendi şartlarına sizin yapılarınızı uyduruyor. Balıkların yuvası oldu, yapay resif oldu. Çınar ağaçları, evler net bir şekilde gördük. Koruk Restorant'ın fayans avludaki havuz da, süs havuzu. Ama artık balıklar orada yuva yapmışlar, yumurtalarını bırakmışlar.
7: Suyun altında birçok araç, yapı hala ilk günkü halini koruyorlar. Denize daldığınızda bu batık şehirde 27 yıl önce yaşanan depreme ilk günkü gibi şahitlik edebiliyorsunuz.
1: Türkiye genelinde 2012'den bu yana yaklaşık 2.737.000 bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Yeni yapılan binalarda deprem izolatörü gibi ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Güçlendirme yöntemlerinin başında ise karbon fiber yöntemi geliyor. NTV'den Osman Terkan, inşaat mühendisi Barış Şahin, üretici firma temsilcisi Sait Özyurt'la konuştu.
8: Hem Ağustos depremi hem de Maraş depremi gösterdi ki özellikle okul ve hastaneler gibi konutların da ileri performans seviyesine sahip olması aslında elzem bir konu. O yüzden şu anda vizyoner müteahhitler ya da bazı kiracılar ya da mal sahipleri artık yapılarında izolatör kullanmayı tercih ediyorlar.
9: Başta hastaneler olmak üzere yeni yapılan kamu binalarında kullanılan deprem izolatörleri artık konutlar için de devrede. Kullanımı yaygınlaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul ilk sırada yer alıyor. 2012'den bu yana mega kente dönüşüm kapsamında alınan bağımsız bölüm sayısı 1.274.000'e ulaştı. Yeni yapılan binalarda ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Sismik izolasyon teknolojisi onların başında geliyor. Mühendisler deprem izolatörlerinin konutlar için en büyük güvence olduğu görüşünde.
10: Neredeyse hiç hasar almayacak. Depremden sonra da bina aynen çalışmaya devam edecek. İkinci bir deprem olursa diyelim oldu. Mesela Hatay'da biliyorsunuz peş peşe iki tane çok şiddetli deprem oldu. Yine aynı şekilde birinci depremde çalıştığı gibi o izolatörler çalışacak ve bina yine çok minimum bir hasarla depremden çıkacak. Ve siz yine işte ikinci depremden sonra da akşam evinizde uyuyabileceksiniz.
9: Peki her binaya uygulanabiliyor mu?
10: Bu sistem bir çeşit nizam binalara uygulanamaz. Çünkü zaten binanın hareket etmesi gerekiyor.
8: Yani 12-13 katlı konut yapılarına kadar ve mimari gereksinimleri de sağladığı sürece kullanılabilir.
9: Deprem izolatörünün maliyetine gelince
8: %10 maliyetiniz artıyor ama performansınız çok iyi bir seviyeye geliyor. Yani olası bir İstanbul depreminden sonra hemen kullanıma devam edeceksiniz. Yani yapınızda duvarlarda çatlamalar olmayacak, taşıyıcı sistemde hasar olmayacak.
9: Deprem güçlendirmesi yapılan binalarda da ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Karbon fiber yöntemi onlardan biri. Kolon ve kirişlerin taşıma kapasitesinin artırıldığı yöntemle binalar depreme dayanıklı hale getiriliyor. Ancak her binaya uygulanamıyor.
11: Betonun belli bir mukavemet değerine sahip olması gerekiyor. Deprem performans analiziyle başlaması gerekiyor. Bu binanın mevcut malzemeyle ve şu andaki durumunu ortaya çıkartıyor. Daha sonra güçlendirme projesinin yapılması gerekiyor. Güçlendirme projesi yapılırken burada karbon elyafı uygunsa karbon elyaf, betonarme, çelik veya karma sistem dediğimiz beton, karbon ve çelik sistem bir arada çalışmak suretiyle güçlendirme projesi tamamlanıp uygulanmaya geçilebiliyor.
9: Peki yöntem binanın kolonlarına nasıl uygulanıyor?
11: 32 tonlara kadar ağırlık çektiğini gördük. Yüzeyin pürüzlü hale getirilmesi ve dişli bir şekilde pürüzlü hale getirilmesi. Şu an yapıştırma işlemini görüyorsunuz. İçlerinde filamentler var.

0: Antalya 38, Adana 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30, Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok.

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata. NTV Radyo.

0: Erkan.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçları devam ediyor. Alınan sonuçlar ve günün maç programı şöyle. Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümasan Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 1, Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurum Spor 0 ve Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. İlk hafta bugün oynanacak, tek maçla tamamlanacak. Saat 21.30'da Samsun Spor Göztepe'yi ağırlayacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlar, Çerni'nin golüyle Eyüp Spor'u 1-0 yendi.
3: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlar evinde Eyüp Spor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 25. dakikada Vaslav Çerni ile öne geçti. Deplasman ekibinde David Costa, 68. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Siyah beyazlar, Sırp oyuncunun golüyle Eyüp Spor'u 1-0 yendi.
4: İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Yine gol yemedik. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum. Trossard bu maçta 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı şekilde ritme girecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncular sakatlanabilir. Vlahovic çok fiziksel bir oyuncu, önemli bir bitirici. Onu da yakında sahada göreceğiz.
3: Yeni transfer Leandro Trossard ilk kez ilk 11'de başladığı maçta 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. Beşiktaş 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'a da veda etti. Karşılaşma öncesi düzenlenen törene eşi ve çocuklarıyla katılan 35 yaşındaki oyuncuya Başkan Serdal Adalı plaket takdim etti.

0: Kartal bu sonuçta favorilerden Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin aksine lige galibiyetle başladı. Beşiktaş Perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında evinde Kauno Žalgiris'le saat 20'de karşılaşacak.
1: Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertler Sidiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Sidiki Şerif Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe son olarak Fred'i 2 milyon euroya Atletico Mineiro'ya göndermişti. UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimizin playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'u konuk edeceği maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Kadıköy'de oynanacak Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı salı akşamı saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ın Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Tobias Steyler yönetecek. Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç görev yapacak. İki karşılaşmada Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Community Shield'da zafer Arsenal. Manchester City'yi 3-0 yenen topçular 18. kez kupaya uzandı. Premier Lig ve FA Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde Arsenal Calafiro ile 22. saniyede öne geçti. 28. dakikada Kai Havertz farkı 2'ye çıkardı. Martin Odegaard ikinci yarının başında skoru 3-0'a getirdi. Manchester ekibinde 10 yıllık Pep Guardiola sisteminden sonra göreve gelen Enzo Maresca ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrıldı. Cristiano Ronaldo sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Vogue dergisine konuşan Ronaldo, "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimi tamamen planladım," dedi. Portekizli süper yıldız emekliliğinin ardından futbolun içinde kalıp kalmayacağı ile ilgili soruyuysa yanıtsız bıraktı. 1000 gol hedefine ilerleyişini sürdüren Ronaldo, ihtişamlı kariyerinde 976 kez gol sevinci yaşadı. 41 yaşındaki futbolcunun emekli olduğu senaryoda bu hedefe ulaşması için sezon içerisinde 24 kez daha fileleri sarsması gerekiyor. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer aldığına dair herhangi bir şüphe bulunmayan Almanya, son yıllarda ekonomi kulvarında ve büyüme cephesinde irtifa kaybediyor, bir takım problemler yaşıyor. Yakın zamanda adeta kronik hale gelmiş düşük büyüme ve özellikle Çin'den kaynaklanan uluslararası rekabetçi güçte gerileme Almanya'yı hakikaten sıkıntılı bir sürece itmiş bulunuyor. Uzunca bir süredir Almanya'da bu duruma karşı vaziyet edilmesi ve reform niteliğinde bazı köklü duruşların ve yeni formüllerin geliştirilmesi konusunda beklentiler var. Öyle ya 2021-2025 yılları arasında mesela Almanya markasında, ülke markasında en önemli değerlerden ve kazançlardan, kazanımlardan biri olan, kuvvetli noktalardan biri olan otomobil ihracatında %50 oranında düşüş gerçekleşmiş. Gene genel olarak büyüme oranlarına bakıldığında Almanya'nın çok düşük büyüme oranlarıyla, %1'in altındaki büyüme oranlarıyla son 7 yıldır Avrupa ortalamasının çok altına düştüğü görülüyor. 85 milyonluk nüfusu, 4,5 trilyon dolara ulaşan ekonomik büyüklüğü ve kişi başına 66.150 dolara ulaşan kişi başına milli geliriyle Almanya dünyanın hiç şüphesiz önde gelen gelişmiş ülkeler arasındaki yerini koruyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde gene bu mikrofonlardan sizlerle paylaştığımız değerli dostumuz Profesör David Rapstein'in 2026 yılı Wharton En İyi Ülkeler Algı çalışmasında Almanya genel kategoride dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinin 11. sıra olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak bütün bunlara rağmen Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan o müthiş yeniden doğuş, küllerinden doğuş öyküsünün adeta istim kestiği görülüyor. En önemli sebeplerden biri hiç şüphesiz Merkel döneminde Rusya'dan elde edilen ucuz ve devamlı enerjinin Amerikan Başkanı Trump'ın başarılı bir ayak oyunuyla Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasından sonra önünün kesilmesi. Aynı zamanda Japonya gibi Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işgal idaresinde savunma harcamalarına neredeyse sıfır harcama yapıp kaynak ayırarak bütün enerjisini, iradesini ve kararlılığını ağır sanayi başta olmak üzere yeniden Büyük Almanya'nın, Büyük Japonya'nın kuruluşunda kullanabildi. Şimdi Trump diyor ki pamuk eller cebe. Artık biz bunun parasını sizin için harcamayacağız, karşılamayacağız. Siz şimdi bu durumda yeniden vaziyet etmek mecburiyetindesiniz. Nitekim Ağustos başında yeni kabul edilen Alman bütçesinde, Almanya bütçesinde 125 milyar euro hemen derhal anında savunma harcamalarına tahsis ediliyor. Bunun önümüzdeki yıl ortasına kadar 200 milyar euroya kadar çıkacağı ifade ediliyor. Tabii bu tür harcamalar başka kaynaklardan, örneğin Almanya'nın esas omurgasını oluşturan ekonominin %96'sı inanın inanmayın KOBİ'ler, küçük orta boy işletmeler. Bunlara özellikle orta boy işletme diyelim, Mittelstand dediğimiz Almanya'nın ruhunu bunlar oluşturuyor. Özellikle bu Rusya'daki enerji gelişmelerinden sonra nefesleri kesilmiş durumda. Enerji fiyatları çok arttı. Arka arkaya fırıncılar kapanıyor. Orta büyüklükteki imalat sektörü ortadan kalkıyor. Büyük otomotiv fabrikaları, mesela önemli bir marka 4 fabrikasını kapattı. Her ay 10 bin işçi imalat sektöründen çıkarılıyor, işini kaybediyor. Dolayısıyla bu çerçevede belki de Almanya bir dönüşüm yaşıyor. Yani ağır sanayiden şimdi dijital, teknik ve yeniden özellikle enerji konusunda, dönüşüm konusunda, yeniden ölçeklenme konusunda Almanya vaziyet ediyor. Şimdi Friedrich Merz yönetimindeki görece zayıf koalisyon hükümeti haftalar evvel Temmuz'un hemen ilk iki haftası içerisinde 33 ayrı düzenlemeden oluşan kapsamlı bir reform paketini nihayet kamuoyuyla paylaştı. Bu çerçevede hemen öncesinde bu takdimin sosyal güvenlik sisteminde de değişiklikler oldu. Emeklilik yaşı 70'e çıkartıldı. Bir parça daha sosyal güvenlik sisteminde sıkılaştırılmaya gidildi. Şiddetli Çin rekabeti karşısında aktif ve yenilenmiş bir duruşa ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Özellikle vergilendirme konusunda yüksek varlıklı kesimlerden alınan vergileri yükseltmek, düşük orta gelirli zümrelerin vergi oranlarını ve yüklerini azaltmak, istihdamda bir takım daha rahatlatıcı ve teşvik edici yaklaşımlar ve nihayet bürokratik engellerin kaldırılması, iş yapma ve ticaret ve sanayiye yeni bürokratik kolaylık ve açılımların getirilmesi gibi bacaklar üzerinden Almanya yeniden vaziyet etmeye, kendini yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Tabii Almanya Türkiye bakımından önemli. Orada sayıları milyonlarla ifade edilen Türkiye kökenli vatandaşlarımız, Alman vatandaşlığı alsalar da gönül bağımızı sürdürüyoruz ve biliyorsunuz dış ticaretimizde bir numaralı dış ticaret partnerimiz Almanya. Almanya'daki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor. Şu anekdotla ve bir anmayla tamamlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Almanya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında sihirbaz maliyeci Schacht'ın, Heidemar Schacht'ın çok büyük rolü vardı. Tekrar para bas karar verdiğinde soruyor müttefik idaresi, karşılığı ne? Altın karşılığı var mı? O da diyor ki karşılığı Alman halkının iradesi, zorluklara karşı direnme gücü ve çalışkanlığıdır. Evet, bu yolda Almanya'nın önü açık olsun. Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü, kaybettiğimiz canlara, kaybettiğimiz ekonomik değerlere, hepsine tekrar anıyor. Kaybettiklerimizin aziz ve temiz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Cenab-ı Hak bize bir daha böyle büyük felaketleri yaşama imtihanıyla karşılaştırmasın. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
5: Dünya dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Nehirlerle dolu ve denize kıyısı olan Bangladeş, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Dünyada doğal afetlere en yatkın 8. ülke. Bangladeş halkı yükselen deniz seviyesi, nehir ve kıyı erozyonu, sel, kuraklık, fırtına gibi pek çok doğa olayıyla mücadele ediyor. Her yıl muson yağmurları mevsiminde topraklarının 1/3 sular altında kalan Bangladeş için geliştirilen projelerin ilki okula gidemeyen çocuklar içindi. Dün anlattığımız yüzen eğitim filosu başarıyla devam ediyor. Eş zamanlı olarak yıkıcı doğa olayları ve sosyal kültürel nedenlerle kalıcı bir kuruma erişemeyen köylüler için de programlar hazırlandı. Uzmanlar, görevliler çocukları yüzen okullara götürürken anne babalara, köylülere, çiftçilere de ulaştılar. Tarım alanları su altında kalan çiftçilere ve topraksız çiftçilere, yani tarım işçilerine yüzen tarlalarda çalışmayı öğrettiler. 7673 çiftçi doğayla uyumlu yaşamdan insan haklarına, sürdürülebilir tarımdan pazarlamaya, sağlıklı beslenmeye kadar hayatını değiştirecek eğitimler aldı. Akşam derslerine 40.200 köylü, gündüz programlarına 33.855 köylü katıldı. Ve çalışmalara katılan çiftçilerin yıllık gelirlerinde ortalama %55'lik artış kaydedildi. Bugün yüzen eğitim filosu dışında 55 tekne ile muson yağmurları mevsiminde ulaşım, barınma, depolama ve acil yardım servisleri kesintisiz görev yapıyor.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Reklam.
9: Her yerden sipariş aldık.
10: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
10: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
9: Tami.
10: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
13: NTV Radyo'nun katkılarıyla
14: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Zeynep'iniz.
2: Siz de ettiniz. Bu yıl itibariyle bitiyor. Ancak riski gelse alan sürede olmadan faydalanabilecek. Orada bir süre sınırı var.
3: Bu yıl sonuna kadar vatandaşlarımız binalarımızın sigorta tespitini, binaların kirleşmesini sağlamak durumunda. Yani suya yapı kaldı bile davranacak yet yıl kadar bu tespitini yapıp bakan bu binaların bir olduğuna değer veririz.
2: Katbi olgeyi riski yapısını almak biraz uzun biliyor değil mi?
3: Evet, bu hemen 3-5 günde yapacak bir şey değil. Bu en hızlı olan bir tek yolu bakanımızın ileride etkilendiği özel firmalar, bu firmalar aracılığıyla ile devletlerinden binaların riski tespiti yapılacak. Sadece bina değil, binanın olduğu zemin de ilerlemesi maksuretiyle statik hesaplama ve performans analizleri sonucuna göre raporlar neşit, geçit çalışma 30 ila 45 kısımda devam etmek.
2: Yasında kaybet başvurmak isteyen Ağustos içerisinde başvuru yazısı en sağlıklı olacak gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim. Sen şu uzun doktorun için biz bilgilendirdiniz, biz oldunuz. Mutlu günler.
3: İyi günler.

0: Değerli izleyiciler, böylece biz de ekranın sonuna gelmiş olduk. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.
1: Deniz sıcaklığı Kilis, Çanakkale, Ayvalık'ta 20, Kilis ve Dim'de 27, Çeşme 23, Bodrum'da 26, Fethi 28, Ardahan 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilis, Ayvalık, Kilis ve Çeşme hattında hala çok ses yok.
2: Kılıçlı mevsim havası tuttu. Müzik.

0: Kuriş suç örgütüdür diyor ve şunu ifade ediyor. Temel ölçüt herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek, ki İçişleri Bakanı sen de dikkat çektin. Bunu söylüyorlar aslında, bir dini yapılanmaya yönelik değil, o dini yapılanma içerisinde toplanan bir grubun suça iştirak etmiş faaliyetlerine yönelik bu soruşturma gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi iki ilginç nokta var özellikle hafta sonundan bu yana çok dikkat çeken. Birincisi bulunan 200 kilogramlık altın, çünkü büyük bir meblağdan bahsediyoruz. İkincisi bir gizli haberleşme yöntemi. Bu gizli haberleşme yöntemi tabii akıllara bir FETÖ sistemi gibi geliyor. İçişleri Bakanı da dün bu konuda bilgi verdi. Nasıl haberleşmiş örgüt mensupları birbirleriyle?
0: Aslında hem dijital sistemleri kullanıyorlar Funduk Görey burada, hem de geleneksel yöntemler kullanıyorlar. ULAK kullanıyorlar. Şimdi öncelikle şunu belirtelim ki Alihan Kuriş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde kendisine ait bir telefon hattı olmadığını, şirket adına bu hattı kullandığını ve bunun da numarasını hatırlamadığını söylüyor.
1: Sabit hatlardan haberleştirdiler.
0: Evet, sabit hatları numarasını hatırlamadığını söylüyor. Ancak aile üyelerinin telefonlarıyla irtibat sağladığını dile de getiriyor. Bazı kişilerle bu noktada görüşmeler yaptığını söylüyor. Yani teknolojiden uzak gibi de görünüyor. Ama teknolojiden uzakken bir de örgüt içerisinde bir dijital bir haberleşme var. Bunun adı Glopper. Aslında baktığınız zaman bizlerin telefonunda ya da bu uygulama indirme servislerinde bunu göremiyorsunuz. Gizli bir haberleşme aracı ve bunu da tıpkı Bylog'da olduğu gibi korumaları var. Üç aşamalı bir korumadan bahsediyoruz. Uygulamaya girmek için bir korumadan geçiyorsunuz. Uygulamada iletişimi kurabilmek için, yani o grupla iletişimi kurabilmek için ayrı bir güvenlikten daha geçiyorsunuz. Üç kademeli güvenlikten geçtikten sonra da işte örgütle irtibat bu şekilde sağlanıyor. Bu dijital yöntemli olan, bir de ULAK kullanıyorlar. ULAK'ta da dikkat çeken şu, aslında örgüt için kritik olan noktaları bir haberleşme programı üzerinden yapmıyorlar. Adrese doğrudan o kişiyi yolluyorlar.
1: Yani kişilerle iletişim, evet, zaten. Kişilerle... Bir kişi alıyor mesajı, bir başka yere götürüyor.
0: Ve dikkat çeken unsur burada şu ki Funda Görey, aynı kişi ikiden fazla tekrar o noktaya gitmiyor. Yani dikkat çekilmesin, onlar üzerinde bir etki uyandırmasın, kimlikleri ortaya çıkmasın diye ikinci kez gidiyor ve sonrasında bir daha o kişi kullanılmıyor. Aslında yine bir FETÖ mantığına gelmiş olacağız. Hatırlanacağı üzere 15 Temmuz'dan önce Adil Öksüz'ün, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün de Amerika Birleşik Devletleri'ne, Pensilvanya'ya sık sık gidip geldiğine dikkat çekiliyordu. İşte aynı sistem aslında burada da kullanılmış durumda.
1: Altınlara gelelim. Şimdi 200 kilogram altın, bu Alihan Kuriş'in kardeşi aranırken baskın yapılan adreslerden birinde bulunuyor. Kaynağı henüz belli değil yapılan açıklamalarda. Biz bunu görüyoruz. Var mı sende bu konuda bir bilgi? Bu altınlar dikkat çekici.
0: Evet, altınlar dikkat çekici. Altınların Türk lirası karşılığı da oldukça dikkat çekici. Çünkü 200 kilogram altından, külçe altından bahsediyoruz. Bunun Türk lirası olarak karşılığı 1 milyar 340 milyon lirayı aşıyor. Tabii sadece altın değil, aynı zamanda döviz de bulundu o adreste. 17 milyon liradan fazla bir dolar, yine 5 milyon liranın üzerinde, yaklaşık 6 milyona yakın eurodan bahsediyoruz. Yani toplamda baktığımızda 1 milyar 360 milyon liraya yakın bir para çıktı o adreste. Aslında bugüne kadar 123 adrese baskın düzenlenmişti. Bunlardan 43'ü ev adresiydi, 80'i iş yeriydi, farklı lokasyonlarda bulunan iş yerleriydi örgüte ait. Şimdi burası dikkat çeken, çünkü sen de söyledin, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in firari durumda. Onun yakalanması için çalışmalar yürütülürken İstanbul Ümraniye'de bir kimya firmasına giriyor ekipler. Ve oraya girdiklerinde bir kasa, kasanın içindense bunlar çıkıyor. Tabii sosyal medyada bazı bilgilendirme gibi, yalan bilgilendirme gibi adımlar da atıldı. Buranın bir kuyumcunun kasası olduğuna yönelik. Ancak soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Denildi ki burası bir kuyumcuya ait değil, bir kimya firması. Ve kimya firmasının işlemlerine bakıldığında da bir kuyumculuk faaliyeti yürütülmediği tespit ediliyor. Bu da iddialarla örtüşüyor ve soruşturmaya bu konuda dahil edildi. Şimdi evet, tutuklama kararları var. Bir de bu adres gibi, bunun gibi noktalarda aramalar yapılacak. Çünkü hafta sonu bir de İstanbul'da bilindiği üzere bazı belgeler imha edilmeye çalışılmıştı. İşte imha edilmeye çalışılan o belgelere de polis el koydu. Savcılık bunları da birleştirip incelemeye çalışacak. Yani soruşturma çok yönlü bir şekilde bu noktada devam ediyor bu durumda.
1: Soruşturmanın derinleştirilmesinde elbette verilecek ya da verilen ifadeler de önemli. Bugün elde ettiğimiz ya da basına yansıyan bazı ifadeler var Alihan Kuriş'e ilişkin. Fakat gördüğümüz kadarıyla soruşturmayı derinleştirecek bilgiler vermek yerine her şeyi inkar eden bir takım ifadeler kullanmış. En azından ilk sorgusunda gibi görünüyor. Neler var detaylarda?
0: Şuna dikkat çekiyor aslında. Kendisini bir örgüt lideri olarak görmüyor. Kendisini hani Akın Gürley'in açıklamasında da var ya, dini kalkan olarak kullanıyor. Evet, kendisini bir din adamı olarak görüyor. Sorular sorulduğunda ben bir lider değilim, ben bir dedemin varisiyim diyor. Onun emanetçisiyim ifadelerini kullanıyor. Ve bununla birlikte aslında irtibatlı olduğu kişiler, yani örgüt içerisindeki yöneticileri de

0: bu örgüt ve bu noktada da kendileri aslında burada bir konsey oluşturuyorlar. O konsey üyelerini de tanımıyor. Onlara da sosyal çevrem ve hoca efendiler ifadelerini kullanıyor Alihan Kuriş. Hiçbir suçlamayı, kara para akladığını ya da farklı noktaları kabul etmiyor. Ve aylık gelirinin aslında dikkat çeken bir unsur da bu. Az önce bahsettik ya, kilolarca altın binlerce dolardan 380 bin lira olduğunu söylüyor. Sen yayının başında dikkat çekmiştin. Orada 190 dairenin olduğu, bir taşınmazın olduğu belirtiliyor. Ancak aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu söylüyor.
1: İfadeler böyle. Savcılığın elinde de hem emniyetin hem masanın elde ettiği bilgiler, deliller de var. Bu kapsamda soruşturma derinleşecek ve yargı nihayetinde kararını verecek. Ama biz gündemdeki bu soruşturma ile ilgili elimizdeki tüm bilgileri şöyle bir toparlamış olduk. Öyle bülteninde çok teşekkürler Mustafa Berber verdiğim bilgiler için. Soruşturma ile ilgili son durumu bu şekilde elimizdeki bilgilerle genel bir toparlama şeklinde Mustafa Berber'le vermiş olduk. Ahmet Arpat.
2: Funda Görey ve Mustafa Berber'e teşekkür ederim. Devam edelim gelişmelerle, gündemdeki gelişmelerle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşmanın görülmesine başlandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra çok sayıda milletvekiliyle belediye başkanı yeni salondaki duruşmayı izliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık yargılanıyor. İkinci duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki yeni salonda görülüyor. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu da savunma yapmak için talepte bulundu. İddianamede örgüt lideri olarak adı geçen İmamoğlu hakkında 142 eylem nedeniyle 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün doldu. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyorlar. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre İran, ABD ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor.
3: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. Ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının maddeleri arasındaydı. İran zaptın imzalanmasından kısa süre sonra boğazdan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken, bu süre zarfında Trump, İran'a topyekün saldırı düzenlemekten iki kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde, Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat zaptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar hali hazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre sertlik yanlıları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dünya ekonomisini rahatlatmak ve zaman kazanmak için ateşkes ilan ettikleri görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığı düşüncesiyle İranlı liderlerin de kendi hazırlıklarının yaptığı belirtildi. İran'ın füze stokunun hem yenilendiği hem de geliştirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülke içinde protesto başlatarak iç karışıklık çıkarması olasılığına karşı da önlemler alındı.

0: İran'ın önleyici saldırıları da gözden geçirdiği İdlib'e soruldu. Basra Körfezi'nde internet kablolarının kesilmesi, Kuveyt ve Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor. İran baş müzakerecisi Muhammed Bakır Garibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, mevcut çıkmazı fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirdi. Garibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilgiye uğrattıklarını vurguladı.
1: Bu meselenin ayrıntılarına vakıf bir kardeşiniz olarak tüm kalbimle ilan ediyorum ki bu savaşı hem askeri hem de siyasi açıdan kelimenin tam anlamıyla kazandık. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail 9 hedeften hiçbirine ulaşamadı. Bu zaferin diplomatik ve siyasi alanlarda pekiştirilmesi noktasında söz konusu mutabakat zaptı, bu zaferin bir onur belgesi niteliği taşıyor.
0: Uzmanlar, İran'a ekonomik baskının yine topyekün bir savaşla sonuçlanabileceği uyarısı yapıyor.
2: İran ordusu, Amerikan askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşlarına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi gazeteciler günü töreninde konuştu. Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır dedi. Hatemi 30 bin dolarlık ödülün kadınlara iki katı olarak uygulanacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mekke İttifakı'na yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. ABD Başkanı Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti ifadesini kullandı. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Anlaşma ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceklerini gösteriyor, dedi. Trump, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan liderlerini de tebrik etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Brett Cooper, Orta Doğu'dan dönüş yoluna geçen uçak gemisi Lincoln'u ziyaret etti. Cooper, Lincoln gemisinin akıl sağlığının en iyi korunduğu gemi olduğunu söyledi.
3: ABD, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de askerlerin ruh sağlıklarının bozulduğu, intihar düşüncelerinin yoğun olduğu iddialarının ardından nöbet değişimi için yeni bir uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor. 250 gün denizde kalan deniz piyadelerinin yaşadığı sorunlar ailelerin tepkisini çekti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Brad Cooper, USS Abraham Lincoln gemisine gitti. Uzun uzun gezdi, mürettebatla fotoğraflar çekildi. Sonra 11 Amerikan uçak gemisinden akıl sağlığı sorunları açısından en iyi gemimiz diyerek Abraham Lincoln gemisi ekibini övdü. 5000 kişilik ekibin 250 günlük görev sürelerini iyi yönettiklerini, zihinsel sağlıklarını çok iyi koruduklarını öne sürdü. Lincoln gemisindeki denizcilerin aileleri koşullar nedeniyle ruh sağlıklarının kötüleşmesinden endişe duyduklarını dile getirirken bazı denizcilerin denize atlamaya çalıştığını söylemişti. Tesisat sorunları ve taze gıda tedariğinin kesilmesi sorunları yaşandığı belirtilmişti. Abraham Lincoln gemisi bu hafta ABD'ye dönmeyi bekliyor. Yerini USS George Washington alacak. Yeni gemideki personelin ne kadar denizde kalacağı bilinmiyor.
2: Komşu Yunanistan'ın orman yangınları mücadelesi zorlu geçiyor. Salamina adasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Belçika ve İspanya'da orman yangınları yerleşim yerlerine de sıçradı. Belçika'da çiftçiler sulama sistemleriyle yangını durdurmaya çalışıyor.
3: Avrupa, kuraklığın ve sıcakların getirdiği yangınlarla mücadele ediyor. Komşu Yunanistan'da Adalar Valiliği yangınların söndürüldüğünü açıkladıktan hemen sonra bu defa Salamina Adası'nda yangın çıktı. Yetersiz kalan itfaiye ekiplerine halk kovalarla destek oldu. Yoğun çabalara rağmen yangın 4 mahalleye sıçradı. Ölen ve yaralananlar oldu. Toplam 502 kişi teknelerle tahliye edildi. Belçika'da ise kayıtlara geçen en büyük orman yangını devam ediyor. Yangın Almanya'yı da tehdit ediyor. İtfaiyeciler Almanya sınırına 2500 metre yakına doğru yangının yayılmaya devam ettiğini belirtiyor. Ülkede 10 günde 2700 hektarı aşkın orman yandı. Belçika söndürme çalışmalarına yetişemedi. Bölgeye Avrupa Birliği'ne ait 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Buna rağmen yangının yerleşim yerlerine yaklaşması önlenemedi. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Huelva'da yangınlar 10 gündür devam ediyor. 38 bin hektar alan kül oldu. Yangının İspanya'nın kuzeydoğusunda da yaklaşık 16 bin hektarlık bir alanı etkilediği belirtiliyor.

0: Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi.
1: Aradan geçen 27 yıla rağmen acılar hala taze.
2: Bütün deprem şehitlerimizin derecelerini âli eyle.
1: Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı sahilindeki etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Konuşmalarda kentsel dönüşümün önemine vurgu yapıldı.
3: Bizim bu acı kayıplara son vermemiz, kayıplarla karşı karşıya kalmamamız için bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım.
4: Biz neyi öğrendik? Depremin çok yıkıcı bir afet olduğunu öğrendik. Binaların depreme dayanıklı olarak yapılmaması halinde hayat kaybının nedenin sebebi binalar olduğunu da öğrendik. 99 depremi hem Gölcük açısından hem Türkiye açısından bir milat oldu.
1: Konuşmaların ardından sahildeki deprem anıtı önünde tören yapıldı. Saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.
2: Sabırlar lütfeyle ya Rab.
1: Törenin ardından vatandaşlar denize karanfil bıraktı.
5: Çok kayıplarımız oldu. Yani aynı hüznü, aynı heyecanı, aynı şeyleri şu anda gene yaşadık. Her sene yaşıyoruz.
6: Yani en ufak bir sarsıntıda çok korkuyoruz. Yani zor tabii ki depremi, o şiddette bir depremi yaşamak çok zor. Çünkü siz hayatta kalsanız bile çevrenizde o kadar çok kayıplar yaşayanlar var ki onlara üzülmekten kendinizin sağ kurtulduğuna sevinemiyorsunuz yani.
1: Depremden etkilenen Sakarya'da da törenler düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. O günlerde yaşanan acıyı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Yalova'daki anma programı ise her yıl olduğu gibi sessiz yürüyüşle başladı. Program deprem anıtında düzenlenen etkinlikle devam etti. Deprem eğitiminin verildiği etkinlikte Yalova Müftülüğü görevlileri de Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu. Anma törenlerinin bir adresi de İstanbul Avcılar'dı. Vatandaşlar deprem anıtına yürüyüş düzenledi. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde de saygı duruşunda bulunuldu. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı.
0: Türkiye'de deprem denince ilk akla gelen profesörlerden biri Naci Görür. 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümünde NTV stüdyosuna konuk oldu ve Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı. Görür, deprem dirençli kentler inşa etmeliyiz diyor. 27 yılda neler yapıldığını ve yapılmadığını anlattı ve bir de bilimsel hesaptan söz etti. İstanbul'da 30 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı %48.
7: Sesler duyuyorsan sesler.
8: 17 Ağustos 1999, 27 sene geçti. Ne değişti?
9: Yani gönül isterdi ki çok şey değişti diyebileyim. Maalesef çok şey değişmedi. Yani bir şeyler yapılmadı mı hiç? Muhakkak yapıldı. Önlemler alındı. Hükümet tarafından olsun, halk tarafından olsun. Ama bunların hiçbiri yeterli değil.
8: Ne yapmak gerekir?
9: Bence deprem dirençli kentler oluşturmak suretiyle ülkeyi afet dirençli kentler ülkesi haline getirmekle bu işi çözebiliriz. Deprem dirençli kent hiç zarar görmeyecek olan kent demek değildir. Ama zararı minimum olarak görecek olan kenttir. Siz binlerce insanı ölü olarak kabul edebilirsiniz. Binlerce evi yıkık afet olarak kabul edersiniz. Halbuki deprem dirençli kentlerde minimum sayıda ölü, minimum sayıda yıkım olabilir.
8: İstanbul'u bekleyen, Marmara bölgesini bekleyen bir deprem riski var. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Acaba bu risk şu anda yüzde kaçlarda?
9: Parsons ve diğerlerine göre onlar bu sene içerisinde revize ettiler. %48 oranında İstanbul büyük bir depreme maruz kalacak.
8: Ne kadar bir yıl içinde?
9: 30 yıl içerisinde, yani 2030'a kadar artı eksi 10-15 sene var. Bu zaman içerisinde depreme maruz kalacağız. Bence Türkiye'nin başka beka sorunu varsa da bu kadar önemli değildir. Ama en önemlisi beka sorunu afettir, depremdir. Onu da umursayan yok.
8: En yakın riski nerede görüyorsunuz?
9: Şimdi bakın, levha sınırları olarak Avrasya levhası, Anadolu levhası, ikisinin arasında Bingöl Karlova'dan başlayan sınır fayı var.
8: Yedi suya dikkat çekiyordunuz.
9: Bu kesim daha kırılmadı. Çok yakında kırılması muhtemel. Çünkü buranın tekerrür periyodu doldu. 1794'ün üzerine bugüne tarihini çıkartırsanız oranın dolmuş, dolmakta olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla burası en tehlikeli yerlerden biridir. Türkiye'de bir sürü bakanlık var. 15-16 tane bakanlık var. Kur bir tanesi de Devlet Bakanlığı, Afet Bakanlığı olsun veya Deprem Bakanlığı olsun. Bütçesini ver, elemanlarını ver, yerini ver, görev ver. Belli bir hedefe kilitlensin. 15-20 senede ülkeyi deprem dirençli ülke haline getirsin.
0: Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırıldı. Ancak deprem unutulunca ilgi de düştü. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kendiliğinden yıkılacak bina sayısı ise korkutuyor. Gelin şimdi hem bu çarpıcı verilere hem de hızlı tarama süreci nasıl yapılıyor ayrıntılarına bakalım.
10: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
11: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
10: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
12: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
13: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
14: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
10: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
15: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
15: 3000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100 bin insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
11: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
16: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
11: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
15: Önce binanın geliyoruz. Donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.
0: Öğle bülteninde biraz futbol konuşmak isteriz. Süper Lig'de yeni sezon başladı. Beşiktaş kazanırken Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor puan kaybetti. İlk hafta henüz tamamlanmasa da zirvede ligin yeni ekibi Ames Sportif faaliyetler var. Gazeteci Mehmet Ayan'la konuşacağız. Sayın Ayan, hoş geldiniz NTV yayınına.
17: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi heyecanla bekliyorduk. Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarı gelen transferlerle heyecanlıydı. Galatasaray 4 yılın şampiyonu. Yeni bir sezona başlıyorlar. Sarı Kırmızılılar çok heyecanlıydı. Beşiktaş güzel transferler yapmıştı. Sezon başladı. Şirkete geldim, kanala. Sabah kimsenin sesi çıkmıyor. Bir Beşiktaşlılar bıyık altından gülümsüyorlar. Enteresan bir sezon açılışı yaşadık. Beşiktaş'la başlayalım. Nasıl buldunuz Beşiktaş'ın ilk hafta performansını? 1-0'lık bir galibiyet. Başlangıçlar zordur ama 3 puanı çıkarmayı bildi Beşiktaş.
17: 5. resmi maç. Hiç gol yemeyen Beşiktaş ve çok ciddi bir rotasyonla sahaya çıkan Beşiktaş. Yanı sıra da Vlahovic'in aralarında bulunduğu oynamayan oyuncuların tehditkar Beşiktaş'ı, bugün Hürriyet'te yazmaya gayret ettim, bir hayal kurduruyor. Oyunuyla, temposuyla, tekniğiyle, taktiğiyle Beşiktaş bir hayal kurduruyor. Yani iki Semih 3. santrafor seçeneği olacak. Nijerya milli takımın kaptanı Endidi, Beşiktaş'ta 6 numara yedeği olacak. Dünya Kupası'nda forma giymiş Mourinho'yu dün akşamki Tayland tehdit edecek. Monaco'dan 9 milyon euroya toplamda alınan sol bek Quartararo için Rıdvan çok ciddi tehdit unsuru olacak. Rashica'nın adını anmayacağız ve Beşiktaş mevcut oyuncularıyla çok büyük bir futbol felsefesine erişmiş vaziyette. Sahaya şu ana kadar olumlu yansıyor. Ancak bundan sonra futbolda ne olduğu belli olmaz. Ama başta Sayın Serdal Adalı ve özellikle Sayın Önder Özen olmak üzere Beşiktaş'ın futbol anlayışını inşa eden ekibe tebriklerimizi sunmak durumundayız. Herkese, Vincenzo Italiano da kulübü, camiaya, herkesi çok benimsedi ve Beşiktaş yola çok iyi başladı. Eyüp Spor içinde bulunduğu kurumsal sistemden ötürü doğal olarak tenceresinde pişirip kapağında yemek zorunda olan bir takım. Ama bunun yanında da Özhan Pulat Hoca ile ekonomik gerçekliklerini bilerek sakin, sessiz ve bundan sonrası için özellikle Beşiktaş dışındaki kendi janrındaki takımlar için tehdit oluşturabilecek bir oyun formatı, en azından bir oyun disiplini bize gösterdi.
0: Evet, takım iyi kuruldu ama herhalde teknik direktörü, siz gerçi hakkını verdiniz ama biraz daha paragraf açmak gerekiyor. Italiano, siyah beyazlıların yeni teknik direktörü, ayakları yere basıyor, yaptığı açıklamalar taraftarla da bir bağ kurdu sanki. Ne dersiniz?
17: %100 aynı kanaatteyim. Burada teknik direktörün varlığı, kimliği kadar onu bu göreve getirenlerin de Önder Hoca'nın da hakkını teslim etmek lazım. Şundan ötürü. Şimdi Sportif Direktörlük Müessesesi benim Türkiye'de inandığım bir müessese değil. Önder Hoca'yı da için içine katarak söylüyorum. Başarılı oldu, daha da olacaktır ama müessese olarak Türkiye'de böyle 40'ta bir oturur bu tip şeyler. Ama Önder Hoca öyle bir adam getirmiş ki Beşiktaş'ın genlerine, koduna, kanına uygun bir adam getirmiş. Bütün ekibiyle birlikte Beşiktaş'ın adeta çarşısında, semtinde büyümüş bir adam muamelesi yapıyor ama aynı zamanda da sahada disiplinli, futbolunda, taktiğinde aynı oranda tutarlı ve yaptığı rotasyon, özellikle bir akşam önceye bakıldığı takdirde takım değerliklerini, takım kıymetini, takım varlığını, takım metriğini bilen bir organizasyona. Dolayısıyla bir akşam öncenin Fenerbahçe'siyle yapacağımız kıyasla bu rotasyonun çok daha değerli olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki Gençler Birliği bir spor değil ama Gençler Birliği Fenerbahçe'de değil, Beşiktaş'ta değil, Trabzon'da değil, Galatasaray'da değil.
0: Peki Galatasaray'la devam edelim. Son şampiyon, sadece son şampiyon değil, son 4 sezonun şampiyonu. Gerçi sarı kırmızılı taraftar için yaz ayları çok iyi geçmedi. Transfer olmadı, gelmedi. İstedikleri, bekledikleri transferler gelmedi diyelim. Hazırlık dönemindeki maçlar çok iyi değildi. Ama yine de son şampiyon unvanıyla sahaya çıkan bir Galatasaray var. Rakip Süper Lig'in yeni takımı Çorum Spor'du. Orada da 2-1'den son dakikada gelen bir golle 2-2'lik beraberlik. Ne dersiniz? Galatasaray'da sıkıntı transfer mi? Ya da Çorum Spor'u yenmek için transfer gerekir miydi illa?
17: Peki Çorum'un acaba transfer sıkıntısı var mıymış? Yani o kadar tek taraflı bakıyoruz ki. Bakın sevgili Ahmet, ben bir tweet attım. bayağı da görüntülendi. Ve o bilgilerle dolu olduğu için insanlar görüntülediler. Çorum Spor'un ilk 11'indeki 4 oyuncu ilk defa bir resmi maça beraber çıktılar.
0: Doğru.
17: Çorum Spor'un en değerli transferi ki 60. dakikadan sonra oyuna girmesi planlanıyordu, girdi. Diomande son 48 saatte, maça kadar ki son 48 saatte bir antrenman yapıp Fransa, yani de Paris'ten ya da Lyon'dan gelip Fransa, İstanbul, Ankara, Çorum, Ankara, İstanbul, bir daha külliye ziyaret için İstanbul, Ankara ve İstanbul yaptı. Çorum Spor'un 11 oyuncusundan 4'ü ilk defa bir araya geldi ve Çorum Spor 11'indeki neredeyse 7-8 oyuncunun toplam antrenman sayısı 3-3-3-3. 3 antrenmanla çıktılar. Ve sevgili Mehmet Özcan kardeşim yazmıştı. Galatasaray'ın son maçından bir oyuncu farklı diye. Çorum'un Erok finalinden 2 oyuncu vardı sahada. Serdar ve Freddy. Bu takımı yenmek için kulübe zenginliği gerekiyor diyorsak biz çok büyük hatadayız. Galatasaray taraftarının bütün transfer yangını anlıyorum. Galatasaray bütün taraftarın yaptığı eleştirinin haklılığının yanındayım. Ama Çorum Spor maçında bu kadar handikaplı, arazlı bir Çorum'u yenmek için de Allah'ını isterseniz gözünüzü kulübeye dikecekseniz orada 3 sorun vardır.
0: Peki nedir sorun?
17: Oyuncu sorunu vardır, oyun sorunu vardır ve kusura bakmasın koca sorunu vardır.
0: Peki yeni transferler gelecektir herhalde, beklenti bu sarı kırmızılılarda. Bazı isimler de telaffuz ediliyor. Beklentiniz nedir?
17: Valla bir batrak ol konuşuluyor ama Galatasaray'ın derdi acaba ağırlıklı transfer midir? Galatasaray'ın bu dönemde net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ve bunu da ne taraftardan, ne tribünden, ne sosyal medyadan söylüyorum. Direkt Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin pek çoğuyla neredeyse her gün birçok sohbetimizin içerisinde üzülerek söylüyorum. Galatasaray ligde böyle devam eder. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yaparsa, hadi siyasi deyimle söyleyelim, seçim sattı mahalline en fazla Ekim sonu Kasım başı girer. Yani Galatasaray'ın önümüzdeki 4 lig maçı çok önemli. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2-3 maçı son derece önemli. Ve tüm bunların getirisi olarak da Galatasaray tarihinde 4. kez, yanılmıyorsam Sayın Ali Tanrıyar, Sayın Alp Yalman ve Sayın Ünal Aysal tek isimle seçime gitmişlerdi. Tek aday olarak seçime gitmişlerdi. İşte bugün o 4. sezon, o 4. başkan sezonu diyelim, aynı kaderle karşı karşıya kalabilir. Galatasaray'ın sorunu son derece büyük. Galatasaray'ın sorunu uçaktan transfer indirmekten daha öte. Oyuncu doymuşluğu diyeyim, takım içerisindeki maaş meselesi diyeyim, değil oğlu diyeyim.
0: Peki, Fenerbahçe'ye geçelim. Biraz önce Beşiktaş'tan bahsederken rotasyon demiştiniz. Bunu pozitif anlamda bu yorumu yapmıştınız. Sarı lacivertli taraftarlar içinse rotasyon kelimesini duymak tüyleri diken diken ediyor. Çünkü 2-1 yenildiler Gençler Birliği'ne ve bugün ben hangi Fenerbahçeli arkadaşımla, dostumla konuşsam ya kadroyu görür görmez biz yenileceğimizi anladık diyorlar. İlk 11 tercihi mi sizce bu yenilginin nedeni İsmail Kartal'ın?
17: Peki şu açıdan da bakalım mı? Biraz soğukkanlı ve birkaç adım geriden. Ben kendi yanlış tutmuş oldum. İsmail Kartal'ı çok eleştirdim. Ne biliyor musunuz? Olympiakos maçında Sivas maçı için Fenerbahçe'nin neredeyse UEFA Konferans Ligi'ni feda ettiği için. Bundan 3 sene evvel. Acaba İsmail Hoca Lyon maçını Fenerbahçe tarihinin en kıymetli maçlarından bir tanesi olarak görüp o karşılaşmaya taze diri bir Fenerbahçe grubu çıkartmak için nispeten kolay olduğunu varsaydığımız hepimizin Gençler Birliği maçında Oğuz'du, İrfan'dı bu oyuncularla oynamayı tercih etmiş olmasın? Ve acaba 3 yıl öncesinin o sorunlu gadrinden ders almış olmasın? Neden böyle bakmıyoruz? Çünkü sevgili Ahmet neden biliyor musunuz? Sağ olsun Aziz Yıldırım yaklaşık değil tam 20 sene. Sağ olsun Ali Koç tam 7 sene Fenerbahçe taraftarına Süper Lig şampiyonluğunun her şey olduğunu aşıladı. Ve Fenerbahçe'yi üzülerek söylüyorum Galatasaray'dan geri bırakan, başarılardan, Avrupalılıktan beri bırakan anlayış bu oldu. Dolayısıyla İsmail Hoca acaba bu rotasyonu yaparken belki de kendinden beklenmeyecek şekilde Lyon karşılaşmasına çok fazla öncelik verip Olympiakos sınavından ders almış olabilir mi? Niye bu taraftan da bakmıyoruz? Niye illa ligin 3 puanının peşine düşüyoruz da belki 50 milyon euroluk bir maddi manevi Şampiyonlar Ligi kapı aralığının ışığına kendimizi vermiyoruz?
0: Mehmet Ayın aslında açıklamayı da bu şekilde yapıyor İsmail Kartal. Ama Fenerbahçe taraftarında da şöyle bir yaklaşım var. Ya A takımla çık, skoru al, sonra rotasyon yap. Sonuçta bütün o oyuncular ikinci yarı girdiler. Yani o rotasyonda pek bir işe yaramadı sanki.
17: Peki o İsmail Hoca ve ekibi o metreyi bilmiyorlar mıymış? Taraftarlar daha mı iyi biliyorlarmış? O antrenman metriğini, oyuncuların dayanıklıklarını, alacakları dakikayı, o dakikaların Şampiyonlar Ligi ödemesi ve lig arasında takım güç dengeleri açısından pay edileceğini. Ama Fenerbahçe taraftarına ben suç bulmuyorum. Fenerbahçe taraftarının 26 sene boyu, 27 sene boyunca Aziz Bey ve Ali Bey tarafından kafası Türkiye Ligi her şeydir diye kodlandı. İlk taraftarı kabahat bulmuyorum. O koddan dolayı da diyor ki, İsmail diyor tırnak içinde, İsmail Hoca benim adımla da, İsmail diyor sen diyor git sonucu askıla boş ver Lyon maçını diyor. Sizi temin ederim, sizi temin ederim. Bugün Fenerbahçe taraftarında her 100 kişiyle yapılan herhangi bir ankette bugün 85 tanesi yemişim Lyon maçını diyecektir. Keşke Gençler Birliği'ni alsaydık diyecektir. Böyle kodlandı çeyrek asırdır Fenerbahçe taraftarı.
0: Peki son olarak bir de ligi sorayım. Ahmet Sportif lider durumda şu anda. Bu akşam yine bir maç var. Samsun Spor Göztepe ki iki güçlü takım. Nasıl bir sezon bekliyorsunuz?
17: Valla Galatasaray dominasyonu şu an itibariyle görünmüyor. Geçen sezonlarda Galatasaray Fenerbahçe dominasyonu, belirli bir sezonlarda Galatasaray dominasyonu görülüyordu. Ben bu sezon bilmiyorum bir romans mı benimki ama yani Beşiktaş'ın sezonu olacak gibi geliyor. Hemen aklı olarak şu sorulabilir. Ya o kadar metrik dedin, o kadar antrenman bilimi dedin. Beşiktaş çok hemen havaya ve forma girmedi mi değil, denilebilir. Erken forma denilebilir. Ama Beşiktaş'ın elindeki kadronun zenginliği, oyuncuların güç dengesi arasından an itibariyle söylüyorum. Galatasaray'ın 3 tane oyuncu alır, denge değiştir bilmiyorum ama an itibariyle kadro derinliğinden taraftar ve yönetim anlayışına kadar sanki Beşiktaş bende yarım adım önde görünüyor. Trabzonspor'u devre dışı bırakmıyorum. Muhammed Salah çok büyük bir katkı ve etki gösterecektir. Fenerbahçe'nin belki gelecek hafta yapacağımız bir konuşmada Lyon sınavının sonrasında lig yolu belli olur. Galatasaray'ın Erzurum maçı öncesinde o meşhur uçaktan kimler indireceğini bilmiyoruz ya da 2 Eylül'e kadar. Dolayısıyla geçen senelerden azade çata çat bir lig geçecek gibi görünüyor. Yanılıyorsam ufak ufak bitiriyoruz. İki konunun altını çizeyim. Sizin haberlerinizde de vardı. 17 Ağustos deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hala gazi olanlar belki vardır. Şifa, sağlık diliyorum. Ülkemize bir kere daha başsağlığı, geçmiş olsun diliyorum. Ve son olarak sadece Beşiktaşlıların sevmediği, sevmesinin de gerekli olmadığı, sadece Beşiktaşların sevmesinin gerekli olmadığı, emeğin, sadakatin, geçmişin, geleneğin ve bence geleceğin sembolü Necip Uysal kardeşime de hürmetlerimi sunuyorum.
0: Peki. Mehmet Ayhan çok teşekkür ederim. NTV yayınına katıldığınız için. Görüşmeler. Bu bağlantıyla bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: bilgilendiriyor.
1: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
0: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
2: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus bilgilendirdi.
3: Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. Kilometrelerinde ve Manisa-Turgutlu-Salihli yolunun 6-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Reklam.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
9: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
10: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
11: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öyle bülteni kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı olarak ilan etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu adımla Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak genişlediğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları söz konusu iki Deniz Milli Parkı ilanının ardından Türkiye'nin seyir sefer serbestisinin etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldığını belirtti. Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parkları'nın Ege Denizi ve Akdeniz'deki deniz Türk deniz yetki alanları sınırları içinde yer aldıklarını hatırlatan bakanlık kaynakları kararın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair hukuki pozisyonuyla uyumlu olduğunu söyledi. Dışişleri kaynakları her iki deniz milli parkının ilan edilmesi kara sularının ötesindeki deniz yetki alanlarında da deniz çevresinin korunması önceliğini yansıtmaktadır ifadesini kullandı. İsrail ordusunun Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı öne sürüldü. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre 15 Ağustos'taki saldırılara Hizbullah yanıt vermeyi planlıyor. Bu nedenle Tel Aviv yönetimi birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlanıyor. Habere göre Ali Tahir Tepesi'ndeki tünellerde bazı Hizbullah mensupları mahsur kaldı. İsrail ordusu Hizbullah'ın burada mahsur kalan mensuplarını kurtarma girişimlerini engelledi. Öte yandan İsrail'in bazı saldırılara onay vermediği, orduyu Lübnan'da ateşkesi koruma olasılığına da hazır tuttuğu ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da Kureyş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Bakan Çiftçi, FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde örgüt üst yönetiminin Glooper adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını söyledi.
2: Burada üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kureyş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: Dün İstanbul Sarıyer'de hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden 3 çocuğun da kardeş olduğu ortaya çıktı. Anne ve baba da ağır yaralı. Tedavileri sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü ise ifadesinde frene bastığını ancak duramadığını iddia etti.
3: En büyüğü 13, diğerleri 11 ve 4 yaşlarındaydı. Yusuf, Mehmet Ali ve Ecin İçen kardeşler, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde hafif ticari araç nakliye kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 8 kişinin olduğu ticari araç savruldu. Kazada 3 kardeş hayatını kaybetti. Babaları Yasin İçen'le anneleri Sözler İçen'de ağır yaralandı. Toplam 5 yaralının tedavisine hastanelerde devam ediliyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise ilk ifadesinde hafif ticari aracı görmediğini iddia etti. Frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kayseri'de bir kişi kavga ettiği kadını 5. kattaki otel odasından aşağı attı. Genç kadın hayatını kaybetti. Olay Karasu Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. 28 yaşındaki Selin Gökhan'la yanındaki arkadaşı arasında kavga çıktı. Zanlı kadını 5. kattan aşağıya itti. Ardından kadının odadaki eşyalarını da dışarı fırlattı. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı gözaltına alındı. Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye yıllar sonra bu kez 6 Şubat'ta yine büyük bir depremle sarsıldı. Depremin izlerini hala taşıyan şehirlerden birine gideceğiz şimdi. 6 Şubat'ta binlerce kayıp veren Hatay'a. Şehrin yeniden yapılandırılma süreci devam ediyor. Melike Şahin ve Onur Özel, Türkiye ve Hatay tarihinde önemli bir yere sahip olan Tarihi Meclis Binası'nın önünde yayın için bizi bekliyor. Melike.
4: Ahmet Arpat, sen de söyledin. Hatay aslında 6 Şubat depremlerinin yarattığı izi en iyi görebileceğimiz ne yazık ki şehirlerden bir tanesi. 3,5 yıl oldu. Tabii ki burada yeniden yapılandırılma süreci devam ediyor ama bir yandan da hala o izleri görmek mümkün. Çok büyük bir yıkımdı. Kahramanmaraş depreminde, 6 Şubat depreminde 54 bine yakın kişi hayatını kaybetti resmi veriye göre. Ama tabii yapılandırma sürüyor. Şimdi size Onur Özel'le o görüntüleri gösterelim istiyoruz. Burası Antakya'nın tam kalbi diyebileceğimiz, merkezi diyebileceğimiz bir nokta. Burası da tarihi Hatay Meclis Binası. 6 Şubat depreminde bu bina da hasar almıştı, yıkılmıştı daha doğrusu. Önemi büyük çünkü 1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılma kararı işte bu binada, daha doğrusu 6 Şubat öncesindeki o tarihi binadaki 40 milletvekilinin oy birliği kararıyla alınmıştı. Tabii dönüştürme çalışmaları, yenileme çalışmaları başladıktan sonra bu binada yeniden aslında uygun olarak dönüştürüldü. Doğuş grubu tarafından hem bu bina tarihi meclis binası hem de yanındaki sembolik Adalı Konağı da yine Hatay'ın sembolik konaklarından birisi dönüştürüldü. Bunu söyleyelim. Şimdi bu ekrana getirdiğimiz alansa yine bu meydana çıkan en önemli noktalardan, caddelerden bir tanesi ki burada da yine dönüştürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Çok sayıda konut yapıldı Hatay'da. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre 134 bini konut, iş yeri ve köy evlerini de dahil edersek toplamda 154 bine yakın bağımsız bölüm şu ana dek hak sahiplerine teslim edilmiş durumda ki deprem bölgesinde, tüm deprem bölgesine baktığımızda yine 368 bine yakın konutun iş yerleri ve bağımsız birimlerle birlikte de 455 bine yakın bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiği açıklanmış durumda. Ama bir yandan tabii buradaki o hayata yeniden başlama, adapte olma çalışmaları devam ederken şehrin bir yanında yine hala inşaatlar, şantiyeler, çalışmalar devam ediyor. İki yüzü var aslında deprem bölgesindeki şehirlerin. Özellikle de Hatay'ın şu an ekrana getirdiğimiz bölüm örneğin Asi Nehri. Burada bir çalışma yürütülüyor. İş makinelerinin yoğunluklu olarak yaptığı bir çalışma var. Asi Nehri de yine depremde belirli bölgelerinde çok ciddi hasar almıştı. Bazı köprüler üzerinde ciddi hasar meydana gelmişti. Yine sondaj çalışmalarının yapılması gereken noktalar vardı. İşte burada da o çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Tabii biz bu yayınları 17 Ağustos'un o büyük yıkımın 27. yılı nedeniyle yapıyoruz. Ama bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin de en büyük yıkımı olan 6 Şubat depremini yaşadık. Onun hemen sonrasında, aslında 24 yıl sonrasında. Ve depremin yaratabileceği izler, meydana getirebileceği felaketleri buradan görmek, aktarmak mümkün. Ki biz her seferinde unutmayalım, unutturmayalım, hatırlatalım istiyoruz. Olası büyük felaketlerin gelebileceğini konuşurken, uyarılar yaparken bilim insanları aslında yaşadıklarımızı hatırlatmak, kayıpları olanların yaşadıklarını, acılarını, geride kalanların hayata tutunma çabasını anlatmak bu nedenle önemli Ahmet Arpat.
1: Depreme dayanıklı yapılar için malzeme kalitesi de hayati öneme sahip. Ankara Üniversitesi özellikle yığma yapıların deprem dayanımını artırmak için yeni bir tuğla teknolojisi geliştirdi. Yenilikçi geometrik yapısıyla yeni nesil tuğla geleneksel olanlara göre yaklaşık 2 kat daha güçlü. Bu gücü sağlayansa tuğlanın yenilikçi geometrik yapısı. Tuğla için patent başvurusu yapıldı. Seri üretim içinse özel bir firmayla anlaşma imzalandı.
3: Sıradan tuğlalara göre basınç testlerinde neredeyse 2 kat daha dayanıklı. Geleneksel tuğlaların parçalandığı basınç, yeni teknolojiyle üretilen tuğlaya yapısal zarar veremiyor. Görüntüler, Türkiye'de geliştirilen yeni nesil bir tuğlanın testlerinde. Ankara Üniversitesi'nde yığma yapıların deprem dayanımını artırmayı hedefleyen bir tuğla teknolojisi geliştirildi. Tuğla, geometrik yapısındaki yenilikçi yaklaşımla daha dayanıklı hale getirildi.
5: Kayısı çekirdeği, yumurta kabuğu gibi doğadaki akıllı formlardan ilham alan biyomimikri yaklaşımını benimsedik. Tuğla geometrisinin ortasında kemer geometrisi barındıran tasarımların çok daha iyi performans verdiği, iyi sonuç gösterdiği sonucuna vardık.
3: Desenlerindeki kemer formu sayesinde basınç altında daha geç kırılan, dolayısıyla daha fazla yük taşıyabilen tuğla, performansını zorlu testlerde de ispatladı.
5: Kırıldı şu an. Görünmüyor. Böyle işte bütünlüğünü koruyor. Açalım, dağılacak.
3: Basınç testlerinde geleneksel tuğlalar ortalama 33 kN yükte parçalandı. Yeni geliştirilen tuğla ise kemer formundan ilham alan geometrisi sayesinde bütünlüğünü daha fazla korudu ve ortalama 62 kN'lık baskıya dayandı. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Alper Çelik tarafından geliştirilen tuğla teknolojisi için patent başvurusu da yapıldı. Seri üretim için ise Ankara Üniversitesi ile özel bir firma arasında lisans sözleşmesi de imzalandı.
6: Bir deprem bölgesinde olduğumuz ve depremin öyle veya böyle zaman zaman bizi yokladığını biliyoruz. İşte o yokladığı anlarda bizim tuğla varsa o zaman biz rahat olabiliriz diye bilmemiz lazım.
3: Geliştirilen teknolojinin özellikle yığma yapıların yaygın olduğu bölgelerde konutların deprem dayanıklılığına katkı sağlaması hedefleniyor.
6: Çok yoğun bir şekilde çalıştılar ve çok özel, özgün bir tuğla yaptılar. İnşallah hiç test etme imkanı olmaz. Yani bizim tuğlamız çok sağlamdı diyeceğimiz hiçbir depremle karşılaşmayız.
1: İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçildi. Ayrıntılar bölge temsilcimiz Meri Aktameli.
7: Ahmet, çok gergin bir ortam yaşandı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisi terk etmesinin ardından salon oldukça gerilmişti. Ve o süreçten sonra yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı 13 oy, Yeni Parti'nin adayı ise 10 oy aldı. Böylece son tura iki adayla gidilmesi yasal olarak ortaya çıktı. İşte o andan itibaren dışarıda CHP'lilerle Yeni Partiler arasında zaman zaman yoğun tartışmalar, yumruklaşmaya varan kavgalar çıktı. Bu arada her iki il başkanı görüşmeler yaptı ve bir uzlaşmaya varmaya çalıştılar ve ardından Yeni Parti İl Başkanı salona geldi. Salona girmesi, Hatay bütün salona girmesiyle birlikte salon karıştı. Her iki tarafta birbirine girdiler açıkçası. Uzlaşmalar oldu. Bunun üzerinde meclisi yöneten başkan vekili can güvenliğinin olmadığını gerektiği gösteren polisi çağırdı. Ve daha polisin gelmesinin ardından burada sağlandı ve ardından da seçime gidildi. Yolun güvenlik altında yapılan seçimlerde de Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Asil Marşen 15 oy aldı. Yeni Parti adayı Barış Gürsoy ise 12 oyda kaldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı ve böylece Menderes'te CHP'li belediye başkanının şükranması ardından görevden alınmasının ardından yapılan başkan getirdiği seçimini AK Parti adayı Asuman Şen kazanmış oldu. Tabii karşılıklı sloganlar vardı. İlk aşamada CHP'liler geldiler oturlanmaya son turda. Onların gelişim sırasında birleşe birleşe kazanacağız sloganları atıldı. Ancak her iki partinin toplam oyuna baktığımızda 15 yatıyor. Evet 15 yatıyor. Buna ulaşamadı Yeni Parti'nin adayı. Burada 3-1 olduğu da ortaya çıktı. Ve bu aşamada baktığımızda şu an için Menderes Belediye Başkan Vekilliğini AKP adayı Asuman Şen 15 oy alarak kazandı. 12 oyda Yeni Parti adayı Barış Gürsoy aldı. Bir oyunda geçersiz sayıldığını belirtelim. Böylelikle yaklaşık iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi Menderes Belediyesi. Bu seçimde birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiş oldu.
1: Merih Ak aktardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayrıntıyı Mustafa Berber aktaracak.
8: Ahmet Arpat, Alihan Kuriş suç örgütü liderinin vermiş olduğu ifadeler ve o ifadelerde çelişkiye düşen bazı durumlar var. İşte ona bakacak olursak. Örnek vereceğimiz ifadelerden bir tanesi Alihan Kuriş kendisinin %5 hisseyle bir şirkete ortak olduğunu söylüyor. Sonrasında bu şirketi devrettiğini söylüyor. Ancak resmi kayıtlara bakıldığında %5 değil %37,5 hissede bir ortaklığının olduğu görünüyor. Kendisine kanaat önderiyim olarak tanımlıyor. Ve en yakınında bulunan 50'ye yakın isim peş peşe sorulunca da cevaben tanımam ifadelerini kullanıyor Alihan Kuriş. Ancak bazı isimler için hoca efendidir ya da sosyal çevremden tanırım gibi bazı beyanlarda da bulunuyor. Hakkında mutlak itaat bekler yönünde bir beyan var.

0: Ali Ankuriş aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu dile getiriyor. Ancak ki bunun da kira gelirlerinden oluştuğunu öne sürüyor. Hakkında üzerine kayıtlı 191 konut var ailesinin ve Alihan Kuriş'in. Bu noktada yine kardeşiyle ticari bağının da devam ettiğini söylüyor. Milyarlık bir şirkette ortaklığını kardeşine devrediyor. Ancak devir tarihini dahi hatırlamıyor. Vermiş olduğu ifadelerde savunmada Alihan Kuriş. 4 sayfalık bir savcılık sorgusu bu ve o 4 sayfalık savcılık sorgusunda dikkat çeken başlıklar da bu yönde.
1: Mustafa Berber aktardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün aldığını söyledi. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık dedi.
2: Çiftçiye hasat sezonunun başından bu yana yaklaşık 120 milyar lira destek verildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürüyor. Hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık.
2: Yumaklı, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, değerli üreticilerimiz müsteri olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor ifadelerini kullandı. Hububatın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.
1: İki gün önce TürkSat uydu ayarlarında yapılan güncelleme ile televizyon yayınlarını ulaştıran bazı frekanslar değişti. TV kanallarının yeniden izlenebilmesi için piyasada bazı teknik servisler 1.000 lira ücret talep edebiliyor. Oysa yapılacak işlem oldukça basit. Uydu alıcıları ya da televizyonlarda birkaç dakikalık bir ayarlama yapılması gerekiyor.
4: 10, 9, 8.
3: TürkSat 4A uydusuna geçilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayınlarında da frekans numaraları değişti.
4: 1. Aziz Türk Milleti.
3: Bu nedenle uydu alıcısı üzerinden televizyon izleyenlerin ekranlarında kanal yok uyarısı çıktı. Teknik servisler bu ayarlama için 1000 liradan başlayan ücretler talep edebiliyor. Ancak izleyiciler herhangi bir teknik servis çağırmadan TV ya da uydu alıcısı kumandalarıyla yeni ayarları yapabilir. Yapılan işlem her cihazda aynı ancak marka ve modele göre menülerdeki başlıklar İngilizce ya da Türkçe olarak farklılık gösteriyor.
5: İki türlü işlemimiz mevcut. Birincisi TKGS güncellemesi dediğimiz uydudan televizyonlarımızın ve receiver'larımızın otomatik güncellemesi. Yeni nesil televizyonlarda ve receiver'larda TKGS özelliğimiz bulunmaktadır. Bunun için de yine menü tuşumuza basıyoruz. Buradan kurulum bölümüne geldiğimiz zaman TKGS güncelleme diye bir bölümümüz var. Oranın içine girdiğimiz zaman çalışma modu olarak otomatik veya esnek modunda olacak. Güncellemeyi başlat dediğimde güncelliyor. Ondan sonra hiçbir şeye dokunmalarına gerek yok.
3: Model yılı daha eski olan ve TKGS özelliği bulunmayan alıcı ve televizyonlarda ise manuel yöntem izleniyor.
5: Menü tuşuna bastıkları zaman kurulum bölümüne gelip manuel arama veya TP listesi bölümünden TP listesini sıralaması gerekiyor. 12.422 ya da 423 vertical, bazı televizyonlarda bu dikey olarak yazar. Sembol oranımız da 27.500'dür. Buraya geldikleri zaman alttaki menüde sil, ekle, düzenle arama kısmı var. Mavi tuş arama tuşumuz. Maviye bastığımız anda karşımıza çıkan yerden A aramayı açmamız gerekiyor. Aramayı başlat dediğimizde A'daki TürkSat'ın ilettiği tüm kanalları sırayla bulup eklemeye başlayacak.
3: Televizyon kanalları bu yöntemle yeniden görüntülendikten sonra sıralama isteğe göre değiştirilebiliyor.
1: Altın marka grubunun kurucusu ve kahve dünyasının sahibi Birol Altınkılıç geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Altınkılıç doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte gittiği

0: Monaco'da, Monte Carlo'da kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altın Kılıç, 1992 yılında kurduğu Altın Marka grubuyla Türkiye'nin önde gelen kakao ve çikolata üreticilerinden biriydi. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Ülkenin iç bölgeleriyle doğu ve kuzeyinde kuvvetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor. Su baskınları yaşanabilir. Sert Poyraz Marmara genelinde havayı serin hissettirse de deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Güney Anadolu'daki yüksek nem havayı çok bunaltıcı kılıyor. Aşırı sıcaklarda ısı çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Çene'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi.
3: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar Eyüpspor'u Vlaslav Çene'nin 25. dakikada attığı golle mağlup etti. Konuk ekipte David Costa 68. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
4: İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Yine gol yemedik. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum. Trossard bu maçta 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı şekilde ritme girecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncular sakatlanabilir. Vlahovic çok fiziksel bir oyuncu, önemli bir bitirici. Onu da yakında sahada göreceğiz.
3: Yeni transfer Leandro Trossard ilk kez 11'de başladığı maçta 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. Beşiktaş 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'a veda etti. Karşılaşma öncesi yapılan törene eşi ve çocuklarıyla katılan 35 yaşındaki oyuncuya Başkan Serdal Adalı plaket verdi. Siyah beyazlılar Perşembe günü Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kauno Žalgiris'i ağırlayacak.
2: Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Yönetim 21 yaşındaki 10 numara için uzun süredir yaptığı pazarlıklarda orta yolu buldu. Rus ekibiyle bonuslar dahil 28 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Fenerbahçe iki futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Siddiki Şerif ve Anthony Musaba İngiltere yolcusu. Sarı lacivertliler Siddiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Anthony Musaba ise Norwich City'ye katılacak. Championship ekibi Sarı lacivertlilerle opsiyonlu kiralık teklif üzerinden anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. İngiltere'de sezonun ilk kupasını Arsenal kazandı. Mikel Arteta'nın ekibi Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 yendi. Premier Lig'le FA Cup şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde goller Calafiori, Havertz ve Ødegaard'dan geldi. Bu sonuçla Arsenal bu kupayı 18. kez müzesine götürdü. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün batıda rüzgarlar hızını azaltıyor. İstanbul'da Poyraz artık şiddetli değil ama sert esecek. Hava açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu 30, Bursa 32 derece. İzmir'de de rüzgar sakinliyor. Sıcaklık 32 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde hala sağanak geçişleri var. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da rüzgar sert, hava açık. Edirne 33, Kocaeli 30 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Eskişehir parçalı bulutlu 29, Kayseri 28 derece. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. Afyonkarahisar tarafında kısa süre yağış var. Manisa 35, Muğla 31 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde görülen sağanaklar devam ediyor. Adana'da hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Bolu 26, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu, güneşli. Diyarbakır 36, Gaziantep 32 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Kim buldu, nasıl buldu?
9: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre cırcır veya carcur denilen icat hangisi?
8: İsveç asıllı Amerikalı Gideon Sandbeck'in 1913'te bulduğu fermuar. Ama Sandbeck'ten önce birçok mucit giysilerin iki ucunu birleştirmek için kafa yordu. Kopçanın 1843'te Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmasından birkaç yıl sonra Fransız ve İngiliz mucitler çıt çıtı buldular. Ancak bunları tek tek açıp kapatmak çok zahmetliydi. Bu durum ayakkabılar için kopça kapatıp açıcı denilen bir aletin icat edilmesini sağladı. Bu aslında kimilerine göre ilk fermuar olarak tanımlanıyordu. Ama güvenilir hale gelebilmesi için 20 yıl daha gerekti. Sandbeck'in bulduğu yeni giysi birleştirici, yani fermuara moda endüstrisi oldukça temkinli yaklaştı. Öyle ki bulunuşunun ardından geçen 5 yıl boyunca yalnızca kovboy çizmelerinde kullanıldı. Günümüzde ise fermuar yaşamın her alanına sızmış durumda ve bu başarı 1934'te kurulan bir Japon firmasına ait. Fermuardaki YKK harfleri de onlardan geliyor. Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, yani Yoshida Limited şirketi. Bugün 71 ülkede faaliyet gösteriyor ve dünya üzerindeki fermuarların %90'ını üretiyor.
10: Kim buldu, nasıl buldu?
0: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Finans Kafe başlıyor.
11: Tekrar merhaba. Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz ve ilk haberimizle hemen başlıyoruz. Değerli izleyenler, bütçe Haziran ayındaki fazlanın ardından Temmuz'da yine açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi geçen ay 378 milyar lira açık yazdı. Bütçe giderleri 1 trilyon 790 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı. Aynı ay faiz giderleri 326 milyar lira olarak kaydedildi. Öte yandan yılın ilk 7 ayında bütçe açığı 1 trilyon 320 milyar liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz, dedi. İç talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen, bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Citigroup ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin analizi yayımladı. Rapora göre Merkez Bankası bu yıl faiz indirebilir. Citigroup, Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faiz indirimi için alanının sınırlı olduğunu ve politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Citigroup, Türkiye'de enflasyonun 2025 sonundaki %30,9 seviyesinden 2026 sonunda %31,8 seviyesine doğru hafif bir tırmanış göstereceğini öngörüyor. Piyasalarda Hürmüz belirsizliği devam ediyor. Petrol fiyatları Boğaz'dan geçişlerin duraksamasıyla yüksek seyrediyor. Altınsa yeni haftaya güçlü başladı.
12: Piyasalarda gözler bu hafta Hürmüz'de. Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu gemi trafiği neredeyse durdu. Cumartesi yalnızca 5 emtia gemisi geçerken pazar günü kayıtlı geçiş görünmedi. Tanker saldırıları ve tıkanan Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisi petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Brent petrol hafif geridese de haftaya yeniden 90 dolara yakın bir seyirde başladı. Petrolün varil fiyatı haftalık bazda %7'ye yakın yukarıda. Küresel piyasalarda fiyatlamalar petrol piyasasının seyrine odaklanmış durumda. Altın ise yeni haftaya güçlü başladı. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması altındaki yükselişi destekliyor. Ons altın 4400 dolara yakın. İçeride gram altın ise 6700 lirayı geçti.
13: Buradan daha yukarıya gider mi? Evet gidebilir. Eğer bir anlaşma olursa dolar endeksinde gevşemeyi görürsek burada 99 seviyesinin altında 98'leri görmeye başlarsak 4550 dolar seviyelerine doğru ons altında hareketi görürüz. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 7000-7200 seviyelerine doğru hareketi gösterebilir diye düşünmekteyim.
11: Piyasalarla devam edelim. Şu dakika itibariyle borsada BIST 100 endeksi %0,56 kayıpla 14.093 puan seviyesinden işlem görüyor. Sabah açılışta %0,42 yükselişle 14.236, yani bugün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeyi gördükten sonra kademeli olarak geri çekildi BIST 100 endeks ve gördüğünüz gibi 14.091, hatta bunun da altı 14.080 şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye oldu borsada BIST 100 endeksi için. İşlem hacmi olarak da baktığımızda 90 milyar liranın hemen üzerinde işlemler geçiyor borsada saat 14.39 itibariyle. Bankacılık endeksi yatay, gıdada yarım puanlık bir yükseliş var. Şöyle bakıyorum, petrokimya aynı şekilde, sanayi endeksi aynı şekilde. Ticaret endeksinde yükseliş %1'i geçmiş durumda. Holding, sigorta ve ulaştırma endeksi ise yaklaşık yarım puan kadar negatif fiyatlanıyor bu dakikalarda. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 90 kuruş seviyesinde, euro 55 lira 55 kuruşta. Sabaha göre şu dakika itibariyle uluslararası piyasalarda çok büyük bir değişiklik yok. Euro dolar karşısında 1.1590-1.16 aralığında işlem görüyor. Sterlin dolar karşısında 1.3550'lerde yatay seyrediyor. Dolar endeksi de 99,4 seviyelerinde yatay seyrettiğini söyleyebiliriz büyük oranda. Altın fiyatlarına bakalım. Az önce haberimize de söylediğimiz gibi altının yeni haftaya güçlü başladı, kazanımlarını korudu diye. Burada yok tabii. Altının onsu 4398 lira. Şu ana kadar bugün en yüksek seviye uluslararası piyasalarda ons fiyatında 4416 dolar oldu. Yurt içinde altının gramı en yüksek bankalar arası piyasada 6800 lirayı gördü. Şu sıralarda da 6780 lira yine bankalar arası piyasada. Brent petrolün varil fiyatı ise sabahki seviyelerinde yine 89 dolar. Şöyle bir hafif 88'e doğru geriledi. O aralıkta 88,5-89 dolar aralığında işlem görmeye devam ediyor. Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın açıklamaları, İran'dan gelen açıklamalar, bugün 60 günlük mutabakatın, biliyorsunuz mutabakat zaptının son günü, eğer bir uzatma gelmezse, hani bugün mesai saati bitene kadar, gece saat 12 olana kadar bir gelişme olur mu, olmazsa yarın nasıl bir güne uyanacağız, hani elbette biz iyi düşünelim, her şey daha iyi olsun ama böyle de bir durum var. Piyasalardaki gelişmeler böyle. Geçelim sıradaki haberimize. Değerli izleyenler, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, yani DASK, 2000 yılında kuruldu. Aradan geçen yaklaşık 26 yılda 11 milyon 700 bin konut zorunlu deprem sigortası kapsamına girdi. Ama zorunlu olmasına rağmen sigortalılık oranı hala istenilen seviyede değil.
12: Konutların neredeyse yarısında zorunlu deprem sigortası yok. 17 Ağustos 1999, 6 Şubat 2023. Depremler sigortanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Marmara depreminin ardından kurulan DASK konutlar için zorunlu. Ancak buna rağmen poliçesi bulunan konut oranı %58 seviyesinde. Türkiye'de 11 milyon 700 bin konut DASK kapsamında. En yüksek sigortalılık oranı %65'te Marmara bölgesinde. Onu %64'le Doğu Anadolu, %63'le Güneydoğu Anadolu, %59'da Ege ve Akdeniz bölgeleri izliyor. En düşük sigortalılık oranı ise %45'le Karadeniz bölgesinde kaydedildi. 6 Şubat depremi sonrası DASK'a 540 bin başvuru yapıldı. 39 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 104 milyar dolarlık finansal zararın yaklaşık 5,5 milyar doları sigorta sektörü tarafından karşılandı.
11: Haberimizi izledik değerli izleyenler. Türkiye bir deprem ülkesi, bu gerçekle uzun zamandır yaşıyoruz. Her gün okuyoruz, her gün dinliyoruz, her gün düşünüyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi. Yapılan çalışmalarla bu alandaki sigortalı bilincinin arttırılması bekleniyor, izleniyor. Şimdi zorunlu deprem sigortasını daha detaylı bir şekilde konuşacağız. DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
14: Murat Bey merhaba, hoş bulduk.
11: Hemen ilk sorumu soracağım. Şimdi poliçe dediğimiz zaman zaten adı üstünde bir her neyse söz konusu, onu garanti altına almak. DASK poliçesi yaptırmanın önemini sorarak başlamak istiyorum. İlk sorumuz böyle olsun, buyurunuz.
14: Teşekkür ederim Murat Bey. DASK 1999 depremin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış, kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Biz bu zorunlulukları su, elektrik ve tapu işlemlerinde zaten bu işlemler yapılırken sorgulanıyor. Fakat bundan da bağımsız olarak sigortalıların deprem beklemeden poliçelerini yaptırmaları çok önemli. Biz bunu en son Maraş depreminde, 99'da görüldü, o zaman DASK yoktu. Fakat Maraş depreminde DASK vardı ve sigortasını yaptırmayıp da DASK'tan faydalanamayanların ne kadar üzüldüklerini gördük. Dolayısıyla sigortalılarımızın, hak sahiplerinin poliçelerini yaptırmaları ve yenilemeleri çok önemli. Sonra pişmanlık yaşamalarını hiç kimse istemiyor. Dolayısıyla DASK bu yüzden kurulmuş bir yapı. Acentelerimiz var. Biz poliçelerin yenilenmesi için sigortalılarımıza belli bir vadeden önce yenilemeler için hatırlatma mesajları yapıyoruz. Aramalar gerçekleştiriyoruz ki bir deprem durumunda zarar görmesinler ve konutlarının korumasını sağlatabilsinler.
11: Çok teşekkürler. Aslında samimiyetle soracağım. Ben mesela hani zorunlu, adı üstünde zorunlu sigorta, bunu yaptırmama gibi bir opsiyonun olduğunu bile bilmiyordum. Şunu soracağım size. Neden poliçe zorunlu? Neden poliçe oranları bazı bölgelerde düşük kalıyor? Hani biraz da şey mi var, Allah göstermesin, hani umursamazlık mı giriyor işin içine?
14: Şimdi DASK'ın kanununa göre poliçenin yaptırma zorunluluğu sigortalı da, hak sahibinde. Yani her bir konutun sahibi aslında bu poliçeyi yaptırmakta kendisi sorumlu ve mükellef. Bunu kontrol eden yerler elektrik, su abonelikleriyle tapu daireler. Tabii biz bir ZAS kanunu, zorunlu afet sigortası kanunu bekliyoruz. Bu kanunla birlikte bunun otomatik olması ve daha geniş kapsamda sorgulanması gibi bir hedefimiz var. O olasıya kadar biz bu yenilemeleri hatırlatmak için çağrı merkezi kanalıyla, gene üretim kanalları, acenteler, bankalar ve diğer kanallarla sigortalılarımızı hatırlatma yapıyoruz. Burada poliçeyi yaptırma ve yenileme yükümlülüğü konut sahiplerinde. Bunun bir cezası yok, ancak cezası deprem olduğunda aniden karşılaştığınızda olası bir zarar görmeniz halinde DASK'tan faydalanamazsınız. Oysa poliçeyi yaptırmanız gerekiyor. Peki niye bazı bölgelerde daha yüksek ve diğerlerinde daha düşük? Sebebi deprem bilinci. Bazı bölgelerde örneğin 25 tarihinde bir İstanbul'da deprem oldu. Bunun hemen takibinde, hemen akabinde sigortalılık oranı doğal olarak İstanbul ve civarında ya da Marmara bölgesinde daha bir miktar artıyor. Depremlerle birlikte oluşan zarar insanların poliçe yaptırmaları gerektiği bilincini yukarı doğru çekiyor. Bu noktada Marmara bölgesi en bilinçli bölgemiz. %65 oranında bir sigortalılık oranı var. İkinci farkındalık bölgesi Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu. Niye? Orada da biliyorsunuz Maraş depremi ve yine arkasından takip eden yüksek magnitudlu depremler oluyor ve oradaki bilinç de yukarı doğru gidiyor. Fakat MTA'nın geçtiğimiz yıl bir çalışması oldu. Daha önce biz 400 tane aktif fay var olduğunu bilirken MTA'nın çalışması aslında Türkiye'nin çok daha fazla 700 adet aktif fayın üzerinde oturduğunu gördük. Dolayısıyla aslında depremler kendilerini hatırlatıyorlar. Daha bir gün önce hatırlayın Endonezya'da 7.4 şiddetinde çok ciddi bir deprem oldu. Dolayısıyla depremler kendilerini hatırlatıyor. Yüksek olan bölgelerde eğitim, bilinç ve farkındalıkla diğer bölgelerden ayrıştıklarını görüyoruz.
11: Çok teşekkürler. Aslında çok güzel anlattınız DASK'ı neden yaptırmamız gerektiği konusunda. Bir, bilinç çok önemli. İki, evimizi, gayrimenkulümüzü garanti altına almak önemli. Üçüncüsü, hani belki bunun şu anda bir cezası yok ama bürokratik işlemleri yaparken mutlaka DASK sigortası da soruluyor. Orada en azından canımız sıkılmasın, en azından hop sigortamız burada buyurun diye sigorta poliçe numarasını verdiğiniz anda işleriniz hızlı bir şekilde çözülebiliyor. Bunun da altını çizelim. Son sorum da şöyle, DASK ne kadar bir teminat sağlıyor? Allah göstermesin, Allah gecinden versin, Allah bir daha yaşamayalım ama deprem sonrası hızlıca ödeme alınabiliyor mu sistemde?
14: Güzel bir soru Murat Bey. Burada Maraş depreminden hemen örnek vereyim. Biz Maraş depreminden sonra yaklaşık 630 bin ihbar aldık ve 540 bin adet evra ve dokümanları tamamlamış dosyayı 9 ay gibi kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde ödedik. Dolayısıyla poliçeniz varsa çok ciddi bir çalışmayla, eforla çok kısa bir zaman içerisinde hak sahiplerine gerekli ödemeler yapılıyor. Buna ilişkin altyapımız ve hizmetlerimiz güçlü bir şekilde var ve bunu ispat etmiş vaziyetteyiz. Evet, şu andaki azami teminat tutarımız 2.4 milyon lira. Mevzuatımıza göre, deprem kanununa göre ve tarife ve talimatnameye göre her ay enflasyon oranında koruma teminatlarınız TÜFE TEFE oranında yukarı doğru taşınıyor. Dolayısıyla korumanız otomatik olarak enflasyon koruması altında. Bir azami metrekare var, 212 metrekare ve gene azami bir bedel var. O da 2.4 milyon lira bugün. Ortalama poliçelerdeki bedelimiz ise şu anda 1.1 milyon lira. Yani bir konut ortalama bizim portföyümüze göre 105 metrekare. Bunun da şu andaki ortalama koruma bedeli de 1.1 milyon lira. Azami koruma tutarları 212 metrekare ve 2.4 milyon lira civarında. Dediğim gibi bir deprem olduğunda Maraş'ta biz bunu hızlı bir şekilde telafi edebildik. Bu teminat koruma limitleri 9 ay gibi bir sürede 540 bin dosyada ödendi. Dolayısıyla olası bir herhangi bir depremde de hızlı bir şekilde bu teminat oranları ödenecektir.
11: DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, çok teşekkürler. Kıymetli bilgiler verdiniz, bizleri bilgilendirdiniz, yayınımıza katıldınız. Mutlu günler diliyorum.
14: Sağ olun Murat Bey, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
11: Çok teşekkürler. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz değerli izleyenler. Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar bundan böyle kiraya verilemeyecek. Depozito tutarına sınır getirilecek. Yenilikler neler? Kiralık araçlar konusunda hep beraber izleyelim.
15: Araç kiraladınız mı?
16: Kiralıyoruz devamlı, evet.
15: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Araçlara yaş ve kilometre sınırı geliyor.
17: 1 Ocak 2027 itibariyle artık klasik otomobiller dışında 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin olacak. Düzenlemeye göre araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması şart. Vergi mükellefi ve meslek odasına da kayıtlı olmalı. Ağır hasar kayıtlı, muayenesi geçerli olmayan, periyodik bakımı yapılmamış veya zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlarda kiraya verilemeyecek.
18: Bakımlı olması, yeni olması kiralayan için de bir avantaj. Çünkü çıkabilecek arızaları kiralayan adama karşılamak zorunda kalmayacak. Aldıktan sonra mesela uzun yola çıkan araçlar bazen problem yaşayabiliyorsunuz.
17: Araç kiralamalarında alınabilecek depozito tutarına da sınır geldi. 6 gün ve daha kısa kiralamalarda en fazla 3 günlük, 1 hafta ile 29 gün arasında kiralamalardaysa en fazla 7 günlük kira bedeli istenebilecek. İşletmeler olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapamayacak. Buna yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla karar verilecek.
16: Tabii bilinmedik firmalardan kiraladığınız zaman mutlaka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. O riske de girmeye değmiyor bence. Arada çok da büyük fiyat farkı yok çünkü.
17: Yetki belgesi bulunmayan işletmeler internette ilan da veremeyecek. Önce yetkisinin bulunduğunu doğrulamak zorunda olacak.
11: Değerli izleyenler, otomotiv üretiminde çarklar yavaşladı. Toplam üretim geçen yıla göre düştü. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında toplam üretim %8, otomobil üretimi ise %19 geriledi. İhracattaki adet düşüşüne rağmen gelir 24 milyar dolara ulaştı. Otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. İç pazarda ise daralmaya karşın yerli araçların payı %35'e yükseldi. Ticari gayrimenkul fiyatları son bir yılda %29 arttı. Yükseliş oranı enflasyonun altında kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde ticari gayrimenkul fiyatları reel olarak %2,2 düştü. 3 büyük ilde en yüksek fiyat artışı %32,5 ile Ankara'da görüldü. Ankara'yı %27,8 ile İstanbul ve %25,7 ile İzmir takip etti. Ticari gayrimenkul verisi dükkan ve ofis fiyatlarındaki değişimi gösteriyor. Bu haberle birlikte Finans Kafe'nin sonuna geldik. Hoşçakalınız.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor.
20: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
23: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Örgüt yöneticiliğinden tutuklanan Alihan Kuriş'in emniyet ve savcılık ifadesinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kuriş kendisini varis ve kanaat önderi olarak tanımladı. Genellikle ofis telefonunu kullandığını ancak ofis numarasını da o anda net olarak hatırlamadığını öne sürdü. Aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu beyan etti. Gelirinin şirketten aldığı ücret ve kira gelirlerinden oluştuğunu söyledi. Şahsi hesabında ise hatırladığı kadarıyla yaklaşık 650 bin lira bulunduğunu söyledi. MASAK raporlarındaki para trafiği de soruldu. Şirket hisselerini 2021'de devrettiğini belirterek bu trafiğin 2023 sonrası olduğunu söyledi. Kuriş'e evindeki yüksek miktardaki altının kaynağının ne olduğu ve neden evinde bulundurduğunu da soruldu. Kuriş, ziynetlerin bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Temel ölçütün herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği olmadığını, suç teşkil eden fiiller ve yapılanmalar olduğunu vurguladı. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez ifadelerini kullandı. Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiği vurgusu yaptı. Bu süreçte AİHM kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini söyledi. İmralı'nın şartlarıyla ilgili mesajı da vardı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreçinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
2: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyonu ifade eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
1: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
2: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda AİHM kararlarının uygulanması dahil, tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
1: Bahçeli, çıkardan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
0: İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçildi. Ayrıntıları bölge temsilcimiz Merih Ak aktaracak bize. Merih.
3: Ahmet, gergin bir ortamda başlamıştı. 10.30'da başlaması gereken belediye meclis toplantısı işte bu gerginlik nedeniyle yaklaşık 1-1.5 saat gecikmeyle başladı. Çok yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Partiler arasında da gerçekten zaman zaman atışmaların, gerginliklerin olduğunu, tansiyonun çok sık yükseldiğini belirtebiliriz. Aslında matematiğe bakarsak mecliste 4 tutuklanan belediye meclisi üyesinin dışında CHP'nin 6, Yeni Parti'nin 9 ve Cumhur İttifakı'nın 11 belediye meclis üyesi vardı. Yine baktığımızda 2 bağımsız aday var ki bu 2 bağımsız adayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayın destekleyeceğini biliyorduk. İşte bu çerçevede gidildi seçmek. İlk 2 turda Cumhuriyet Halk Partisi 5 oy aldı. İşte bu ikinci turun sonunda oyların açıklanmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi salonu terk ettiği grup olarak işte bundan sonra tansiyon çok yükseldi. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte 3. tura geçildi ki bu turda en yüksek oyu alan 2 kişi bir sonraki tura girecekler seçimi kazanan olmasaydı. İşte burada yapılan seçimlerde Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10, Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Osman Şen ise 13 oy aldı. Bu sırada salonun dışında ise yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Bir tarafta CHP, diğer tarafta Yeni Parti il başkanları sık sık bir araya geldiler ve bu aşamada 4. tura geçilmesi gerekiyordu içeride. Ama katip üyeler salonu terk ettiler. Katip üyeler olmadan da seçime gidilemedi. Uzun bir ara oldu açıkçası ve bu aranın ardından da ilk önce Çağatay Güç Yeni Parti belediye il başkanı salonuna girdi. İşte onun il salonuna girmesiyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partilerle Yeni Partiler arasında çok ciddi bir kavga çıktı. Bu kavga güçlük de yatıştırıldı. Oturumu yöneten başkan vekili can güvenliğinin olmadığını belirterek emniyet güçlerini salona çağırdı. Emniyet güçleri salona girdi. Bu sırada CHP grubu da Utku Gümrükçü'nün başkanlığında içeri girdiler ve yerlerine oturdular. Sakinlik sağlanmasının ardından da tekrar seçime gidildi ve seçimde aslında son 3 oya kadar başa baştı her iki aday. Osman Şen ve Barış Gürsoy 12-12 idi oylamada. Son 3 oy Osman Şen'e çıkmasıyla birlikte salon bir anda çığlıklar yükseldi. Adalet ve Kalkınma Partililer ve Milliyetçi Hareket Partililer zaferlerini attıkları sloganlarla kutladılar. CHP ve Yeni Parti tarafında ise büyük bir sessizlik olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da sessiz bir şekilde salondan dışarı çıktılar ama her iki parti arasında da yine zaman zaman gerginliklerin yaşandığını belirtebiliriz. Geçen dönem belediyeyi kazanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Bu dönemde de kazanmıştı. Bu seçimle birlikte Menderes Belediye Başkanlığı vekillik de olsa Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş oldu. Ahmet.
0: Meriha aktardı. İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün doldu. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre İran ABD ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor.
1: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. Ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının maddeleri arasındaydı. İran zaptın imzalanmasından kısa süre sonra boğazdan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken bu süre zarfında Trump İran'a topyekün saldırı düzenlemekten 2 kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat zaptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar halihazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre sertlik yanlıları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dünya ekonomisini rahatlatmak ve zaman kazanmak için ateşkes ilan ettikleri görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığı düşüncesiyle İranlı liderlerin de kendi hazırlıklarını yaptığı belirtildi. İran'ın füze stokunun hem yenilendiği hem de geliştirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülke içinde protesto başlatarak iç karışıklık çıkarması olasılığına karşı da önlemler alındı. İran'ın önleyici saldırıları da gözden geçirdiği ileri sürüldü. Basra Körfezi'nde internet kablolarının kesilmesi, Kuveyt ve Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor.
0: Bir süredir ekranda son dakika bandında yer bulduğu ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Trump Fox News'a konuştu. Amerikan Başkanı İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda yürütülen paralel görüşmelerle ilgili soruya cevap verdi. Trump, eğer Umman işin önüne geçerse onları fena halde bombalarız ifadesini kullandı. Trump, İran devrim muhafızlarıyla bir arka kanal üzerinden iletişim kurduklarını söyledi. Yetkililerle doğrudan görüşüyoruz dedi. Trump'ın bahsettiği arka kanal üzerinden iletişimin nasıl olduğuna dair yeni ayrıntılar Amerikan basınına yansıdı. Mayıs ayında ABD'li müzakerecilerin İran devrim muhafızları ordusu yöneticileriyle güçlü bir kanal üzerinden iletişime geçmeye çalıştığı, bu iletişimi sağlamak için seçilen isimse Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran 8 Nisan'da ateşkes kararı almıştı. Ateşkesten birkaç gün sonra ise savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlandı. Amerika Birleşik Devletleri basını görüşmelerin perde arkası ile ilgili yeni ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Axios sitesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakereciler, İran heyetindeki Meclis Başkanı Muhammed Bakır Garibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın anlaşma yapmak konusunda gereken yetkiye sahip olmadığını düşünmeye başladı. Washington yönetimi kararlarda İran devrim muhafızlarının etkili olduğu kanısına vardı. Bu yüzden Beyaz Saray, İran devrim muhafızlarıyla doğrudan iletişim kurabilecek gizli bir kanala ihtiyacı olduğunu fark etti. Tarihler 10 Mayıs'ı gösterdiğinde dönemin Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, gizli iletişimi sağlamak için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi aradı. Gabbard, Barzani'ye dönemin devrim muhafızları komutanı General Ahmet Vahidi ile iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Barzani, Gabbard'ın talebini kabul etti. Devrim muhafızları ile iletişime geçerek Trump yönetiminden bir mesajı olduğunu söyledi. Ancak General Vahidi ile doğrudan görüşmek istediğini söyledi. 14 Mayıs'ta bir devrim muhafızları yetkilisi güvenli telefon görüşmesi gerçekleştirmek üzere şifreli bir telefonla Erbil'deki Barzani'nin ofisine geldi. Barzani, Vahidi ile görüşmesinde İranlı müzakere heyetiyle aynı çizgide olup olmadığını sordu. İranlı komutan da devrim muhafızlarının İranlı müzakerecilerle aynı görüşte olduğunu söyledi. Barzani görüşmenin ardından Gabbard'ı arayarak devrim muhafızlarının yanıtını aktardı. Gabbard da bu bilgiyi Beyaz Saray'a iletti. Trump yönetimi bu yanıtın ardından yeni bir öneri sundu. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri Barzani'nin Erbil'de üst düzey Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İranlı müzakereciler arasında gizli görüşmelere ev sahipliği yapmasını istedi. Ancak İranlı yetkililer bölgede İsrail'in çok sayıda ajanı olduğunu ve bu durumun İran heyetinin Erbil'e gidiş gelişlerinde olası bir İsrail suikastına imkan verebileceğini düşünerek öneriye sıcak bakmadı. Bu yüzden Erbil'deki söz konusu görüşmeler gerçekleşmedi.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla tartışma yarattı. Ben-Gvir, bence Gazze'de her gece 30 ila 40 suikast düzenlemeliyiz ifadelerini kullandı. İsrailli bakan 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda Hamas tarafından esir alınan Rom Braslavski'nin sunduğu podcast'e katıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki askeri operasyonları son dönemde azaltma kararına karşı çıktığını söyledi. Ben-Gvir, bence her gece 30 ila 40 hedefli suikast düzenlemeliyiz. Sadece acil tehdit oluşturanları değil, orada yaşamayı hak etmeyen insanlar var. Onlar insan bile değil ifadelerini kullandı. Ayrıca Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimcilerinin yeniden kurulması çağrısı yaptı. Komşu Yunanistan'da orman yangınları mücadelesi zorlu geçiyor. Salamina adasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Belçika ve İspanya'da orman yangınları yerleşim yerlerine de sıçradı. Belçika'da çiftçiler sulama sistemleriyle yangını durdurmaya çalışıyor.
4: Avrupa, kuraklığın ve sıcakların getirdiği yangınlarla mücadele ediyor. Komşu Yunanistan'da Adalar Valiliği yangınların söndürüldüğünü açıkladıktan hemen sonra bu defa Salamina Adası'nda yangın çıktı. Yetersiz kalan itfaiye ekiplerine halk kovalarla destek oldu. Yoğun çabalara rağmen yangın 4 mahalleye sıçradı. Ölen ve yaralananlar oldu. Toplam 502 kişi teknelerle tahliye edildi. Belçika'da ise kayıtlara geçen en büyük orman yangını devam ediyor. Yangın Almanya'yı da tehdit ediyor. İtfaiyeciler Almanya sınırına 2500 metre yakına doğru yangının yayılmaya devam ettiğini belirtiyor. Ülkede 10 günde 2700 hektarı aşkın orman yandı. Belçika söndürme çalışmalarına yetişemedi. Bölgeye Avrupa Birliği'ne ait 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Buna rağmen yangının yerleşim yerlerine yaklaşması önlenemedi. İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Huelva'da yangınlar 10 gündür devam ediyor. 38 bin hektar alan kül oldu. Yangının İspanya'nın kuzeydoğusunda da yaklaşık 16 bin hektarlık bir alanı etkilediği belirtiliyor.
0: İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın özel kalem müdürü Suzy Wiles gibi tanıtan bir kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili İngiltere'ye bağlanacağız. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, Başbakan Burnham kimlerle ya da kimle yazışmış belli oldu mu?
5: Ahmet, sen de dikkat çektin. Donald Trump'ın özel kalem müdürü Suzy Wiles olduğunu iddia eden bir kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı. Henüz kim oldukları, tam olarak kimlikleri belli olmuş değil. Ama bu kişiyle mesajlaştığı başbakanlık tarafından da doğrulandı. İlk olarak aslında Politico'nun ortaya attığı bir iddiaydı bu. Britanya'nın Washington Büyükelçiliği'nde ulusal güvenlik kaygısına yol açtığı ifade edildi bu durumun ve konunun Beyaz Saray'a da iletildiği belirtiliyor. Downing Caddesi, yani başbakanlık, Burnham'ın gerçekten sahte kişiyle yazıştığını da kabul etti. Ancak mesajların hassas ya da önemli içerik taşımadığını savunuyor başbakanlık. Burnham'ın sahte kişiyle telefon görüşmesi yapmadığını, sadece mesajlaştığını ve şüpheli temasın kısa süre içerisinde de güvenlik makamlarına bildirildiğini söyleyerek durumu savunmaya çalıştılar. Tabii olayın ciddiye alınmasının bir nedeni Suzy Wiles'ın daha önce benzer bir saldırının hedefi olduğu durum. Tabii ki bu durumda Mayıs 2025'te gerçekleşmişti ve Wiles'ı taklit eden bir kişi onun bağlantılarına mesajlar göndermişti, telefonlar açmıştı ve para talep etmişti ve aynı zamanda da başkanlık affı istemişti. Bu durum sonrasında FBI yapay zeka kullanılarak Wiles'ın sesinin taklit edildiğini belirtmişti ve bu olayla ilgili de bir soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı. Tabii Burnham'la sahte kişi arasındaki mesajların içeriği ve kesin tarihi net bir biçimde açıklanmadı. Ancak bu temasın Burnham'ın Makerfield ara seçimini kazanıp Westminster'a tekrar döndüğünden sonraki bir dönemde, Haziran ortasından sonra gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor. Olay Beyaz Saray çevresinde de uzun süredir devam eden siber güvenlik kaygılarını yeniden

0: Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi.
1: Aradan geçen 27 yıla rağmen acılar hala taze.
2: Bütün deprem şehitlerimizin derecelerini âli eyle.
1: Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı sahilindeki etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Konuşmalarda kentsel dönüşümün önemine vurgu yapıldı.
3: Bizim bu acı kayıplara son vermemiz, kayıplarla karşı karşıya kalmamamız için bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım.
4: Biz neyi öğrendik? Depremin çok yıkıcı bir afet olduğunu öğrendik. Binaların depreme dayanıklı olarak yapılmaması halinde hayat kaybının nedenin sebebi binalar olduğunu da öğrendik. 99 depremi hem Gölcük açısından hem Türkiye açısından bir milat oldu.
1: Konuşmaların ardından sahildeki deprem anıtı önünde tören yapıldı. Saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.
2: Sabırlar lütfeyle ya Rab.
1: Törenin ardından vatandaşlar denize karanfil bıraktı.
5: Çok kayıplarımız oldu. Yani aynı hüznü, aynı heyecanı, aynı şeyleri şu anda gene yaşadık. Her sene yaşıyoruz.
6: Yani en ufak bir sarsıntıda çok korkuyoruz. Yani zor tabii ki depremi, o şiddette bir depremi yaşamak çok zor. Çünkü siz hayatta kalsanız bile çevrenizde o kadar çok kayıplar yaşayanlar var ki onlara üzülmekten kendinizin sağ kurtulduğuna sevinemiyorsunuz yani.
1: Depremden etkilenen Sakarya'da da törenler düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. O günlerde yaşanan acıyı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Yalova'daki anma programı ise her yıl olduğu gibi sessiz yürüyüşle başladı. Program deprem anıtında düzenlenen etkinlikle devam etti. Deprem eğitiminin verildiği etkinlikte Yalova Müftülüğü görevlileri de Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu. Anma törenlerinin bir adresi de İstanbul Avcılar'dı. Vatandaşlar deprem anıtına yürüyüş düzenledi. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde de saygı duruşunda bulunuldu. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı.
0: Depremi engellemek mümkün değil ama doğru hazırlıklarla can kayıplarını azaltmak mümkün. Alınabilecek bireysel tedbirler oldukça önemli. Küçük gibi duran bazı önlemler hayat kurtarabiliyor. Peki hazırlıkta öncelik ne olmalı? Deprem başladığı andan itibaren nelere dikkat edilmeli? NTV'den Beyza Nur Özer, konuğu Akut Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel'le yayına hazır. Beyza.
7: Deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve buna hazır olmak da hayati önem taşıyor Ahmet, senin de söylediğin gibi. Tabii yalnızca binaların güvenilir yapılması değil, deprem öncesinde yapılan hazırlıklar da oldukça önemli. Bu kapsamda biz de şu anda Akut'un lojistik merkezindeyiz, Ataşehir'deyiz. Yayın konuğumuz var, kendisine tüm soruları soracağız. Akut Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, hoş geldiniz öncelikle.
8: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
7: Deprem artık Türkiye'nin bir gerçeği, dolayısıyla da hazırlıklar büyük önem taşıyor. Peki en kritik deprem dediğimizde ilk aklımıza gelecek hazırlık ne olmalı?
8: Öncelikle deprem dediğimizde ilk olması gereken konu sağlam binalarda yaşıyor olmamız gerekiyor. Çünkü binalar yıkıldıktan sonra artık işimiz çok zor ve tamamen şansla ilgili, zamanla ilgili bir sürü farklı faktör giriyor. O yüzden sağlam binalarda oturacağız. Eşyalarımız sabitlenmiş olacak, malzemelerimiz sabitlenmiş olacak. Güvenli bir şekilde, güvenli evlerde yaşayacağız. Sonrasında arama kurtarmaya ihtiyacımız olmayacak. Evimizden, hani bu tarz görüyoruz dünyanın her yerinde büyük afetlerde, evimizden tahliye olacağız. Uzmanlar artık evet evinize dönebilirsiniz dediğinde döneceğiz. Aslında çok yağmur yağması gibi, gök gürültülü bir fırtına geçirmek gibi doğa olaylarından biri biliyorsunuz deprem. Ülkemiz şartları gereği bunu afet olarak yaşıyor. Aslında birçok dünyanın artık sayılı ülkelerinde bu işler günlük rutin, normal hava şartları gibi normal...

0: mevsimsel hareketler gibi atlatılıyor ama ülkemizde ne yazık ki bunlar çözülemiyor ve ne yazık ki biz bunları afet seviyesinde yaşıyoruz. Bir sürü insanımızı kaybediyoruz. Bugün de 17 Ağustos. Üzerinden yıllar geçti. Onlarca, binlerce insanımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyoruz. Ama o bugünün böyle bir şeyi de olması gerekiyor bize. Hazırlık günü, hazırlanma günü olarak da sahiplenmemiz gerekiyor. 6 Şubat'ı da 17 Ağustos'u da gelecekteki büyük afetlerden korunma günleri olarak anmamız gerekiyor, içselleştirmemiz gerekiyor.
1: Deprem denildiğinde ilk akla gelen önlemlerden biri de aslında acil durum çantası, deprem çantası olarak da biliniyor. Peki deprem çantasında, acil durum çantasında ne olması lazım?
0: Öncelikle bir bilinen en büyük yanlışlardan birini düzeltelim. Bu çantalar, acil durum çantası ve hani deprem oldu ben enkaz altında kaldım, bu çantaya sarılıp hayatta kalacağım gibi bir durumu yok. Bu evden tahliye olduktan sonra bizlerin 72 saat boyunca bize düzenli yardım gelemeyeceğini düşünerek ona göre hazırlık yapmamız gereken çantalarımız. Bireylere göre hazırlanmalı. Hatta evimizde evcil hayvanlarımız varsa onlar için de hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu çantaları hazırlığını yapıp sürekli de güncel tutmamız gerekiyor.
1: Şimdi burada da bir örnek var. Deprem çantası, acil durum çantasında ne olmalı? Aslında tek tek örneklerle gösterebiliriz. Neler var?
0: Evet, öncelikle en önemli konulardan biri evden tahliye olacağız. Biliyorsunuz elektrik kesiliyor. Evin en kolay çıkarken ulaşabileceğimiz noktasında güncel bir şekilde tutmamız lazım. Aydınlatma ekipmanlarımız olması gerekiyor. Biliyorsunuz elektrik sistemi gece ise özellikle ki gündüz bile apartmandan yürüyerek tahliye olacağız. Asansörleri kullanmıyoruz çünkü zaten elektrik de olmuyor. Karanlıkta kalabiliriz ya da dışarı çıktığımızda ihtiyacımız olabilir. Aydınlatma ekipmanlarımız olacak. Burada kesinlikle çakmak, kibrit gibi malzemeler kullanmıyoruz aydınlatma. Çünkü gaz kaçağı olabilir. İkinci afetlere sebep olabilir. O yüzden aydınlatma ekipmanlarımız ve onların da pilleri içlerinde olmayacak. Bu en önemli konulardan biri. Dışarıda ayrı duracak. Çünkü içerisinde olduğu zaman biliyorsunuz akmaya yaşayabilir. Çünkü bunlar her gün kullandığımız malzemeler değil. Uzun süreler kullanmayacağımız için böyle problem var. Radyo en önemli konulardan biri yine. Günlük hayatımızdan çıktı çünkü. Ama böyle bir afet durumunda devletin resmi organlarından da radyo üzerinden bilgilendirmeler, gerekli yönlendirmeler yapılacak. O yüzden mutlaka radyomuz oluyor. Onun da pili içerisinde olmuyor. Barınma konusu önemli konulardan. Battaniyelerimiz, yedek kışlık kıyafetlerimiz kış şartlarındaysa ki yazın bile akşam serin olabilir. Çünkü bir de ekstra bir durum yaşayacağımız için direncimiz de düştüğünden dolayı mutlaka kışlık ekipmanlarımız, yedek kıyafetlerimiz, yağmurluklarımız yanımızda olacak. Olmazsa olmaz malzemelerimizden biri ilk yardım çantamız. İlk yardım normal şartlarda ufak tefek bir yaralanma geçirseniz hastaneye gidersiniz. Tedavi olursunuz. Bir şekilde hiç günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Ama afet ortamında bir yaralanma, bir ufacık bir şeyden bile bambaşka enfeksiyonlara kadar gidebilir. O yüzden mutlaka ilk yardım ekipmanlarımız olacak. Yine kullandığımız ilaçlar varsa, rutin kullandığımız ilaçlar, onlar mutlaka burada içerisinde oluyor. Biz şunu öneriyoruz. Bugün hemen eczaneden aldığınız ilaçlardan iki kutu alın. Birini acil durum çantanıza koyun. Birini normal kullanımınızda devam ettirin. Tekrar gelecek ay bir tane yeni aldığınızda çantadakini alın. Yeni aldığınızı çantaya koyun. Böylece hem son kullanma tarihini de geçirmemiş olursunuz. Mutlaka yiyeceğimiz, içecek sularımız oluyor. Yiyeceklerimizde de benzer şekilde gene konserve tarzı ya da işte bu tarz küçük yer kaplayan ama yüksek enerji veren protein barlar gibi farklı malzemeler olabilir. Kuru yemiş olabilir. Bunlar da gene tarihleri yaklaştığı zaman yenileriyle değiştirip evde mesela bir öğünü bu yemeklerle geçirebilirsiniz. Yenilerini buraya koyarsınız. Mutlaka yine işte toz maskemiz, ufak bir iş eldivenimiz olacak orada. Çünkü yardımcı olmamız gereken birbirimize destek olmamız gerekiyor. Hijyen malzemelerimizin içerisinde olması gerekiyor. Evcil hayvanlarımız varsa onların mamaları, yedek tasmaları mutlaka bulunmalı. Biz bunun ürünlerin mutlaka bir sırt çantası modelinde konulması gerektiğini öneriyoruz. Çünkü ellerimizin boş kalması lazım. Apartmandan tahliye olacaksınız. Belki çocuğunuzun elini tutacaksınız. Belki birine yardım edeceksiniz. Belki yaşlınız var. O yüzden her biri için ayrı bir çanta olarak sırtınıza takıp elleriniz boş. Belki el feninize belki tutunarak aşağı inme konusunda da rahatlıkla hareket edebilin diye. Ve mutlaka kimlik fotokopileri, tapu fotokopileri varsa da, ki olması gerekiyor. DASK sigortalarınız, evlerinizin tapu, bu tarz bütün evraklarımızın da yedeklerinin içerisinde bulunması gerekiyor.
1: Bir de çanta içerisinde düdük de bulunması gerekiyor sanırım.
0: Düdük, kafa lambası yönlendirme için. Çünkü dışarı çıktığımızda yönlendirme yapmamız, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bunlar önemli malzemelerimiz. Yine çok kritik malzemelerden biridir. Şu acil durum artık her yerde, eskiden bulunması zordu ama aşırı ısı kaybında çok hızlı bir şekilde kişilerin üzerine sererek kaybettiği ısıyı geri kazanmasını ya da çok sıcak havalarda tersini kullanarak da güneşten koruma amaçlı kullanabiliriz. Bu iki malzeme önemli malzemelerde ve rahatlıkla artık her yerde bulabileceğimiz ürünler. Yine bu çantalarla ilgili içerikleri hem AKUT'un internet sitesinde hem AFAD'ın sitelerinde girip bütün detaylarıyla öğrenebilirler. Bunu evde bulunan eşyalarınızı, yani gidip illa yeni bir çanta almanıza gerek yok. Evdeki eşyalarla bunu eski bir çantayla bile tamamlayabilirsiniz.
1: deprem öncesi hazırlık kadar deprem anında o soğukkanlılığı koruyabilmek de önem taşıyor, hayati önem taşıyor. Peki deprem anında ilk refleks ne olmalı, ne yapılmalı?
0: Evet, öncelikle bir ağırlık merkezi yere yakın bir malzemenin yanında, tabii ki binamız sağlam olacak bu arada, onu tekrar baştan söylüyorum.
1: Eşyalar sabitlenmiş olacak.
0: Çünkü yıkılacak bir binanın içerisinde bu şansı zorlamanın şey yok. Ağırlık merkezi yere yakın bir malzemenin yanına çöküyoruz, yatıyoruz. Mümkün olduğunca küçülüyoruz. Vücudumuzu cenin şekli gibi koruyacak şekilde ve o malzemeye mutlaka tutunuyoruz. Sarsıntı bitene kadar koşmak, merdivenlere gitmek, yani ne yazık ki bunu da hala anlatıyoruz ama işte camdan atlama gibi refleks, bunların hiçbirinin olmaması gerekiyor. Bunlar korkudan kaynaklı durumlar. Yani biz o anda korku yaşıyoruz. Bunun sebebi eğitimlerle, tatbikatlarla bunu içselleştiremememizde. Korkunun vermiş olduğu refleksle insanlar koşmaya, hareket etmeye başlıyor. O yüzden bunlar okullarda, eğitimlerde detaylı olarak insanlara öğretilmeli, içselleştirilmeli. Yani bir deprem olduğu zaman ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini biliyor olması gerekiyor. Yoksa o panikle insanlar ne yazık ki yapmamaları gereken hareketlere gidebiliyorlar. Koşmak, bir daha söyleyeyim, merdivenlere gitmek, camlara gitmek, bunlar çok büyük hata. Mutlaka sarsıntı bitene kadar bekleyeceğiz. Sonrasında çevredeki insanlara da yardımcı olarak acil durum çantalarımızı alıp uygun bir şekilde binadan tahliye olacağız. Her bir binadan yaklaşık 1,5 katı kadar uzaklaşmamız gerekiyor. Toplanma alanlarına gideceğiz. Radyomuzu açacağız. Yetkilileri dinleyeceğiz. Yönlendirmelere gideceğiz. Cep telefonlarını meşgul etmememiz gerekiyor. Çünkü ihtiyaç anında, o anda ne yazık ki hani GSM altyapısı bütün herkese aynı anda telefonla konuşturabilecek şekilde değil. Dolayısıyla acil durumlarda olan kişilere öncelik alabilmesi için yine bizim Akut'un geliştirmiş olduğu güvendeyiz diye bir uygulamamız var. Ve bunu lütfen hani izleyen herkes cep telefonuna indirsin. Tek bir tuşa bastığınızda 10 kişiye konumunuzla birlikte bilgi gidiyor. Telefonlar normal konuşma anlamında çalışmasa dahi veri anlamında data ve SMS olarak sıraya da girse bir şekilde ulaşıyor. Dolayısıyla tek bir tuşla bütün yakınlarınıza nerede olduğunuzu ve güvende iyi olduğunuzun bilgisini verebilirsiniz. Bu da birçok telefon konuşmasını engelleyecektir. O yüzden bu planlamaları yapmamız lazım. Yine en önemli konulardan biri aile planlaması. Siz iştesiniz, eşiniz işte, çocuklar okulda, farklı farklı bir sürü senaryo üretebiliriz. Bunlara göre aile olarak oturup bu akşam, bu mesela 17 Ağustos bunun için güzel bir vesile olabilir. Bu akşam oturup evde plan yapabilirsiniz. Yani böyle bir afetle bu şeylerin planların internet sitelerinin, gene Akut'un, AFAD'ın internet sitelerinde var. Buradan indirip çocuğu okuldan kim alacak? Telefonlar çalışmazsa nerede buluşacağız? Nereye gideceğiz? Birbirimizle nasıl iletişim kuracağız? Şehir dışında kontak kişisi olarak oluşturabileceğimiz yakınlarımız var mı? Bazen iç hatlar çalışmıyorken şehir dışıyla görüşebiliyoruz. Bunların hepsinin planlamalarını yapıp o kişileri röle gibi kullanarak ben iyiyim, evden çıktım, çok da uzatmadan tabii ki şeyi. Hani evden çıktım, şu alanda bekliyorum. Eşiniz aradı, ben çıktım alandayım, tamam evet o şurada bekliyormuş, buluşabilecekmiş.
1: Aslında deprem sonrası doğru koordine olabilmek de hazırlıklar kadar hayati önem taşıyor.
0: Bunlara hazırlanırsanız olası bir durumda bunu refleks haline getirirsiniz ve bununla rahatlıkla hareket edebilirsiniz. Yine dediğimiz gibi çocuklarımız okulda olabiliyor ya da farklı durumlar olabiliyor, işle ilgili durumlar olabiliyor. Bu senaryoların hepsini aile olarak oturup kendimiz hazırlığımızı yapmamız lazım.
1: Şimdi Akut Lojistik Merkezi'ndeyiz. Dolayısıyla burada çeşitli cihazlar da var. Bir cihaz da hemen yanımızda duruyor. Enkaz altı dinleme cihazı ki depremlerde de çok işe yarayan bir cihaz. Sizden dinleyelim. Nedir bunun özelliği?
0: Üzerinde sismik akustik sensörler barındıran 6'ya kadar çıkarabildiğimiz, sensör takabildiğimiz bir ürünümüz. Enkaz altındaki en ufacık sesleri eğitimli bir operatöre, yani denizaltı, belki filmlerde falan görmüştür izleyiciler. Deniz altında sonar dinleyen operatörler vardır. Önünden geçen diğer araçları ve benzeri şeyler. Onun gibi kulaklıklar, iki operatör kulaklık takabiliyor aynı anda. Enkaz altındaki en ufacık sesleri duyabiliyoruz. Hep duymuşuzdur, acı hatıralarımızda var. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan enkaza vur deriz. Mesela bu çok duyduğumuz bir durum. Belki işte hatırlar izleyiciler de şeyden, kötü anılarımızdan. O enkaza vurma sesi bizim dışarıdan operatörlerin bu cihazlarla duymasını sağlıyor. Siz enkaz altında kaldığında bir yere kadar bağırarak sesinizi duyurabilirsiniz. Ama üzerindeki özellikle sismik dinleyicilerle enkaza ufacık bir darbe, yani parmağınızla şöyle ufacık bir vurmanızı dahi operatörün kulağında davul çalıyormuş gibi duyurabilecek bir cihaz. En önemli konusu bu cihaz kullanılırken çevrede çok ciddi bir sessizlik olması gerekiyor ki bu alttan gelen o minnacık hayata tutunma sesini operatörler duyabilsinler.
1: Bu da yine aynı aslında sonuca çıkıyor. Deprem sonrasında koordine olmak hayat kurtarıyor.
0: Evet, tabii ki yani düzenli bir şekilde yardım gidebilmesi, kurtarma ekiplerine ulaşabilmesi, doğru yere gidebilmesi, doğru bilginin ulaştırılabilmesi için artık ya çağa göre de şartlar değişiyor. Mesela 99'da olmayan ama 6 Şubat'ta yaşadığımız sosyal medya üzerinden kirli bilgi akışları.
1: Tam onu soracaktım. Şimdi hep yapılması gerekenleri konuştuk ama yapılmaması gereken de çok şey var. Hayatı riske atan, yaşamları riske atan. Bu kapsamda ne söylersiniz? Kesinlikle neler yapılmaması lazım?
0: Öncelikle teyit edilmemiş hiçbir bilginin paylaşılmaması gerekiyor. Bu en önemli konulardan biri. Yani siz afet bölgesinde değilsiniz. Evet, şimdi afet bölgesinde işte enkazda kalan biri ya da ne yapması gerektiğiyle ilgili konuşurken afet bölgesinde değilsiniz. Yardımcı olma niyetiyle kötü niyetli birilerinin ortaya çıkarttığı bilgileri paylaşabiliyoruz bazen. O bilgiler mesela 6 Şubat depremlerinde bizim genel merkezimizde sosyal medyaya düşen bütün veriler tarandı. On binlerce veri içerisinden sadece 3 veya 4 tanesi doğru çıktı. Onun dışında geri kalanların hepsi aslında günler önce o kişiler enkazlardan çıkarılmış, ailelerine koşuyor ya da hayatını kaybetmiş ama inan o bilgi defalarca önünüze geliyor. Bu da kurtarma ekiplerinin doğru yerde olmasına engel oluyor. Koordinasyonu zaten zor bir olay. Afet diyoruz adına. Koordinasyonun kilitlendiği durumlardan biri. İçerisine bir de bu tarz konular girdiği zaman iyicene çalışılamaz hale, ulaşılamaz hale geliyor. O yüzden bilmediğimiz bilgiyi paylaşmamamız gerekiyor. Telefon hatlarını gereksiz yere meşgul etmememiz gerekiyor. Acil durumda ihtiyacı olan kişi yönlendirmek gerekiyor. Eğer bir afet eğitiminiz, acil durumlarla ilgili eğitiminiz yoksa bölgeye gitmek bazen yardımdan çok zarara sebep olabilir. Çünkü zaten bölgede kısıtlı bir imkan var. Siz orada suya, elektriğe, yemeğe, her şeye oraya giderek dahil oluyorsunuz. Dolayısıyla eğer böyle bir donanımınız yoksa olduğunuz bölgeden yardım organizasyonlarına katılmak, işte belediyelerin, devletin kurumlarının organizasyonları orada gidip o depolarda gidecek tırların içerisindeki malzemeleri bu tarz küçük küçük paketler haline getirtip direkt dağıtılabilecek hale getirmek inanın afet bölgesine gitmekten çok daha fazla fayda sağlıyor.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Depreme hazırlık deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında hayati önem taşıyor. Bu kapsamda da yapılması gereken bireysel önlemler aslında küçük gibi görünse de hayat kurtarabiliyor. Biz de bugün AFAD, düzeltiyorum, Akut Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel'le birlikte bu detayları konuştuk.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Türkcell'le bağlan hayata.
1: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Yapay zeka ile bir metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
3: İki farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi, ikincisi ise bizim her gün kullandığımız çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık değerler var. Örneğin GPT-4 gibi büyük modellerin eğitimi için 10 milyonlarca kilowatt saat elektrik ve 100 milyonlarca litre su kullanıldığı tahmin ediliyor. Tek bir modelin eğitilmesi için kullanılan su zaman zaman bir ilçenin veya küçük bir kentin yıllık su tüketimine eş olabiliyor. Ki artık çok sayıda model olduğunu, her birinin eğitileceğini düşündüğünüzde bu aslında ciddi bir etki. Bu yüzden eğitim aşaması başlı başına büyük bir çevresel maliyet yaratıyor diyoruz. İlginç olan nokta aslında şu, uzun vadede en büyük enerji tüketimi aslında kullanım aşamasından geliyor. Çünkü bugün milyarlarca insan her gün yapay zeka kullanıyor. Sadece ChatGPT'ye günde yaklaşık 2,5 milyar komut gönderildiğini biliyoruz. Tek bir sorunun etkisi görece küçük olabilir ama bunu milyarlarca kez tekrarladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve süt tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa 1-2 paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Yani evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşünmek, yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Kuzey Avrupa Edebiyatı'nın en parlak isimlerinden Dag Solstad'ın Nihayet Mutluluk isimli kitabı, Banu Gürsaler Sversten çevirisiyle Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Kitabın bir de alt başlığı var, şöyle: Yıl 2022, zamanın yarattığı tahribatın acısına dayanma çaba. Evet, öncelikle Dag Solstad'ı hatırlayalım. Solstad 1941 Norveç doğumlu. Yazarlığa 1960'larda başladı. Ülkesinin en prestijli ödülü Norveç Eleştirmenler Ödülü'nü 3 kez kazandı. Yanı sıra Kuzey Avrupa Edebiyat Ödülü'nün de sahibi. Solstad geçen yıl 2025'te, yani 83 yaşında hayata veda etti. Türkçe'de daha önce yayınlanan kitaplarından bazıları Mahcubiyet ve Haysiyet, Profesör Andersen'in Gecesi, Lise öğretmeni Pedersen'in ülkemize musallat olan büyük siyasi uyanışa dair anlatısı, Akıl Almaz Olanı Anlatma Girişimi. Solstad hakkında iki küçük not daha düşelim. Amerikalı ünlü yazar ve çevirmen Lydia Davis, Dag Solstad'ın edebiyatına o kadar hayran kalmış ki, yazarın kitaplarını ana dilinden okuyabilmek için özel olarak Norveççe öğrenmiş. Bir başka hikaye, Japon edebiyatının büyük yazarı Haruki Murakami de Solstad'ın edebi dehasını başkasının ellerine bırakmamak için Japonca'ya bizzat kendisi çevirmiş. Efendim, gelelim kitaba. Dag Solstad 2022 yılında yazdığı ve ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet ettiği Nihayet Mutluluğa şu cümleyle başlıyor: Zor olacak, anlıyorum. Hatta belki de imkansız ama bunu edebi metinler üzerinde hafızama dayanarak çalıştığım son bir yıldır yaptığım gibi yapmam gerekecek. Solstad kitabında hayat hikayesinin dönüm noktalarına yakından bakıyor. Zamana, hafızaya, çocukluğa ve aileye dair otobiyografik bir roman Nihayet Mutluluk. Yani okuyanların hemen fark edeceği üzere tam Solstad'ca yazılmış bir veda kitabı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Ülkenin iç bölgeleriyle doğu ve kuzeyinde kuvvetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor. Su baskınları yaşanabilir. Sert Poyraz Marmara genelinde havayı serin hissettirse de deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Güney Anadolu'daki yüksek nem havayı çok bunaltıcı kılıyor. Aşırı sıcaklarda ısı çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Çenli'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi.
12: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar Eyüpspor'u Vlaslav Çenli'nin 25. dakikada attığı golle mağlup etti. Konuk ekipte David Costa 68. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
13: İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Yine gol yemedik. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum. Trossard bu maçta 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı şekilde ritme girecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncular sakatlanabilir. Vlahovic çok fiziksel bir oyuncu, önemli bir bitirici. Onu da yakında sahada göreceğiz.
12: Yeni transfer Leandro Trossard İlk kez 11'de başladığı maçta 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. Beşiktaş 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'a veda etti. Karşılaşma öncesi yapılan törene eşi ve çocuklarıyla katılan 35 yaşındaki oyuncuya Başkan Serdal Adalı plaket verdi. Siyah beyazlılar Perşembe günü Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kauno Žalgiris'i ağırlayacak.
11: Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Yönetim 21 yaşındaki 10 numara için uzun süredir yaptığı pazarlıklarda orta yolu buldu. Rus ekibiyle bonuslar dahil 28 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Fenerbahçe iki futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Siddiki Şerif ve Anthony Musaba İngiltere yolcusu. Sarı lacivertliler Siddiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Anthony Musaba ise Norwich City'ye katılacak. Championship ekibi Sarı lacivertlilerle opsiyonlu kiralık teklif üzerinden anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. İngiltere'de sezonun ilk kupasını Arsenal kazandı. Mikel Arteta'nın ekibi Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 yendi. Premier Lig'le FA Cup şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde goller Calafiori, Havertz ve Ødegaard'dan geldi. Bu sonuçla Arsenal bu kupayı 18. kez müzesine götürdü.

0: Yıldız, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Futbol veya boks gibi özellikle yakın temas gerektiren branşlarda sporcuların kafa travmasına bağlı rahatsızlık yaşama riski hayli yüksek. Bazı ülkelerde küçük yaşlarda topa kafa vurulması yasaklanıyor veya müsabakalarda kafa hasarı alınması durumunda acil durum protokolleri devreye giriyor. Bu tür kafa travmaları sporcularda nasıl sonuçlar doğuruyor? Nöroloji uzmanı Doktor Beyza Çitçi NTV Radyo'da anlattı.
2: Federasyon 12 yaş altında antrenmanlarda kafa topuna yükselmeyi yasakladı bu yüzden. Çünkü çocuklarda tabii daha çok etkilenim olabilir. Bir de işte o yaştan itibaren başlıyorsa en azından o antrenmanlarda kafaya yükselmelerini yasakladılar. Ben nörolog olarak boksun da çok olmaması gereken bir spor olduğuna inanıyorum ama demans, Parkinson onlarda evet. Net daha fazla. Onlar çünkü sürekli kafaya travma alıyorlar. Futbolcularda da hatta işte boksörlerde olduğu gibi orbita frontal korteks dediğimiz beynin ön yüzü en çok hasar orada oluyor. Dolayısıyla bu sadece demans olmasa bile bilişsel fonksiyonları düşmesine sebep oluyor oradaki mikro travmalar. Şimdi sporcuların kafa travmalarıyla ilişkili bu yani FIFA'nın şeyi çok mantıklı, kuralı. Hani bir oyun da olsa kişilerin spor sonuçta daha sağlıklı olmasını gerektiren bir şeyken hani profesyonel sporcularda kafa travmalarının bir ileride de uzun vadede de gittikçe beyin açısından zararlı olduğu gösteriliyor. Buna yönelik çalışmalar gittikçe daha da güçleniyor. Daha objektif çalışmalar ortaya konuyor. Dolayısıyla bu kafa vuruşları belki ileride tamamen kaldırılabilir diye düşünüyorum.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da Poyraz şiddetini azaltıyor ancak hala sert esiyor. Sıcaklık 30 derece. Marmara'da rüzgar sert. Bursa 32, Edirne 33 derece. İç Anadolu'da Ankara az bulutlu 30 derece. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri boyunca sağanak geçişleri var. Ege'de rüzgar hızını azaltıyor. İzmir'de sıcaklık 32, Manisa'da 35 derece. Akdeniz'in iç kesimleri ve Adana bölümünde gün içinde sağanak yağışlar sürüyor. Antalya 38, Adana 39 derece. Karadeniz'in geneli parçalı bulutlu, az noktada yağış var. Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 26, Malatya 30, Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina beklenmedik bir anda çöktü. Olay anını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki bina yıkım ekiplerinin çalışması sırasında inşaat makinesinin darbesiyle yatmaya başladı. Ardından da büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede bulunanlar korkuyla kaçmak zorunda kaldı. Yıkılan binadan çevreye moloz parçaları ve büyük miktarda toz yayıldı. 4 katlı binanın bir süre önce deprem riski nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alınıp çalışma başlatıldı. İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Meclis üyeleri arasında kavga çıkınca hareketli dakikalar yaşandı. Seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen, Yeni Parti'den Barış Gürsoy'la Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İlk iki turda adaylar yeterli oyu alamadı. İkinci tur oylamada sandıktan çıkan 3 oy geçersiz sayıldı. CHP grubu iptal edilen oyların kendilerine ait olduğunu ileri sürdü. Bir süreliğine salonu terk etti. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında başlayan sözlü sataşma yumruklu kavgaya dönüştü. AK Parti adayı Asuman Şen 4. turda 15 oy alarak seçimi kazandı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Kuriş, örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı diyen Kuriş, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını ise reddetti.
1: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticisi olmakla suçlanan isimlerle ilişkisinin de sosyal çevreden kaynaklı olduğunu söyledi. Peş peşe sorulan 50 ismi tanımadığını öne sürdü. İfadesinde komşum dediği ve ticari bağının olmadığını öne sürdüğü kişi adına kasasında 3 milyon dolarlık senet bulundu. Kuriş'e Masak raporlarındaki para trafiği de soruldu. Şirket hisselerini 2021'de devrettiğini belirterek bu trafiğin 2023 sonrası olduğunu söyledi. Bilgim yok dedi. Ortakları akrabaları olan çok sayıda şirketle ilgili de hukuki fiili bağım yok savunması yaptı.
0: İsrail ordusunun Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı öne sürüldü. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre 15 Ağustos'taki saldırılara Hizbullah yanıt vermeyi planlıyor. Bu nedenle Tel Aviv yönetimi birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlanıyor. Habere göre Ali Tahir tepesindeki tünellerde bazı Hizbullah mensupları mahsur kaldı. İsrail ordusu Hizbullah'ın burada mahsur kalan mensuplarını kurtarma girişimlerini engelledi. Öte yandan İsrail'in bazı saldırılara onay vermediği, orduyu Lübnan'la ateşkesi koruma olasılığına da hazır tuttuğu ifade edildi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mütabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün doldu. Mütabakata göre 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti ama hiçbiri olmadı. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Amerika Birleşik Devletleri basını ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını söylüyor. Şimdi hepsini konuşacağız. NTV Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz, stüdyo konuğumuz. Hüseyin hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: 60 gün doldu. Tabii merak ediyoruz. Şimdi ne olacak sorusunu.
2: Şimdi 60 günü aslında herkes şüpheyle yaklaşıyordu ve bu 60 günde bir sonuç alınmasını kimse beklemiyordu. Ama bu kadar da sonuçsuz kalacağını da kimse beklemiyordu. Çünkü 60 günün ilk birkaç günü taraflar müzakere ettiler. Sonrasında bir daha müzakere olmadı. Hatta hatırlarsan NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Donald Trump daha ikinci gününde köprüleri atmıştı. Ve mutabakat metninin yok hükmünde olduğunu söylemişti. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilere yönelik İran saldırılarıyla. İran'da Umman'la Amerika'nın işbirliği yapıp farklı bir rota belirlemesine kızıp tepki gösterdiğini söylemişti. Ve hani kim neden bunu yaptı sorusundan daha ziyade 60 günün bir şekilde boşa geçirildiği görünüyor. Şu andaki mevcut tabloda Hürmüz kapalı. Amerika'nın İran'a yönelik ablukası devam ediyor. Düşük yoğunluklu bir savaş da şu anda halihazırda devam ediyor. Ara ara bazı gemiler vuruluyor. Ara ara Amerika İran'ı vuruyor. İran da Amerika'nın müttefiklerine, özellikle Körfez'deki müttefiklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Ve böyle uzun soluklu, sonsuz bir savaş olacağı şeklinde yorumlar var.
0: Evet, aslında sıcak çatışmalar küçük de olsa orada devam ediyor. Ama bu saatten sonra, yani 60 gün olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ne olacak? İran'ın tavrı ne olacak?
2: Şimdi arabulucular hala bir orta yol bulmaya çalışıyor. Bu da bu mutabakat zaptına, yani bugün itibariyle geçerliliğini kaybeden zapta geri dönecek bir adım olması. Ama bunun da sonsuz olmadığı belirtiliyor. İran'ın Kasım ayına kadar Trump'ı bir şekilde oyalayıp Kasım seçimlerinde sıkıştırmaya çalıştığı söyleniyor. Amerika'nın da özellikle hava savunma mühimmatındaki sıkıntı nedeniyle zaman zaman İran'ı vurarak ve çoğu zaman da Hürmüz Boğazı çevresindeki ablukasını sıklaştırarak ekonomik olarak yıkmaya çalıştığı ve içeride bir ayaklanmaya neden olmaya çalıştığı söyleniyor. Çünkü İran'da %100'e varan bir enflasyon var, ciddi bir hayat pahalılığı var, birçok iş yeri kapanmış durumda, internet bazı satış yapan yerler tamamıyla çalışmıyor, 1 milyondan fazla insanın işsiz kaldığı belirtiliyor. Aynı zamanda da hem askeri hem de ciddi olarak altyapısına da Amerikan saldırıları ciddi zarar vermiş durumda. Hı hı. Bu nedenle ileride Amerikan basınına göre bir noktada kim daha dayanıklıysa o avantaj sağlayacak. Ama İran'ın eğer bir çıkış noktası bulamazsa şiddeti tırmandırma ve özellikle bölgedeki Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını artırma ihtimali de konuşulanlar arasında.
0: Peki şunu da sormak isterim. Yani Hürmüz'ün kapalı tutulması ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası devam etmesi nasıl bir sonuç doğurur?
2: Şimdi şöyle, Hürmüz savaşın başında açıktı. İlk haftasında İran hem döşediği mayınlarla hem de yaptığı saldırılarla kapattı ve dünya trafiğini kilitledi. Dolayısıyla da enerjinin %20'si, petrol ve doğalgazın %20'sinin aktığı bir boğaz kapanmış oldu. Ama aradan 6 ay geçti. 6 ay içerisinde Körfez ülkeleri dışındaki oraya bağlı olan ülkeler bir şekilde alternatifler buldu. Dolayısıyla artık eskisi kadar enerjide Körfez'e bağımlı değil dünya ekonomisi. Bu nedenle de dünya ekonomisine verdiği zararlar biraz sınırlı kalıyor. Hele Amerika'ya ulaşması çok daha zor oluyor. Ama o bölgedeki 7 ülke ciddi sıkıntılar yaşıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılar hem İran'a hedefi oluyorlar atılan füzelerle, dronlarla, hem de ekonomilerini ayakta tutmakta çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar devlet fonlarını sübvanse ederek yaşamaya çalışıyor. Çünkü iğneden ipliğe, meyveye her şey deniz yoluyla geliyordu. Şimdi karayoluyla bir şekilde Suudi Arabistan üzerinden ve hava yoluyla getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla da o ülkelerin ekonomisi nasıl ayakta duracak? Bu ciddi bir soru işareti. daha çok Körfez ülkeleri üzerinde baskı yaratıyor. Tabii ki enerji fiyatlarının yükselmiş olması, petrol fiyatlarının yükselmiş olması da genel olarak dünya ekonomisini etkiliyor.
0: Evet. Peki perde arkasında aslında taraflar arasında bir görüşme trafiği var mı? Yani arabulucuların da aslında tarafları ikna edecek ne türlü kozları var sence?
2: Şimdi aslında geçen hafta bu Umman'la İran arasında Hürmüz Boğazı'ndan bir ücret karşılığında ki bunun bir hizmet bedeli olarak bir anlaşma yapılması umut ediliyordu ve bu anlaşmayla birlikte müzakerelere yeni dönülmesi umut ediliyordu. Aslında Amerika ile İran görüşmüyordu. Umman'da İran görüşüyordu. Özellikle Körfez'e, Basra Körfezi'ne girişlerin İran rotasından, çıkışların ise Umman kıyılarına yakın rotadan olması, bunun karşılığında da gemilerden bir hizmet bedeli alınması şeklinde bir plan vardı. Anlaşmaya da çok yakınlardı. Ancak bunu devrim muhafızlarının bozduğu söyleniyor. Şimdi arabulucular başta Pakistan olmak üzere Umman'ın bir kısmı diyelim, çünkü Umman'da bu işten ciddi mağduriyet yaşıyor ve Katar yeniden tarafları masaya getirmeye ve bir anlaşmaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak genel değerlendirme İran içerisindeki başta devrim muhafızları olmak üzere ve Müşteba Hamaney'in daha sert bir tavır aldığı, devrim komutasında biz de haberlerde verdik, yapılan değişiklikler, işte füze ve balistik füzeler ve İHA'lardaki iyileştirmeler ve yeniden üretimle birlikte daha sert bir savaşa hazırlanmayı tercih ettikleri söyleniyor. Dolayısıyla arabulucuların işi hiç de kolay olmayacak.
0: Kolay olmayacak. Baktığımız zaman şimdi Ekim sonu, yanlış hatırlamıyorsam, İsrail'de bir genel seçim,
2: evet, 27
0: olacak.
2: Ekim.
0: 27 Ekim'de. Kasım'ın başında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçim olacak. Peki bu seçimin sonuçları bu işin seyrini değiştirir mi?
2: Aslında İran'ın hedefi Kasım'a kadar bu işi uzatıp en azından Trump'a bir maliyet çıkarmak. Hı. Bu maliyet hem ekonomik olarak bir maliyet, yani Amerika'daki hane halkını en çok etkileyecek benzin fiyatları şu anda 5 dolar civarında, 4,5-5 dolar aralığında, bazı eyaletlerde 5 üzerine çıkmış durumda. Ve tabii Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğu kaybetmesini sağlayacak bir tablo yaratmak. İsrail'de ise Netanyahu desteğini kaybediyor, savaşın ilk zamanlarındaki desteğini kaybediyor. Dolayısıyla da Netanyahu'nun aslında savaşa daha çok ihtiyacı var. Hı hı. Seçim sonucu etkilemesi açısından İsrail'de, İsrail tarafından İran'a yönelik bir saldırı ihtimali konuşulan konulardan bir tanesi ki Netanyahu'nun oylarını sandıkta konsolide etmesi için. Ama burada da en büyük sıkıntı İsrail açısından Amerika'nın şimdilik İsrail'i bu savaşa dahil etmemesi. Hatırlarsan Nisan ayından bu tarafa İsrail devre dışı kalmış durumda, özellikle de mutabakat zaptında da yok. Ve bu nedenle de İsrail şimdilik duruyor, ama Amerika İsrail'i ne kadar duracak ve seçimden önce İsrail'den İran'a yönelik bir saldırı olur mu? O da tabii ki ciddi bir soru işareti.
0: Şunu sormak isterim. Trump daha önce tabii Obama'nın yaptığı anlaşmayı daha iyisi mümkün diye bozmuştu. Sen detayları çok daha iyi şimdi paylaşacaksındır. Tabii şimdi bir anlaşmanın da kolay olmadığı görünüyor, ama Trump'ın elinde hangi seçenekler olabilir ve bu anlaşma sağlanabilir, mümkün kılınabilir sence?
2: Şimdi Trump bu savaşa başlarken koyduğu hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Bunlardan birisi de İran'ın kesinlikle nükleer bir programa sahip olmamasıydı ve bunun karşında da yapılacak bir anlaşmayı en büyük hedef olarak koymuştu. Şimdi bir kere bu hedeften uzaklaşmış görünüyor. Şu anda Trump'ın en büyük hedefi Hürmüz Boğazı'nı aşmak. Eğer burayı açtırabilirse en azından dünya ekonomisine verdiği zararı bir şekilde engellemiş olacak. Ama her zaman Obama'nın yaptığı anlaşmadan daha iyisi mümkün lafı arkasından gelecek. Ve şu anki tabloda hiç de öyle bir anlaşma yapması mümkün görünmüyor. Diğer taraftan da şöyle bir durum var. İran'ın şu andaki nükleer tesislerinin büyük bölümü zaten Amerika tarafından bombalandı ve enkaz altında. Dolayısıyla da orayı yeniden aktif hale getirmesi için de İran'ın bu ablukanın kaldırılması ve yatırım yapması gerekiyor. Bu da kolay görülmüyor, ama ileriki aşamada çok uzun vadeli bir savaş aşamasında İran yeniden nükleer projesine devam etme ihtimalini de hep cebinde tutmaya çalışıyor.
0: Evet, aslında az önce bahsetmiştin, tekrar o soruya gelip oradan bir paylaşım yapmak isterim sana, soru sormak isterim daha doğrusu, toparlayamadım. Şimdi Körfez ülkelerine saldırma ve Körfez ülkelerine sıçrama olasılığından bahsettin. Eğer bu savaşın yayılma ihtimali olursa ve Körfez ülkelerine yayılırsa ne gibi sonuçlar bizi bekler?
2: Şimdi şöyle, Körfez ülkeleri bu savaştan en büyük zararı görüyorlar. Hı hı. İki türlü. Bir, ekonomileri ciddi zarar görüyor. İki, ihracat yapamıyorlar. Özellikle petrol ve doğalgaz ihracatı en büyük gelir kalemleri. Üçüncüsü de İran'ın sürekli hedefi ve doğrudan menzili içerisindeler. Çeşitli defalar karşılık da vermeye başladılar. Suudi Arabistan örneğin Irak'taki Şii grupları vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İran'a yönelik bazı operasyonlara katıldığını biliyoruz. Körfez ülkeleri savaş devam ederse karşılık vereceklerini söylediler. Yani bu başta Körfez olmak üzere yayılma ihtimali olan bir savaş. Hı hı. Ama şu anda sıcak bir çatışmanın olmaması bu olasılığı biraz geri planda tutuyor.
0: Düşük yani bir eller olasılık tetikte olarak.
2: Ama tetiğe basan yok şu anda. Hı hı. İşte burada tetiğe ilk önce kim basacak? Ve gerçekten bu büyük bir savaşa neden olacak mı? Örneğin bu savaşın Ukrayna savaşıyla birleştiği anlar oldu. Mesela Hazar Denizi'ndeki İran gemilerini vurdu Ukrayna. Aynı zamanda Mısır'da İHA saldırısı oldu bazı gemilere. Diğer taraftan Babıl Mendeb'de Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan gemilerini vurdu ve savaş bir şekilde bölgeye yayılma ihtimali belirmişti. Şimdi oradan biraz daha toparlamış görünüyor. Sadece İran'la Amerika arasındaki bir savaşmış gibi duruyor. Ama her an her şey olabilir. Bir yandan da savaşın en yoğun anı, anlaşmaya en yakın an olarak da değerlendirilir. Çünkü arka kapıda diplomasi devam edebilir. Örneğin bugün çıkan haberlerden bir tanesinde Neçirvan Barzani üzerinden Amerika'nın devrim muhafızları lideri Ahmet Vahidi'ye mesaj gönderdiği ve görüşmek istediğini söylediği ortaya çıktı. Belki ileriki aşamada biz başka arka kapılardan yapılan görüşmelere tanıklık edebiliriz ve savaş sürpriz bir sonla da bitebilir.
0: Evet, bakalım önümüzdeki günler nelere gebe. Çok teşekkürler Hüseyin.
2: Rica ederim.
0: Yayınımıza katkılarından ötürü. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz bizlerleydi efendim. Devam ediyoruz. Piyasalarda Hürmüz belirsizliği devam ediyor efendim. Petrol fiyatları Boğaz'dan geçişlerin duraksamasıyla yüksek seyrediyor. Altınsa yeni haftaya güçlü başladı.
3: Piyasalarda gözler bu hafta Hürmüz'de. Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu gemi trafiği neredeyse durdu. Cumartesi yalnızca 5 emtia gemisi geçerken pazar günü kayıtlı geçiş görünmedi. Tanker saldırıları ve tıkanan Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisi petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Brent petrol hafif geridese de haftaya yeniden 90 dolara yakın bir seyirde başladı. Petrolün varil fiyatı haftalık bazda %7'ye yakın yukarıda. Küresel piyasalarda fiyatlamalar petrol piyasasının seyrine odaklanmış durumda. Altın ise yeni haftaya güçlü başladı. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması altındaki yükselişi destekliyor. Ons altın 4400 dolara yakın. İçeride gram altınsa 6700 lirayı geçti.
4: Buradan daha yukarıya gider mi? Evet gidebilir. Eğer bir anlaşma olursa, dolar endeksinde gevşemeyi görürsek, burada 99 seviyesinin altında 98'leri görmeye başlarsak 4550 dolar seviyelerine doğru ons altında hareketi görürüz. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 7000-7200 seviyelerine doğru hareketi gösterebilir diye düşünmekteyim.
0: İsrail giderek azalan kamuoyu desteğini uluslararası alanda artırmaya başlıyor. Son olarak İsrail'in ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerinin verdiği yanıtları etkilemeye yönelik bir kampanya başlattığı ortaya çıktı. Amerikan Politico internet sitesinde yer alan habere göre geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na sunulan yabancı temsilciler kayıt yasası belgeleri İsrail'in yürüttüğü kampanyanın detaylarını ortaya koydu. 100 bin dolar bütçeli proje kapsamında bir internet sitesi oluşturuldu ve yazarı açıklanmayan raporlarla yapay zeka sistemlerinin İsrail hakkında olumlu ve kaynaklı verilere ulaşmasının sağlandığı belirtiliyor. Gerçekleştirilen testlerde ChatGPT ve Preclist yapay zeka platformlarının Gazze ve antisemitizm konularındaki sorulara bu sitedeki içerikleri kaynak olarak göstermeye başladığını gösteriyor. Brezilya'da seçim kampanyaları başladı. Cumhurbaşkanı Lula da Silva bu kez rakibi Bolsonaro yerine oğluyla karşı karşıya. İşçi Partisi adayı Lula da Silva dördüncü kez cumhurbaşkanlığı yapmak için yeniden hazırlanıyor. Karşısında ise bu kez farklı bir Bolsonaro var. Eski rakibi Bolsonaro askeri darbe planlamaktan suçlu bulunarak 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Oğlu Flavio Bolsonaro, Liberal Parti'den aday olarak da Silva'nın karşısında yarışıyor. Bolsonaro, da Silva hükümetini cep telefonu hırsızları, uyuşturucu kaçakçıları ve suçluları görmezden gelmekle suçladı.

0: Çarpışmanın şiddetiyle 8 kişinin olduğu ticari araç savruldu. Kazada 3 kardeş hayatını kaybetti. Babaları Yasin İçen'le anneleri Sözdar İçen'de ağır yaralandı. Toplam 5 yaralının tedavisine hastanelerde devam ediliyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise ilk ifadesinde hafif ticari aracı görmediğini iddia etti. Frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Yargıtay Bursa'da görülen bir boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme sık sık evde bulunmayan, yemek yapmayan kadının kusurlu olduğunu hükmetti. Yargıtay'ın kararındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de erkeğin açtığı boşanma davası ile ilgili oldu. Erkeğin boşanma davasının reddedilmesini doğru bulmayan Yargıtay kararı bozdu.
2: Yargıtay kadının evde yemek yapmamasını kusur olarak gördü ve bunu boşanma sebebi saydı.
3: Ya o kadar boşanma o kadar basit olmaması lazım. Bence sayılmaz ya. Yani bir yemek yapamakla eş boşanır mı ya?
2: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. Adam karısının sık sık evde bulunmadığını, yemek yapmadığını iddia etti. Karısı da karşı dava açtı. Mahkeme erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmederek kadının açtığı boşanma davasını kabul etti.
4: Evde oturan kadının görevi mi peki bu?
5: Görev değil. Evet. Görev değil ama evde oturan kadının sorumluluğu mu diyeyim acaba? Sorumlu olabilir.
4: Ya da yapsa iyi olur mu diyorsunuz?
5: Yani.
4: Siz efendim ne yemekler yaparsınız? Evli misiniz bilmiyorum.
5: Yok, o kadar akıllı bir kadın değilim.
2: Erkek tarafı kararı temyize götürdü. Yargıtay ise kadının sürekli dışarıda olması, evde bulunmaması ve yemek hazırlamamasına evlilik birliğinin gereklerinin ihmali anlamına geldiğine hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
6: Ben de çalıştım. Gece 11'de geldimse de yemeği ben yaptım, koydum çocuklarımın ve eşimin önüne.
7: Pardon, dışarıda yemek yesek hanımla beraber emekliyiz. Yeter mi?
4: Efendim yetmez.
7: Onun için katılıyorum.
2: Dava şimdi yeniden görülecek.
1: Klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Depozito tutarına sınır getirilecek. Ticaret Bakanlığı'nın kiralık araçlarla ilgili hazırladığı yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 1 Ocak 2027 itibariyle araç kiralama şartları değişecek. İşte kiralık araçta yeni dönemin şartları.
8: Araç kiraladınız mı?
9: Kiralıyoruz devamlı, evet.
8: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Araçlara yaş ve kilometre sınırı geliyor.
2: 1 Ocak 2027 itibariyle artık klasik otomobiller dışında 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin olacak. Düzenlemeye göre araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması şart. Vergi mükellefi ve meslek odasına da kayıtlı olmalı. Ağır hasar kayıtlı, muayenesi geçerli olmayan, periyodik bakımı yapılmamış veya zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar da kiraya verilemeyecek.
10: Bakımlı olması, yeni olması kiralayan için de bir avantaj. Çünkü çıkabilecek arızaları kiralayan adama karşılamak zorunda kalmayacak. Aldıktan sonra mesela uzun yola çıkan araçlar bazen problem yaşayabiliyorsunuz.
2: Araç kiralamalarında alınabilecek depozito tutarına da sınır geldi. 6 gün ve daha kısa kiralamalarda en fazla 3 günlük, 1 haftayla 29 gün arasında kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli istenebilecek. İşletmeler olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapamayacak. Buna yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla karar verilecek.
9: Tabii bilinmedik firmalardan kiraladığınız zaman mutlaka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. O riske de girmeye değmiyor bence. Arada çok da büyük fiyat farkı yok çünkü.
2: Yetki belgesi bulunmayan işletmeler internette ilan da veremeyecek. Önce yetkisinin bulunduğunu doğrulamak zorunda olacak.
1: İstanbul'da bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralandı. Olay dün öğle saatlerinde Çekmeköy'de meydana geldi. Yere sabitlenmeyen şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndükten sonra taklalar attı. Bu sırada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

0: Site görevlileri olayın ardından şişme oyun parkını bahçeden kaldırdı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK 2000 yılında kuruldu. Aradan geçen yaklaşık 26 yılda 11 milyon 700 bin konut zorunlu deprem sigortası kapsamına girdi. Ancak zorunlu olmasına rağmen sigortalılık oranı hala istenilen seviyede değil.
1: Konutların neredeyse yarısında zorunlu deprem sigortası yok. 17 Ağustos 1999, 6 Şubat 2023. Depremler sigortanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Marmara depreminin ardından kurulan DASK konutlar için zorunlu. Ancak buna rağmen poliçesi bulunan konut oranı %58 seviyesinde. Türkiye'de 11 milyon 700 bin konut DASK kapsamında. En yüksek sigortalılık oranı %65'te Marmara bölgesinde. Onu %64'de Doğu Anadolu, %63'de Güneydoğu Anadolu, %59'da Ege ve Akdeniz bölgeleri izliyor. En düşük sigortalılık oranı ise %45'te Karadeniz bölgesinde kaydedildi. 6 Şubat depremi sonrası DASK'a 540 bin başvuru yapıldı. 39 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 104 milyar dolarlık finansal zararın yaklaşık 5,5 milyar doları sigorta sektörü tarafından karşılandı.
0: 6 Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırıldı. Ancak deprem unutulunca ilgi de düştü. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kendiliğinden yıkılacak bina sayısı ise korkutuyor. Gelin şimdi hem çarpıcı verilere hem de hızlı tarama süreci nasıl yapılıyor ayrıntılara bakalım.
2: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
3: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
4: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
5: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
6: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
7: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
4: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
8: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
8: 3000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100 bin insan bugün hızlı tarama ile liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
3: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
9: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
3: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
8: Önce binanın geliyoruz. Donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz.

0: 17 Ağustos 1999 depreminde 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce de kayıp var. Ailelerinin onları arayışı ise devam ediyor. Emine Cebeci kayıp oğlunu ararken 18 mezar açtırdı ve onu 4 yıl sonra buldu. Gamze Öztürk'ün mücadelesi ise 27 yıldır sürüyor.
1: Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre 17 Ağustos 1999 depreminde 5840 kişi kayboldu. Bazıları bulundu ama hala yüzlerce kayıp var. Emine Cebeci depremin 16. saatinde Kocaeli Gölcük'teki evinin enkazından çıkarıldı. Kendisinden 3 saat önce kurtarılan oğlu 19 yaşındaki Serkan'ın izi bulunamadı.
2: Oğlumu buldular işte, çıkardılar. Oğlum hep şey dedi. Annem yaşıyor, annem çıkmadan ben gitmem. Yani gitmemek için direndi hastaneye. Sonra dedim oğlum ben iyiyim, geleceğim, seni götürsünler. Gölcük askeri hastaneye geldiğimde ilk işim oğlumu sormak oldu. Bana şey dediler, buradaki bütün hastaları biz İstanbul'a sevk ediyoruz. İstanbul'da 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar, hepsine bakıldı. Serkan yok, sanki yer yarıldı, içine girdi. Oğlum yok içinde. Gömdük biri 18 mezarın.
1: Emine Cebeci 4 yıl sonra oğlu Serkan'ı 17 Ağustos mezarlığında kimliği belirsiz cenazeler arasında buldu. Ancak mücadelesi bitmedi.
2: Aramam bitmedi çünkü Nilgün'ün kızı kayıp. Başka arkadaşımın kardeşi kayıp. Bırakmayacağım kayıp aramasını. Yine de arkadaşlarımla aynı yolu devam ediyorum. İşte Gamze Hanım'ı arar giderim, ötek Nilgün'ü arar giderim. Bir umut diyorsun yani, bu seneler sonra çıkan insanlar oluyor.
1: Gölcük'teki 17 Ağustos mezarlığına 107 kişi kimliği tespit edilemeden defnedildi. Kayıp yakınları bu mezarların bir kısmını açtırarak DNA testi yaptırdı. Gamze Aktürk de kardeşi Zafer Kutluer'i arıyor.
3: Ailemin tamamını kaybettim ne yazık ki. Annem, babam, babaannemi kaybettim. 22 yaşındaki erkek kardeşimin ne yazık ki ne ölüsüne ne dirisine ulaşamadım. Ben devletin bana sağladığı imkanla destekli olarak bu mezarların 15 tanesini açtırabildim. Ama bu 15 mezardan ben ne yazık ki kardeşimle ilgili verdiğim DNA sonucunda bir eşleşme alamadım.
4: Bu yaşıyor, ambulans hemen bunu götürsün.
1: Yakını kayıp olan kişilerin kimliği belirsiz cenazelerden DNA örneği talep edilmesi için dava açması gerekiyor. Ancak bunun da maliyeti yüksek.
0: Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. Resmi rakamlara göre 27 yıl önceki felakette 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yıkımın en yoğun yaşandığı yerlerden biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. Kurtarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da çalışmalara büyük destek verdi. Bedri Şendoğan da onlardan biriydi. O gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Şu an 71 yaşında olan Şendoğan hala o geceyi unutamıyor.
1: Tam 27 yıl önceydi. Yıkılan binaların arasında canla başla çalıştı. Enkaz altında kalan 17 kişiyi kurtardı.
5: Yani elimizde pek öyle alet, edevat yok. Evet, sırtımızı aldık, ambulans bekliyordu. Ona kadar taşıdık yani.
1: 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saat 03.02'de başlayan ve 45 saniye süren sarsıntıda 17.840 kişi hayatını kaybetti. 7,4 büyüklüğündeki depremde 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. Yüz binlerce kişi evsiz kaldı.
6: Ambulans burada mı ya?
1: Yıkımın en fazla yaşandığı yerlerden biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. 17 Ağustos gecesi yardım ekipleri kadar vatandaş da canla başla mücadele etti. Bedri Şendoğan da onlardan biriydi. Sabahın ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına katıldı. Şu an 71 yaşında olan Şendoğan o gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.
5: Zor oldu tabii o günkü şartlar altında. Yani daracık yerden giriyorsun, şey yapıyorsun. Elini tutuyorsun, şey yapıyorsun. Öyle çekip şey yaparak.
1: Bedri Şendoğan'ın kurtardığı isimler arasında Profesör Doktor Saadettin Hülagü de vardı. Kızıyla 9 saat göçük altında kalmıştı. Bedri Şendoğan'ın çabalarıyla kurtarıldı.
5: Önce kız çocuğunu kurtardık 5 yaşında. Daha yeni evlendiler onlar da bizim arkadaşımızın çocuğunda. Birisi de Saadettin Bey yani.
1: Bedri Şendoğan'ın hikayesi acıların yanı sıra dayanışmanın ve fedakarlığın unutulmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2325 kişinin hayatını kaybettiği son Ebola salgını ülkede şimdiye kadar görülen en ölümcül Ebola salgını olarak kayıtlara geçti. Kongo Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre salgının başından bu yana 4945 vaka tespit edildi. Toplamda 2325 kişinin yaşamını yitirdiği salgında ölüm oranı %47 oldu. Mevcut can kaybı ülkenin doğusunda 2018-2020'de 2299 kişinin yaşamını yitirdiği Ebola salgınını geride bıraktı. 15 Mayıs'ta resmen ilan edilen ve Ebola varyantı Bundibugyo virüsünün yol açtığı salgın 6 eyaletin 55 bölgesine yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada bu salgının öncekilerden daha hızlı yayıldığını belirtmişti. Bundibugyo Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
8: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Yaz ortasında hep denizlere kavuşmak, deniz kenarında olmak istiyoruz. Deniz kenarı deyince aklımıza da deniz mahsulleri gelecek. Ama ben size denizin bir başka mahsullerinden bahsetmek istiyorum. Su bitkileri. Evet, su bitkileri deyince aslında tabii ki aklımıza ilk gelen deniz börülcesi olacak. Fakat sulak alanlarda yetişen, denizin bastığı bataklık alanlarda yetişen, kaya aralıklarında yetişen pek çok deniz bitkisi var. Evet, deniz börülcesi ve kaya koruğu bizim mutfağımızın en çok bilineni, hatta eskiden pek bilinmezlerdi diyeceğim, yerel olarak bilinirdi ama artık marketlerde bile deniz börülcesini bulmak mümkün. Şimdi aslında bu tür bitkiler her denize göre, her sulak alana göre değişiyor. Dünyanın pek çok tarafında var. Tabii denizde yetişen bitkilerden yararlanmak herhalde en çok Japon mutfağında var. Tabii onlar çünkü her türlü yosunu kullanıyorlar. Fakat ben yosun konusuna girmeyeceğim. Bir tek yosun olarak agar agardan bahsedebiliriz. Onu da zaten gidip marketten, manavdan almamız mümkün değil. O da zaten endüstriyelleşmiş bir ürün olarak satılıyor. Jelatin yerine tamamen vegan bir jelleştirici olarak agar agar artık mutfağımızda var. Yani eskiden jelatin balık kılçıklarından elde edilirmiş. Osmanlı dönemine gidersek jelatin için balık tutkalı dendiğini görüyoruz. Hatta İtalya'da da aynı ifade var. Colla di pesce deniliyor. Tamamen tam tercümesi balık tutkalı. Çünkü tutkal gibi oluyor. O balık kemiklerinden hazırlanan jelatin gibi madde jelleştirmeye kullanılıyor. Mesela Osmanlı mutfağının elmas gibi parıldayan şeffaf cam gibi tatlısı elmasiye balık tutkalından yapılıyor. Ama tabii balık tutkalından o kokuyu gidermek de son derece zor. Diğer kültürlerde jelatin hep sığır kemiklerinden yapılmış ya da domuz kemiklerinden yapılmış. Dolayısıyla bugün helal olsun diye garanti etmek isteyenler ya da hayvansal üründen kaçınanlar, vejeteryenler, veganlar agar agarı jelleştirici olarak bir jelatin yerine tercih ediyorlar. Evet, siz de o şekilde bakabilirsiniz. Benim asıl konu etmek istediğim denizden gelen sebze gibi kullandığımız diğer malzemeler. Şimdi bunlarda da gerçekten aynı bitkinin farklı ülkelerde farklı roller kazanabildiğini görüyoruz. Örneğin bizdeki deniz börülcesini biz börülceye benzetmişiz. Yani aslında bu tür bir eğilim var. Denizden çıkanı tarlada yetişene benzetme eğilimi. Yani fasulyeyi biliyor, deniz fasulyesi diyor. Börülceyi biliyor, deniz börülcesi diyor. Kuşkonmazı biliyor, deniz kuşkonmazı diyor. Bu tür böyle adlandırmalar çok son derece yaygın. Ama deniz börülcesine İngiltere'de verilen adlardan biri, aslında birçok adı var ama adlardan biri tamamen başka bir kullanıma işaret ediyor. O da deniz börülcesinin cam yapımında kullanılması. Çünkü İngilizce'de glassworth deniliyor. Glass cam demek. Dolayısıyla cam üretiminde kullanılan bir özelliği var. Fakat biz deniz börülcesini elbette ki sofrada tercih ediyoruz. Üstelik de tuzu kendinden sadece şöyle bir buğulamak veya kaynatmak yeterli. Gerisi artık doğanın verdiği lezzet. Evet, hem tarif için fikirlerimiz olacak hem de deniz bitkileri dünyasında hızlı bir tur atacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa Takvimi. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Nehirlerle dolu ve denize kıyısı olan Bangladeş, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Dünyada doğal afetlere en yatkın 8. ülke. Bangladeş halkı, yükselen deniz seviyesi, nehir ve kıyı erozyonu, sel, kuraklık, fırtına gibi pek çok doğa olayıyla mücadele ediyor. Her yıl muson yağmurları mevsiminde, topraklarının üçte biri sular altında kalan Bangladeş için geliştirilen projelerin ilki okula gidemeyen çocuklar içindi. Dün anlattığımız yüzen eğitim filosu başarıyla devam ediyor. eş zamanlı olarak yıkıcı doğa olayları ve sosyal kültürel nedenlerle kalıcı bir kuruma erişemeyen köylüler için de programlar hazırlandı. Uzmanlar, görevliler çocukları yüzen okullara götürürken anne babalara, köylülere, çiftçilere de ulaştılar. Tarım alanları su altında kalan çiftçilere ve topraksız çiftçilere, yani tarım işçilerine yüzen tarlalarda çalışmayı öğrettiler. 7673 çiftçi doğayla uyumlu yaşamdan insan haklarına, sürdürülebilir tarımdan pazarlamaya, sağlıklı beslenmeye kadar hayatını değiştirecek eğitimler aldı. Akşam derslerine 40.200 köylü, gündüz programlarına 33.855 köylü katıldı. Ve çalışmalara katılan çiftçilerin yıllık gelirlerinde ortalama %55'lik artış kaydedildi. Bugün yüzen eğitim filosu dışında 55 tekne ile muson yağmurları mevsiminde ulaşım, barınma, depolama ve acil yardım servisleri kesintisiz görev yapıyor.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: NTV Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Çene'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi.
9: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar Eyüpspor'u Vlaslav Çerne'nin 25. dakikada attığı golle mağlup etti. Konuk ekipte David Costa 68. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
10: İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olabilirdik. Yine gol yemedik. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oyuncularıma yavaş yavaş süre vermeye çalışıyorum. Trossard bu maçta 70 dakika oynadı. Blahovic de aynı şekilde ritme girecek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncular sakatlanabilir. Blahovic çok fiziksel bir oyuncu, önemli bir bitirici. Onu da yakında sahada göreceğiz.
9: Yeni transfer Leandro Trossard ilk kez 11'de başladığı maçta 62. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı. Beşiktaş 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'a veda etti. Karşılaşma öncesi yapılan törene eşi ve çocuklarıyla katılan 35 yaşındaki oyuncuya Başkan Serdal Adalı plaket verdi. Siyah beyazlılar Perşembe günü Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kauno Žalgiris'i ağırlayacak.
8: Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Yönetim 21 yaşındaki 10 numara için uzun süredir yaptığı pazarlıklarda orta yolu buldu. Rus ekibiyle bonuslar dahil 28 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Fenerbahçe iki futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Siddiki Şerif ve Anthony Musaba İngiltere yolcusu. Sarı lacivertliler Siddiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Anthony Musaba ise Norwich City'ye katılacak. Championship ekibi Sarı lacivertlilerle opsiyonlu kiralık teklif üzerinden anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. İngiltere'de sezonun ilk kupasını Arsenal kazandı. Mikel Arteta'nın ekibi Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 yendi. Premier Lig'le FA Cup şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde goller Calafiori, Havertz ve Ødegaard'dan geldi. Bu sonuçla Arsenal bu kupayı 18. kez müzesine götürdü.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Reklam.
12: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
14: Kerem abi.
15: Hayrola çocuklar?
14: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
16: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
15: Turkcell çözüm gücü.
17: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
15: Turkcell çözüm gücü.
14: Vallahi bravo Turkcell'e.
15: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
19: Türkcell'le bağlan hayata.
20: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık salı 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek. Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 seviyesinde. Önce duyurulara bakalım. Boğazköy Kayaşehir istikameti, İncirli Köprüsü güçlendirme çalışmasından dolayı Şirinevler istikameti ve Küçükçekmece Hacı Şerif yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bazı şeritler trafiği kapanmış durumda ve yoğunluk yaşanıyor. Ana arterlerdeki sıkışıklık da giderek artarken İstanbul'da Avrasya Tüneli için çift yönlü bir yoğunluk uyarısı var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de yine hem Avrupa hem de Anadolu'dan geçişlerde bu dakikalarda ciddi derecede sıkışık seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa yakasından geçişler bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Bugün 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Marmara depreminin üzerinden yıllar geçmiş olsa da acılar halen taze. Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul'da yıkıma yol açan felakette 17 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Dün geceden bu yana anma törenleri düzenleniyor. Akıllarda bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin yeni doğal afetlere ne kadar hazır olduğu sorusu var. Veriler ve uzman görüşlerine bakacağız. Yolsuzluk, kara para aklama, olağan dışı nakit hareketi. Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Neler söylediğine ve soruşturma ile ilgili Ankara'dan gelen açıklamalara bakacağız. İzmir Menderes'te tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Yarış çok adaylı gerçekleşti. 4 kişinin mücadele verdiği o yarışı AK Parti'nin adayı kazandı. Oylama sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı ile ilgili konuşurken Umman'ı hedef aldı. Umman'ı bombalamaktan söz etti. İran devrim muhafızlarıyla da arka kanal üzerinden iletişim kurduklarını söyledi. Trump'ın sürpriz çıkışına, İran'dan gelen yanıta ve savaşın piyasalar üzerindeki etkisine bakacağız. Süper Lig'de yeni sezon sürprizlerle başladı. Fenerbahçe yenilirken Galatasaray ve Trabzonspor berabere kaldı. Dört büyükler içinde haftanın kazananı Beşiktaş oldu. İlk haftanın değerlendirmesi birazdan. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Bugün 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi.
5: Aradan geçen 27 yıla rağmen acılar hala taze.
6: Bütün deprem şehitlerimizin derecelerini âli eyle.
5: Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı sahilindeki etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Konuşmalarda kentsel dönüşümün önemine vurgu yapıldı.
7: Bizim bu acı kayıplara son vermemiz, kayıplarla karşı karşıya kalmamamız için bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım.
8: Biz neyi öğrendik? Depremin çok yıkıcı bir afet olduğunu öğrendik. Binaların depreme dayanıklı olarak yapılmaması halinde hayat kaybının nedenin sebebi binalar olduğunu da öğrendik. 99 depremi hem Gölcük açısından hem Türkiye açısından bir milat oldu.
5: Konuşmaların ardından sahildeki deprem anıtı önünde tören yapıldı. Saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.
6: Sabırlar lütfeyle ya Rab.
5: Törenin ardından vatandaşlar denize karanfil bıraktı.
9: Çok kayıplarımız oldu. Yani aynı hüznü, aynı heyecanı, aynı şeyleri şu anda gene yaşadık. Her sene yaşıyoruz.
10: Yani en ufak bir sarsıntıda çok korkuyoruz. Yani zor tabii ki depremi, o şiddette bir depremi yaşamak çok zor. Çünkü siz hayatta kalsanız bile çevrenizde o kadar çok kayıplar yaşayanlar var ki. Onlara üzülmekten kendinizin sağ kurtulduğuna sevinemiyorsunuz yani.
5: Depremden etkilenen Sakarya'da da törenler düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. O günlerde yaşanan acıyı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Yalova'daki anma programı ise her yıl olduğu gibi sessiz yürüyüşle başladı. Program deprem anıtında düzenlenen etkinlikle devam etti. Deprem eğitiminin verildiği etkinlikte Yalova Müftülüğü görevlileri de Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu. Anma törenlerinin bir adresi de İstanbul Avcılar'dı. Vatandaşlar deprem anıtına yürüyüş düzenledi. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde de saygı duruşunda bulunuldu. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı.
2: Türkiye genelinde 2012'den bu yana yaklaşık 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Yeni yapılan binalarda deprem izolatörü gibi ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Güçlendirme yöntemlerinin başında ise karbon fiber yöntemi geliyor. NTV'den Osman Terkan, inşaat mühendisi Barış Şahin, üretici firma temsilcisi Sait Özyurt'la konuştu.
11: Hem Ağustos depremi hem de Maraş depremi gösterdi ki özellikle okul ve hastaneler gibi konutların da ileri performans seviyesine sahip olması aslında elzem bir konu. O yüzden şu anda vizyoner müteahhitler ya da bazı kiracılar ya da mal sahipleri artık yapılarında izolatör kullanmayı tercih ediyorlar.
12: Başta hastaneler olmak üzere yeni yapılan kamu binalarında kullanılan deprem izolatörleri artık konutlar için de devrede. Kullanımı yaygınlaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul ilk sırada yer alıyor. 2012'den bu yana mega kente dönüşüm kapsamında alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bine ulaştı. Yeni yapılan binalarda ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Sismik izolasyon teknolojisi onların başında geliyor. Mühendisler deprem izolatörlerinin konutlar için en büyük güvence olduğu görüşünde.
13: Neredeyse hiç hasar almayacak. Depremden sonra da bina aynen çalışmaya devam edecek. İkinci bir deprem olursa diyelim oldu. Mesela Hatay'da biliyorsunuz peş peşe iki tane çok şiddetli deprem oldu. Yine aynı şekilde birinci depremde çalıştığı gibi o izolatörler çalışacak ve bina yine çok minimum bir hasarla depremden çıkacak. Ve siz yine işte ikinci depremden sonra da akşam evinizde uyuyabileceksiniz.
12: Peki her binaya uygulanabiliyor mu?
13: Bu sistem bir şiddetli zam binalara uygulanamaz. Çünkü zaten binanın hareket etmesi gerekiyor.
11: Yani 12-13 katlı konut yapılarına kadar ve mimari gereksinimleri de sağladığı sürece kullanılabilir.
12: Deprem izolatörünün maliyetine gelince
11: %10 maliyetiniz artıyor ama performansınız çok iyi bir seviyeye geliyor. Yani olası bir İstanbul depreminden sonra hemen kullanıma devam edeceksiniz. Yani yapınızda duvarlarda çatlamalar olmayacak, taşıyıcı sistemde hasar olmayacak.
12: Deprem güçlendirmesi yapılan binalarda da ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Karbon fiber yöntemi onlardan biri. Kolon ve kirişlerin taşıma kapasitesinin artırıldığı yöntemle binalar depreme dayanıklı hale getiriliyor. Ancak her binaya uygulanamıyor.
14: Betonun belli bir mukavemet değerine sahip olması gerekiyor. Deprem performans analiziyle başlaması gerekiyor. Bu binanın mevcut malzemeyle ve şu andaki durumunu ortaya çıkartıyor. Daha sonra güçlendirme projesinin yapılması gerekiyor. Güçlendirme projesi yapılırken burada karbon elyafı uygunsa karbon elyaf, betonarme, çelik veya karma sistem dediğimiz beton, karbon ve çelik sistem bir arada çalışmak suretiyle güçlendirme projesi tamamlanıp uygulanmaya geçilebiliyor.
12: Peki yöntem binanın kolonlarına nasıl uygulanıyor?
14: 32 tonlara kadar ağırlık çektiğini gördük. Yüzeyin pürüzlü hale getirilmesi ve dişli bir şekilde pürüzlü hale getirilmesi. Şu an yapıştırma işlemini görüyorsunuz. İçlerinde filamentler vardır. Bu filamentler, karbon filamenti dediğimiz kısım budur. Karbon filamenti bir arada tutabilmesi için tekstildeki atkı çözgü dediğimiz bu beyaz iplikler bunları bir arada tutmak için vardır.
2: 6 Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırıldı ancak deprem unutulunca ilgi de düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre mega kentte kendiliğinden yıkılacak bina sayısı korkutuyor. NTV muhabiri Tuana Çiftçi, İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün'le konuştu.
15: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
16: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
15: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
17: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
18: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
19: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
15: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
20: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
16: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
20: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
16: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık binadaki apartman sakinleri gibi.
21: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
16: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
20: Önce binanın geliyoruz, donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.
2: Yer bilimci Naci Görür 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümünde NTV'den Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı. Görür, deprem dirençli kentler inşa etmeliyiz dedi. 27 yılda neler yapıldığını ve yapılmadığını anlattı.
6: Gönül isterdi ki çok şey değişti diyebileyim. Maalesef çok şey değişmedi. Yani bir şeyler yapılmadı mı hiç? Muhakkak yapıldı. Önlemler alındı. Hükümet tarafından olsun, halk tarafından olsun. Ama bunların hiçbiri yeterli değil.
22: Ne yapmak gerekir?
6: Bence deprem dirençli kentler oluşturmak suretiyle ülkeyi afet dirençli kentler ülkesi haline getirmekle bu işi çözebiliriz. Deprem dirençli kent hiç zarar görmeyecek olan kent demek değildir. Ama zararı minimum olarak görecek olan kenttir. Siz binlerce insanı ölü olarak kabul edebilirsiniz. Binlerce evi yıkık afet olarak kabul edersiniz. Halbuki deprem dirençli kentlerde minimum sayıda ölü, minimum sayıda yıkım olabilir.
0: İstanbul'u bekleyen, Marmara bölgesini bekleyen bir deprem riski var. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Acaba bu risk şu anda yüzde kaçlarda?
6: Parsons ve diğerlerine göre onlar bu sene içerisinde revize ettiler. %48 oranında İstanbul büyük bir depreme maruz kalacak.
0: Ne kadar bir yıl içinde?
6: 30 yıl içerisinde, yani 2030'a kadar artı eksi 10-15 sene var. Bu zaman içerisinde depreme maruz kalacağız. Bence Türkiye'nin başka beka sorunu varsa da bu kadar önemli değildir. Ama en önemlisi beka sorunu depremdir.
0: En yakın riski nerede görüyorsunuz?
6: Şimdi bakın, levha sınırları olarak Avrasya levhası, Anadolu levhası, ikisinin arasında Bingöl Karlova'dan başlayan sınır fayı var.
0: Yedi suya dikkat çekiyordunuz.
6: Bu kesim daha kırılmadı. Çok yakında kırılması muhtemel. Çünkü buranın tekerrür periyodu doldu. 1794'ün üzerine bugüne tarihini çıkartırsanız oranın dolmuş, dolmakta olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla burası en tehlikeli yerlerden biridir. Türkiye'de bir sürü bakanlık var. 15-16 tane bakanlık var. Kur bir tanesi de Devlet Bakanlığı, Afet Bakanlığı olsun veya Deprem Bakanlığı olsun. Bütçesini ver, elemanlarını ver, yerini ver, görev ver, belli bir hedefe kilitlensin. 15-20 senede ülkeyi deprem dirençli ülke haline getirsin.
2: 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye yıllar sonra bu kez 6 Şubat'ta yine büyük bir depremle sarsıldı. Şimdi depremin izlerini hala taşıyan şehirlerden birine, Hatay'a gidelim. Şehrin yeniden yapılandırılma süreci devam ediyor. NTV muhabiri Melike Şahin Antakya'dan son durumu aktaracak. Melike, söz sende.
1: Evet Ege, 17 Ağustos'un yıl dönümü vesilesiyle aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketi olan 6 Şubat depreminin hala izlerini taşıyan Hatay'a, Antakya'ya geldik. 3,5 yıl oldu. Depremin üzerinden 3,5 yıl geçti. Şehir büyük bir dönüşüm altında, aslında dönüşüm geçiriyor. Ama aslında iki yüzü var diyebiliriz. Yani bir yandan yükselen yeni konutlar, yeni yapılar çokça var. Yeni bir yüze bürünüyor artık Hatay. Ama diğer taraftan da yıkık harabelerin, göçüklerin bulunduğu noktalar da var. Özellikle eski Antakya olarak bilinen tarihi varlıkların, kültür koruma kurulunun himayesi altında bulunan yapıların bulunduğu alanda hala o yıkıntıyı, 6 Şubat'ın izlerini görmek mümkün. Tabii 54 bine yakın kişi hayatını kaybetti 6 Şubat depremlerinde. Resmi verilere göre bu. Çok fazla kayıp var, kayıp yakınları var. Hala cenazelerini bulamayan aileler var. Burada o nedenle bu depremin izlerini silmek kolay olmayacak. Ancak yeniden burada yaşayanlar için her gün aslında yeniden hayata başlama ve yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Biraz da verilerden bahsedeceğim olursam, bu dönemin boyutlarından yaklaşık 134 bin konut inşa edildi deprem sonrasında Hatay'da. İş yerleri ve köy evleri de dahil edildiği zaman daha doğrusu bağımsız bölümden bahsediyoruz. Tüm deprem bölgesinde 11 şehirde ise 368 bine yakın konut inşa edildi ve yine iş yerleri ve köy evleri dahil edildiğinde 455 bine yakın bağımsız bölümden bahsetmek mümkün. Tabii tüm anmalarında her zaman söylediğimiz şey unutmamak, ölenlerin anısına saygı için, hem de aslında bilim insanlarının uyardığı olası büyük felaketler için hatırlamak ve önlem almaya çalışmak.
2: Ayrıntıları NTV muhabiri Melike Şahin'den aldık, Antakya'dan bildirdi.
22: NTV Radyo.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşma görülüyor. Davada aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık yargılanıyor. İkinci duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Ayrıntıları oturumu takip eden Dilek Yaman Demir'den alacağız. Dilek, merhaba. Salonda bugün neler yaşanıyor?
3: Duruşma şu sıralarda halen devam ediyor. Aslında sabah 10 sıralarında başlaması bekleniyordu. Yaklaşık 2 saat sonra 2 saat gecikmeli şekilde başladı. Çünkü yeni bir duruşma salonunda ilk kez görüldü İBB'ye yönelik yolsuzluk davası. 800 kişilik kapasiteli olan o duruşma salonunda duruşma düzeninin sağlanamadığı gerekçesiyle 2 saat gecikmeli olarak başlayan duruşmada avukatların talepleriyle aslında devam etti. İlk önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı tutuklu olmasına rağmen savunma yapamadığı gerekçesiyle savunma yapmasını istedi. Mahkeme başkanı ise bir liste hazırlandığını, tutuksuz tanıkların ifadelerinin ve savunmalarının alınmasını istemişti. Bu yüzden tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının uygun bir zaman diliminde alınacağını söyledi. Yine başka avukatların da talepleri vardı ama saat 10-16 sıralarında ilk önce Mehmet Şahin çıktı sanık kürsüsüne. Tutuksuz tanık iş insanı Mehmet Şahin'in hemen arkasındansa yine bir başka iş insanı olan Ayşe Haniç'i çıktı. Şu sıralarda da ikisinin savunmasının tamamlanmasıyla birlikte üçüncü tutuksuz tanık olan Mehmet Seyfi Beyaz'ın ifadesinin alınması bekleniyordu ama duruşma salonunda hazır olmadığı için duruşma salonunda hazır olan ve listede ismi bulunan bir başka tanıkla savunmalar devam edecek.
2: Ayrıntıları Dilek Yamandemir'den aldık. İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Meclis üyeleri arasında kavga çıkınca hareketli dakikalar yaşandı. Seçimi AK Parti adayı Osman Şen kazandı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Osman Şen, Yeni Parti'den Barış Gürsoy'la Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İlk iki turda adaylar yeterli oyu alamadı. İkinci tur oylamada sandıktan çıkan 3 oy geçersiz sayıldı. CHP grubu iptal edilen oyların kendilerine ait olduğunu ileri sürdü. Bir süreliğine salonu terk etti. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında başlayan sözlü sataşma yumruklu kavgaya dönüştü. AK Parti adayı Osman Şen 4. turda 15 oy alarak seçimi kazandı. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Türk Gün gazetesinin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini belirtti.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
7: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
4: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
7: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil, tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
4: Bahçeli, çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun

onların da yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ancak Alihan Kuriş'in savcılıkta vermiş olduğu ifade oldukça dikkat çekici ve çelişkilerle dolu. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevremden tanıdığım kişiler dedi. Ancak ardı ardına yakınında bulunan 50 kişinin ismi sorulunca tanımıyorum ifadelerini kullandı. Aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu belirtti Kuriş. Bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kiralar olduğunu söyledi ve ailesi adına 191 gayrimenkul olduğu ortaya çıktı. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve para vardı. Bunun bir bölümünün düğünde takılan takılar olduğunu, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimindir ifadelerini kullandı. Örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçları yöneltiliyordu kendisine. Bu suçlamaları reddetti. Dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Üzerine kayıtlı bir telefon hattı olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını öne sürdü. Ancak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün yapmış olduğu açıklamada bu suç örgütünün bir yazılım kullandığını, bir program kullandığını söylemişti. Bunun da 3 aşamalı bir program olduğu, tıpkı Bayrok gibi 3 aşamadan geçtikten sonra örgüt üyelerinin bunu kullanabildiğini dile getirmişti. Bu da yapılan tespitler arasındaydı. Kendisine sorulan isimlerden biri komşusuydu. Bu kişiyle de ticari bağ olmadığını öne sürdü. Kasasında 3 milyon dolarlık bu kişi adına hazırlanmış senet ortaya çıktı. Yine MASAK raporları da bu beyanlarda yer aldı. MASAK raporundaki tespitler yer aldı. Çünkü bir şirkette %5 listesi olduğunu söyledi Alihan Kuriş. Ancak yapılan incelemede %37,5'lik yani %37,5'luk bir hissesi olduğu ortaya çıktı. Yine Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturma ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu, bir değerlendirmede bulundu. Vatandaşların inançlarını, dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların atıldığını söyledi. Temel ölçütün herhangi bir inanç,

0: İran'ın yeni politikasına dair ayrıntıları Ali Çabuk aktaracak.
1: İran lideri Mustafa Hamenei'nin son atamaları ile başlayalım. Askeri kadroda yeni atamalara gitmişti İran lideri Mustafa Hamenei ve yapılan değerlendirme ve yorumlar İran'ın yeni bir savaşa hazırlandığı veya askeri taakkuz durumunu sürdüreceği şeklinde olmuştu. Bunu destekler nitelikte açıklamalar geliyor. Reuters'a konuşan üst düzey İranlı bir yetkili Tahran yönetiminin savunma pozisyonundan karşı saldırı pozisyonuna geçeceğini ve bu yönde karar alacağını söyledi ve ABD yönetimine birkaç haftalık süre tanıdıklarını ve bu süre zarfı içerisinde İslamabad mutabakatındaki vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmesi, aksi halde Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgenin genelinde gerilimi artıracakları mesajını vermiş olduğu. Son günlerde İranlı yetkililerden başta Hürmüz Boğazı meselesi olmak üzere bir takım şartlar, taahhütleri hatırlatan açıklamalar geliyor İranlı yetkililerden. Bu taahhütler yerine getirilmeden bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması, aynı şekilde ABD'nin İran limanlarına ve gemilerine yönelik uyguladığı ablukanın kaldırılması gibi vaatler yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı şeklinde açıklamalar sık sık geliyor İranlı yetkililerden. Bunu destekler nitelikte bir açıklama daha gelmiş oldu ve İranlı yetkili İran'ın belirlemiş olduğu zamanın, sürenin arabulucu ülkeler üzerinden ABD'ye yakın zamanda iletileceğini söyledi ve Tahran yönetiminin artık ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını süresiz olarak tolere etmek istemediği de ifade edildi. Ülke içerisinde ne savaş ne barış durumunun vermiş olduğu belirsizlik uzun bir süredir tartışılıyor. Bunun sürdürülebilir olmadığı özellikle vurgulanıyor ve Tahran yönetiminden gelen bu mesajlarda artık savunma pozisyonunda değil saldırı pozisyonunda olacağız vurgusu yapıyor ki İran lideri Mustafa Hamenei'nin son askeri atamaları da bir anlamda bunu gösteriyordu. Bir de yalanlama geldi devrim muhafızları sözcüsünden. Trump devrim muhafızları ile görüştüklerini iddia etmişti, açıklamıştı. Buna bir cevap geldi ve devrim muhafızları sözcüsü bunu yalanladı. ABD ile devrim muhafızları arasında herhangi bir görüşmenin yapılmadığını söyledi ve Trump'ın bu yöndeki açıklamalarını savaşta yaşanan yenilgi ve çaresizliğin yol açtığı sanılar olarak nitelendirdi devrim muhafızları sözcüsü ve aynı zamanda ABD başkanından gelen bu açıklamaları petrol ve enerji fiyatlarının düşürülmesine yönelik adımlar olarak değerlendirdi ve devrim muhafızları ile ABD arasında herhangi bir görüşmenin yapılmadığı mesajı ve yalanlaması gelmiş oldu. Yine devrim muhafızlarından bir yazılı açıklama daha geldi Burcu, onu da aktaralım. Her türlü tehdit ve saldırı, caydırıcılık stratejisi ve güçlü taarruz operasyonları ile karşılık bulacaktır şeklinde devrim muhafızlarından yine karşı taarruz ve saldırıyı vurgulayan yazılı bir açıklama da geldi Burcu.
0: Ayrıntıları Ali Çabuk'tan aldık. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump, Amerikan Fox News kanalına konuştu. İran beyaz teslim bayrağını çekmeli, onlar iyi poker oyuncuları ama ölüyorlar dedi. Donald Trump, İran devrim muhafızlarıyla arka kanal üzerinden iletişim kuruyoruz ve yetkilileriyle doğrudan görüşüyoruz ifadesini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının kendileri için öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Trump, 27 Ekim'deki İsrail seçimleriyle ilgili de konuştu. İsrail seçimlerinin dışında kalmamın en doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum dedi. Piyasalar Hürmüz belirsizliğini fiyatlıyor. Petrol Boğaz'dan geçişlerin duraksamasıyla yüksek seyrederken altın da yeni haftaya güçlü başladı.
2: Piyasalarda gözler bu hafta Hürmüz'de. Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu gemi trafiği neredeyse durdu. Cumartesi yalnızca 5 emtia gemisi geçerken pazar günü kayıtlı geçiş görünmedi. Tanker saldırıları ve tıkanan Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisi petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Brent petrol hafif geridese de haftaya yeniden 90 dolara yakın bir seyirde başladı. Petrolün varil fiyatı haftalık bazda %7'ye yakın yukarıda. Küresel piyasalarda fiyatlamalar petrol piyasasının seyrine odaklanmış durumda. Altın ise yeni haftaya güçlü başladı. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması altındaki yükselişi destekliyor.

0: veriyor. Ons altın 4400 dolara yakın. İçeride gram altın ise 6700 lirayı geçti.
1: Buradan daha yukarıya gider mi? Evet, gidebilir. Eğer bir anlaşma olursa, dolar endeksinde gevşemeyi görürsek, burada 99 seviyesinin altında 98'leri görmeye başlarsak 4550 dolar seviyelerine doğru ons altında hareketi görürüz. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 7000-7200 seviyelerine doğru hareketi gösterebilir diye düşünmekteyim.
2: NTV Radyo.
3: Cumartesi akşamı oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında sarı lacivertli formalı küçük çocuğun tribünden çıkarıldığı anlar tepki çekmişti. Küçük çocuğu kucağına alan polis o anları anlattı. Adli kontrolle serbest bırakılan taraftar da konuştu.
4: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Çocuğu kendisinden aldım. Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
5: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği taraftarlarının tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran komiser yardımcısı Uğur Yurduseven o anları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini fark edince olaya müdahale ettiğini söyledi.
4: Formasını çıkartmasını istedim, hedef olmamasını istedim. Tekrar giydiririz dedim. Bir arkadaşımızdan üstündeki tişörtünü çıkarıp montunu giymesini rica ettim. Seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
5: Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan zanlı da konuştu. Doğabilecek gerginliğe engel olmak adına hareket ettiğini söyledi.
6: Babaya gittim. Dediğim tek şey var. Tek şey var. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin. İşte o sırada polis geldi. Komiser yardımcısı arkadaşımdı. Çocuğu aldı. Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için ben orada müdahale ettim.
5: Şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
3: Yargıtay, Bursa'da görülen bir boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, sık sık evde bulunmayan, yemek yapmayan kadının kusurlu olduğuna hükmetti.
7: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. Adam karısının sık sık evde bulunmadığını, yemek yapmadığını iddia etti. Karısı da karşı dava açtı. Mahkeme erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmederek kadının açtığı boşanma davasını kabul etti.
8: Evde oturan kadının görevi mi peki bu?
9: Görev değil. Evet. Görev değil ama evde oturan kadının sorumluluğu mu diyeyim acaba? Sorumlu olabilir.
8: Ya da yapsa iyi olur mu diyorsunuz?
9: Yani.
8: Siz efendim ne yemekler yaparsınız? Evli misiniz bilmiyorum.
9: Yok, o kadar akıllı bir kadın değilim.
7: Erkek tarafı kararı temyize götürdü. Yargıtay ise kadının sürekli dışarıda olması, evde bulunmaması ve yemek hazırlamamasına evlilik birliğinin gereklerinin ihmali anlamına geldiğine hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
10: Ben de çalıştım. Gece 11'de geldimse de yemeği ben yaptım, koydum çocuklarımın ve eşimin önüne.
11: Pardon, dışarıda yemek yesek hanımla beraber emekliyiz. Yeter mi?
8: Efendim yetmez.
11: Onun için katılıyorum.
7: Dava şimdi yeniden görülecek.
3: İki gün önce TürkSat uydu ayarlarında yapılan güncelleme ile televizyon yayınlarını ulaştıran bazı frekanslar değişti. Televizyon kanallarının yeniden izlenebilmesi için piyasada bazı teknik servisler 1000 lira ücret talep ediyor. Oysa işlem oldukça basit.
12: 10, 9, 8.
13: TürkSat 4A uydusuna geçilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayınlarında da frekans numaraları değişti. Bu nedenle uydu alıcısı üzerinden televizyon izleyenlerin ekranlarında kanal yok uyarısı çıktı. Teknik servisler bu ayarlama için 1000 liradan başlayan ücretler talep edebiliyor. Ancak izleyiciler herhangi bir teknik servis çağırmadan TV ya da uydu alıcısı kumandalarıyla yeni ayarları yapabilir. Yapılan işlem her cihazda aynı, ancak marka ve modele göre menülerdeki başlıklar İngilizce ya da Türkçe olarak farklılık gösteriyor.
14: İki türlü işlemimiz mevcut. Birincisi TKGS güncellemesi dediğimiz uydudan televizyonlarımızın ve receiver'larımızın otomatik güncellemesi. Yeni nesil televizyonlarda ve receiver'larda TKGS özelliğimiz bulunmaktadır. Bunun için de yine menü tuşumuza basıyoruz. Buradan kurulum bölümüne geldiğimiz zaman TKGS güncelleme diye bir bölümümüz var. Oranın içine girdiğimiz zaman çalışma modu olarak otomatik veya esnek modunda olacak. Güncellemeyi başlat dediğimde güncelliyor. Ondan sonra hiçbir şeye dokunmalarına gerek yok.
13: Model yılı daha eski olan ve TKGS özelliği bulunmayan alıcı ve televizyonlarda ise manuel yöntem izleniyor.
14: Menü tuşuna bastıkları zaman kurulum bölümüne gelip manuel arama veya TP listesi bölümünden TP listesini sıralaması gerekiyor. 12422 ya da 423 vertical, bazı televizyonlarda bu dikey olarak yazar. Sembol oranımız da 27500'dür. Buraya geldikleri zaman alttaki menüde sil, ekle, düzenle arama kısmı var. Mavi tuş arama tuşumuz. Maviye bastığımız anda karşımıza çıkan yerden A aramayı açmamız gerekiyor. Aramayı başlat dediğimizde A'daki TürkSat'ın ilettiği tüm kanalları sırayla bulup eklemeye başlayacak.
13: Televizyon kanalları bu yöntemle yeniden görüntülendikten sonra sıralama isteğe göre değiştirilebiliyor.
3: Ticaret Bakanlığı'nın kiralık araçlarla ilgili hazırladığı yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yeni yıl itibariyle araç kiralama şartları değişecek. 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Depozito tutarına sınır getirilecek.
15: Araç kiraladınız mı?
16: Kiralıyoruz zamanla, evet.
15: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Kiralık araçlarda yeni dönem başlıyor. Araçlara yaş ve kilometre sınırı geliyor.
7: 1 Ocak 2027 itibariyle artık klasik otomobiller dışında 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda kilometre sınırı 300 bin, diğer araçlarda ise 180 bin olacak. Düzenlemeye göre araç kiralama işletmelerinin yetki belgesi alması şart. Vergi mükellefi ve meslek odasına da kayıtlı olmalı. Ağır hasar kayıtlı, muayenesi geçerli olmayan, periyodik bakımı yapılmamış veya zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar da kiraya verilemeyecek.
17: Bakımlı olması, yeni olması kiralayan için de bir avantaj. Çünkü çıkabilecek arızaları kiralayan adama karşılamak zorunda kalmayacak. Aldıktan sonra mesela uzun yola çıkan araçlar bazen problem yaşayabiliyorsunuz.
7: Araç kiralamalarında alınabilecek depozito tutarına da sınır geldi. 6 gün ve daha kısa kiralamalarda en fazla 3 günlük, 1 haftayla 29 gün arasında kiralamalardaysa en fazla 7 günlük kira bedeli istenebilecek. İşletmeler olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapamayacak. Buna yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla karar verilecek.
16: Tabii bilinmedik firmalardan kiraladığınız zaman mutlaka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. O riske de girmeye değmiyor bence. Arada çok da büyük fiyat farkı yok çünkü.
7: Yetki belgesi bulunmayan işletmeler internette ilan da veremeyecek. Önce yetkisinin bulunduğunu doğrulamak zorunda olacak.
2: NTV Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: NTV Radyo. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
3: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: NTV Radyo.

0: Yaşam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülkenin iç bölgeleriyle doğu ve kuzeyinde kuvvetli yağışların bugün de etkili olması bekleniyor. Su baskınları yaşanabilir. Sert Poyraz Marmara genelinde havayı serin hissettirse de deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Güney Anadolu'daki yüksek nem havayı çok bunaltıcı kılıyor. Aşırı sıcaklarda ısı çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Lyon'la karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçını bekliyor. Yeni transfer Romelu Lukaku'dan övgüyle bahseden İsmail Kartal, maçın gidişatına göre her an onu kullanabiliriz dedi.
2: Saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen, bana geldi dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim. 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var. Şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Duruma göre bakalım. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre. Talisca, kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra belirleyici olacak. Ederson yarın kadroda olacak, şu an oynayabilecek durumda. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi.
1: Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
3: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
4: Beşiktaş yeni yıldızı Dušan Vlahović'in sahaya çıkacağı günü bekliyor. Başkan Serdal Adalı 3 yıllık sözleşme imzaladıkları Sırp golcünün kısa süre içinde listeye yazılacağını açıkladı.
5: Vlahović'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak.
4: Sponsorluk anlaşmasında konuşan Adalı futbol takımını tebrik etti.
6: Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, türbündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum.
4: Beşiktaş'ın Tera Yatırım Holding'de yaptığı sponsorluk anlaşması basketbol takımını da kapsıyor.
6: EuroLeague'den sonra bir parça basketbol bütçemiz de haliyle yükseldi. Mümkün olduğu kadar bu yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz.
4: Siyah beyazlılar bu sezon Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de mücadele edecek.
1: Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Yönetim 21 yaşındaki 10 numara için uzun süredir yaptığı pazarlıklarda orta yolu buldu. Rus ekibiyle bonuslar dahil 28 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov prosedürlerin tamamlanmasının ardından 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonu smaçörlerinden Hande Baladın NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Başarılı voleybolcu Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefine vurgu yaptı.
7: Sinan Erdem'de umarım hep beraber bu enerjiyi en yüksek seviyeye çıkararak çok güzel anlar yaşarız beraber.
4: Amilli kadın voleybol takımıyla Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Hande Baladın Avrupa şampiyonasında da altın madalya hedefliyor.
7: Evimizde oynuyoruz Avrupa şampiyonası gibi büyük bir turnuvayı ve son Avrupa şampiyonu olarak. Bunu korumak istiyoruz tabii ki de. Bu büyük bir baskı yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor ama aynı zamanda da gerçekten kendi seyircimizin önünde onların enerjisini, onların desteğini, onların pozitif duygularını hissederek oynamak bizi daha çok heyecanlandırıyor açıkçası.
4: NTV'ye konuşan milli smaçör, Filenin Sultanları'nın başarısında takımdaki arkadaşlık ortamının önemine dikkat çekti.
7: Bu sevgi, bu arkadaşlık, bu kimya tabii ki de bize her geçen gün daha da büyük başarılara ulaştırıyor. Milli takım gibi bir ortamda isimlerin önemi olmuyor. Çünkü çıktığımız her maçta gerçekten herkes sahada olan, ilk altıda olan, kenarda olan, herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu da başarımızı daha da güzel bir hale getiriyor.
4: Tokyo 2020'de çeyrek, Paris 2024'te ise yarı final oynayan Filenin Sultanları 2028 Olimpiyat Oyunları hedefine ilerlemeyi de sürdürüyor. Hande Baladın arzuladıkları olimpiyat madalyasına Los Angeles'ta ulaşmak istediklerini söyledi.
7: Hayallerimiz büyük tabii ki de 2028 olimpiyat oyunlarındaki en büyük hayallerimizden biri. Eksik olan madalyalarımızdan biri. Bunun için o zamana kadar tekrar her turnuvada, her maçta daha da iyiye ulaşarak oraya en iyi şekilde gidip en iyi oyunumuzu sergilemek, ülkemizi de böyle büyük turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz.
4: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası Cuma akşamı saat 19'da karşılaşacakları Letonya maçıyla başlayacak. Sultanlar, Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı turnuvadaki tüm maçlarını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarı önünde oynayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Kerem abi.
17: Hayrola çocuklar?
16: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
18: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
17: Turkcell çözüm gücü.
19: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
17: Turkcell çözüm gücü.
16: Vallahi bravo Turkcell'e.
17: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
20: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
21: Turkcell'le bağlan hayata.
0: NTV Radyo.

0: Dükkan.
1: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
2: Son araştırmalar, demansız yaşam süreci için 3 önemli faktör olduğunu gösteriyor. Bunlar normal tansiyon, diyabetin bulunmaması ve sigara içilmemesi. Araştırmanın sonuçlarını nörolog Beyza Çitçi NTV Radyo'da yorumladı.
3: Şimdi demans da beyindeki damar sağlığıyla çok ilişkili bir şey. Tansiyon, şeker, kolesterol de bunun içine koyalım. Sigara ve hareketsiz yaşam. Bunlar kalp damar sağlığımızı korumak için yapacağımız şeyler değil mi? Bunları biliyor artık herkes. Bunların hepsi demans için ve beyin damar sağlığımız için de geçerli. Yani işte diyelim ki ailede işte annenizde erken yaşta demans var, teyzenizde demans var. Genetik olarak demans açısından riskiniz yüksek. Burada yapacağımız şey sizin yine damar sağlığınızı korumak. Tansiyonun düşük olması, şekerin yolunda olması, kolesterolünüz varsa onun düşük olması, sigaradan uzak durmak ve egzersiz. Ve de Akdeniz diyeti. Riski çok düşürüyor.
1: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
4: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Arapça zulm, hakkını eksik vermekten geliyor zalim. Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı zulmeden. Pek çok filmde böyle kötü karakterleri izlemişizdir. Yakıp yıkarlar, canlara kıyarlar. Ama bakın Necati Cumalı ne diyor? Öt sen, öt. Kardeş sesin sulara, rüzgarlara karışsın. Zalim ürksün, sağır işitsin. Öldürmeyeceksin. Keşke bir şiirin zalimleri ürkütecek gücü olsa. Belli mi olur? Birkaç kez söyledik, sanırım A sesinin uzun okunacağı fark edilmiştir. Zalim. Büyük Ozan Dağlarca başka bir zalimi anlatıyor. Geçen Şey adlı şiirinde. Farkında değil gönül. Sanki hepten divane. İçimizden, dışımızdan geçer vakit. Zalim. Zalimane. Son günlerde şike ve rüşvet konusu gündemde ya, şaibe sözcüğünü de daha çok duyacağız sanırım. Şaibenin ilk anlamı leke, kir demek. İkinci anlamında biraz hafifliyor. Eksiklik, kusur, ayıba geriliyor. Şa hecesindeki A sesi uzun olacak. Şaibe. Öyle karanlık kişilerden, şaibeli işlerden de hoşlanmam. Öyle zalim değilse, şaibeli işlere de karışmamışsa, demek ki o insan masumdur. Ne demek masum? Suçsuz, günahsız kimse, bir günah. Nasıl söylüyoruz? A ve U seslerini uzun. Masum. Ben masumum. Masume, suç ve günah işlemesi düşünülemeyecek kadar küçük kız çocuğu için olduğu kadar, günahsız, namuslu ve iffetli kadınları da nitelerdi. Masum biçimde davranmak anlamındaki masumane denirken ikinci A da uzun. Masumane. Bir de masumiyet var. Müzesi bile oldu. Masumluk, suçsuzluk, günahsızlık anlamında. Onu da ilk A ve U'yu uzatarak söylüyoruz. Masumiyet. Masumu şiirlerde izleyelim. Barış Manço'nun sözlerini siz de anımsayacaksınız. Geceler soğuk, geceler sessiz. Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz? Hani bana verdiğin o sözler? Hani o gülen masum gözler? Tanrı sizleri zalimlerden korusun.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık salı 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek. Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
10: Reklam. İstanbul yol durumu.
11: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 seviyesinde. Boğazköy Kayşehir yönü için bir bakım onarım çalışması duyurusu var. O bölgede iki şerit trafiğe kapalı ve yoğunluk yaşandığı uyarısı yapılmış. Ayrıca İncirli mevkiinde köprü güçlendirme çalışması nedeniyle Şirinevler istikametinde o yolun geçici süreliğine yol trafiğe kapatıldığı ifade ediliyor. Yoğunluk yaşanıyor yine. Ana arterlerdeki sıkışıklık giderek artarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü yoğun. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
10: İstanbul yol durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.
11: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. ABD Başkanı Donald Trump İran'a teslim olma çağrısı yaptı. Umman'ı da tehdit etti. Tüm bunlar Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının süresinin dolduğu gün yaşandı. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz notlarını aktarıyor.
12: 3 günlük ateşkesin süresinin dolduğu günde hem sosyal medyadan bir mesaj paylaştı hem de Fox News'a konuştu. Sosyal medya mesajında ABD Başkanı Donald Trump bir numaralı önceliğin, bir numaralı hedefin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusu olduğu mesajını tekrarladı. Tahran herhangi bir şekilde, herhangi bir formda nükleer silaha sahip olamaz ifadesini kullandı Trump. Mutabakat zaptına iki taraf Haziran ayında varmıştı. Bu mutabakat zaptı Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülmesini öngörüyordu. Ancak o zamandan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki o trafik akışında, gemicilik ve taşımacılık akışında anlamlı bir düzelme, ilerleme olmuş değil. Özellikle tabii İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin sürmekte olduğunu biliyoruz. Tahran bugün yaptığı açıklamada Umman'la görüşmelerde Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak bir açıklamaya son şeklini vermekte oldukları mesajını paylaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e verdiği röportajda Amerika'nın müttefiki olan Umman'ı da tehdit etti. Eğer çözüme engel olurlarsa onları da bombalarız ifadesini kullandı ki ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında da benzer bir ifade kullanmıştı Umman için. Trump Amerika ile İran devrim muhafızlar arasında da bir arka kanalın olduğu iddiasında bulunduğu devrim muhafızlarına beyaz teslim bayrağını açmalılar mesajıyla seslendi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamadaysa Trump'ın bu sözleri ve ifadeleri hayal ürünü olarak değerlendirildi. Yanılgıdan, yanılsamadan kaynaklanan ve tırnak içerisinde yenilgi kabusundan kaynaklanan bir takım fantaziler olarak değerlendirildi Burcu.
13: Peki Begüm, sürecin aslında barış için değil de savaşa hazırlık için işlediği yönünde bazı bilgiler var. Ne dersin bu yorumlar için?
12: Burcu, İran'la Amerika arasındaki mutabakat zaptına 2 ay önce varılmıştı ama ömrü çok uzun olmadı. Karşılıklı saldırılarla ve tırmadan gerilimle ve yapılan müzakerelerden de çok anlamlı bir sonucun çıkmadığını biliyoruz. Ama tabii ki mutabakat zaptının ateşkesin süresinin dolması büyük ölçüde sembolik bir durum olarak değerlendiriliyor. Fakat Amerika açısından da mutabakat zaptıyla ya da İran savaşında daha önceden belirlenmişti olan hedeflere ulaşılmakta ne kadar zorlanıldığının da bir aslında işareti olarak görmek lazım. Temmuz ayının sonundan itibaren Amerika'dan İran'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleşmedi ama sahadaki durum, yapılan açıklamalara baktığımızda iki tarafın karşılıklı olarak birbirini ekonomik olarak ve uzun süreli olarak birbirini yıpratma çabası ve mücadelesi içerisinde olduğunu söylemek mümkün ve bu durumunda askeri olarak gerilimi daha da tırmandırması olasılığını barındırıyor şu bu tablo. Dolayısıyla kim daha uzun süre dayanacak, Amerika'da da Kasım'da yapılacak ara seçimler, kongre seçimleri yaklaşmışken kim daha uzun süre dayanacak sorusu soruluyor. Özellikle İran'ın son dönemde üst düzey ulusal güvenlik pozisyonlarına sertlik yanlısı isimlerin getirilmiş olması İran'da yeni dini lider Müştaba Hamaney'in ülkeyi bir süre daha ya da uzun bir süre daha savaş rotasında tutmayı planladığı ve Amerika ile ucu açık bir çatışma sürecini yaşamak için hazırlık yaptığı yönünde bir takım yorumlar var. New York Times'da örneğin bugün yer alan bir analiz haberde İran'da ılımlıların İran'ın son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki üzerindeki kontrolünün avantajını kullanarak anlaşmaya varması gerektiğini savunanlar var ılımlılar tarafında ama sertlik yanlıları ise daha fazla taviz koparmaya çalışıyor şu Amerika'dan bu süreç içerisinde. Yeni dini lider Müştaba Hamaney'in bu isimleri atarken yapmış olduğu o sert açıklamalar, mesajlar bir yandan da İran'ın Amerika ile diplomasiden tamamen uzaklaştığı anlamına gelmediğini ancak diplomasi konusunda daha sert bir yaklaşımı benimsediği şeklinde yorumlanıyor. İran'ın dini lideri Müştaba Hamaney'in öldürülen babasına kıyasla Amerika ile çatışma konusunda babası biraz daha kaçınmıştı böyle bir senaryodan, olasılıktan. Müştaba Hamaney'in bu konuda daha fazla risk almaya meyilli olduğu ifade ediliyor. Ama tabii yapılan analizlere göre asıl soru daha çok İran'daki siyasi sistemin ya da daha da önemlisi İran toplumunun tırnak içerisinde bu kumarın sonuçlarını da ne kadar absorbe edebileceği. Asıl sorulan sorulardan bir tanesi de bu yapılan analizlerde.
11: Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz'den aldık. Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Örgüt kurma, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuriş, dedesinin temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Kuriş'e MASAK raporlarındaki para trafiği de soruldu. Şirket hisselerini 2021'de devrettiğini belirterek bu trafiğin 2023 sonrası olduğunu söyledi. Bilgim yok dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşma görülüyor. Davada aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık yargılanıyor. İkinci duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıklar savunma yapıyor. Ekrem İmamoğlu da savunma yapmak için talepte bulundu. Mahkeme başkanı uygun yerde makul bir sürede savunmayı alacaklarını duyurdu. İzmir Menderes'te tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. 4 aday yarıştı. Seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
14: İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yüksekti.
15: Her yer İzmir, her yer Erdoğan.
14: Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
16: Asuman Şen 15 oran.
14: İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen'le Yeni Parti'den Barış Gürsoy, Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İkinci tur oylamada geçersiz sayılan 3 oya CHP grubu tepki gösterdi ve salonu terk etti. CHP ve Yeni Parti il başkanlarının görüşmesi sonucu CHP'liler son turda oy kullanmak üzere "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganı atarak salona döndü. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salona emniyet güçlerinin çağrılmasıyla gerginlik sona erdi ve seçime devam edildi. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı.
17: İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun hepimiz.
11: Gölcük depreminde eşini, iki çocuğunu ve uzvunu kaybeden Asime Koşal hayata örgüyle tutundu. Üretmekle kalmadı, kurslar verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü alan Koşal, depremin 27. yılında yaşadıklarına rağmen hayata nasıl tutunduğunu anlattı.
18: ...17 Ağustos depreminde eşini, iki çocuğunu, bir kolu ve bacağını kaybetti. Ama azmiyle hayata tutundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeninden Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan bu kadın... ...mücadelenin simgesi Asime Asya Koşal.
19: 3 gün enkazda kaldım ben. Kızım 8, oğlum 5,5 yaşındaydı. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Benim de mezarım açılmıştı yani. Ben sağ çıkınca sonradan kapattılar.
18: Asya Koşal'ın Kocaeli Gölcük'teki evi 17 Ağustos 1999'da çöktü. Enkazda üzerinde betonla 3 gün geçirdi. 72 saat sonra çıkarıldı. Bir kolu ve bacağı ampute edildi. Ama eşi, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi. Hayata tutunmanın yolunu ise örgüde buldu.
19: Bakayım derken bir ilmek attığımda örebildiğimi gördüm. Zaten örgüyü de çok seven bir insandım. Tığı da yine bir ahbabımız dedi ki tığ da yapabilirsin dedi. Aldım denedim, onu da yapabildiğimi gördüm.
18: Hikayesi duyuldukça engellilerin umudu haline geldi. Birçok kişiye ilham oldu. Sonunda da 2024'te geleneksel tığ ve şiş örücülüğü alanında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görüldü.
19: İnsanlık adına ve kendi adıma hayatımı kıymetli ve anlamlı yaşamak istiyorum. Yani bir Asya Koşal dünyadan geçti dediklerinde ne güzel insandı be deseler benim için kafidir bu.
11: ...17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde bir anket yapıldı. Yanıtlar İstanbul'da yaşayanların pek de olası bir afete hazır olmadığını ortaya koydu. Her iki kişiden biri herhangi bir hazırlık yapmadığını söylüyor. Toplanma alanlarını, tahliye yollarını bilen veya deprem sigortası yaptıranların oranı ise düşük.
20: Ben Hatay depremini yaşadım, en son depremi. Çok kötü anlar yaşadık. Mesela eşim evde olduğu zaman, kapıyı kapattığım zaman mutfak kapısını... ...kadın hemen ürküyor, deprem olduğunu zannediyor.
21: Türkiye defalarca acı bir gerçekle depremle yüzleşti. On binlerce kişi hayatını kaybetti. En son ve en çarpıcı örnek 6 Şubat 2023'te yaşandı. Değerlendirmeler ve tahminler 1999'dan sonra bir başka Büyük Marmara depremine karşı da hazırlık yapılması gerektiğini gösteriyor. 17 Ağustos Gölcük depreminin 27. yıl dönümünde yapılan bir araştırma, buna rağmen İstanbul'da her iki kişiden birinin herhangi bir önlem almadığını ortaya koyuyor.
22: Benim önlemim var evet, deprem olduğu zaman dua ediyorum.
23: Şu an herhangi bir önlemim yok. Endişelendiriyor ama işte ekonomik problemler yüzünden bu şehirde kalmak zorundayız.
21: Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı ankete katılanların ancak %18'i evinin risk durumunu kontrol ettirdiğini söyledi. Acil durum çantası hazırlayanların oranı ise %28.
24: Deprem çantamızı hazırladık. İçinde işte kişisel olarak
0: suyumuzu koyuyoruz, bisküvi vesaire. Toplanma bölgelerini de biliyorum bizim oralarda.
2: Evdeki mobilyaları biraz sabitledim. Deprem çantası hazırlamadım açıkçası.
3: Herhangi bir önlemim yok. Toplanma bölgesi nerede bilmiyorum.
21: Ortalama 10 kişiden sadece biri toplanma yerini biliyor. Deprem sigortası yaptıranların oranı %9.
4: Hiçbir tedbir alacak durumumuz yok. Toplanma alanları hepsi meşgul. Her tarafı kapamışlar.
24: Şehirden nasıl şey yapılır çıkılır gibi önlemler, düşünceler hep kafamda vardı.
25: Ne her an korkuyorum. Binamızı kontrol ettirdik. Başka da bir tedbir olarak çantalarımız var.
21: Bina içindeki güvenli alanları belirlediğini söyleyenlerin oranı ise %6'da kalıyor.
11: Türkiye'nin fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni haritaya göre diri fay sayısında artış var. 13 yılda fay sayısı 2115 arttı. Jeoloji mühendisi Hasan Elmacı ve Profesör Şerif Barış'a göre henüz keşfedilmemiş birçok diri fay hattı bulunuyor.
14: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi.
26: Batı Anadolu'nun bazı bölümlerinde, Antalya civarında, Doğu Anadolu bölgesinde keza bir takım faylar haritaladık.
14: Maden, Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün güncellediği haritada bulunan diri faylar aktivite ve tiplerine göre sınıflandırıldı. Böylece tehlikenin varlığının bilinmesiyle olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
26: Haritamızda 4 farklı kategoride fay tanımladık. Bir tanesi deprem yüzey kırıkları, diğeri Holosen dediğimiz son 11 bin yıllık süreçte deprem üretmiş faylarımız, bir diğeri 2.6 milyon yıl yaklaşık sürede deprem üretmiş faylarımız, bir de siyah çizgiyle gösterdiğimiz olası kuaternler dediğimiz daha detaylı çalışmaların yapılması gereken faylar olarak sınıfladık. Bu haritadaki tüm faylar geçmişinde en az 5,5'tan büyük deprem üretmiş fayları ifade etmekte.
14: 2013 yılında yapılan tespitlere göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti. Güncellenen haritayla bazı bölgelerde yeni fay hatları bulundu. Uzmanlara göre henüz keşfedilmemiş birçok diri fay hattı bulunuyor.
27: Türkiye bir deprem ülkesi ve bu 700 tane faydan çok daha fazla fay olduğunu biz biliyoruz. Çünkü 6,5'tan küçük depremlerin fayların izi yeryüzünde her zaman görülmüyor. Ve bunların dışında denizde olan, göllerin altında olan veya alüvyon, kalın alüvyonların altında olan gömülü faylar var. Bunlar yeryüzünün izi gözlenmediği için yapılan jeolojik araştırmalarda bunlar fay olarak tespit edilmemiş.
14: Peki tespiti yeni yapılan faylar olası Marmara depremini etkiler mi?
26: İstanbul depremi tarihsel depremlerle ortaya konmuş, istatistiki verilerle ortaya konmuş bir sonraki deprem için öngörüler. Marmara Denizi içerisinde kırılmamış 3 parça var aslında ana olarak. Bunlar kumburgaz, adalar diye geçen. En son 2025 yılında 6.2 büyüklüğündeki deprem kumburgaz segmentinde oldu. Kısmi bir kırılma yarattı. Bir sonraki depremin büyüklüğünde tabii ki bir kısmını enerjinin aldığı için düşürdü.
14: Uzmanlar depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor.
27: Bizi izleyen vatandaşlar bu tür fay sayılarına odaklanmak yerine Türkiye'nin milyonlarca yıldır Anadolu coğrafyasında aktif bir kuşak üzerinde oturduklarını bilmeleri, depremleri durdurmanın, depremleri önlemenin yolu olmadığını, dolayısıyla bu sayıları aldırmadan olası büyük depremlere karşı hazırlık yaparak büyük depremlerden en az zararlı ve zararsız kurtulmanın yollarını öğrenmeleri lazım.
11: İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü olarak yıkılan bina beklenmedik bir anda çöktü. Bina yıkım ekiplerinin çalışması sırasında inşaat makinesinin darbesiyle yatmaya başladı. Ardından da büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede bulunanlar korkuyla kaçmak zorunda kaldı. Yıkılan binadan çevreye moloz parçaları ve büyük miktarda toz yayıldı. 4 katlı binanın bir süre önce deprem riski nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Dün İstanbul Sarıyer'de hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen 3 çocuğun da kardeş olduğu ortaya çıktı. Anne ve baba da ağır yaralı. Gözaltına alınan kamyon şoförü ilk ifadesinde frene bastığını ancak duramadığını iddia etti.
28: En büyüğü 13, diğerleri 11 ve 4 yaşlarındaydı. Yusuf, Mehmet Ali ve Ecin İçen kardeşler Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde hafif ticari araç nakliye kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 8 kişinin olduğu ticari araç savruldu. Kazada 3 kardeş hayatını kaybetti. Babaları Yasin İçen'le anneleri Sözdar İçen'de ağır yaralandı. Toplam 5 yaralının tedavisine hastanelerde devam ediliyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise ilk ifadesinde hafif ticari aracı görmediğini iddia etti. Frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
11: Kadına yönelik şiddet ve taciz vakalarına her yeni gün yenileri ekleniyor. İstanbul'da bir zanlı eski sevgilisi ve ailesinin kabusu oldu. Şiddet nedeniyle hakkında şikayetler olan şüpheli son olarak genç kadının evini kurnakladı.
1: Tanınmamak için başına kask taktı, gece karanlığında bir skuterle binaya yanaştı. Ardından yanında getirdiği benzini döküp içeride insan olmasına aldırış etmeden çakmağı çaktı. İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadının evi ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi. O anları sokaktaki güvenlik kamerası kayda aldı. İddialara göre genç kadın bir süre ilişki yaşadığı zanlıdan şiddet gördüğü için ayrılmak istedi. Ancak isteği yine şiddetle karşılık buldu. Şüpheli önce iki defa genç kadının ailesiyle yaşadığı evin camlarını kırdı, iki defa da kundaklamaya çalıştı. Genç kadın korkusundan yüzünü gizlemeye başlayıp İstanbul'dan taşındı.
5: Yakmaya çalıştı, molotof attı. Binamızın genel dış kapısının önüne lastik yakıp koymuş. Defalarca şikayetçi oldum. Her yapmasında usanmadan, bıkmadan şikayetçi oldum. Belki gerçekten bir gün sonuç bulur diye. Ne bir şikayet aldı, ne bir tutuklama aldı. Ben polisi aradığımda işte şahsi adresini bulamadık dedi.
1: Ancak zanlı şikayetlere rağmen pazar gecesi yine geldi. İçeride genç kadının babasının bulunmasına rağmen evi benzinle ateşe verdi. Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu.
6: Fark etmesek kesinlikle yanıyorduk. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani. Artık mermini sıkacak, elini kolunu sallayarak geziyor. Bana hiç kimse bir şey yapamaz diye hodur meydan diyor.
1: Aile kendilerine hayatı kabusa çeviren zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.
11: Eskişehir'de yaşayan Suna Sakarya telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Ev almak için biriktirdiği 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını kaybetti. Dolandırıcılar 64 yaşındaki kadına evini de sattırmak için baskı yapınca şüphelenip dolandırıldığını fark etti.
7: Senin adından internetten alışveriş yapmışlar. Bütün suçlar senin üzerine yıkılacak dedi.
28: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan kişiler adının dolandırıcılığa karıştığını iddia etti. Operasyon yapıyoruz diyerek kadından evdeki parayla altınlarını teslim etmesini istediler. Suna Sakarya sabaha karşı evine gelen şüpheliye 35 Cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyasını teslim etti. Altınların değeri yaklaşık 2,5 milyon liraydı.
7: Sabah 4.30'da ondan sonra kapını dedi aç dedi sivil polis geldi senden altınları alacak sertifikasını verecek dedi. Böyle bir şey geleceği hiç aklımın ucuna bile gelmedi.
28: Ancak dolandırıcılar sadece altınlarla yetinmedi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evini de satmasını istediler. Durumdan şüphelenen kadın dolandırıldığını fark etti.
7: Hayali bir satış olacak dedi bana. Gene de satamam dedim. Bu sefer bağırmaya başladı bana. O zaman uyandım. Yani bana öyle sert yapınca.
28: Suna Sakarya emniyete gidip şikayetçi oldu. Ancak dolandırıcıların izine ulaşılamadı.
11: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'ın Salamina adasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Belçika ve İspanya'da orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı.
8: Avrupa, kuraklığın ve sıcakların getirdiği yangınlarla mücadele ediyor. Komşu Yunanistan'da Adalar Valiliği, yangınların söndürüldüğünü açıkladıktan hemen sonra bu defa Salamina Adası'nda yangın çıktı. Yetersiz kalan itfaiye ekiplerine halk kovalarla destek oldu. Yoğun çabalara rağmen yangın 4 mahalleye sıçradı, ölen ve yaralananlar oldu. Toplam 502 kişi

0: bir alanı etkilediği belirtiliyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün aldığını söyledi. Üreticilere yapılan ödeme ile ilgili rakam paylaştı.
2: Çiftçiye hasat sezonunun başından bu yana yaklaşık 120 milyar lira destek verildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürüyor. Hasat sezonunun başından bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık.
2: Yumaklı, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, değerli üreticilerimiz müsteri olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor ifadelerini kullandı. Hububatın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.
1: İki gün önce TürkSat uydu ayarlarında yapılan güncellemeyle televizyon yayınlarını ulaştıran bazı frekanslar değişti. Televizyon kanallarının yeniden izlenebilmesi için piyasada bazı teknik servisler 1000 lira ücret talep ediyor.
4: 10, 9, 8...
5: TürkSat 4A uydusuna geçilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayınlarında da frekans numaraları değişti.
4: 1, aziz Türk milleti...
5: Bu nedenle uydu alıcısı üzerinden televizyon izleyenlerin ekranlarında kanal yok uyarısı çıktı. Teknik servisler bu ayarlama için 1000 liradan başlayan ücretler talep edebiliyor. Ancak izleyiciler herhangi bir teknik servis çağırmadan TV ya da uydu alıcısı kumandalarıyla yeni ayarları yapabilir. Yapılan işlem her cihazda aynı ancak marka ve modele göre menülerdeki başlıklar İngilizce ya da Türkçe olarak farklılık gösteriyor.
6: İki türlü işlemimiz mevcut. Birincisi TKGS güncellemesi dediğimiz uydudan televizyonlarımızın ve receiver'larımızın otomatik güncellemesi. Yeni nesil televizyonlarda ve receiver'larda TKGS özelliğimiz bulunmaktadır. Bunun için de yine menü tuşumuza basıyoruz. Buradan kurulum bölümüne geldiğimiz zaman TKGS güncelleme diye bir bölümümüz var. Oranın içine girdiğimiz zaman çalışma modu olarak otomatik veya esnek modunda olacak. Güncellemeyi başlat dediğimde güncelliyor. Ondan sonra hiçbir şeye dokunmalarına gerek yok.
5: Model yılı daha eski olan ve TKGS özelliği bulunmayan alıcı ve televizyonlarda ise manuel yöntem izleniyor.
6: Menü tuşuna bastıkları zaman kurulum bölümüne gelip manuel arama veya TP listesi bölümünden TP listesini sıralaması gerekiyor. 12.422 ya da 423 vertical, bazı televizyonlarda bu dikey olarak yazar. Sembol oranımız da 27.500'dür. Buraya geldikleri zaman alttaki menüde sil, ekle, düzenle arama kısmı var. Mavi tuş arama tuşumuz. Maviye bastığımız anda karşımıza çıkan yerden A aramayı açmamız gerekiyor. Aramayı başlat dediğimizde A'daki TürkSat'ın ilettiği tüm kanalları sırayla bulup eklemeye başlayacak.
5: Televizyon kanalları bu yöntemle yeniden görüntülendikten sonra sıralama isteğe göre değiştirilebiliyor.
1: Denizli'de sarkıt ve dikitleriyle yer altındaki Pamukkale olarak bilinen Kaklık Mağarası doğal güzellikleriyle turistleri çekiyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek hedef yılda 1 milyon ziyaretçi diyor.
2: Travertenler, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunlar. Yer altındaki Pamukkale yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
7: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
2: Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası. Mağara, travertenleri, sarkıtları, dikitleri ve yosunlarıyla ziyaretçileri büyülüyor. Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olarak adlandırılan mağara, 32 derecelik sabit ısısı ve farklı atmosferiyle dikkat çekiyor. Mağaranın şifalı olduğuna inanılan suyunun birçok deri hastalığına iyi geldiği belirtiliyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
8: 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde eğer planlı bir gezi ise, milli eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz. Yani 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var.
2: Mağara son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi

0: belirledi. Hedef ise yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak.
1: NTV Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok.

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Reklam.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
14: Doğa konuşmaları.
15: Ağustos ayının son günlerinde 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece ay tutulması olacak. Gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağı gözlemlemek isteyenler için tavsiyelerini sorduk.
16: Ay tutulması var. Ay tutulması deyince aklımıza kanlı ay geliyor. Yani ayı kırmızı göreceğimizi düşünüyoruz ama bu tutulma parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek. Yani biz sabaha karşı ayın batışını izlerken onu böyle birazcık daha yarısı kararmış şekilde göreceğiz ve çok keyifli izlenecek. Birazcık erken kalkıp izlenebilir diye düşünüyorum. Kaçırmamak lazım.
14: Doğa konuşmaları.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Lyon'la karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçını bekliyor. Yeni transfer Romelu Lukaku'dan övgüyle bahseden İsmail Kartal, maçın gidişatına göre her an onu kullanabiliriz dedi.
2: Saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen bana geldi, dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim. 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var. Şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Duruma göre bakalım. Şu an %100 oynayacak durumda değil ama her an kullanabiliriz de maçın gidişatına göre. Talisca, kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra da belirleyici olacak. Ederson yarın kadroda olacak, şu an oynayabilecek durumda. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi.
1: Fenerbahçe iki futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Siddiki Şerif ve Anthony Musaba İngiltere yolcusu. Sarı lacivertliler Siddiki Şerif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek. Anthony Musaba ise Norwich City'ye katılacak. Championship ekibi Sarı lacivertlilerle opsiyonlu kiralık teklif üzerinden anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Yönetim 21 yaşındaki 10 numara için uzun süredir yaptığı pazarlıklarda orta yolu buldu. Rus ekibiyle bonuslar dahil 28 milyon euroya el sıkışıldı. Batrakov prosedürlerin tamamlanmasının ardından 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı, kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
3: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
4: Beşiktaş, yeni yıldızı Dušan Vlahović'in sahaya çıkacağı günü bekliyor. Başkan Serdal Adalı, 3 yıllık sözleşme imzaladıkları Sırp golcünün kısa süre içinde listeye yazılacağını açıkladı.
5: Vlahović'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak.
4: Sponsorluk anlaşmasında konuşan Adalı futbol takımını tebrik etti.
6: Yeni sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada keyif veren futbol için oyuncularımıza ve teknik heyetimize, türbündeki muhteşem destekleri için de büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum.
4: Beşiktaş'ın Tera Yatırım Holding'de yaptığı sponsorluk anlaşması basketbol takımını da kapsıyor.
6: EuroLeague'den sonra bir parça basketbol bütçemiz de haliyle yükseldi. Mümkün olduğu kadar bu yükselen bütçeyi sponsorluklarla kapatmaya çalışıyoruz.
4: Siyah beyazlılar bu sezon Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de mücadele edecek.
1: İngiltere'de sezonun ilk kupasını Arsenal kazandı. Mikel Arteta'nın ekibi Community Shield'da Manchester City'yi 3-0 yendi. Premier Lig'le FA Cup şampiyonunu karşı karşıya getiren finalde goller Calafiori, Havertz ve Ødegaard'dan geldi. Bu sonuçla Arsenal bu kupayı 18. kez müzesine götürdü. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonu smaçörlerinden Hande Balad'ın NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Başarılı voleybolcu Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefine vurgu yaptı.
7: Sinan Erdem'de umarım hep beraber bu enerjiyi en yüksek seviyeye çıkararak çok güzel anlar yaşarız beraber.
4: A milli kadın voleybol takımıyla Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Hande Balad'ın Avrupa şampiyonasında da altın madalya hedefliyor.
7: Evimizde oynuyoruz, Avrupa şampiyonası gibi büyük bir turnuvayı ve son Avrupa şampiyonu olarak. Bunu korumak istiyoruz tabii ki de. Bu büyük bir baskı yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor ama aynı zamanda da gerçekten kendi seyircimizin önünde onların enerjisini, onların desteğini, onların pozitif duygularını hissederek oynamak bizi daha çok heyecanlandırıyor açıkçası.
4: NTV'ye konuşan milli smaçör, filenin sultanlarının başarısında takımdaki arkadaşlık ortamının önemine dikkat çekti.
7: Bu sevgi, bu arkadaşlık, bu kimya tabii ki de bize her geçen gün daha da büyük başarılara ulaştırıyor. Milli takım gibi bir ortamda isimlerin önemi olmuyor. Çünkü çıktığımız her maçta gerçekten herkes sahada olan, ilk altıda olan, kenarda olan, herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu da başarımızı daha da güzel bir hale getiriyor.
4: Tokyo 2020'de çeyrek, Paris 2024'te ise yarı final oynayan filenin sultanları 2028 Olimpiyat Oyunları hedefine ilerlemeyi de sürdürüyor. Hande Baladın arzuladıkları olimpiyat madalyasına Los Angeles'ta ulaşmak istediklerini söyledi.
7: Hayallerimiz büyük tabii ki de 2028 Olimpiyat Oyunları'ndaki en büyük hayallerimizden biri. Eksik olan madalyalarımızdan biri. Bunun için o zamana kadar tekrar her turnuvada, her maçta daha da iyiye ulaşarak oraya en iyi şekilde gidip en iyi oyunumuzu sergilemek, ülkemizi de böyle büyük turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz.
4: Filenin sultanlarının Avrupa Şampiyonası macerası Cuma akşamı saat 19'da karşılaşacakları Letonya maçıyla başlayacak. Sultanlar, Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı turnuvadaki tüm maçlarını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarı önünde oynayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
1: Merhabalar. Yaz ortasında hep denizlere kavuşmak, deniz kenarında olmak istiyoruz. Deniz kenarı deyince aklımıza da deniz mahsulleri gelecek. Ama ben size denizin bir başka mahsullerinden bahsetmek istiyorum. Su bitkileri. Evet, su bitkileri deyince aslında tabii ki aklımıza ilk gelen deniz börülcesi olacak. Fakat sulak alanlarda yetişen, denizin bastığı bataklık alanlarda yetişen, kaya aralıklarında yetişen pek çok deniz bitkisi var. Evet, deniz börülcesi ve kaya koruğu bizim mutfağımızın en çok bilineni. Hatta eskiden pek bilinmezlerdi diyeceğim, yerel olarak bilinirdi ama artık marketlerde bile deniz börülcesini bulmak mümkün. Şimdi aslında bu tür bitkiler her denize göre, her sulak alana göre değişiyor. Dünyanın pek çok tarafında var. Tabii denizde yetişen bitkilerden yararlanmak herhalde en çok Japon mutfağında var. Tabii onlar çünkü her türlü yosunu kullanıyorlar. Fakat ben yosun konusuna girmeyeceğim. Bir tek yosun olarak agar agardan bahsedebiliriz. Onu da zaten gidip marketten, manavdan almamız mümkün değil. O da zaten endüstriyelleşmiş bir ürün olarak satılıyor. Jelatin yerine tamamen vegan bir jelleştirici olarak agar agar artık mutfağımızda var. Yani eskiden jelatin balık kılçıklarından elde edilirmiş. Osmanlı dönemine gidersek jelatin için balık tutkalı dendiğini görüyoruz. Hatta İtalya'da da aynı ifade var. Colla di pesce deniliyor. Tamamen tam tercümesi balık tutkalı. Çünkü tutkal gibi oluyor. O balık kemiklerinden hazırlanan jelatin gibi madde jelleştirmeye kullanılıyor. Mesela Osmanlı mutfağının elmas gibi parıldayan şeffaf cam gibi tatlısı elmasiye balık tutkalından yapılıyor. Ama tabii balık tutkalından o kokuyu gidermek de son derece zor. Diğer kültürlerde jelatin hep sığır kemiklerinden yapılmış ya da domuz kemiklerinden yapılmış. Dolayısıyla bugün helal olsun diye garanti etmek isteyenler ya da hayvansal üründen kaçınanlar, vejeteryenler, veganlar agar agarı jelleştirici olarak bir jelatin yerine tercih ediyorlar. Evet, siz de o şekilde bakabilirsiniz. Benim asıl konu etmek istediğim denizden gelen sebze gibi kullandığımız diğer malzemeler. Şimdi bunlarda da gerçekten aynı bitkinin farklı ülkelerde farklı roller kazanabildiğini görüyoruz. Örneğin bizdeki deniz börülcesini biz börülceye benzetmişiz. Yani aslında bu tür bir eğilim var. Denizden çıkanı tarlada yetişene benzetme eğilimi. Yani fasulyeyi biliyor, deniz fasulyesi diyor. Börülceyi biliyor, deniz börülcesi diyor. Kuşkonmazı biliyor, deniz kuşkonmazı diyor. Bu tür böyle adlandırmalar çok son derece yaygın. Ama deniz börülcesine İngiltere'de verilen adlardan biri, aslında birçok adı var ama adlardan biri tamamen başka bir kullanıma işaret ediyor. O da deniz börülcesinin cam yapımında kullanılması. Çünkü İngilizce'de glassworth deniliyor. Glass cam demek. Dolayısıyla cam üretiminde kullanılan bir özelliği var. Fakat biz deniz börülcesini elbette ki sofrada tercih ediyoruz. Üstelik de tuzu kendinden sadece şöyle bir buğulamak veya kaynatmak yeterli. Gerisi artık doğanın verdiği lezzet. Evet, hem tarif için fikirlerimiz olacak hem de deniz bitkileri dünyasında hızlı bir tur atacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu. NTV Radyo.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Nevşehir yolunun 59-62. Kilometrelerinde ve Manisa-Turgutlu-Salihli yolunun 6-9. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Albert Camus'un ölüm cezasına karşı en ufuk açıcı metinlerinden biri kabul edilen Giyotin Üzerine Düşünceler, Can Yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Ömer Şentürk çevirmiş. Düşünceleriyle 20. yüzyılın felsefi ve siyasal dünyasında önemli etkiler yaratan Albert Camus'un hayatını isterseniz kısaca hatırlayalım. Albert Camus 1913 Cezayir doğumlu. Babası Fransız, annesi İspanyol. Yoksul bir ailenin çocuğu. Zaten babası doğumundan birkaç sene sonra Birinci Dünya Savaşı'nda ölüyor. Camus başarılı bir lise hayatının ardından Cezayir Üniversitesi'nde felsefe okudu. Felsefe kadar ilgilendiği ve emek verdiği bir başka alanda futboldu. Okul takımının kalecisiydi Camus. Lakin verem hastalığına yakalanması futbol kariyerini erken sonlandırdı. Üniversite yıllarından itibaren politikayla ilgilenen Camus, döneminin pek çok aydını gibi Komünist Parti'ye katıldıysa da sonradan Stalin döneminde Sovyetler Birliği'nde yaşanan uygulamalara karşı çıkarak partiden istifa etti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilere karşı kurulan Fransız Direniş Birliği'ne katıldı. 1942 yılında en çok bilinen eseri Yabancı'yı ve Camus'un felsefi düşüncelerini ana hatlarıyla görebileceğimiz Sisyphos söylenini yazdı. Savaş sonrası varoluşçu felsefenin o dönemdeki büyük isimlerinden Jean-Paul Sartre ile tanıştı. 1950'li yıllarda kendini insan haklarına adadı ve bu amaçla çeşitli eylemlerde bulundu. Camus'un en çok bilinen diğer eserleri arasında Veba, Düşüş, Sürgün ve Krallık, Caligula sayılabilir. 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Albert Camus, 1960 yılında Fransa'da bir araba kazasında hayatını kaybetti. Albert Camus, bugün bahsini ettiğimiz giyotin üzerine düşüncelerde bizleri idamın ardındaki intikam mantığını ve adalet fikrini yeniden düşünmeye çağırıyor. Kısas, hukukun değil, doğanın ve içgüdünün alanına aittir diyor Camus. Hukuk ise tanımı gereği doğayla aynı kurallara tabi olamaz. İnsanın doğasında cinayet varsa yasa bu doğayı taklit etmek ya da yeniden üretmek için değil, onu düzeltmek için vardır. Evet, bu sözlerden de anlaşılacağı üzere suça karşı suçu meşrulaştıran intikam mantığını kökten sorgular Camus. Ona göre idam cezası toplumu korumaz, şiddeti yasallaştırır ve hiçbir ideoloji, hiçbir devlet insan hayatı üzerinde mutlak tasarruf hakkına sahip olamaz. Camus'un bu kısa ama etkileyici metni ölüm cezasına karşı bir itirazdan çok daha fazlası. Adalet adına öldürmenin mümkün olup olmadığını sorgulayan etik bir hesaplaşma. Kuzey Avrupa Edebiyatı'nın en parlak isimlerinden Dag Solstad'ın Nihayet Mutluluk isimli kitabı, Banu Gürsaler Sversten çevirisiyle Yapı Kredi Yayınlarından çıktı. Kitabın bir de alt başlığı var şöyle: Yıl 2022, Zamanın Yarattığı Tahribatın Acısına Dayanma Çaba. Evet, öncelikle Dag Solstad'ı hatırlayalım. Solstad 1941 Norveç doğumlu. Yazarlığa 1960'larda başladı. Ülkesinin en prestijli ödülü Norveç Eleştirmenler Ödülü'nü 3 kez kazandı. Yanı sıra Kuzey Avrupa Edebiyat Ödülü'nün de sahibi. Solstad geçen yıl 2025'te, yani 83 yaşında hayata veda etti. Türkçe'de daha önce yayınlanan kitaplarından bazıları Mahcubiyet ve Haysiyet, Profesör Andersen'in Gecesi, Lise Öğretmeni Pedersen'in Ülkemize Musallat Olan Büyük Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı, Akıl Almaz Olanı Anlatma Girişimi. Solstad hakkında iki küçük not daha düşelim. Amerikalı ünlü yazar ve çevirmen Lydia Davis, Dag Solstad'ın edebiyatına o kadar hayran kalmış ki yazarın kitaplarını ana dilinden okuyabilmek için özel olarak Norveççe öğrenmiş. Bir başka hikaye, Japon edebiyatının büyük yazarı Haruki Murakami de Solstad'ın edebi dehasını başkasının ellerine bırakmamak için Japonca'ya bizzat kendisi çevirmiş. Efendim, gelelim kitaba. Dag Solstad 2022 yılında yazdığı ve ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet ettiği Nihayet Mutluluğa şu cümleyle başlıyor: Zor olacak, anlıyorum. Hatta belki de imkansız ama bunu edebi metinler üzerinde hafızama dayanarak çalıştığım son bir yıldır yaptığım gibi yapmam gerekecek. Solstad kitabında hayat hikayesinin dönüm noktalarına yakından bakıyor. Zamana, hafızaya, çocukluğa ve aileye dair otobiyografik bir roman Nihayet Mutluluk. Yani okuyanların hemen fark edeceği üzere tam Solstad'ca yazılmış bir veda kitabı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zekadan yabancı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Türkcell'le bağlan hayata.
12: Reklam. Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
15: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25, Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde rüzgar Kilyos, Ayvalık, Çanakkale ve Çeşme hattında hala çok sert esiyor.
12: Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
16: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konuldu. Soruşturmada örgütlerin suç gelirlerini kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle akladığı öne sürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Kuriş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen altınların düğün takısı olduğunu öne sürdü.
3: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticisi olmakla suçlanan isimlerle ilişkisinin de sosyal çevreden kaynaklı olduğunu söyledi. Peş peşe sorulan 50 ismi tanımadığını öne sürdü. İfadesinde komşum dediği ve ticari bağının olmadığını öne sürdüğü kişi adına kasasında 3 milyon dolarlık senet bulundu. Kuriş'e Masak raporlarındaki para trafiği de soruldu. Şirket hisselerini 2021'de devrettiğini belirterek bu trafiğin 2023 sonrası olduğunu söyledi. Bilgim yok dedi. Ortakları, akrabaları olan çok sayıda şirketle ilgili de hukuki fiili bağım yok savunması yaptı. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
4: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bayrok uygulamasını kullanıyorlar. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üst kademe, 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
2: İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün doldu. Taraflar zaten daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor.
5: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. Ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının maddeleri arasındaydı. İran zaptın imzalanmasından kısa süre sonra boğazdan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken bu süre zarfında Trump İran'a topyekün saldırı düzenlemekten 2 kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat zaptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar halihazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre sertlik yanlıları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dünya ekonomisini rahatlatmak ve zaman kazanmak için ateşkes ilan ettikleri görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığı düşüncesiyle İranlı liderlerin de kendi hazırlıklarını yaptığı belirtildi. İran'ın füze stokunun hem yenilendiği hem de geliştirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülke içinde protesto başlatarak iç karışıklık çıkarması olasılığına karşı da önlemler alındı. İran'ın önleyici saldırıları da gözden geçirdiği ileri sürüldü. Basra Körfezi'nde internet kablolarının kesilmesi, Kuveyt ve Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Türk Gün gazetesinin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini belirtti.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
6: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
5: Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
6: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil, tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
5: Bahçeli, çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
2: İzmir Menderes'te tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. 4 aday yarıştı. Seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
3: İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yüksekti. Her yer İzmir, her yer Erdoğan. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
7: Asuman Şen 15 oran.
3: İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen'le Yeni Parti'den Barış Gürsoy, Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İkinci tur oylamada geçersiz sayılan 3 oya CHP grubu tepki gösterdi ve salonu terk etti. CHP ve Yeni Parti il başkanlarının görüşmesi sonucu CHP'liler son turda oy kullanmak üzere birleşe birleşe kazanacağı sloganı atarak salona döndü. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salona emniyet güçlerinin çağrılmasıyla gerginlik sona erdi ve seçime devam edildi. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı.
8: İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun hepimiz.
2: Sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve bugün gözaltına alınan emekli Tuğamiral Türker Ertürk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı. Halk arasında panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik iddialarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcıya ifade veren Ertürk tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Cumartesi akşamı oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında sarı lacivert formalı küçük çocuğun tribünden çıkarıldığı anlar tepki çekmişti. Küçük çocuğu kucağına alan polis o anları anlattı. Adli kontrolle serbest bırakılan taraftar da konuştu.
9: babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Çocuğu kendisinden aldım. Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
3: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği taraftarlarının tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran komiser yardımcısı Uğur Yurduseven o anları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini fark edince olaya müdahale ettiğini söyledi.
9: Formasını çıkartmasını istedim, hedef olmamasını istedim. Tekrar giydiririz dedim. Bir arkadaşımızdan üstündeki tişörtünü çıkarıp montunu giymesini rica ettim. Seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
3: Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan zanlı da konuştu. Doğabilecek gerginliğe engel olmak adına hareket ettiğini söyledi.
10: Babaya gittim. Dediğim tek şey var. Tek şey var. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkarım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin. İşte o sırada polis geldi. Komiserden bir arkadaşım çocuğu aldı. Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için ben orada müdahale ettim.
3: Şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
2: Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor. Fazla tüketimde başta obezite olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Elif Özmert 2 yaşına kadar çocukların hiç şeker tüketmemesi gerektiğine dikkat çekti.
3: Obezite, insülin direnci, hipertansiyon, yağlı karaciğer ve daha fazlası. Nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riski daha yüksek. Çocukluk çağında fazla şeker tüketimi de bu ve daha fazla sağlık sorunu oluşturabiliyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Özmert de riske dikkat çekti. Nişasta bazlı şekerlerin hastalık oluşturma riski yüksek fruktoz içeriği nedeniyle daha yüksek. Fruktoz karaciğerde hızla yağ dönüşüyor. Tokluk hissi oluşmadığı için tüketim devam ediyor. Çocukluktaki hiçbir olumsuzluk çocuklukta kalmaz. Obez çocukların %55'i obez ergen olur. Obez ergenlerin de %80'i obez erişkin olur ifadesini kullandı. Profesör Doktor Özmert çocukların ilk 2 yıl hiç şeker tüketmemesini önerdi. Hazır ürünlerinde mümkün olduğunca az tüketilmesi gerektiğini belirterek bunların yerine evde hazırlanacak sağlıklı atıştırmalıklar ve meyvelerin tercih edilmesini tavsiye etti. Nişasta bazlı şeker, şekerleme, unlu mamuller, helva, reçel, marmelat, dondurma, geleneksel tatlılarla alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretiminde sıklıkla kullanılıyor. Üreticilerin ürünlere kolay karışması, tatlılık ve kıvam sağlaması, ürünün raf ömrünü uzatması gibi nedenlerle tercih edilse de Türkiye'de kota uygulanıyor.
2: 17 Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Marmara depremi olarak hatırlanan o depremdeki koordinasyon eksiklerinin tespiti de AFAD'ın kuruluş sürecine uzandı. Peki Türkiye afetle mücadelede hangi durumda? AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mustafa Berber'in sorularını yanıtladı. Bu bölümü özel röportajla noktalıyoruz.
11: 27 yılda yani AFAD'ın kuruluşuyla birlikte neler değişti sizden dinleyelim.
12: Tam 27 yıl önce 17 Ağustos'ta Gölcük merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Aynı yıl biliyorsunuz Düzce'de de bir deprem daha yaşandı Kasım ayında. Tabii 17 Ağustos depreminde 18 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. 50 bine yakın vatandaşımız yaralandı. 115 bine yakın bina kullanılamaz hale geldi, ağır hasarlı veya yıkık. Ben öncelikle hem 99 depremlerinde hem 6 Şubat depremlerinde hem bütün deprem ve afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum. 99'u hatırlıyoruz, unutmuyoruz, hatırlatıyoruz. Burada bir yandan tabii ki kayıplarımızı saygıyla rahmetle anarken bir yandan da hem hatırlamak hem de hazırlıklı olmak vurgusu yapmak istiyoruz. Ülkemizin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi hem deprem hem de afet gerçeğinin yaşandığı, belli aralıklarda bu afetlerin yaşandığı gerçeğinden hareketle hem süreci sizlerle paylaşıyoruz. Tabii 99'u adeta hem afet yönetiminde hem deprem hem diğer afetlerin yönetiminde bir milat olarak kabul ediyoruz. Çünkü sonrasında ülkemizde birçok düzenlemeler yapıldı. Hem yasal altyapı gözden geçirildi, hem sorumlu kurumların belirlenmesiyle ilgili kapasitelerin yeniden gözden geçirilmesi, geliştirilmesine yönelik adımlar atıldı. Ve bu bilimsel çalışmalarla desteklendi. Örneğin 2004 yılında deprem şurası toplandı. Öncesinde sonrasında birçok toplantılar, sayısız çalışmalar, analizler yapıldı. Yasal düzenlemelerle ilgili adımlar atıldı. Çünkü şehirlerin, binaların depreme, diğer afetlere dirençli hale getirilmesi gerekiyordu. Yapı denetimi zorunlu hale getirildi. Deprem sigortası zorunlu hale getirildi. O dönem %5'lerdeyken bugün işte %58'lere kadar çıktığını görüyoruz ki daha da yükselmesi gerekir, yapılacaktır, artacaktır. Tabii yasalarda değişiklikler yapıldı. Müşteri yasasında, belediye yasasında, özel idare yasasında, yerel yönetimlere de afet yönetimiyle ilgili görevler tevdi edildi. Bina deprem yönetmeliği 2007 yılında güncellendi. Çağdaş normlara, teknolojiye uygun binaların tesisiyle ilgili yönetmelik yapıldı ki 2018'de en son güncelleme yapılmıştı. Ve 2009 yılına geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde vizyoner bir yaklaşım ortaya konuldu. Ve bütün öncesinde 3 ayrı genel müdürlük şeklinde afet yönetiminden sorumlu birimler var iken bunlar tek çatı altında toplandı. Ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, yani AFAD Başkanlığımız kuruldu. Kriz odaklı yönetim anlayışından risk odaklı yönetim, afet yönetimi anlayışına. Yani bir kriz vuku bulduğunda, bir afet vuku bulduğunda müdahale elbette ki çok önemli. Ama sadece bununla kalmaması gerektiği, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasıyla ele alınması gerektiği gerçeğinden hareketle risk odaklı yönetim anlayışı, bütünleşik afet yönetimi anlayışı AFAD'ın kuruluşuyla birlikte ortaya konuldu, uygulamaya başlandı. Kapasite artışı çok önemli. 99 veya o yıllarda binlerle, birkaç binle ifade edilirken bugün bizim arama kurtarma personel sayımız, tabii beraber çalıştığımız kurumları katarak söylüyoruz, 175 bin. 6 Şubat sonrası bile 10 katına çıkartmış durumdayız bunu. 5 bini kendi personelimiz. Diğerleri de bakanlıklarımızdan, kamu kurum kuruluşlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, Jandarma'dan, Ulaştırma Bakanlığımızdan, Sağlık Bakanlığımızdan, Milli Eğitim Bakanlığımızdan hem gönüllü hem de eğitime tabi tutulmuş, yetiştirilmiş, donatılmış, giyimiyle, kuşamıyla, aracıyla, gereciyle personeller yetiştirmiş durumdayız. Aynı zamanda da sivil toplumu da katıyoruz tabii buna. Bu bağlamda 627 ekibin akreditasyonu ve toplam 21 bin personele ulaştık bu akreditasyon sistemi içerisinde. Dolayısıyla müdahale kapasitemiz de bir o kadar fazlasıyla arttı. Arama kurtarma birlik sayımız o yıllarda 3 iken şu anda 20 arama kurtarma birliğimiz var. Bunun İstanbul'da önce bir, sonra ikincisi de kuruldu. Çünkü Marmara, İstanbul çok önemsiyoruz. Lojistik depolarımız 27'ye çıktı. Cep depo sayımız 54'e çıktı. Dolayısıyla bu süreç içerisinden bir yandan yasal altyapı, bir yandan planlar, bir yandan da kapasite arttırımı ki belki biraz sonra değinme imkanımız olur. Teknoloji de bunun ayrı bir başlığını da teşkil ediyor.
11: Öncesinde şunu sormak isterim efendim. Aslında bir koordinasyon içerisinde devletin attığı adımları gördük. Bir yandan da doğrudan vatandaşı ilgilendiren hususlar var. Toplanma alanları, kamu kurumları binalarının güçlendirilmesi. Bu noktada hangi durumdayız? Neler değişti?
12: Vatandaşımızın sürece katılması çok önemli. Öncelikle en son söylediğinizle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Evet, dönüşümle ilgili yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra tabii illerin risk analizleri yapıldı. Hala da güncelleniyor. Ve İstanbul ilimiz başta olmak üzere kamu binalarının yeniden işte hem güçlendirilmesi veya ihtiyaç haline göre yeniden yapılması hususuyla ilgili en somut başlıklardan birisi gene İstanbul'da 2006 yılında uygulanmaya başlanan İstanbul Sismik Riski Azaltma Projesi. Bu valiliğimizin himayelerinde yürütülüyor ve bugüne kadar 1500'ün üzerinde okullar başta olmak üzere kamu kurum kuruluşları, sağlık tesisleri de dahil ya güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. Tabii bu İstanbul'da yapılırken Anadolu'muzun birçok yerinde de okullar, hastaneler biliyorsunuz, yani şehir hastaneleri başta olmak üzere bütün bu adımlar aslında dirençli şehirler oluşturmanın bir yöntemi, yolu ve somut göstergesi. Biz afet yönetiminde genel koordinasyonundan bahsederken tabii hani biz birlikte güçlüyüz. Afetlerde Türkiye'nin ortak gücü derken tabii bütün kurumlarımız, başta bakanlıklarımız olmak üzere birlikte hareket edildiği için ve bunun da tabii Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan bu Türkiye yüzyılı vizyon içerisinde dirençli toplum, dirençli şehirler, afetlere dirençli Türkiye hedefi doğrultusunda bütün kurumların attığı adımlarla vatandaşlarımız da sisteme şu şekilde dahil ediliyor. Özellikle geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 6.2 Silivri depremini yaşadık. Sonrasında hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Çevre Şehircilik Bakanımızın kamuoyuyla paylaştığı Yarışlı Bizden kampanyasına ilgi de oldu. Şu anda 400 bine yaklaşmış, yıl sonuna kadar devam edecek. Bu işte vatandaşımıza gelin siz de bu dönüşüme ortak olun bir çağrısı. Biz de tabii birlikte de çalıştığımız için bütün bakanlıklarımızla, kurum kuruluşlarla biz de bu çağrıyı zaman zaman dile getiriyoruz. Bu vesileyle bir daha dile getirmiş olduk. Zaten yıllar içerisinde devam eden bir dönüşüm, 1 milyon civarında, bu da Çevre Bakanlığımız tarafından zaman zaman kamuoyuyla paylaşılıyor. Fakat sosyal konutlarla, diğer yapısal altyapı, üst yapı çalışmaları Anadolu'nun diğer illerinde de devam ediyor. Bu işin yapısal boyutu. Diğer yandan bizim bir gönüllülük başlığımız var. Diğer bir başlığımız da eğitim farkındalık. Vatandaşlarımızı sürece dahil etmenin en somut yönlerinden birisi de gönüllülük. Adından da anlaşılacağı gibi bizim kültürümüzde var olan aslında o imece anlayışının gönüllülükle, akreditasyonla aslında sistematik hale getirilmiş durumu. Bu bağlamda da özellikle 6 Şubat sonrası başvuru sayıları çok arttı. 800-850 bin civarında ve toplamda şu anda 1 milyon 650 bin rakamında ulaştık. İnternette kendi girip gönüllü olarak kaydettiren vatandaşlarımız. Tabii bunlar içerisinde bir de online eğitim alan 286 bin vatandaşımız var. Onlara biz temel afet gönüllüsü diyoruz. Niye? Belli ölçüde, asgari düzeyde eğitimlerini almış. Bir de bunlar içerisinde birebir eğitim alan, sınava tabi tutulan, evet yüz yüze eğitim alanlarında vatandaşlarımız var. Bu sayımız da 90 bine ulaştı. Bu da çok önemli bir rakam. Yılda ortalama bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde 75 tatbikat yapıyoruz. Deprem başta olmak üzere bütün afet türleriyle ilgili. Şimdi buna üniversitelerimizi de katıyoruz. Gençlerimiz, üniversite geçti çok ciddi bir potansiyel malumunuz. Ve bu protokol kapsamında zaten üniversitelerimizde hem akademisyenlerimizle bilimsel boyutuyla çalışmalar yapıyorduk. Daha somut öğrencilerimizi de katarak çalışmalar arttıracağız. Yılda 5 ila 6 milyon insanımıza ulaşıyoruz. Araç gereç kapasitemiz 1500'lere yaklaştı. 166 ihale, daha doğrusu

0: imkanlarımızı seferber ederek hazırlıklı olmak durumundayız.
1: Olası Marmara depremi. Biliyoruz ki siz bunu hep dile getiriyorsanız bir afeti önceden bilmek, aylar öncesinden bilmek çok zor olabilir diye. Ama hazırlıkları aslında anlattınız. Marmara üzerinde de bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Bu konuda izleme çalışmaları var. Çok kıymetli hocalarımız var ki bizim AFAD olarak da ayrıca bilim kurulumuz var. Bilimsel değerlendirmeleri çok önemsiyoruz. Bu gerçeği farkında olarak her saniyemizi değerlendirelim. Bunu yaparken de efendim şu tarih bu tarih değil. Bugün ne yapmamız gerekiyorsa bunun yerini yapalım. Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanlığımız var. Bu daire başkanlığımız İstanbul başta olmak üzere bütün Marmara illerinin afetlere daha dirençli hale getirilmesi için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz de bir yandan lojistik depo kapasitemizi arttırıyoruz. Şimdi İstanbul Havalimanı'nın hemen bitişiğinde büyük bir lojistik depo daha yapıyoruz. Anadolu yakasında vardı. Ayrıca hem Avrupa yakası hem Anadolu yakasında arama kurtarma birliklerimiz var. Ama bir lojistik depo daha yapıyoruz. Marmara, İstanbul, diğer bölgelerimizde olduğu gibi bu konuda da çalışmalarımız hızla devam ediyor diyelim.
2: NTV Radyo. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu hafta genç yaşına rağmen Avrupa kürsülerine çıkmayı başaran milli para tekvandocu Büşra Emire konuğumuz. Onun hikayesinde mücadele, disiplin ve hiç vazgeçmemenin izleri var. Engelsiz başlıyor.
2: Ben Büşra Emire, 2005 Niğde Bor doğumluyum. Niğde Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Tekvando branşında milli sporcuyum. Tekvando sporuna yaklaşık 10 yıldır yapıyorum.
1: Büşra Emire, tekvando ile 10 yıl önce nasıl tanıştı ve fiziki farklılığınız var, bu nedir?
2: Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Beni buldu. Ortaokulda beden eğitimi öğretmenim sayesinde onunla irtibata geçerek tekvandoya başlayabilir, yapabilir tarzında. Ben de ona güvenerek bir yola çıktım ve başladım. Tabii ki ilk önce kendime güvenemedim, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Başladığımda ise beni bu branşa sevdirdi yani. Bayağı bir ardından koşmasına rağmen sevdiğimi ve daha güzel yerlere gelebileceğimi inanarak yaptım.
1: Peki tekvandoya başlarken ne tedirgin etti sizi? Sert bir spor olması mı?
2: Evet, biraz sert bir spor olmasıydı. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim, oraya ayak uydurabilir miyim?

0: bilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. Gayet iyiydi, anlaştığım sporuma, hocama.
1: Kendin gibi sporcularla karşılaşmadın mı orada?
0: Kendi yaptığım milli takım hariç, kendi yaptığım yerde benden başka engelli sporcu yoktu. Hepsi normal bir bireydi. Şimdi bizim bir kızımız daha var. O da yeni bu sene dövüşmeye başladı. 16 yaşına yeni girdi çünkü. O da 3-4 senedir spor yapıyordu. O yeni geldi. Onunla şimdi antrenman yapıyorum. Yani tekvando da engelli birey olarak.
1: Büşra Emir'e ilk müsabakanı hatırlıyor musun?
0: Evet, hatırlıyorum. İlk müsabakamda biz büyükler kategorisinde, yani 16 yaşında itibaren dövüşmeye başlıyoruz paralimpik olarak. Normallerde olimpik olanlarda da işte minikler, yıldızlar, büyükler, ümitiler, büyükler olarak geçiyor. Biz sadece paralimpik olarak biz 16 yaşında dövüşmeye başlıyoruz. İlk benim müsabakamda ilk 16 yaşımda Türkiye şampiyonasına katılmaktı. Orada yani tabii ki ilk maçım, ilk heyecanım, heyecanlandım. Orada da zaten Türkiye üçüncülüğü elde etmiştim.
1: Şurayı biraz açar mısınız? 10 yaşında başlıyorsunuz, 16 yaşında ilk resmi müsabakanıza çıkıyorsunuz. Neden 16 yaşına kadar bekliyorsunuz?
0: Biz yetişkinler olarak devam ediyoruz. Yani büyükler, direkt büyükler kategorisinde dövüşüyoruz o paralimpik olarak. O yüzden de ben 10 yaşında başladım, evet, ama 10 yaşından 16 yaşına kadar bir hazırlanma sürecim. Tekvando'ya adapte olmam, öyle öyle ilerledik. Yani 16 yaşında dövüşmeye başlıyoruz. Yani yetişkin bireyler olarak
1: Evet.
0: dövüşüyoruz biz.
1: 16 yaşından sonra Büşra Emire'nin hayatında ne gibi dereceler elde ettiği, neler var? En yakın tarihte mesela boynunuza hangi madalyayı taktınız ve ne zaman, nerede?
0: 11 Mayıs 2026 Almanya Münih'te Avrupa üçüncülüğü elde ettim. İlk olarak Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Sonrasında ise İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yine Avrupa üçüncülüğü elde etmiştim. 2025'te Türkiye şampiyonu oldum. Diğer vesaire olarak Türk Open'da Antalya'da yapılan uluslararası bir maçta yine üçüncülük elde ettim. Tekrar gittiğim Çin maçında uluslararası açık turnuva diye olarak geçiyor. Orada da bir üçüncülük elde ettim. Tekrar 2026 yılına gelecek olduğumuzda da yeniden Türkiye şampiyonu oldum. Almanya Münih'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Tekrar bir açık turnuvamız daha vardı, Başkanlık Kupası'nda Almanya'da. Orada da tekrar bir üçüncülük elde ettim. Yani bu kadar.
1: Önceki sorularda bahsettiğiniz, spora başlarken bir tedirginlikten bahsettiniz. Çocukluğunuzda, ki çocuk yaşta zaten 10 yaşındayken başladınız. Nasıl bir çocukluktu Büşra Emire'nin yaşadıkları, zorbalık yaşadınız mı? O zamanlardan
0: Ya
1: bahsetmek ister misiniz?
0: tabii ki bahsedeyim. Evet, her bir birey için, yani bir engelli birey için zor olan bir dönemdi benim için. Hele ilkokula başladığım dönemler, çocukların gelip bana sorması, kolun neden yok, niye böylesin, niye şöylesin. İşte onlara aslında çocuk olduğum için güzel bir dille bir açıklama yapamıyordum. Yani genelde ağlıyordum. Ben bu yaşıma kadar aileme de bir sormuş bir insan değilim, niye kolum yok diye. Böyle bir sorular bana geldikçe ben de ister istemez yeni yeni sormaya başladım. Ailem de zaten bu Allah tarafından verilen bir şey. Biz de böyle şey yaptık. Senin de bunu hiç şey yapmana gerek yok. Arkadaşların sorabilir. Sen ona güzel bir dille açıklama yapabilirsin tarzında cevaplar vermiştim.
1: Peki arkadaşların tatmin oluyor muydu verdiğin yanıtlara?
0: Ya onlar da küçük, ben de küçüğüm. Pek fazla da
1: Evet.
0: tatmin olmuyorlardı.
1: Evet. Peki tekvando yapmaya karar verdiğinizde aileniz, çevreniz nasıl yaklaştı? Sizi en çok kim ya da kimler destekledi?
0: Ya bana başladığımda kötü bir yaklaşımları olmadı aslında. Tam tersi, böyle destekleyici bir yaklaşım oldu. Dediğim gibi annem, yani benim babam yok. Babam 2 yaşında vefat etti.
1: Evet.
0: Ben annem ve kardeşimle yaşıyorum. Annem benim en büyük destekçim. O benim arkamda durdu. Yani anne, ben yapamıyorum, gitmek istemiyorum dediğim dönemlerde de Büşra'cığım sen yapabilirsin, gidebilirsin. Evet, zor olabilir ama her şeyin bir zorluğu var. Bunun da üstesinden gelebilirsin diyerek bu yaşıma kadar büyüttü. Ona çok teşekkür ediyorum. Yani devam ediyorum ya. Annemin desteği benim üstümde çok fazla. Kendi antrenörümün desteği benim üzerimde çok fazla.
1: Sosyal hayatınıza zaman ayırabiliyor musunuz?
0: Ya genelde hep antrenmanlarda olduğum için, yani haftanın 6 günü antrenman yapıp pazar günleri mesela dinleniyorsam da onu da arkadaşlarımla ya yürüyüş yaparak ya bir kafede kahve içerek, sohbet ederek o şekilde değerlendirebiliyorum. Genelde bir disiplinin içine girdiğimiz için sosyal hayatımıza pek fazla zaman ayıramıyoruz. Hele bir maç dönemimiz varsa yani hiç neredeyse ayıramıyor gibi bir şeyiz. Yani hep maçın şeyindeyiz. İşte dediğim gibi maç dönemlerim yakınsa o sosyallik biraz düşüyor. Olmuyor yani.
1: Seneler geçti. Bugün 10 yaşındaki Büşra karşınıza geçse, ona bir cümle söyleme hakkınız olsa ne söylerdiniz?
0: Bu spora iyi ki başlamışsın derdim. Yani evet zor oldu ama bu senin bir geleceğin haline geldi ve burada çok iyi ilerliyorsun. Kendine inan, bu yolculuğundan vazgeçmek isteyeceksin. Ancak vazgeçme, devam et, sonunda çok güzel yerlere geleceksin. Seninle gurur duyuyorum demek isterdim.
1: Büşra Emir'e ilk kez milli formayı giydiğiniz anı hatırlıyor musunuz? Neler hissetmiştiniz? Ne zamandı?
0: Tabii ki hatırlıyorum. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. O benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
1: Los Angeles 2028 sizin için ne ifade ediyor?
0: Los Angeles 2028 benim bir hayalim. O hayalimi gerçekleştirmeyi çok istiyorum ve onun için çabalıyorum. Bütün emeğim, bütün çabam, bütün hırsım, bütün disiplinim onun için. Tabii ki herkesin istediği o en büyük olimpiyat. Yani oraya gitmenin hayalini kuruyorum. İnanın onun için çabalıyorum. İnşallah nasip olursa da gitmek istiyorum.
1: Büşra Emire'yi başarıya götüren en önemli 3 kelime ne olurdu?
0: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri büyük ihtimalle şu olurdu. Baban için yapabilirsin olurdu. Kendin ve ailen için başar kelimesi olurdu. Kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
1: Milli para tekvando sporcusu Büşra Emire NTV Radyo'da engelsizde sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyorum sportif ve özel yaşantınıza. Size başarılar diliyorum.
0: Ben de size ve ekibinize çok teşekkür ederim.
1: Engelsizi tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytier.
7: Modanın küresel buluşma noktası IFCO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
11: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
12: Din dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer aldığına dair herhangi bir şüphe bulunmayan Almanya, son yıllarda ekonomi kulvarında ve büyüme cephesinde irtifa kaybediyor, bir takım problemler yaşıyor. Yakın zamanda adeta kronik hale gelmiş düşük büyüme ve özellikle Çin'den kaynaklanan uluslararası rekabetçi güçte gerileme Almanya'yı hakikaten sıkıntılı bir sürece itmiş bulunuyor. Uzunca bir süredir Almanya'da bu duruma karşı vaziyet edilmesi ve reform niteliğinde bazı köklü duruşların ve yeni formüllerin geliştirilmesi konusunda beklentiler var. Öyle ya 2021-2025 yılları arasında mesela Almanya markasında, ülke markasında en önemli değerlerden ve kazançlardan, kazanımlardan biri olan, kuvvetli noktalardan biri olan otomobil ihracatında %50 oranında düşüş gerçekleşmiş. Gene genel olarak büyüme oranlarına bakıldığında Almanya'nın çok düşük büyüme oranlarıyla, %1'in altındaki büyüme oranlarıyla son 7 yıldır Avrupa ortalamasının çok altına düştüğü görülüyor. 85 milyonluk nüfusu, 4,5 trilyon dolara ulaşan ekonomik büyüklüğü ve kişi başına 66.150 dolara ulaşan kişi başına milli geliriyle Almanya dünyanın hiç şüphesiz önde gelen gelişmiş ülkeler arasındaki yerini koruyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde gene bu mikrofonlardan sizlerle paylaştığımız değerli dostumuz Profesör David Rapstein'in 2026 yılı Wharton En İyi Ülkeler Algı çalışmasında Almanya genel kategoride dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinin 11. sıra olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak bütün bunlara rağmen Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan o müthiş yeniden doğuş, küllerinden doğuş öyküsünün adeta istim kestiği görülüyor. En önemli sebeplerden biri hiç şüphesiz Merkel döneminde Rusya'dan elde edilen ucuz ve devamlı enerjinin Amerikan Başkanı Trump'ın başarılı bir ayak oyunuyla Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasından sonra önünün kesilmesi. Aynı zamanda Japonya gibi Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işgal idaresinde savunma harcamalarına neredeyse sıfır harcama yapıp kaynak ayırarak bütün enerjisini, iradesini ve kararlılığını ağır sanayi başta olmak üzere yeniden Büyük Almanya'nın, Büyük Japonya'nın kuruluşunda kullanabildi. Şimdi Trump diyor ki pamuk eller cebe. Artık biz bunun parasını sizin için harcamayacağız, karşılamayacağız. Siz şimdi bu durumda yeniden vaziyet etmek mecburiyetindesiniz. Nitekim Ağustos başında yeni kabul edilen Alman bütçesinde, Almanya bütçesinde 125 milyar euro hemen derhal anında savunma harcamalarına tahsis ediliyor. Bunun önümüzdeki yıl ortasına kadar 200 milyar euroya kadar çıkacağı ifade ediliyor. Tabii bu tür harcamalar başka kaynaklardan, örneğin Almanya'nın esas omurgasını oluşturan ekonominin %96'sı inanın inanmayın KOBİ'ler, küçük orta boy işletmeler. Bunlara özellikle orta boy işletme diyelim, Mittelstand dediğimiz Almanya'nın ruhunu bunlar oluşturuyor. Özellikle bu Rusya'daki enerji gelişmelerinden sonra nefesleri kesilmiş durumda. Enerji fiyatları çok arttı. Arka arkaya fırıncılar kapanıyor. Orta büyüklükteki imalat sektörü ortadan kalkıyor. Büyük otomotiv fabrikaları, mesela önemli bir marka 4 fabrikasını kapattı. Her ay 10 bin işçi imalat sektöründen çıkarılıyor, işini kaybediyor. Dolayısıyla bu çerçevede belki de Almanya bir dönüşüm yaşıyor. Yani ağır sanayiden şimdi dijital, teknik ve yeniden özellikle enerji konusunda, dönüşüm konusunda, yeniden ölçeklenme konusunda Almanya vaziyet ediyor. Şimdi Friedrich Merz yönetimindeki görece zayıf koalisyon hükümeti haftalar evvel, Temmuz'un hemen ilk iki haftası içerisinde 33 ayrı düzenlemeden oluşan kapsamlı bir reform paketini nihayet kamuoyuyla paylaştı. Bu çerçevede hemen öncesinde bu takdimin sosyal güvenlik sisteminde de değişiklikler oldu. Emeklilik yaşı 70'e çıkartıldı. Bir parça daha sosyal güvenlik sisteminde sıkılaştırılmaya gidildi. Şiddetli Çin rekabeti karşısında aktif ve yenilenmiş bir duruşa ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Özellikle vergilendirme konusunda yüksek varlıklı kesimlerden alınan vergileri yükseltmek, düşük orta gelirli zümrelerin vergi oranlarını ve yüklerini azaltmak, istihdamda bir takım daha rahatlatıcı ve teşvik edici yaklaşımlar ve nihayet bürokratik engellerin kaldırılması, iş yapma ve ticaret ve sanayiye yeni bürokratik kolaylık ve açılımların getirilmesi gibi bacaklar üzerinden Almanya yeniden vaziyet etmeye, kendini yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Tabii Almanya Türkiye bakımından önemli. Orada sayıları milyonlarla ifade edilen Türkiye kökenli vatandaşlarımız Alman vatandaşlığı alsalar da gönül bağımızı sürdürüyoruz ve biliyorsunuz dış ticaretimizde bir numaralı dış ticaret partnerimiz Almanya. Almanya'daki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor. Şu anekdotla ve bir anmayla tamamlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Almanya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında sihirbaz maliyeci Schacht'ın, Heidemer Schacht'ın çok büyük rolü vardı. Tekrar para bas karar verdiğinde soruyor müttefik idaresi, karşılığı ne? Altın karşılığı var mı? O da diyor ki karşılığı Alman halkının iradesi, zorluklara karşı direnme gücü ve çalışkanlığıdır. Evet, bu yolda Almanya'nın önü açık olsun. Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü, kaybettiğimiz canlara, kaybettiğimiz ekonomik değerlere, hepsine tekrar anıyor. Kaybettiklerimizin aziz ve temiz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Cenab-ı Hak bize bir daha böyle büyük felaketleri yaşama imtihanıyla karşılaştırmasın. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
13: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
14: Doğa Takvimi. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Nehirlerle dolu ve denize kıyısı olan Bangladeş, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Dünyada doğal afetlere en yatkın 8. ülke. Bangladeş halkı yükselen deniz seviyesi, nehir ve kıyı erozyonu, sel, kuraklık, fırtına gibi pek çok doğa olayıyla mücadele ediyor. Her yıl muson yağmurları mevsiminde topraklarının üçte biri sular altında kalan Bangladeş için geliştirilen projelerin ilki okula gidemeyen çocuklar içindi. Dün anlattığımız yüzen eğitim filosu başarıyla devam ediyor. Eş zamanlı olarak yıkıcı doğa olayları ve sosyal kültürel nedenlerle kalıcı bir kuruma erişemeyen köylüler için de programlar hazırlandı. Uzmanlar, görevliler çocukları yüzen okullara götürürken anne babalara, köylülere, çiftçilere de ulaştılar. Tarım alanları su altında kalan çiftçilere ve topraksız çiftçilere, yani tarım işçilerine yüzen tarlalarda çalışmayı öğrettiler. 7673 çiftçi doğayla uyumlu yaşamdan insan haklarına, sürdürülebilir tarımdan pazarlamaya, sağlıklı beslenmeye kadar hayatını değiştirecek eğitimler aldı. Akşam derslerine 40.200 köylü, gündüz programlarına 33.855 köylü katıldı. Ve çalışmalara katılan çiftçilerin yıllık gelirlerinde ortalama %55'lik artış kaydedildi. Bugün yüzen eğitim filosu dışında 55 tekne ile muson yağmurları mevsiminde ulaşım, barınma, depolama ve acil yardım servisleri kesintisiz görev yapıyor.
14: Doğa Takvimi.
13: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
16: Sevgili dinleyiciler, bugün söylenişlerinde yanlışa düştüğümüz kimi tıbbi terimler üzerinde duracağız. Doğal olmayan durumlarda bebeğin ameliyatla alınmasına dayanan doğum yöntemine sezaryen denir. Ama günlük dilde sezaryan ya da daha çok sezeryan gibi söylenişlerine rastlıyoruz. Sözcük Fransızcadan girmiş dilimize ve doğru söylenişi sezaryen. sezaryen. Çok sık kullanılan ve de çok sık hata yapılan bir sözcük de laboratuvar. Laboratuvar, laboratuvar, hatta inanın abartmıyorum, labratvar biçiminde söylenişleriyle karşılaşıyoruz. Bilimsel ve teknik araştırmalar, çalışmalar için gerekli araç ve gerecin bulunduğu yer, laboratuvar. Bu sözcük de Fransızcadan. Kimya ve fizik laboratuvarı olduğu gibi dil laboratuvarı da var. Laboratuvar, sondaki U ve A seslerinin arasında V ünsüzü var. Laboratuvar, vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırarak yapılan tedavi. Çinlilerin 5000 yıldan bu yana geliştirerek uyguladıkları söyleniyor. Evet, akupunktur. Genellikle söylendiği gibi akupunktur değil. İlk K'den sonraki ses A değil U. Akupunktur. Yanlış kullanılan bir sözcük de ötanazi. Ölücüyü kesinleşen bir hastanın ıstırabının dindirilmesi için kendisinin ya da ailesinin başvurusu üzerine doktor tarafından hayatına son verilmesi. Ötanazi. Kendi ölümünü isteme hakkı diye de tanımlanabilir. Bu sözcüğün yanlış söylenişi genellikle ötenazi biçiminde oluyor. T'den sonraki ses E değil A olacak. Ötanazi. Tetanoz ya da tatanoz biçiminde söylenen ama yanlış söylenen bir hastalıkta tetanoz. Son harf S olacak. Ateşli ve tehlikeli bir hastalık tetanoz. İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta gübrede yaşayan bir basil yol açıyor. Bir adı da kazıklı humma. Tetanoz ya da tatanoz değil, tetanoz. Mikroplardan söz etmişken gelelim virüse. Bulaşıcı hastalıklara yol açan bu mikrop türüne yanlışlıkla virüs dendiğini duyuyoruz. Doğru söylenişi virüs değil virüs. V'den sonraki ses ü değil i olacak. Aman aman, mikroplardan, hastalıklardan uzak, sağlıklı bir ömür diliyorum hepinize.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
17: Akü yol durumunu sunar.
18: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
19: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
17: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Eve dönerken reklam.
20: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
21: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
24: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
25: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
26: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
27: Süpürge deyince vatan.
28: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık salı 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek. Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.
3: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan haberlerimize bakalım ve bültenimize başlayalım. 27 yıl öncesinin o karanlık Ağustos gecesini yaşayıp da saatin 03.02'yi gösterdiği her seferde içi cız etmeyen yoktur. O en uzun 45 saniyeyle 17 Ağustos 1999 Gölcük depremiyle binlerce can gitti. Milyonlarca da kalpte derin izler kaldı. Bugün hem kaybettiklerimizi anıyoruz bir kez daha, hem de daha güvenli günler için bilinçlenmeye çalışıyoruz. Anmalardan görüntüleri ve beklenen büyük İstanbul depremine dair Profesör Naci Görür'ün açıklamalarını ekrana taşıyacağız. Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için ne dedi, evinden çıkan altın ve paralar için nasıl bir açıklama yaptı, ifadesinin çarpıcı ayrıntılarını aktaracağız. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Tahran'dan politika değişikliğine yönelik yeni açıklamalar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da İran'a bir çağrı var. Hem Tahran hem Washington'a bağlanacağız ve son duruma birlikte bakacağız. Bu sabah televizyonlarını açanların çoğu uydu aracılığıyla yayınları takip edenler kanal yok uyarısıyla karşılaştı. Çünkü TürkSat uydu ayarlarında güncelleme yapıldı ve frekanslar değişti. Ayarlama için teknik servisleri arayanlar talep edilen ücret karşısında şaştı kaldı. Yaşı ilerlemiş olanlar hemen çocuklarını, torunlarını aradılar. Biz de hala yayınları açamayan varsa bir iki dakikada kumandayla nasıl ayarlama yapabileceğimizi anlatan bir haber hazırladık, paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı ve biz de bugün ana habere Kuriş'in ifadesindeki çarpıcı ayrıntılarla başlıyoruz. Kuriş'in örgütün gizli yazılımıyla haberleştiği yöneticiler ve adresinde ele geçirilen para ve altınlar için nasıl açıklamalar yaptığına bakalım.
4: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş, bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuruş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
5: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bayrok uygulamasını kullanıyorlar. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
3: İşte İçişleri Bakanı'nın bahsettiği o uygulama, yani Glopper, ne ona bir bakından yakından bakalım. Çünkü Baylok'a benziyor ve biz onu FETÖ'den iyi biliyoruz. Glopper uygulaması herkesin erişimi olmayan bir açıklama öncelikle. Alihan Kuruş suç örgütünün üst düzey yönetiminin haberleşmek için kullandığı iddia edilen bir açıklama, uygulama ve hemen de girilmiyor. Bu uygulamaya girmek için 3 aşamalı bir doğrulama gerekiyor ve hemen herkes o uygulamayı telefonla indiremiyor. Uygulamayı kimin geliştirdiği de bilinmiyor. Glopper uygulaması ile ilişkili ayrıntılar bunlar. Şimdi geçelim terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gündeme. Çünkü hala Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri bu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de öncelikli gündemi malumunuz. Bahçeli çerçeve yasayla ilgili bir kez daha konuştu. Bunun bir af olmadığını ifade etti ve yeni bir safhaya geçildiğini anlattı. En önemli mesajı ise bu son açıklamasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgiliydi.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
7: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
6: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
7: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
6: Bahçeli çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşmanın görülmesine başlandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra çok sayıda milletvekili de yeni salondaki duruşmayı izledi. Davada aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 454 sanık yargılanıyor. İkinci duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki yeni salonda görüldü. İkinci duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıkların savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu da savunma yapmak için talepte bulundu. Mahkeme başkanı uygun yerde makul bir sürede savunmayı alacaklarını duyurdu. İddianamede örgüt lideri olarak adı geçen İmamoğlu hakkında 142 eylem nedeniyle 2352 yıla kadar hapis isteniyor. İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. 4 aday yarıştılar. Meclis üyeleri arasında kavga çıktı. Epey hareketli dakikalar yaşandı ve seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
4: İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yüksekti. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
8: Asuman Şen 15 oy.
4: İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen'le Yeni Parti'den Barış Gürsoy, Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İkinci tur oylamada geçersiz sayılan 3 oya CHP grubu tepki gösterdi ve salonu terk etti. CHP ve Yeni Parti il başkanlarının görüşmesi sonucu CHP'liler son turda oy kullanmak üzere "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganı atarak salona döndü. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salona emniyet güçlerinin çağrılmasıyla gerginlik sona erdi ve seçime devam edildi. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı.
9: İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun hepimiz.
4: Sert rüzgar çıktı, yere sabitlenmeyen şişme oyun parkı ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk yere düştü. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün itibariyle doldu. Peki şimdi ne olacak? Konuyla ilgili İran tarafından açıklamalar var. O yüzden hemen Tahran'a bağlantımızı yapalım. NTV muhabiri Ali Çavuk karşımızda. İran bundan sonra nasıl bir yol izleyecek Ali?
10: Savunmada değil saldırıda olacağız vurgusu geldi bugün Tahran yönetiminden. Sen de söyledin, İslamabad mutabakatında belirlenen ilk 60 günlük süre bugün sona erdi ve şu ana kadar taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varılmış değil. Tabii ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusu belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ancak Tahran yönetiminden bugün gelen açıklamalarda artık savunma pozisyonunda değil karşı taarruza hazırlanıyoruz ifadeleri kullanıldı. Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili bu ifadeyi kullandı ve Tahran ABD'ye iki ülke arasında imzalanan İslamabad mutabakatında ABD yönetiminin taahhütlerini yerine getirmesi için bir süre belirleyeceğini söyledi İranlı yetkili. Birkaç hafta içerisinde eğer ABD yönetimi taahhütlerini yerine getirmezse İran'ın da artık karşı taarruza geçeceği şeklinde bir vurgu yapıldı. İran lideri Müşteba Hamenei'nin de son askeri atamaları hakkında ülke içerisinde yapılan değerlendirmeler bir yeni savaşa hazırlık veya askeri taakkuz durumunun devam edeceği yorumlarına neden oluyordu. İranlı yetkiliden gelen açıklamalar da bunu teyit ediyor ve ilerleyen günlerde arabulucu ülkeler üzerinden ABD'ye söz konusu sürenin tarihin belirleneceği, ilan edileceği yine belirtildi. Yani Tahran yönetimi birkaç hafta içerisinde ABD yönetiminin taahhütlerine bağlı kalmasını istiyor. Nedir bu taahhütler? Bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması ve en önemlisi Hürmüz Boğazı üzerinden devam eden gerilimde ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldırması. Aksi durumda Tahran yönetimi artık savunmada olmayacağız, karşı taarruza geçeceğiz vurgusunu yapıyor ki son atamalarda bunu bir anlamda teyit eder nitelikte. Diğer önemli bir konu ise Donald Trump son günlerde devrim muhafızları ile irtibatta olduğunu, görüştüklerini söylemişti. Buna bir yalanlama geldi. Devrim muhafızları sözcüsü Tuğgeneral Muhabi yaptığı açıklamada herhangi bir görüşme yok dedi ve söz konusu Trump'ın açıklamalarını ise almış oldukları yenilgiden dolayı çaresizliğin bir göstergesi ve sanılar görüyor Donald Trump ifadesini kullanıyor ve ABD'nin önündeki tek yol yenilgiyi kabul etmek ve İran'ın şartlarını uygulamaktır ifadesini kullanıyor Seda.
3: Ali Çavuk anlattı. İran politikasını değiştirme kararı aldı. Artık savunmada değil saldırıda olacağız diyor ve görüşmeyi de yalanlıyor. Şimdi İran Amerika tarafına geçelim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da İran'a bir çağrı var. Bunun için NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Trump ne diyor? Çağrısı ne Begüm?
11: mesela ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı'na ilişkin hem sosyal medyadan bir mesaj paylaştı hem de Fox News'a konuştu. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda bir numaralı hedef şu dedi: Tahran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamaz mesajını tekrarladı ki Haziran ayında varılan mutabakat zaptı Hürmüz Boğazı'nın açılmasından sonra orta ve uzun vadede İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılmasını öngörüyordu Amerika tarafına göre. Ancak hem mutabakat zaptında yer alan diğer maddeler yerine getirilmedi karşılıklı tırmanan gerilimle, hem de İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde bir yol alınabilmiş değil şu ana kadar. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın tam da 60 günlük ateşkesin süresinin dolduğu günde İran'a yönelik sert mesajları devam ediyor. Fox News'a verdiği röportajda da Trump, Amerika'nın müttefiki ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin görüşmeler yürüttü. Umman'ı da tehdit etti. Eğer Umman çözümün önünde bir engel teşkil ederse onları da bombardımana tutarız, onlara da saldırı düzenleriz ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran devrim muhafızlarıyla da bir aralarında arka kanalın olduğu iddiasında bulundu. Beyaz teslim bayrağını açmaları gerekiyor ifadesini kullandı. İran devrim muhafızları ise biraz önce Ali Çabuk'un aktardığı üzere bunları bir fantazi olarak değerlendirdi. Şimdi bundan sonrasında tabii ki 60 günlük ateşkesin süresinin dolması, iki taraf arasında zaten gerilim tırmanmış olduğu için biraz sembolik olarak görülüyor ama bir yandan da daha önce belirlenmiş olan amaçlara ulaşılmasında Amerika açısından ne kadar zorlanıldığının da bir işareti. Temmuz ayı sonundan itibaren hemen hemen Amerika'dan İran'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleşmedi. Ancak hem karşılıklı olarak tarafların verdikleri sert mesajlara bakacak olursak hem de sahadaki duruma da bakacak olursak, hamlelere bakacak olursak, Amerika hem yaptırımların, İran'a yönelik yaptırımların devam etmesi, bunlara yeni eklenmesi hem de İran'dan sert mesajların gelmesi sebebiyle iki tarafında birbirini uzun süreli olarak yıpratma çabası içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Kim daha uzun dayanacak sorusu soruluyor. Amerika'da da ara seçim yaklaşmışken bir yandan da İran'da işte üst düzey ulusal güvenlik görevlerine sert isimlerin getirilmesi, İran'ın Amerika ile ucu açık bir çatışmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. Sert mesajlar İran'ın diplomasiden tamamen uzaklaştı anlamına gelmeyebilir ama diplomaside biraz daha sert bir tavır içerisinde olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor Seda.
12: 4, 11 ve 13 yaşlarında 3 kardeş Yusuf, Mehmet Ali ve Ecrin İstanbul'da Sarıyer'deki kazada hayatlarını kaybettiler. Anne babaları da hastanede ve onların da durumu ağır. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiindeki kazada kardeşlerin içinde olduğu araç bir kamyonla çarpıştı. Gözaltındaki kamyon şoförü ifadesinde frene bastığını ancak duramadığını iddia etti.
6: En büyüğü 13, diğerleri 11 ve 4 yaşlarındaydı. Yusuf, Mehmet Ali ve Ecin İçen kardeşler Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde hafif ticari araç nakliye kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 8 kişinin olduğu ticari araç savruldu. Kazada 3 kardeş hayatını kaybetti. Babaları Yasin İçen'le anneleri Sözdar İçen'de ağır yaralandı. Toplam 5 yaralının tedavisine hastanelerde devam ediliyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise ilk ifadesinde hafif ticari aracı görmediğini iddia etti. Frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
12: Kadınlara yönelik şiddet olaylarına ne yazık ki her gün bir yenisi ekleniyor. Hatta birkaç. Daha geçen hafta 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin şikayetçi olduğu, üstelik de denetimli serbestlikle dışarıda olan eski erkek arkadaşı tarafından katledildi. Bu kez de bir başka eski erkek arkadaş İstanbul Esenyurt'ta bir kadına ve ailesine kabusu yaşatıyor. Defalarca saldırıda bulunan zanlı hakkında şikayetler olmasına rağmen bu kez genç kadının evini kundakladı.
7: Tanınmamak için başına kask taktı, gece karanlığında bir skuterle binaya yanaştı. Ardından yanında getirdiği benzini döküp içeride insan olmasını aldırış etmeden çakmağı çaktı. İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadının evi ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi. O anları sokaktaki güvenlik kamerası kayda aldı. İddialara göre genç kadın bir süre ilişki yaşadığı zanlıdan şiddet gördüğü için ayrılmak istedi. Ancak isteği yine şiddetle karşılık buldu. Şüpheli önce iki defa genç kadının ailesiyle yaşadığı evin camlarını kırdı, iki defa da kundaklamaya çalıştı. Genç kadın korkusundan yüzünü gizlemeye başlayıp İstanbul'dan taşındı.
13: Yakmaya çalıştı, molotof attı. Binamızın genel dış kapısının önüne lastik yakıp koymuş. Defalarca şikayetçi oldum. Her yapmasında usanmadan, bıkmadan şikayetçi oldum. Belki gerçekten bir gün sonuç bulur diye. Ne bir şikayet aldı, ne bir tutuklama aldı. Ben polisi aradığımda işte şahsi adresini bulamadık dedi.
7: Ancak zanlı şikayetlere rağmen pazar gecesi yine geldi. İçeride genç kadının babasının bulunmasına rağmen evi benzinle ateşe verdi. Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu.
14: Fark etmesek kesinlikle yanıyorduk. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani. Artık mermini sıkacak, elini kolunu sallayarak geziyor. Bana hiç kimse bir şey yapamaz diye hodri meydan diyor.
7: Aile kendilerine hayatı kabusa çeviren zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.
12: Bir başka zanlı da Kayseri'de bir kadını 5. kattaki otel odasından attı. Öldürdü. Öncesinde de bıçaklamıştı. Sonrasında da bir video çekip bunu gururla itiraf etti. Olay Karasu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 28 yaşındaki Selin Gökhan'la arkadaşı arasında kavga çıktı ve zanlı kadını 5. kattan itti. Sonra da kadının odadaki eşyasını dışarı fırlattı. Ondan önce kadını bıçaklamıştı ve üzerinde kan olan tişörtüyle bir video mesaj paylaştı. Kadını öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alındı.

0: Türkiye'nin en uzun 45 saniyesinin üzerinden 27 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremiyle giden binlerce can bugün bir kez daha anıldı.
1: Aradan geçen 27 yıla rağmen acılar hala taze.
2: Bütün deprem şehitlerimizin derecelerini âli eyle.
1: Büyük Marmara depreminin yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenler dualarla anıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin 27. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı sahilindeki etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Konuşmalarda kentsel dönüşümün önemine vurgu yapıldı.
3: Bizim bu acı kayıplara son vermemiz, kayıplarla karşı karşıya kalmamamız için bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım.
4: Biz neyi öğrendik? Depremin çok yıkıcı bir afet olduğunu öğrendik. Binaların depreme dayanıklı olarak yapılmaması halinde hayat kaybının nedenin sebebi binalar olduğunu da öğrendik. 99 depremi hem Gölcük açısından hem Türkiye açısından bir milat oldu.
1: Konuşmaların ardından sahildeki deprem anıtı önünde tören yapıldı. Saatler depremin meydana geldiği 3.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.
2: Sabırlar lütfeyle ya Rab.
1: Törenin ardından vatandaşlar denize karanfil bıraktı.
5: Çok kayıplarımız oldu. Yani aynı hüznü, aynı heyecanı, aynı şeyleri şu anda gene yaşadık. Her sene yaşıyoruz.
6: Yani en ufak bir sarsıntıda çok

0: Manıtına yürüyüş düzenledi. Saatler 3.02'yi gösterdiğinde de saygı duruşunda bulunuldu. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı.
1: O gün de, o gece de çok sıcaktı. Sahiller serinlemek isteyenlerle dolup taşmıştı. O günün gecesi de depremin merkez üssü olan Gölcük'te 7 arkadaş deniz kenarında oturup sohbet ediyordu. Bir anda dolgu alan çöktü. Hepsi hızla denize sürüklendiler. Sadece ikisi kurtarılabildi. NTV muhabiri Ali Ablay da o gün abisini kaybetti. Ali hem abiyi Gürkan'ı anlattı hem de o felaketten sağ kurtulmayı başaran Oktay Karakuzu'nun hikayesini dinledi.

0: Körfez bölgesinde böyle bir tsunami, hani kapalı bir deniz, hani şey tsunami olmaz diyordum.
1: Oktay Karakuzu, Mesut Türedi, Gürkan Ablay, Gürol Kılıç, Samet Eskialp, Ahmet Tekin ve Özkan Yıldırım. 7 arkadaş Kocaeli Gölcük'te sahilde buluşmuşlardı. 17 Ağustos 1999'da sahil çöktü. Deniz onlardan 5'ini aldı, 2'sini geri verdi.
0: Deniz geri doğru çekilmişti, zaten gördüm ve döne döne dalgalar halinde geliyordu. Korktuk tabii, hem sallantı hem o. Sonra bu yana doğru, kara tarafına doğru dönünce o yana doğru kaçalım dedik ama bu sefer de önümüz yarıldı. Önümüzde yarılınca zaten dalga geldi, hepimizi aldı, çekti, denize doğru gittik.
2: O gün Ulaşlı sahilinde olmaz denilen oldu. Gelen tsunami sahilde gitar çalıp şarkı söyleyen 7 arkadaşı denize sürükledi. 7 arkadaştan sadece 2'si hayatta kalırken 5'i hayatını kaybetti. Çok iyi yüzme biliyordu gençler fakat hayata tutunamadılar. İşte bu sahil o günkü gibi hala o acıları taşımaya devam ediyor.
0: Dalganın geldiğini tam görünce nefes almaya çalıştım ama nefes alamadım. Nefesimi tutamadım yani. Öyle dalga geldi, aldı. Ve sahilde duran kayalar hep başımızın etrafında dolaşıyordu ve ben bir elimle de çıkmaya çalışıyordum yüzeye.
1: Oktay Karakuzu o gün Mesut Türedi ile birlikte hayatta kaldı. Ancak kaybettiği arkadaşlarını hiç unutmadı.
0: Yüzeye çıktıktan sonra da her yer karanlıktı zaten. Bir 45 dakika boyunca da yüzmüşüm. Ondan sonra karayı gördüm. Karayı görünce de zaten ondan sonra öyle bir çırpınmamız oldu.
1: 18 yaşındaki Gürkan Ablay hayatını kaybeden 5 arkadaş arasında ilk bulunan oldu. Gürkan Ulaşlı Mahallesi'nde yapılan yüzme yarışlarında da daha önce dereceye girmişti.
3: Öğlen 12'de 2 tane Japon dalgıç geldi. Sordular benim yanımda, burada bir hasar var mı? O arada cenazesini çıkartmışlar. Yavrum için onu bulduk demişler. Yüzme yarışlarında birinci gelen boy, boz, öyle aslanlar gibi. O dalgaları, tsunamileri falan görmüş zaten. Çocuklar tsunami geliyor demiş. Sarsıntı var demiş. Çok koşmuşlar ama o çınarların dibine ayakları sıkışmış.
1: Sahildeki çay bahçesinde çalışan Samet Eskialp denizcilik öğrencisiydi. Yaz tatilinde ise akrabasının işlettiği çay bahçesinde çalışıyordu.
4: Nasıl dedim ya, benim çocuğumu deniz nasıl uyutar? 13 gün bulamadık. Denizde aradılar, dalgıçlar aradılar. 13 gün ben yaşadım mı, öldüm mü hiç bilmiyorum. 30 Ağustos'ta bulduk. Dalgıçların bulmasıyla tabii ki.
5: Çocuğumuzu bulunca sevindik yani. Çocuğumuzun en azından bir mezarı olur diye sevindik. Abi bunları artık hiçbir şeysini almadan gömüyoruz. Elbiselerinden beraber gömdük yani onları şehit olarak.
1: Resmi verilere göre 17 Ağustos depreminde 18 binden fazla kişi öldü. 155'i de deniz heyelanı nedeniyle hayatını kaybetti.
6: Profesör Naci Görür'e göre aradan geçen zamanda yapılanlar da var, yapılmayanlar da. Yalçın Kal'ın sorularını yanıtlayan

0: İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili bilimsel bir hesaplama da yaptı ve büyük deprem riski için hangi oranı verdi? İzleyelim.
1: Sesimi duyan var mı? Ses ver, duyuyorsan ses ver.
2: 17 Ağustos 1999, 27 sene geçti. Ne değişti?
3: Yani gönül isterdi ki çok şey değişti diyebileyim. Maalesef çok şey değişmedi. Yani bir şeyler yapılmadı mı hiç? Muhakkak yapıldı. Önlemler alındı. Hükümet tarafından olsun, halk tarafından olsun. Ama bunların hiçbiri yeterli değil.
2: Ne yapmak gerekir?
3: Bence deprem dirençli kentler oluşturmak suretiyle ülkeyi afet dirençli kentler ülkesi haline getirmekle bu işi çözebiliriz. Deprem dirençli kent hiç zarar görmeyecek olan kent demek değildir. Ama zararı minimum olarak görecek olan kenttir. Siz binlerce insanı ölü olarak kabul edebilirsiniz. Binlerce evi yıkık, afet olarak kabul edersiniz. Halbuki deprem dirençli kentlerde minimum sayıda ölü, minimum sayıda yıkım olabilir.
2: İstanbul'u bekleyen, Marmara bölgesini bekleyen bir deprem riski var. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Acaba bu risk şu anda yüzde kaçlarda?
3: Parsons ve diğerlerine göre onlar bu sene içerisinde revize ettiler. %48 oranında İstanbul büyük bir depreme maruz kalacak.
2: Ne kadar bir yıl içinde?
3: 30 yıl içerisinde, yani 2030'a kadar artı eksi 10-15 sene var. Bu zaman içerisinde depreme maruz kalacağız. Bence Türkiye'nin başka beka sorunu varsa da bu kadar önemli değildir. Ama en önemlisi beka sorunu afettir, depremdir. Onu da umursayan yok.
2: En yakın riski nerede görüyorsunuz?
3: Şimdi bakın, levha sınırları olarak Avrasya levhası, Anadolu levhası, ikisinin arasında Bingöl Karlova'dan başlayan sınır fayı var.
2: Yedi suya dikkat çekiyordunuz.
3: Bu kesim daha kırılmadı. Çok yakında kırılması muhtemel. Çünkü buranın tekerrür periyodu doldu. 1794'ün üzerine bugüne tarihini çıkartırsanız oranın dolmakta olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla burası en tehlikeli yerlerden biridir. Türkiye'de bir sürü bakanlık var. 15-16 tane bakanlık var. Kur bir tanesi de Devlet Bakanlığı, Afet Bakanlığı olsun veya Deprem Bakanlığı olsun. Bütçesini ver, elemanlarını ver, yerini ver, görev ver. Belli bir hedefe kilitlensin. 15-20 senede ülkeyi deprem dirençli ülke haline getirsin.
0: ...1999 depreminden daha fazla can kaybını daha yeni 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Ve 6 Şubat'tan sonra hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırılmıştı, hatırlayacaksınız. Ama bir süre sonra deprem unutuluyor. 6 Şubat bile unutulunca ilgi de düştü. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kendiliğinden yıkılacak bina sayısı korkutucu.
4: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
5: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
6: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
7: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
8: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
9: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
6: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
10: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
10: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
5: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
11: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
5: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
10: Önce binanın geliyoruz, donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.
0: İşte deprem dahi olmadan yıkılacak binalarla dolu İstanbul'da tam da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan bir bina kontrol dışı çöktü. Burası Zeytinburnu Telsiz Mahallesi. Bina yıkım ekipleri orada ve çalışıyorlar. O sırada bir inşaat makinesinin darbesiyle bina yan yatmaya başlıyor. Ve zaten kısa süre içerisinde de büyük bir gürültüyle çöküyor. Çevrede bulunanlar korkuyla kaçışıyorlar. Yıkılan binadan moloz parçaları ve büyük miktarda da tabii toz yayılıyor. Bu 4 katlı bir bina kısa bir süre önce de deprem riski nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Bu olayda herhangi bir kişiye zarar geldiği bilgisi yok. Şans eseri dileriz de öyledir. Bir başka kaza diyelim. Çocukların çok sevdiği şişme oyun parkları ile ilgili yumuşak zeminleriyle güvenli alanlar olarak bilinirler. Ama pek de öyle değil. Önlem alınmadığı için İstanbul'da bir sitenin bahçesi burası. Şişme bir oyun parkı önlem alınmadığı için, yere sabitlenmediği için düzgünce rüzgarın etkisiyle ters dönüyor. Ve bu parkta oynayan 3 çocuk da hafif yaralandı. Çekmeköy burası İstanbul'da. Yere sabitlenmediği için işte bu şekilde sert rüzgarda uçuyor ve taklalar atıyor. Üzerinde de o sırada çocuklar olduğu için parkta oyun oynayan onlar da yaralanıyorlar. 3 çocuk. Olay yerine sağlık ekipleri hemen gelip çocuklara müdahale ediyor. Neyse ki onlar da hafif yaralandı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu açıklandı. Elbette bu sitenin bahçesinden bu park kaldırıldı. İyi sabitlenmediği için. Bir başka çok konuşulan görüntü hemen hatırladınız. Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Fenerbahçe formalı küçük çocuğun tribünden çıkarıldığı anlar ne kadar çok konuşuldu değil mi? İşte o küçük çocuğu kucağına alan polis çocuğun kendisine sürekli ne olduğunu sorduğunu, korkudan bir kuş gibi titreyip terlediğini anlattı. Olaydan sonra gözaltına alınan o taraftar da konuştu.
12: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Çocuğu kendisinden aldım. Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
5: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği taraftarlarının tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran komiser yardımcısı Uğur Yurduseven o anları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini fark edince olaya müdahale ettiğini söyledi.
12: Formasını çıkartmasını istedim. Hedef olmamasını istedim. Tekrar giydiririz dedim. Bir arkadaşımızdan üstündeki tişörtünü çıkarıp montunu giymesini rica ettim. Seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
5: Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan zanlı da konuştu. Doğabilecek gerginliğe engel olmak adına hareket ettiğini söyledi.
13: Babaya gittim. Söylediğim tek şey var. Tek şey var. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin. İşte o sırada polis geldi. Komiser yardımcısı arkadaşımız çocuğu aldı. Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için ben orada müdahale ettim.
5: Şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensiz önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
0: Bu sabah televizyonlarını açanların çoğu uydu aracılığıyla yayınları takip edenler kanal yok uyarısıyla karşılaştı. Çünkü TürkSat uydu ayarlarında güncelleme yapıldı, frekanslar değişti. Ayarlama için teknik servisleri arayanlar talep edilen ücret karşısında şaşırdı. Yaşı ilerlemiş olanlar hemen çocuklarını, torunlarını aradı. Hala yayınları açamayan varsa şimdiki haberde kumandayla nasıl ayarlama yapılabileceğini anlattık.
14: 10, 9, 8.
15: TürkSat 4A uydusuna geçilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayınlarında da frekans numaraları değişti.
14: 1.
15: Bu nedenle uydu alıcısı üzerinden televizyon izleyenlerin ekranlarında kanal yok uyarısı çıktı. Teknik servisler bu ayarlama için 1000 liradan başlayan ücretler talep edebiliyor. Ancak izleyiciler herhangi bir teknik servis çağırmadan TV ya da uydu alıcısı kumandalarıyla yeni ayarları yapabilir. Yapılan işlem her cihazda aynı, ancak marka ve modele göre menülerdeki başlıklar İngilizce ya da Türkçe olarak farklılık gösteriyor.
16: İki türlü işlemimiz mevcut. Birincisi TKGS güncellemesi dediğimiz uydudan televizyonlarımızın ve receiver'larımızın otomatik güncellemesi. Yeni nesil televizyonlarda ve receiver'larda TKGS özelliğimiz bulunmaktadır. Bunun için de yine menü tuşumuza basıyoruz. Buradan kurulum bölümüne geldiğimiz zaman TKGS güncelleme diye bir bölümümüz var. Oranın içine girdiğimiz zaman çalışma modu olarak otomatik veya esnek modunda olacak. Güncellemeyi başlat dediğimde güncelliyor. Ondan sonra hiçbir şeye dokunmalarına gerek yok.
15: Model yılı daha eski olan ve TKGS özelliği bulunmayan alıcı ve televizyonlarda ise manuel yöntem izleniyor.
16: Menü tuşuna bastıkları zaman kurulum bölümüne gelip manuel arama veya TP listesi bölümünden TP listesini sıralaması gerekiyor. 12422 ya da 423 vertical, bazı televizyonlarda bu dikey olarak yazar. Sembol oranımız da 27500'dür. Buraya geldikleri zaman alttaki menüde sil, ekle, düzenle arama kısmı var. Mavi tuş arama tuşumuz. Maviye bastığımız anda karşımıza çıkan yerden A aramayı açmamız gerekiyor. Aramayı başlat dediğimizde A'daki TürkSat'ın ilettiği tüm kanalları sırayla bulup eklemeye başlayacak.
15: Televizyon kanalları bu yöntemle yeniden görüntülendikten sonra sıralama isteğe göre değiştirilebiliyor.
0: Şimdi bir telefon dolandırıcılığı hikayesi anlatacağız yine ve muhtemelen izlerken ne kadar çok oluyor bu dolandırıcılıklar ama artık kimsenin hakkına ya da dolandırılan kişinin hakkına gelmiyor mu diyeceksiniz. Ama Suna Sakarya'da aslında bilmediği telefon numaralarını, kendinde kayıtlı olmayan telefon numaralarını hiç açmadığını söylüyor. Fakat bir haber bekliyor hasta yakını ve bir cenaze haberinin gelmesi olasılığı var. O sebeple o telefonu açıyor ve açtığına da pişman oluyor. Çünkü biriktirdiği 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını kaybediyor. Bakın nasıl bir senaryoyla.
17: Kendisini telefonda komiser olarak tanıtan dolandırıcılara inandı. 2,5 milyon lira değerindeki altınlarını teslim etti. Evini de kaybedecekti, son anda dolandırıldığını anladı.
18: Senin adından internetten alışveriş yapmışlar, bütün suçlar senin üzerine yıkılacak dedi.
17: Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan kişiler adının dolandırıcılığa karıştığını iddia etti. Operasyon yapıyoruz diyerek kadından evdeki parayla altınlarını teslim etmesini istediler. Suna Sakarya sabaha karşı evine gelen şüpheliye 35 cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyasını teslim etti. Altınların değeri yaklaşık 2,5 milyon liraydı.
18: Sabah 4.30'da ondan sonra kapını dedi aç dedi, sivil polis geldi, senden altınları alacak, sertifikasını verecek dedi. Böyle bir şey geleceği hiç aklımın ucuna bile gelmedi.
17: Ancak dolandırıcılar sadece altınlarla yetinmedi. Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evini de satmasını istediler. Durumdan şüphelenen kadın dolandırıldığını fark etti.
18: Hayali bir satış olacak dedi bana. Gene de satamam dedim. Bu sefer bağırmaya başladı bana. O zaman uyandım. Yani bana öyle sert yapınca.
17: Suna Sakarya emniyete gidip şikayetçi oldu. Ancak dolandırıcıların izine ulaşılamadı.
0: Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın NTV'ye özel açıklamalar yaptı. Başarılı voleybolcu, Avrupa şampiyonası ve olimpiyat hedefine vurgu yapıyor.
19: Sinan Erdem'de umarım hep beraber bu enerjiyi en yüksek seviyeye çıkararak çok güzel anlar yaşarız beraber.
20: A milli kadın voleybol takımıyla Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Hande Baladın, Avrupa şampiyonasında da altın madalya hedefliyor.
19: Evimizde oynuyoruz Avrupa şampiyonası gibi büyük bir turnuvayı ve son Avrupa şampiyonu olarak. Bunu korumak istiyoruz tabii ki de. Bu büyük bir baskı yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor ama aynı zamanda da gerçekten kendi seyircimizin önünde onların enerjisini, onların desteğini, onların pozitif duygularını hissederek oynamak bizi daha çok heyecanlandırıyor açıkçası.
20: NTV'ye konuşan milli smaçör, Filenin Sultanları'nın başarısında takımdaki arkadaşlık ortamının önemine dikkat çekti.
19: Bu sevgi, bu arkadaşlık, bu kimya tabii ki de bize her geçen gün daha da büyük başarılara ulaştırıyor. Milli takım gibi bir ortamda isimlerin önemi olmuyor. Çünkü çıktığımız her maçta gerçekten herkes sahada olan, ilk altıda olan, kenarda olan, herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu da başarımızı daha da güzel bir hale getiriyor.
20: Tokyo 2020'de çeyrek, Paris 2024'te ise yarı final oynayan Filenin Sultanları, 2028 Olimpiyat Oyunları hedefine ilerlemeyi de sürdürüyor. Hande Baladın, arzuladıkları olimpiyat madalyasına Los Angeles'ta ulaşmak istediklerini söyledi.
19: Hayallerimiz büyük tabii ki de, 2028 Olimpiyat Oyunları'ndaki en büyük hayallerimizden biri, eksik olan madalyalarımızdan biri. Bunun için o zamana kadar tekrar her turnuvada, her maçta daha da iyiye ulaşarak oraya en iyi şekilde gidip en iyi oyunumuzu sergilemek, ülkemizi de böyle büyük turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz.
20: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası macerası Cuma akşamı saat 19'da karşılaşacakları Letonya maçıyla başlayacak. Sultanlar, Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı turnuvadaki tüm maçlarını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarı önünde oynayacak.
0: Artık ana haber bültenimizi noktalayacağız. Saat 21 olduğunda doğrudan siyaset başlayacak. Burak Özcan karşınızda olacak konuklarıyla. Biz ise ana haber bültenimizi sinemayla noktalamak istedik bu akşam. Gişe başarılarından devam filmlerine ve daha fazlasına kadar bir sinema turu geliyor ekranlarınıza. Hoşçakalın.
21: Süper kahramanlar sinema perdesinde boy göstermeye hazırlanıyor. Marvel sinematik evreninin en iddialı yapımlarından Avengers Doomsday için 2 dakikalık yeni bir fragman paylaşıldı. Yıl sonunda vizyona girmeye hazırlanan filmde hayranlar en çok Dr. Doom karakterine hayat veren Robert Downey Jr.'ı merak ediyor. Yeni X-Men ekibi de resmen açıklandı. Obsession filmindeki başarısıyla adından söz ettiren Inde Navaret ekibe dahil oldu. Christopher Abbott ise Profesör X karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. 1976 çıkışlı sevilen komedi filmi Hasip'le Nasip'in yeniden çevriminden ilk set görüntüleri paylaşıldı. Filmin çekimleri Çorum'da başladı. Alper Kul Nasip'i, Toygan Avanoğlu Hasip'i, Didem Balçın Perihan'ı, Ufuk Özkan'sa Kaymakam'ı canlandırıyor. Wow. Örümcek Adam durdurulamıyor. Serinin yeni filmi Örümcek Adam yepyeni bir gün 3 haftada 2 milyar dolar barajını aştı. Film dünya genelinde 2 milyar dolarlık gişe hasılatını geride bırakarak tarihe geçti. The Odyssey filmini henüz vizyona girmeden sertçe eleştiren Elon Musk filme rakip olmaya hazırlanıyor. Ünlü iş insanı bir yapay zeka aracıyla destanın tarihsel açıdan aslına uygun bir versiyonunu beyaz perdeye taşıyacağını duyurdu. Brad Pitt'in doğada hayatta kalma mücadelesi verdiği filminden yeni fragman paylaşıldı. Sonbaharda vizyona girmeye hazırlanan Heart of the Beast filminde Oscar'lı aktör köpeğiyle birlikte bir maceraya atılacak. İlk filmi 2016'da, ikinci macerası ise 2025'te vizyona giren Zootopia yoluna devam ediyor. Disney, küresel gişede 1 milyar 800 milyon dolar hasılat elde eden Zootopia 2'den sonra Zootopia 3'ün yapım aşamasında olduğunu açıkladı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
3: NTV Radyo.

0: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
1: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
8: Müzik arası.

0: Instagram.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Anahtar teslim mutluluk.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: NTV Radyo.

0: Bravo à tout le monde.
1: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık salı 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek. Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: NTV Radyo.

0: Doğrudan Siyaset başlıyor.
1: İyi akşamlar NTV'ye, Doğrudan Siyaset'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye bir operasyonu konuşuyor. Soruşturma genişledikçe dikkat çeken yeni belgeler, yüklü miktar paralar, kilolarca altın ortaya çıkıyor. Alihan Kuriş suç örgütü olarak adlandırılan gruba yönelik operasyonda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalar var. Bu grup kimdir? Nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Bu akşam Doğrudan Siyaset'te konuşacağız. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den sürecin gidişatına ilişkin yeni açıklamalar var. Bu alanda önümüzdeki günlerin neler getirebileceğini de bu akşam yine konularımız arasına aldık. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatta öngörülen 60 günlük süre geride kalıyor ama savaş sona ermedi. Çok benzer karşılıklı açıklamalarla neredeyse savaşın başından beri süren bir durum var ortada. Savaşın taraflarından İsrail ise seçime gidiyor ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir seçim kampanyası kurarak sandıktan zaferle çıkmaya çalışacak gibi. Tüm bu meseleleri de konuşacağız. Bu akşam her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Doğrudan Siyaset'te merhaba.
2: Merhaba Burak.
1: Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir konuğumuz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizlerle beraber olacak bu akşam Doğrudan Siyaset'te. Mete Çubukçu, şimdi Alihan Kuriş suç örgütü olarak adlandırılıyor. Mustafa Bey de geldi. İyi akşamlar Mustafa Bey.
4: İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.
1: Sağ olun. Şimdi Mete Çubukçu, Alihan Kuriş suç örgütü operasyon yapılan gruba verilen isim bu. Alihan Kuriş lider konumunda çok uzun yıllardır Türkiye'de de bilinen, tabii kamuoyunun önemli kısmının çok içini bilmediği, nasıl işlediği, nasıl çalıştığını bilmediği bir cemaat var ortada. Süleymancılar adı verilen bir cemaat. Onun da lideri. Hı hı. Devletin yaptığı açıklamalar, devlet makamlarından gelen açıklamalar bunun bir cemaate değil, o cemaatin üst kademesinde yer alan ve bir suç ağı kurmuş olan bir gruba yönelik olduğu şeklinde. Ama kimdir bu insanlar? Nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Ne biliyoruz bu gruba dair?
2: Türkiye'deki senin de sözünü ettiğin cemaat olarak adlandıracağız herhalde Süleymancılar diye kapalı, yani hakkında bir takım şeyler biliniyor ama çok fazla kamuoyuna açılmayan, kamuoyunun gözünün önünde olmayan ama zaman zaman içindeki kişiler, liderlerinin de Türk siyasi hayatında belli dönemlerde, belli partilerde görev aldığını bir şekilde biliyoruz. Yani şunu belki önce bir ayrımı koymak lazım. İşte kimilerine göre tarikat, kimilerine göre cemaat. Rahmetli Şerif Mardin'e göre hani ne derler, yarı sivil toplum, yarı sivil örgütü belki diyebiliriz. Adlandırmalar farklılaşıyor ama temel fark şu. Tabi ilahiyatçılar bunu çok daha iyi değerlendirir. Yani tarikatle cemaat arasındaki en önemli fark, yani bir tanesinde hani İslam tasavvufuna, ne bileyim işte Allah'a bulaşmak, ne bir terbiyesi almak için takip edilen özel usul, metotların içinde barındırdığı bir yol olarak şey yapılıyor. Cemaate baktığımızda aslında çok tasavvufla yani ilgileri, yani bu anlamda ilgisi yok. Daha çok nasıl diyeyim, eğitim, yardım, neşriyat, efendim dayanışma, belli bir fikir etrafında toplanan bir grup olarak adlandırılıyor baktığımızda. Ben de gelmeden birkaç gündür de bakıyorum. Yani İslam Ansiklopedisi'nde de belli şeyler var. Yani referansı da oradan vermek gerekiyor. Yani her tarikat bir cemaat ama her cemaat bir tarikat sayılmıyor. Onun için bu ayrımı yapmak gerekiyor. Birisi insanın iç dünyası, nefsiyle ilgili. Diğeri daha çok toplumsal hareket, kurumsal dayanışmayla ilgili yapılanmalar. Şimdi Süleymancılar dediğimiz ya da Alihan Kuriş suç örgütü diyeceğimiz ama genel olarak bakıldığında Süleymancılar olarak adlandırılıyor. Süleyman Hilmi Tunahan daha yüzyılın yani 20. yüzyılın başında doğan müderrisi olan, daha sonra o görevinden alınan, zamanla işte Tevhid Tesisat Kanunu çıktıktan sonra vaizlik yapan, Demokrat Parti döneminde biraz daha dini işte faaliyetlerini yoğunlaştıran
1: hareketin kurucusu.
2: Önemli aşamalar var. Kısa oraları şey yapayım istersen. Geçeyim. Mesela 60'lı yıllarda özellikle Diyanet'in de bir şekilde müdahalesiyle din görevlisi olma din görevlisi atama konusunda İmam Hatiplerle Süleymancılar arasında böyle bir çekişmede yaşanıyor. Orada tabii İmam Hatipler daha öncelikli olmaya başlıyor. Ondan sonra biraz daha geriye çekiliyorlar. Yani biraz daha o kapanma süreci anladığımız kadarıyla başlıyor. 12 Mart döneminde yani 70'li yıllarda yine bu tür bir baskıyla karşılaştıklarında biraz yurtlara, yani öğrenci yurtlarına, milli eğitim şemsiyesi altına girmeye başlıyorlar. 12 Eylül sonrası yine baktım, Nazlıca atfen bir iddia tabii ki, anayasaya evet oyu verilmesi karşılığında el konulmayacağına dair bir iddiada bulunmuş Nazlıca. O dönemde kapatılmayla herhalde ya da el konulmayla karşı karşıya kalınıyor. Böyle ilginç şeyleri var ama dediğimiz gibi en kapalı gruplardan, hakkında en az bilinen gruplardan birisi.
1: Ama bir şekilde anlaşılan o ki yani Türkiye'nin hep kritik dönemeçlerinde de bir şekilde yani az çok yer almış, var olmuş.
2: Aslında ciddi şekilde var olmuş bir yapılanma diyebiliriz. Yani mesela işte cemaat üyeli geçmişti, işte ta Millet Partisi'nden başlayarak Demokrat Parti, Adalet Partisi diye giderek Refah Partisi, hatta eski lider Deniz Olgun sanırım DYP dönemi herhalde bakanlık.
5: Ulaştırma Bakanlığı 28 Şubat sonrası Anasol D hükümeti, Anasol Ulaştırma Bakanlığı, Cindoruk Partisi'ndeydi.
2: Da yapıyor. Yani daha çok sağ partilere yakın ama şöyle bir özelliği var okuduğumuz ya da bildiğimiz kadarıyla. Zaman zaman yani farklı partilere, yani bir partiye angaje olmuyor. Her dönem ya da belli dönemlerde farklı partilere yönelen ya da kitlesini yönlendiren bir akım olarak değerlendirebiliriz genel olarak. 2019'da bir rapor, bunu gerçi Diyanet o zaman kabul etmiyor. Özellikle cemaatlerle ilgili bir rapordan söz ediliyor ve o raporda ona baktım özellikle. Bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olabilir deniyor ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması diye. O dönem bu raporu Diyanet kabul etmiyor ama belli ki bir yerde böyle bir rapor
5: hazırlanmış
2: bu yapılanmayla ilgili. Yurt dışında özellikle Almanya ve Fransa'da çok ciddi örgütlenmeleri var. Köln'de çok büyük bir şeyleri var, camileri ciddi anlamda.
1: Almanya ile de bir bağ olduğu
2: tabii
1: anlaşılıyor.
2: İşte bu son operasyonda söz konusu olan miktarın paranın Almanya'ya aktarılmak üzere olduğu ya da aktarıldığı, tam oraları bilemiyoruz. Yani bu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. İşte 100 milyar liradan bahsediliyor. Ya da geçtiğimiz günde bir operasyonda 200 kilo altın, belki başka bir şeyler de çıkacak ama çok ciddi derecede hani şirketlerin de olduğu, para kaynağında olduğu bir yapılanma diyebiliriz. Özetle yetkililerin yaptığı açıklama bunun hani dini yönüne değil özellikle mali yapılanmasına ve bu mali yapılanmada açıklanmayacak miktarların tespit edildiğine yönelik iddialar üzerine bu operasyon başlatılıyor. Bugün de ifadesi çıktı. Belki onu bir sonraki turda tekrar konuşabiliriz. Alihan Kuriş'in verdiği ifade.
1: Şimdi Sayın Şendir, tabii bu mali kısmı işin hayli enteresan. İşte bir 100 milyar liralık bir paradan bahsediliyor. Yurt dışına götürülmeye çalışılan, istenen. İşte bir Alihan Kuriş'in kardeşi aranırken bir fabrika, bir atölye gibi bir yere baskın orada yapılıyor. Orada bir kasada 200 kilo altın ortaya çıkıyor. Hani kayıt dışı olan, nereden toplandığı, nereden geldiği, nereye ne şekilde harcanacağı belli olmayan da çok yüksek meblağlar var
5: ve
1: ortada.
5: Ve sisteme dahil olmayan paralar
1: sisteme
5: var.
1: Dahil
5: yani
1: olmayan
5: bunlar
1: paralar
5: şimdi tek
1: var.
5: Bir yerde 200 kilo altın dediğiniz zaman, işte hani Türkiye'de yastık altı altın diye konuşuruz ama evet. bu 3-4 tane evde saklanan ağaçta bilezik olmadığı gayet net gözüktü bu hikayeyle beraber.
1: Yani şimdi hani bir mali yapılanma var ve işte suçlamalar arasında dolandırıcılık da var, kara para aklama da var. Ama bir taraftan böyle bu kadar yüksek meblağlar, bir yandan da acaba çeşitli yönlerden devletle rekabet etmeye çalışan bir yapı mı var sorusu da ortaya çıkıyor tabii ki.
5: Aslında yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sütten dili yanmış, o yüzden de yoğurdu üfleyerek yeme mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Bir kere adını net olarak koymamız gereken noktalardan bir tanesi bu. İkincisi, bakın, Türkiye'deki irticai faaliyet tanımlaması herkesin aklına 28 Şubat'ı vesaireyi getirir. Hayır, 1950'lerde Demokrat Parti dönemindeki suçlamadır bu irticai faaliyet. Ve aynı zamanda gizli cemiyet oluşturma meselesi. Şimdi önce Mete'nin bıraktığı yerden şu fotoğrafı tamamlamak için birkaç tane şey söylemek isterim. Bakın, 1960'larda ilk Almanya işçi göçüyle beraber giden, bugün 9 eyalette yaklaşık 100 bin üyesi olan Alman Cumhurbaşkanı'nın gelip konuşma yaptığı, mevcut Cumhurbaşkanı'nın gelip onların bir etkinliğinde konuşma yaptığını biliyoruz. Anayasa Koruma Dairesi'nin raporlarında adı geçmeyen nadir yapılardan bir tanesi, ama gerek Türkiye gerek Almanya için söylenen şey şu: bir görünen yüz var. Hı hı. İki, bir de kendi içerisinde inanılmaz katı disiplinli bir ayrı yapı var. Hı hı. Şimdi bizim bu konuştuklarımız ya da gördüklerimiz işin ekonomi ve kriminal tarafı aslında şu çok ilginç değil mi? Devlet ısrarla bunun bir inanca, bir inanç grubuna yönelik bir operasyon olmadığının altını çizmek durumunda kalıyor. Hatta ne diyoruz? Yani söylerken Kuriş suç örgütü diye tanımlıyoruz. Orada Süleymancılar adı beraber kullanılmıyor. Israrla buna dikkat çekiliyor. Şimdi bu bizim aklımıza neyi getiriyor? İşte bakın, aslında yöntem çok da farklı gelişmemiş. Hani FETÖ'ye baktığınız zaman jandarma astsubay okulları, üniversite evleri, yurtlarıyla başlayan bir yapı vardı. İşte orada bir gizli haberleşme sistemi kullanılıyordu, kendi hazırladıkları. Burada bir başka, İçişleri Bakanı açıkladı, başka bir haberleşme sistemi kullanılıyor. Ama kesin olan şey şu: şimdi savcılık ifadesini okudum, bugün arkadaşlar aldılar. İşte şirket 2021'de devredildi, 2021'den sonraki masanın tespit ettiği işler beni bağlamaz. İşte benim cep telefonum yok. Mesela şimdi insan hafızası şöyle bir şey, Mete çok iyi hatırlayacaktır, sen de çok iyi hatırlarsın, Mustafa da çok iyi hatırlar. Mesela Ergenekon davasında İlhan Selçuk'un cep telefonu olmaması örgüt bağlantısının delillerinden bir tanesi olarak değerlendirilmiş. Bunları şunun için söylüyorum. Şimdi ifadeye baktığımız zaman hani bir şey geleceği anlaşılmış ve buna dair bir hazırlık yapılmış. Cep telefonu olmuyor. İşte şirketlerden telefonda konuşuyordum deniliyor. Şirket devri yapılıyor ama
1: kendisi bir evde, gizli bir bölmede.
5: Aynen öyle. Yani şimdi bir şeyin geleceği anlaşılmış, o gelecek şeye karşı da çeşitli önlemler almaya çalışılmış. Bu kısmı üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Bir diğer, şimdi tabii tartışmanın başka boyutları ortaya çıkmaya başladı. Niye? İşte liderlik aslında her zaman aile içinde kalır. Yani o hiç değişmez. Ahmet Arif, Deniz Ongun vesaire hep bir aile sinsesi içerisinde gidiyor. Şimdi ailenin diğer üyelerinin dile getirdiği iddialar var. Mesela bununla ilgili bir iki yayına katıldığımda seyircilerden gelen şöyle yorumlar var. Ya işte Ahmet Arif, Deniz Ongun'un hani kalpten ölümü şüpheli midir, değil midir? Niye ikindi de dendi de namazı öğlen apar topar kaldırıldı? İşte kalp krizi dendiği için otopsi yapılmadı vesaire diye. Şimdi gırla iddia var. Bunların hepsinin doğru olma ihtimali yoktur.
1: Ahmet Deniz Ongun bu arada Ölen Kuş'tan önceki lider,
5: tabii
1: değil
5: ki,
1: mi?
5: Tabii ki. Yani
6: 2016'da vefat ediyor.
5: Kız kardeşinin oğlu olması gerekiyor.
6: 2024'te aile tekrar Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ölümün tüm yönleriyle araştırılması için başvuruda bulunuyor.
5: Şimdi burada hatta Adalet Bakanı'na bunda tekrar değerlendirelim diye çağrılar da yapılıyor aile tarafından. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili Mustafa'dan söz çalmıyorum ama mesela Mustafa da bu operasyonla ilgili en net manşeti atan gazetelerden bir tanesi oldu, Akşam Gazetesi. Burada Türkiye'nin demokrasiyi koruma refleksi var. Ama adını söyleyemediğimiz tek bir kişi üzerinden giden bir ekonomik organizasyon, suç organizasyonundan bahsediyoruz şu anda. Bunun ötesine gider mi gitmez mi meseleler? Yani bu bir inanç grubuna yönelik bir operasyon değil ama burada bir suç varsa suç silsilesinde o paraların kaynaklarına ne kadar gidilir, neler yapılır bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama bugün akşam saatlerinde Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama yeni nesil 4 ayrı suç örgütü meselesi suçların da son derece değişkenlik gösterdiği ya da normal yollarla mücadele edemediğiniz farklı yöntemler geliştirilmiş bir suç dünyasıyla da karşı karşıya kalacağız. İddianameler, işte MASAK raporundaki bulgular vesaire çok su kaldıracak ve aynı zamanda tahminen grup içerisinde de cemaat içerisinde de beraberinde bir sorgulamaya yol açacak mı açmayacak mı? Çünkü şöyledir, itaatin çok keskin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada bir tartışma başlar mı? Onu da önümüzdeki dönemde beraber göreceğiz. Yani daha yolun çok başındayız. Bebek adımları atıldı bile diyebiliriz şu anda.
1: Şimdi Sayın Kartoğlu, tabii hem az önce konuştuklarımıza da ek yapabilirsiniz tabii ki istediğiniz noktalarda. Yani bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi ciddi anlamda büyümüş bir yapı var. Yaklaşık 100 yıllık da bir mazisi var. Maddi anlamda işte çok enteresan rakamlar, enteresan paralar konuşuluyor, telaffuz ediliyor. Yani bu denli büyümesini nasıl gerçekleştirmiş bir yapıdan bahsediyoruz burada?
4: Zaten aslına bakarsanız işin sorunlu kısmı burası. Şimdi yine boşlukları doldurma anlamında söyleyeyim ya da netleştirme açısından. Şimdi Süleyman Hilmi Tunağan evet tevhid teçhizat kanununa karşı çıkmış bir müderris, üniversite hocası. Demiş ki insanlar sadece fen öğrenmeyecekler. Aslında din bilimleriyle birlikte dini merkezde, dine atıfta bulunan bilgilerle birlikte fenni öğrenmek durumundalar veya zorundalar. Bizim medeniyetimiz böyle. Dolayısıyla bunların ikisini ayırdığınızda insanların din öğretimini ne yapacaksınız? Kim yapacak bunu? Kimse yok. Dolayısıyla bu insanlar çoluk çocuk dinini öğrenmeden yetişecek. Bu bir tepki, anlaşılabilir bir şey. Bence gayet de doğru. Ki sonradan İmam Hatip okulları o yüzden kuruldu zaten. Bu giderek anlaşıldığı için. Ve adamın yaptığı şey öğrencilerine, ki çok büyük zannediyorum 100'ün üzerinde müderris birlikte Tevhid-i Teçhizat Kanunu'na karşı bir bildiri yayınlayıp istifa ediyorlar. Şimdi tabii karşı derken bu olmasın diye değil, eksik olmasın. Dini bilgi tarafı ile birlikte okullar eğitim görsün filan. Neyse, son tarihte öğrencileriyle ve kendisi gibi düşünen dönemin alimleriyle birlikte biz yolda, izde, kahvede, trende, otobüste, neyse, tarlada hangi çocuğu bulursak onları toplayacağız ve onlara Kur'an öğreteceğiz. Tamam. Dini bilgileri öğreteceğiz diye başlamışlar ve ondan sonra da bu bir tırnak içinde cemaate dönüşmüş. Bir eğitim cemaati tırnak içinde. Kur'an öğretimine, hafızlığa dair cemaate dönüşmüş kabaca söylemek gerekirse. Burada bir mahsur yok bana göre. Neden? Bu eksikliği devlet de gördüğü için sonradan imam hatipleri kurdu. Sonradan işte okullarda din bilgisi dersleri önce seçmeli, sonra müfredata eklendi falan. Şimdi bu eksiklik kapatılırken bu cemaatte öğrenci yurtlarıyla öğrencileri okul dışı zamanlarda veya okula gitmeyen ilkokul eğitiminden çıkmış olanları kurslara alarak onlara Kur'an eğitimi vermeye başlamış ve devletin o zamanki buna müsaade etmeme şeyinden dolayı da politikasından dolayı da bunlar halı kursu falan gibi bir takım isimler altında devam etmişler. Fakat mesele ne? İnsanlardan bağış, bina, yer, mekan, işte yiyecek içecek yardımları, kurban vesaire gibi bağışlarla, gönüllü bağışlarla toplanan paralarla bunlar ders idamesini gerçekleştirmişler bugüne kadar. Şimdi problem şu, şirketleşmeye başlayınca ya biz her şey için milletten para dileniyoruz. Şimdi bu bir problem. Çünkü bu tür durumlarda bunlara para dilenmek denmez. Bu bir bağıştır. Ne kadar taliplisi varsa o kadar karşılığı olur. Ama biraz güçlendim, her şeyi bağışla yürütmeyelim deyip bir takım iktisadi işletmelerin kurulmasına kadar da bir tolerans gösterilebilir. Bu da normal. Fakat bir süre sonra cemaat liderliğiyle holding patronluğu bir yerde birleşiyor. O zaman holdingin çıkarıyla cemaatin çıkarı uyuşmayabiliyor. Burada yaşanan sorun tam olarak böyle. Şimdi cemaatin paraya ihtiyacı var ne için? Öğrenci yetiştirmek için. Cemaatin paraya ihtiyacı var ne için? Köln'de Avrupa'nın en büyük kültür merkezini yapmak için. Bakın kültür merkezi orası. Orada 3500 tane Müslüman öğrenciyi din eğitimi için size izin vermezler. Vermiyorlardı zaten. Onun bir kısmında bunu yapacaksınız. Evet, gerisi kültür merkezi olacak. Şimdi buraya kadar da normal sayılabilir mi? Evet, dünyanın birçok yerinde Türkiye merkezli kültür merkezleri oluşturulsun. İslami kültür merkezleri oluşturulsun. Din öğretilse filan. Veyahut da dini tanıtan bir kültür merkezi olsun. Kültürünü tanıtan bir merkez olsun filan. Fakat bakın bir din eğitiminden bir o eğitimi de çok aşacak bir biçimde para kazanma yoluna doğru evrilmek bir sorunu beraberinde getiriyor. Başta bahsettiğim dini lider miyiz? Biz çocuklara Kur'an mı öğreteceğiz? Şirketlere para mı kazandıracağız? Şimdi çocukların Kur'an öğretimi işte çeşitli kermeslerle bir takım organizasyonlarla falan sağlanıyor. Eskiden olduğu gibi bir baskı yok. Herkes bağışta bulunabiliyor. Bağışta bulunduğunda hani bir sivil toplum kuruluşunda bağışta bulunmak vergi indirimi sebebi bile olabiliyor artık. Bırakın şeyi aman bağışta bulunanlar fişleniyor kısmını geçtik. Tam tersi ödüllendiriliyor. Dolayısıyla siz artık öğrencilerin eğitim için yeterince para bulabilir iken artık holdingleşmeyi o cemaatin önüne geçirdiğinizde bu sefer artık cemaate değil holdinge hizmet etmeye başlıyorsunuz. Bu birinci aşama. İkinci aşama, holdingden geçinmeye başladığınızda da aslında patron oluyorsunuz. Cemaatle ilişkiniz kalmıyor. Buradaki asıl mesele şu. Bu cemaat politik olarak birçok partiler tarafından eleştirilir. Ben katılıyorum. Evet, sağ partilere oy vermiştir. Genelde liberal sağ partilere oy vermiştir. Muhafazakar partilere oy vermemiştir. İstisna olabilir. O kadar ayrıntısına girmeyeyim. Ama muhafazakar partilere karşı liberal sağ partilere oy vermeyi tercih etmiştir. Örneğin AK Parti'ye hiç oy vermemiştir cemaat kararı olarak. Ama AK Parti'nin karşısında MHP olduğu zaman MHP'ye, MHP yoksa İYİ Parti'ye veya diğer partilere oy çağrısı yapmıştır cumartesi günleri, yani seçimden bir gün önce. Şimdi bu bir tasarım olduğunu gösteriyor. Yani cemaatin önünü açan İslami cemaatlere yahut işte Kur'an kurslarına filan destek vermeyi normalleştiren, artık kötü bir şey olmadığını politikasına yansıtan, devlet politikasına yansıtan bir parti değil. Tam tersi ona muhalefet edene oy vermek zaten başlı başına bir cemaat politikasıdır. Yani iktidara göre değişen bir politikası yoktur. Kendi politikası vardır. Ona göre bir siyasi tavır belirler. Bu da cemaatin holdingleşmeden sonraki ikinci handikapıdır, siyaset. Üçüncüsü, bu ikisini kullanıp kişisel olarak yönetme pozisyonuna gelen insanların bir başka bağlantıdan dolayı ya kişisel çıkar ya başka istihbarat örgütlerinin, yabancı örgütlerin, yabancı ülkelerin desteğiyle veya onlardan aferin almak, onların korumasına girmek adına

0: artık gözümüzde gördüğümüz şirket ortaklıklarına, hisse sahipliğine ve kasalardaki altınlara, silah kısmına girmiyorum. Bunun, orası çok ayrı bir konu. Evet. Ayrı ve önemli bir konu. Bu paralara sıra geldiği zaman bunların ne için kullanıldığı o soru işareti olarak kalır. Şu anda olan şey de şudur. Yaklaşık 10 yıldır Alihan Kuriş geldiğinden beri, ki babası da cemaatin para işlerini yöneten kişiydi. Dolayısıyla cemaat artık paranın emrine ve hizmetine girmiş dediler. Geldiğinden beri ben bunu 10-12 yıldır duyuyorum. Yani ne zaman geldiyse. Eyvah dediler, bunlar geldi. Birçok kişi cemaatten o yüzden ayrıldı. Ve dedikleri gibi de oldu. Cemaat paranın idaresine girdi. Parayı da tutan parmağını yalar derler ya bizde. Bal tutan parmağını yalar. Bazen bal tutanın kendi kavanozunu doldurduğunu da gördük. Şeydeki gibi, Ahbap Derneği'ndeki gibi.
1: Evet.
0: Burada da benzer bir durum var aslında. O yüzden devlet ayrımı net yapıyor.
1: Evet.
0: Cemaate dokunmuyoruz. Cemaatle işimiz yok. Bizim işimiz cemaati zimmetine geçirenlerle.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi o tarafı önemli. Ve
1: peki,
0: hiçbir cemaatin aslında mali tarafının böyle holding boyutuna ulaşması normal değil. Hani
1: evet,
0: doğru yanlış tartışını bilemem ama normal olmadığı kesin.
1: Hemen sorayım Mustafa Bey, şimdi reklama gideceğim birazdan ama bu üçüncü boyuttan bahsettiniz. Yani bu üçüncü boyutta bir yapının bazı istihbarat örgütleriyle işte çıkar ilişkisine girmesi veya o örgütler tarafından kullanılması gibi bir boyuta evrilme ihtimali var mı sizce bu soruşturmanın?
0: Vallahi yok demek için saf olmak lazım. Neden? Çünkü Türkiye'nin resmi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bile Avrupa'da Türkiye adına istihbarat örgütü olarak çalışıyor diye fişleyen, onun dışındaki vakıflara, Türklere, ülkücülere, yani sivil insanlara ve sivil toplum kuruluşlarına bile şüpheli listesini alan bir Alman devletinin yani riyat konusundaki kuralları çok katı, hatta bazı yerlerde de çok enteresan esnemelere tabi olan bir cemaatin gönlünün ortasında, neredeyse Brüksel'deki Avrupa Birliği merkezi büyüklüğünde devasa bir kültür merkezi yapmasına izin vermesini ben saflıkla karşılayamam. Aynı şekilde Fransa'da da en ziyade müsamahaya mazhar grup olarak sevilmesini de çok anlayışla karşılayamam. Çünkü bunu bir kez karşıladık. Başımıza ne geldiğini biliyoruz.
1: Evet. Buyurun hocam.
2: Küçük bir not Mustafa'nın söylediğine bakın. İslam Toplumu Milli Görüş, yani Avrupa Milli Görüş Teşkilatları'nın yeni adı olan İslam Toplumu Milli Görüş, Köln'deki bu bir telefon firmasının binası, 5-6 katlı bir yer, çok da büyük bir yer değildi. Orayı almak istedi, belediye izin vermedi almasına. Yani yeri gelmişken o da Köln'deydi. Belki yani, onu da ya bu arada
1: kültür
2: şöyle,
1: merkezi açmak kolay değil.
2: Şimdi
1: yani,
2: şöyle söyleyeyim, bakın Almanya sadece şeyde değil, İslami derneklerde değil. Mesela bir Scientology tarikatı üyesinin Almanya'da devlet memuru olmasına izin verilmez. Tespit edilirse devlet memurluğundan çıkarılır. Bu kadar sıkı olan bir yer.
1: Yani.
2: Söylediğim gibi yani işte bundan 25 yıl önceydi. Bir binayı, 5 katlı bir binanın alınmasına izin vermedi. Tek bir binadan bahsediyoruz. Değil kocaman bir yer. Dolayısıyla o vurgu belki bize dönüp bakmamız lazım. Bir de hani Türkiye karşıtı her hareket bir Almanya'dan kıyısından köşesinden geçer. İşte FETÖ'nün savcıları isimleri, 15 Temmuz'un failleri hala Alman gizli servis tarafından korunduğu için ister istemez Almanya olunca biz de iki kere dikkatle bakmaya ihtiyacı duyuyoruz.
1: Peki bir reklam arası verelim, devam edeceğiz bu konuya.
3: Türkiye'nin haber radyosu.
4: Radyo tiyatrosu.
5: Sağlık,
4: yemek tarihi,
5: doğa,
4: kitap,
5: spor,
4: gezi,
5: kültür, sanat,
4: belgesel,
5: dünya,
4: moda,
5: polisiye roman,
4: masal.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Bu akşam doğrudan siyasette Alihan Kuriş Suç Örgütü adı verilen yapıyı konuşarak başladık. Devam da edeceğiz. Bugün yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bazı açıklamaları vardı. Mete Çubukçu. Diyor ki Sayın Bakan, Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum mesela gizli bir yazılım kullanabilir mi diyor. Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Blooper diye bir uygulama var. Üst kademe 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girebiliyor diyor. Böyle kendine de belli ki bir gizlilik zırhı kazandırmak istemiş. Az önce Özay Bey de söyledi, ifadesinde telefon kullanmadığını söylüyor, mobil hattı olmadığını söylüyor. İhtiyaç olduğunda yanındakilerin telefonunu kullanıyor. Böyle bir yapı anlaşılan üstüne gidilecek parça parça.
2: Ya evet, yani şimdi bence daha nasıl diyeyim, hani ilmeğin daha ilk şeyindeyiz, orası çözülüyor, ondan sonra neler çıkacak özellikle bu şeyde, izlekte. Hani ne derler, parayı takip edin, hani bir takım meselelerde parayı takip edin derler. Burası da oradan yürüyecek. Tabii burada önemli olan şu, bu paranın nereden geldiği ve nereye gittiği, ya da hani kaynağı belli mi belli değil mi, muhtemelen oralara bakılıyor. Bir de tabii ki yani burada Almanya'ya bir para aktarma iddiası var. Bu yapıldı mı yapılmadı mı, ya da böyle bir istihbarat mı alındı? Onun gerekçesi nedir? 100 milyar liradan bahsediliyor. Az bir şey değil. Belki Almanya'da yine o miktar, belki daha da fazla şeyleri var, paraları var. Ama yani biraz önce Mustafa'nın özellikle altını çizdiği cemaatlerin, yani cemaatlikten çıkıp holdingleşmesi bir vaka. Belki nasıl, yani isim olarak işte Alihan Kuriş ne diyeceğiz, suç örgütü ya da işte bu işte Süleymancılar, X'ye hangisi denirse, bu Türkiye'de hakikaten, yani diğerlerine de baksak hakikaten çok ticarileşmiş, çok holdingleşmiş. Hayır, o yapılar böyle midir değil midir onu bilmiyorum, ama genel olarak bakıldığında bu şeyin, terazinin bu holdingleşmeye doğru bir ağırlık kazandığını hep birlikte görüyoruz. Yani çeşitli, ne bileyim işte, bir mesela X cemaatinin ya da toplumunun işte liderlerinin, hani işte yansıyor sosyal medya yaşamları, işte
1: şatafatlı,
2: arabada şatafatlı bir şey. Ki bu bizim hani gördüğümüz ya da işte sosyal medyaya yansıyan görüntüler. Ama şu dediğim gibi bir realite, hakikaten çok ciddi bir ticarileşme, holdingleşme ve büyüme söz konusu. Biraz önce onun için hani ilk başta biraz böyle bir daha literatüre dair tarikat cemaat ayrımı yapmaya çalıştım. Oradaki ağırlık da, cemaatteki ağırlık da hani birlikte bir fikir etrafında toplanmak, birlikte hareket etmek, bir dayanışma içinde olma duygusu sanki böyle bir maddi, parasal ve finansal kısma doğru yöneliyor. Çünkü para büyüdükçe hakikaten yani insanlar çok farklı noktalara, farklı düşüncelere gidebilirler. Ya da yani farklı kullanım alanları ortaya çıkabilir. Mesela Almanya'dan bahsediliyor. Ben farklı bir mesela haber yapmak için bir dönem işte ismini dönerci cinayeti diye koymuşlardı. Türk dönerciler öldürülüyordu, bir Yunan dönerci de falan. Anayasayı kurulma korulu üyesinden bir tanesi kabul etmişti. Onunla görüşmüştük. Yani orada onları nasıl hakikaten çalıştığı, yani bir istihbarat servis kendi işine gelecek, her şeyi kullanır. Bu çok hani onun doğasında, görevi odur, doğasında vardır ve Alman istihbaratı bu tür teşkilatları kullanmasını çok çok iyi bilir. Belli bir noktaya kadar kontrol eder ve onu sonra söz konusu ülkeye karşı da kullanmaya başlar. Ki yani işte FETÖ'de farklı bir ülkenin aynı şekilde yöntemiyle buraya yansıdı. Çünkü açığını bilir sonuç olarak.
1: Tabii.
2: Yani Almanya'daki açığını da bilir, her türlü açığını, ve gerektiği zaman tepesine binmeyi de bilir ama onu bir şekilde o ipleriyle tutar. Yani buraya baktığımızda genel olarak Mustafa'nın dediği gibi tekrar olacak, yani bu maddi hikayelere çok daha ağırlık verildiği görülüyor. Şöyle aslında şey yapayım, özetleyerek sözü bırakayım. Yani FETÖ'den yola çıktığımızda, yani bu tür yapılanmalar, evet, parasal ve maddi güç onlar çok büyük bir hani özgürlük ve hareket alanı sağlıyor. Ama onun yanında burada o var mıdır yok mudur bilmiyorum. Sonuçta kamu yönetimine müdahale, adaletsizlik, hı hı, soru çalmalar vesaire yapmalar. Bayağı bir paralel güç oluşturma. Bir takım yerlere işte insanlar her türlü ele geçirme şeyleri var. Şeffaflık eksikliği bilmiyoruz. İşte burada da telefon kullanmıyorum diyor. Yani niye kullanmıyorsun? Üç aşamalı bir işte o gizlilik, gizli şey, blopper sistemi kullanılıyor gibi insan aklına bir sürü soru işareti geliyor. Bir de tabii maddi kazanç kapısı oluyor. Yani o hakikaten uhrevi dünyadan çıkıp tamamıyla maddi dünyaya dönmüş görünüyor. Ve hani en büyük şey de hakikaten burada o dini hassasiyeti olan insanların bu duygusunu tamamıyla suistimal ediyorsun ve sömürüyorsun. İşte yurtlar vesairelerle bunları da kapatmaya çalışıyorsun. Sanki bu teşkilat oraya doğru ağırlığını koymuş gibi görünüyor.
1: Yani şimdi Sayın Şendir, işte az önce Mustafa Kartoğlu'nun bahsettiği Kur'an eğitimi gibi, işte dini değerleri gençler öğretmek gibi bir amaçla çıkılan yol şirketleşmeye, ardından holdingleşmeye dönüşüyor. Ciddi paralar, meblağlar ortaya çıkıyor. Burada yozlaşmadan kalmak pek mümkün olmuyor herhalde, değil mi, o durum ortaya çıktığında?
3: Valla aslında şunu görmek lazım. Sadece para değil, parayla beraber bir de güç var.
1: Güç
3: mesela. Ve şimdi bakın, FETÖ'den benzer yanlardan bahsedilirken ayrışan yanları söylemek lazım. Mümkün olduğu kadar az sosyalleşen, medya işine hiç girmeyen, evet, çok kapalı devre yaşayan, mesela Almanya'da anayasayı koruma dairesi değil ama çeşitli grupların istemiyle 10-15 yıl önce hazırlanmış bir rapor çıktı karşıma. O raporda diyor ki çift taraflı bir yapılanma olabilir. Yani bir görünen yüz olabilir. Bir de görmediğimiz çok içeride katı disiplinin olduğu ama yani doğası gereği bu tür yapılanmalarda itaat çok belirleyicidir. Benim şimdi AK Parti milletvekili olan yine ailenin önemli üyelerinden bir tanesini söylediklerinden mesela deyim yerindeyse benzetme olarak söylüyorum. Hani kelime kimsenin aklına bir şey getirmesin. İtaat etmezsen, farklı bir davranış modeli benimsersen neredeyse aforoz ediliyorsun. Yani işte seninle alışverişi kesiyorlar, cemaate bağlı hiçbir ibadethaneye giremiyorsun vesaire gibi. Ama bu şunu gerektirir: müthiş bir haberleşme ağı.
1: Evet.
3: Yani şimdi müthiş bir haberleşme ağı.
2: Yani teslim ol, müsterih ol.
3: Evet
2: diye.
3: Ve
2: Kemal
3: ama
2: Kaçar'ın 1996'da bir öğrencisine söylediği şeyden.
3: Aynen öyle ve ama aynı anda bunun birçok yere aynı anda yayılabilmesi, bilginin bu kadar hızlı yayılabiliyor olması, bunlar üzerinde durulması, düşünülmesi gereken konular. Şimdi bakın, bugün bir 3,5 milyon dolarlık senetle ilgili de ifadede ilginç bir şey var. Ya o bir emlak, gayrimenkul satışı ile ilgili teminat senediydi, bende kaldı. Şimdi soru şu, herhangi birimiz yani öyle bir senedin altına da burada veya orada, yani Mustafa falan biz imza atmayız da siz teminat olarak verilmiş 3,5 milyon dolarlık bir senedi bir yerde bırakacak kimseyi görebiliyor musunuz? Şimdi dolayısıyla iddianame, yani hangi gayrimenkul satışıdır, alıcı kimdir? Tabii ki yani dolayısıyla şimdi elbette savunma hakkı son derece kutsal bir hak. Şimdi avukatların orada söyledikleri var, o var, bu var, o verilmiş bir de ifade var ama diğer tarafta masanın raporlarıyla savcılığın hazırlayacağı bir iddianame var. Ben o iddianamenin içerisinde bu yani 200 kilogram altın biz kolay söylüyoruz ama 1.2 milyar lira mı ediyor?
1: 1.4 milyar TL işte, ediyor yaklaşık.
3: 1.4 milyar lira bir para niye kenarda durur? sorusu. Evet. Mesela bu soru kolay cevabı verilebilir bir soru değildir. Bu özel bölmede yakalandı yakalanmadı meselesi, onunla ilgili de işte gitti kendi teslim oldu diye iddia edenler vesaire oldu. Şunu görüyoruz ama sosyal medyada ufak ufak bir örgütlenme ve hareketlenme çabası
1: var.
3: O da dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Tahminen savcılıkta konuyla ilgili emniyet birimleri de meseleye bakıyorlardır. Kimlerden nasıl harekete geçti, neler yapıyor. Ama söylediğim gibi iddianame çıkacak ki orada bazı şeylerin cevaplarını veya devletin tam olarak bu meseleyi nereye kadar götüreceğinin ipuçlarını orada göreceğiz.
1: Şimdi Sayın Kartoğlu bugün işte ifade de ortaya çıktı. Evinden çıkan mesela altınlar soruldu. Orada da yüklü miktarda para vardı. Bunlar düğünlerde takılan altınlar dedi. Çocuklara verilen hediyeler demiş. Ailemin birikimi demiş. Tabii yöneltilen suçlamaları reddediyor. Yine az önce işte Özay Bey'in bahsettiği o 3,5 milyon dolarlık senet var. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan kişiler soruluyor. Onları sosyal çevreden tanıdığını ifade ediyor. MASAK raporlarına yansıyan para trafiği ile ilgili de ben şirket hisselerimi 2021'de devrettim. Bu trafik 2023'te, dolayısıyla benim bunlar hakkında bir bilgim yok. Akrabalarımın şirketleriyle de bir hukuki bağım fiilen yoktur diyor. Ne dersiniz bu ifadeye?
4: Cemaat liderleri her şeyin patronudur. Yani. Bunun aksine bir şey söyleyen, kendini korumak için, kurtarmak için yalan söylüyordur. Cemaat liderleri de yalan söylememelidir. İşin Türkçesi budur, basiti budur yani. Şimdi cemaatler siyasi partilerden farklıdır. Siyasi partilerde de genel başkanın haberi olmadan işler yürümez. Ciddi işler yürümez. Hele hele cemaatin ya da işte işlerin yürümesi için lüzumlu olan birinci şey para. Bununla ilgili alınacak bütün kararlar siyasi parti olsa parti başkanının, dernek olsa dernek başkanının bilgisi olmadan yapılmaz. Cemaatte de cemaat dışı herhangi bir şekilde başkasının bilgisiyle yapılmaz. O yüzden bir cemaat liderinin yalan söylemesi işin eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunlardan haberdar olmasının da eşyanın tabiatına aykırı olması. Dolayısıyla içine geldiği zaman bir ticari ortaklık veyahut da ortaklıktan ayrılmış bir sivil kişi, ama işine geldiği zaman işte yüz binlerce kişinin biat etmesine sıra geldiği zaman da cemaat lideri olunduğu andan itibaren işte o FETÖ benzetmesine geliyor. Hatırlarsanız saldırırken ve siyaset yaparken, devlete müdahale etmeye kalkarken içeriden tepki gördüğünde cübbenin arkasına sığınıp ben din adamıyım diyordu. Hiçbir şirkette ortaklığı yoktu onun, üstelik bir de yani. Ama hangi şirketler ondan bağımsızdı? Şimdi böyle baktığınız zaman bütün cemaatin esasen bütün işleri, hani öğrencilerin yurtlarının varsa kiraları, öğrencilere verilen harçlıklar, hocaların kendini bu işe vakfetmiş insanlar var. Birçok cemaatte var, sadece onlarda değil. Vakfetmiş insanlar var. Sadece yeme içme ve ne bileyim işte pantolon, gömlek falan, bu masrafı var adam. Başka hiçbir masrafı yok yani. Kendisi o işten para kazanmıyor bu kişilerin. Bunlarla onların da giderleri her sene onlarca mahallede, semtte dönem dönem kermesler açılıyor, yemekler hazırlanıyor vesaire filan. Bunlarla da oraya gelen insanlar bunları parayla satın alıyorlar. Ve o paralar da bu kurslara gidiyor. Kurslar zaten bunlarla geçiniyorlar. Büyük oranda geçiniyorlar. Onların 1.4 milyara ihtiyaçları yok. O artan bir para. Başka yerlerden artan, belki bu toplanan paraların biriktirilerek altına çevrilmiş hali. Bunları bilmiyoruz da. Bunların da hepsini, listesini, bir envanterini, bir bilançosunu falan bulamazsınız. Çünkü resmen böyle bir şeye erişme şansınız yok. Paralar ticari şirketler kurularak sisteme entegre ediliyor. Sorulduğu zaman da ticari alarak alacak, ticari verecek, şirket kağıdı gibi kılıflara büründürülmeye çalışılıyor. Ama son tarihte yaptığınız iş üretilen para bir olmayınca, eldeki para bir olmayınca o zaman açık çıkıyor ortaya. Onu da bir şekilde izah etmek durumundalar. Nasıl izah edecekler biz de bilmiyoruz, göreceğiz. Fakat hem şahsi mal varlığı, yani tapular, binalar, mülkler, bunların toplamı da çok ciddi rakamlar tutuyor. Tabii. Listeye ben de baktım. Bir kısım yurtların mülkiyeti de var burada. Ama bir kısım malikanelerin de mülkiyeti var. Bir kısım arsaların da mülkiyeti var. İş merkezlerinin ve apartmanların da mülkiyeti var. Şimdi böyle baktığınız zaman benim 300 bin liralık gelirim var, başka hiçbir şeyim yok dediğinizde cemaat liderliğinden feragat etmiş gibi oluyorsunuz. Yahut o cemaatin liderliğinde ben yokum. Hani olur ya, siz bir lokma bir hırka herkesin saygı gösterip biri olursunuz ama hakikaten hiçbir mal varlığınız olmaz. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Ama her şey, bu mal varlığınızı nasıl elde ettiniz? Şirketlerden. O şirketleri kim kurdu? Babanız mı? Yok. Onu da cemaat kurdu. Hastanelerine giderken cemaatin hastanelerine, cemaatin bir personel, bir bağlısı giderken başka bir hastanede pazarlıkla daha ucuz bir fiyat alabilecekken kendi hastane, cemaatin hastanesi diye gidip daha fazla para ödemeyi göze alıyor. Neden? Para bizim çocuklara gidecek gene diye. Ama gördük ki paralar çocuklara gitmiyor. Hı hı. Çocuklara gidene zaten toplanan paralar gidiyor. Hı hı. O zaman ne oluyor? O zaman siz şirketin zenginliğini başka amaçlar için kullanıyorsunuz. Şimdi para için cemaatin kurallarının dışına çıkarsanız veya kurallara esnetirseniz o zaman başka ülkelerde varlığınızı garantiye almaya çalıştığınız ortaya çıkarsa, hı hı, bu sefer bu ikisi birleştirilir ve siz artık Türkiye'yi Almanya'ya yerleşmek için kullanan bir örgüt durumuna düşersiniz. Benim burada gördüğüm, ben cemaatten birçok kişiyi tanırım. Diğer cemaatlerde de birçok kişiyi tanırım. Bizim elimizin, gözümüzün, kulağımızın gitmediği yer yok. Az önce Mete abi de söyledi. Herkese bir şekilde yetişebiliyoruz. Ve sosyal yapılar oldukları için bunlarda hayatta da, gerçek hayatta da insanlarla karşılaşıyoruz. Bakın, bir cemaat kendisini diğerlerinden üstün görüyorsa, kendisini diğerlerinden görüntü olarak da farklılaştırmaya çalışıyorsa, bu bir itikadi ve bir sosyal problem olabilir. Ama başına geçen abi, lider, kendi çevresiyle cemaatin ürettiği bütün maddi varlığı yönetmekten bir çıkar sağlıyorsa ve bunu uluslararası ilişkilerde kullanıyorsa, o zaman bu devletin dikkat etmesi gereken bir konuya dönüşür. Bugün dönüştüğü yerde burası. Ama henüz yani bir FETÖ vari bir yapı vari, ama FETÖ gibi bir devleti operasyonu bugüne kadar olmadı. Siyaset operasyonu oldu. Hani kim daha fazlasını verirse ondan yana olayım ama kesinlikle muhafazakar bir siyasetten yana olmayayım. Neden? Çünkü muhafazakarlığın, dindarlığın temsilcisi zaten benim. Ben siyasi parti temsilcisi olsun diye kendi gücümü, kendi yetkimde olan bir şeyi, kendime ait gördüğüm bir şeyi bir siyasi partiye veremem. Dolayısıyla muhafazakar siyasi partilere bu cemaat oy vermez. Çünkü onları kendisinden daha dindar ya da dinin koruyucusu tırnak içinde bir pozisyona getirmez. O pozisyon kendisindedir. Bu siyasi küçük numaralar olarak değerlendirilebilir. Bundan daha ileri gittiğine ben buna gittiğine dair bir şey duymadım, okumadım. Ha, devlet şimdi tekrar bir daha bakar. Bir takım FETÖ'den sonra bir pozisyon almaları falan görür, onu bilemem. Ama onun öncesinde hakikaten bu cemaat, bu ekibin, bu kuruş ekibinin doğal olarak bal tutanın parmak yaladığı bir cemaat liderliği sultası veyahut da saltanatı diyelim var iken, bu saltanatı bir holding patronluğuna, bir kişisel servete dönüştürmek gibi bir yola saptı. Bu 2016'dan beri söylenen bir şeydir. Bunun babası, Alihan Kuruş'un babası filancıdır. Onun yaptıkları çocuğunun yapacaklarının teminatıdır. Bundan sonra iş, para pul işleri ne bakan kişi artık cemaatin tamamına hakim olmuştur. Dolayısıyla cemaat parayı yönetenin güdümüne girmiştir. Bunun atasıyla dedesiyle bir alakası kalmamıştır artık bu cemaatin, evet, dediler. Bunu ben de duydum, birçok kişi de duydu. Cemaat içinde de tartışıldı, bazıları ayrıldı. Ama biliyorsunuz buralardan ayrılanlar hain damgası yediği için sözleri itibarsızlaştırılır. Yani evet. Çok daha eski Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de örneğin yetiştirip orduda subay, askerde subay olarak yetiştirdikleri bir kişi. Şimdi ismini yanlış söyleyebilirim ama araştıran bulur onu, zor değil. Bir kişi evet, cemaatinden çıktığını veya ele geçirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. Evet. Onun da hani kitaba dönüştürülen bir hatıratı var. Evet. Dolayısıyla bu tartışmalar yeni değil ama yeni değil. İlk defa bu kadar gözü kara bir ekibin bu cemaatin başına geçtiği 2016'dan beri evet, söylene gelmişti. Operasyon evet, yeni geldi.
1: Evet Mustafa Bey, şimdi bir bağlantı yapacağız. Ekranda son dakika olarak da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki ilk temas olduğunu da söyleyebiliriz. Ahmet Örsoğlu telefon attığında. Ahmet, nedir ayrıntılar?
5: Evet Burak, senin de söylediğin gibi bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı Andy Burnham arasındaki İlk temas, ilk telefon görüşmesi. Türkiye Birleşik Krallık ikili ilişkileri ve bölgesel küresel gelişmeler bu görüşmede enine boyuna konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı mesajları var. Öncelikle Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti Cumhurbaşkanı ve önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti Erdoğan. Bununla beraber Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini söyledi Erdoğan. İki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu kaydetti. Ticaret hacminin arttırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burak.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı görüşmeye dair notları. Reklam arası veriyoruz, devam edeceğiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
7: İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da rüzgar hafif, nem oranı yüksek. Bursa, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık. Ankara 30, Eskişehir 33 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de nem oranı artıyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37, Adana'da 39 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri sürüyor. Trabzon 27 derece. Doğu açık, Erzurum 27 derece. Güneydoğu güneşli, Diyarbakır 35 derece.
6: Hava durumu.
8: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Reklamların ardından Doğrudan Siyaset'te karşınızdayız. Doğrudan Siyaset'in ilk bölümünde Alihan Kuriş suç örgütünü, nasıl bir yapılanma olduğunu, amaçlarının ne olabileceğini ve soruşturmanın nereye doğru evrilebileceğini konuştuk. Mete Çubukçu, Özay Şendir ve Mustafa Kartoğlu ile beraberiz. Şöyle bir son soruyla aslında bu bölümü kapatmak istiyorum. Yani şimdi ciddi paralar görüyoruz ortada, altınlar, işte nereden geldiği de tam olarak belli değil, bağışlarla olmuş olabilir, şirketler var oradan kazanılmış olabilir. Burada belli ki sıradan vatandaşlar da bu akıma veya harekete gönül vermiş, sıradan insanların bağışları da olmuş ve onlar bir şekilde farklı yönlere biriktirilmiş, kullanılmış. Benzer bir şeyi yine işte çok kısa süre önce Ahbap dosyasında da görmüştük. Yine bu ülkenin yardımsever insanları tamamen iyi niyetle insanlara yardım etmek adına bağışlarda bulunmuştu. O paraların da bambaşka yerlere harcandığını gördük. Şimdi bu mesele bir kez daha biraz şunu gösteriyor sanki, değil mi? Yani bu konunun da ayrıca bir tartışılması lazım. Yani,
2: yani Burak, yani muhtemelen şöyle, tabii ki yani şimdi yapılan bağışlar vardır. Yani miktarlarını bilmiyoruz, senin de söylediğin gibi. Yani gönüllü verenler gönülden ne koparsa az ya da çok veriyor. Bunların hani kayıtlarını tutmak kolay mı? Çok kolay değil. Ama bir şekilde yani eğer bu tür yapılar, bu tür cemaatler ya da işte ne bileyim hani işte suç örgütüne doğru giden yapılar belli bir dönem sonra bu kadar büyüyorlarsa bunların da belli bir denetlemeye tabi tutulması gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda yani bir takım MASAK raporlarından falan bahsediliyor. Ya MASAK neye bakıyor? Yani nereden geldi, nereye gitti ya da mesela bir hesapta o kadar hareket olmaması gerekiyor.
1: Olağan akışa
2: aykırı bir takım hareketlilikler ya da miktarlar olabiliyor. Değil mi? Yani bizim hesabımız hani 3 gün içinde korkunç rakamlar girse birisi banka der ki bir dakika ne oluyor kardeşim, yani nereden geliyor, nereye gidiyor diye sorar. Ya bunun yani sistematiği nasıl kurulabilir, nasıl denetlenebilir ya da o ticari kontrole nasıl girer, bunun yapılması gerekiyor. Biraz da tabii ki o silsile içinde, belki o hiyerarşi içinde hani çok olacak gibi değil ama kendi iş denetlemesi yapılabilir mi? Yapılmadığı zaman bahsedildiği gibi ya oranın lideri ya da önderi yani o manevi dünyadan daha maddi dünyaya geçerek orada farklı bir noktaya ve onu yönetmeye ve kendi belki adına hesabına
3: başka yapılarda kavgalara yol açıyor, hatta Umre'ye gidenlerin ettikleri kavgaları vesaireleri biliyoruz. Yani bölünen işte Londra'daki mal varlığı kimindir vesairedir.
2: Yani daha isimlerini vermek gerekmiyor. Daha önceki bir takım yapılanmalarda yani özellikle işte vefat, ölüm ve işte liderin hayatını kaybetmesinden sonraki mücadeleler yansıyor medyaya ve oradaki kavganın hani bir itikattan çok daha maddi bir takım noktalarda ortaya çıktığını görüyoruz ama herhalde belli bir denetim, gözetim buralarda da şart gibi mi geliyor?
1: Evet. Yoksa eğer eklenecek bir şey, konuyu yeni bir konuyla devam ediyoruz efendim. Şimdi terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. İşte kısa süre önce çerçeve yasanın meclisten çıktığını gördük ve artık konu 2 yıllık yaklaşık bir sürenin ardından bir yasal düzlemede oturmuş vaziyette. Tabii bundan sonra atılacak adımlar var. Devletin yine kurumları elbette bu süreci takip ediyorlar. Ve dün, daha doğrusu bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'nde bir röportajı yer aldı. Hem süreci değerlendirdi hem de bundan sonra neler olabileceğine dair de orada bazı mesajları vardı. Şimdi Özay Şendir şöyle söylüyor, şimdi not ettiğim yerlerden bir tanesi. Sayın Bahçeli, bununla kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda AHİM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir diyor. Tam ne anladınız siz şimdi bu
3: aslında
1: ifadeden?
3: Aslında yani çok da olanı özetlemiş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Çünkü şöyle bir noktada değiliz. Yani bir çerçeve yasa çıkarıldı. Bu yasanın yürürlüğü için örgütün silah bırakması gerekecek. Burada ilk yapılan şey şu. Sen silah bırakırsan ben devlet olarak neler yapacağımı kanunla garanti altına aldım. Şimdi burada özellikle Kandil'den gelen onlara da bir ara değinelim. Çünkü orada aslında Türk Devleti'ne değil biraz Öcalan'a direkt bir şey söylemeyip etrafından dolaşma çabası var ama. Mesela bu yasada niye kurtadı yok? Çünkü Türkiye bu süreci bütün yurttaşları için ve bir demokratikleşme süreci olarak ilerletmek gibi bir karar içerisinde. Dolayısıyla da baktığımız zaman ceza yaptırımında kendini feshetmiş bir terör örgütü olarak PKK'nın adının konulmasıyla birlikte Devlet Bey'in de söylediği atılacak olan adımlar mesela işte terörle mücadele yasasında yapılacak değişiklikler vesaire bu uzun soluklu bir koşu. Bu en önemli virajıydı. Önemli bir virajıydı ama bundan sonrasında yapılacak olanlar var. Yani şunu söylüyor Devlet Bey, diyor ki hani bu yasa çıktı tamam her şey bitti diye. Tam tersi, zaten o komisyonların kuruluyor olması gerek Cumhurbaşkanlığında gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki dönemde yapılacak başka işler olduğunun da göstergesi. Ama
1: yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı.
3: Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları meselesi, bakın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde biz hala gözetim altında ülkeyiz değil mi?
2: Evet.
3: Ayım kararlarına uymadığımız gerekçesiyle vesaire. Atacağı adımlar var zaten Türkiye'nin ama Türkiye bunları sadece bir etnik gruba yönelik olarak atmıyor ki. Bütün vatandaşları ve bütün ayım kararlarıyla ilgili atıyor Türkiye bu adımları. Dolayısıyla da Devlet Bey'in söylediği özü itibariyle evet değişecek başka yasalarımız da olacak. Bunlardan herhangi bir tanesi PKK'nın varlığıyla alakalı olmayacak bir uzun demokratikleşme sürecine doğru gidecek konu. Ama söylediğim gibi yani daha çok başı sinir bozucu açıklamalar gelecek, maksimalist talepler yine olacak. Bütün bunların hepsini göreceğiz. Yani sonuç olarak şunu biliyoruz. Öcalan'ın iradesine, İmralı'nın iradesine ses çıkaramayanlardan bir kısmı ya bir şey olsa da süreç bozulsa arzusunda oldukları bilinmeyen bir şey değil. Yani şunu da unutmayalım, bakın işte Karayalan en son konuşan adamlardan bir tanesi. Karayalan daha önce Deutsche Welle Türkçe servisinde hala duruyor. Öcalan tutsaktır. Örgütün geri çekilip çekilmeyeceğine askeri konularda biz karar veririz diyen bir Murat Karayalan var. İmralı notlarını okursanız Öcalan'la aslında Kandil arasındaki yer yer duyulan güvensizliğin izlerini de görürsünüz. Dolayısıyla çok baş, çok yolun başındayız. Her yerden bir açıklama gelecektir ama Devlet Bey'in uyarısı doğru. Yani bir demokratikleşme süreci olarak götürecek Türkiye bu meseleyi. Dolayısıyla da evet başka yasalar çıkacak, terörle mücadele yasaları değişik bir sürü şey olacak. Ayım kararlarının düzeltilmemiz gereken, ya biz Mete ile orada beraberdik. Öcalan yargılanmaya başladı. İlk hafta dava durdu. DGM'lerin yapısı değişti. Ahim'de mahkum olmayalım diye. Askeri üye DGM'den çekildi. Biz bir ay sonra yeni heyetle beraber işte İmralı'ya, Mudanya beraber izledik Mete ile bütün davaları. Yani dolayısıyla Devlet Bey'in söylediği özü itibariyle bu. İçinde de baştan sona doğru, yani bir yol haritası. Bu daha ilk adımıydı gördüğümüz iş.
2: Zaten yani kanunun kabulüyle ulaşılan merhalenin bir nihayet değil, hukuki idari bakımda yapılması lazım gelen düzenlemelere yeni bir safha oluşturacak. Yani buradan benim anladığım yani bu işte diyelim ki 2 ay süre içinde silah bırakma MGK'nın onayı, 6 aylık süreç sonucunda ya da o süreç içinde yeni hazırlıkların yapılması, belki kamuoyuyla paylaşılmasa bile onun hazırlıkları yapılması ve bu kapsamda ahim yasalarını, hayır şunu söyleyenler de var. Yani ahim şeyini uygulamak, kararlarını uygulamak için yeni bir yasaya ihtiyaç yok. Şu anda var olan yasayla zaten bu yapılabilir. Ama bu kapsamda hemen uygulamanın başlayacağını ya da bu uygulamaya yönelik hazırlıkların yapılmasını öneriyor. Şunu da çıkarabiliriz. Biraz daha ileri bir yorum olarak son dönemde çok tartışılıyor. Demirtaş'ın yani kapsamaya bu işte çerçeve yasaya girip girmeyeceği içine. Oraya da bir gönderme olabilir. Daha önce de zaten.
1: Zaten Sayın Bahçeli işte hep o Demirtaş evine, evet. Ahmetler göreve diye
2: evet açıklamıştı. Hani biraz daha ileri yorum. Yani bu çerçeve yasayla birlikte Demirtaş da serbest kalabilir. Yani var olan zaten anayasal çerçeve içinde. Onu da hani ileri yorum olarak kastetmiş olabilir ama genel olarak bu süreç içinde yani diyelim ki 8 ay tamamlandıktan sonra hemen bunların bir şekilde düzenlenmesi ve yürürlüğe girmesi. O zaman işte Kavala da belki bunun içine girecektir ahim kararları gereğince, sadece Selahattin Demirtaş değil. Ama Demirtaş'ın tabii daha özel bir durumu var. İmralı heyeti de biliyorsunuz hafta sonunda.
1: Evet.
2: Ve çok uzun bir aradan sonra.
1: O değil mi? Çok
2: çok uzun bir aradan sonra.
1: Belirli bir süredir İmralı heyeti gitmiyor.
2: Benim hatırladığım kadarıyla yanlış da evet. olabilir. Rahmetli
1: Sırrı Süreyya
2: gitmişti. Hatta Ahmet Türk de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama çok uzun bir süredir İmralı heyeti Demirtaş'a gitmiyordu. Ve ona gittiler. Yani o da önemli bir şey çünkü...
3: O da Öcalan'dan onaysız gitmemişlerdir. Muhakkak Öcalan'dan onay almışlardır.
2: Onu sen söyle ben.
3: Yani şöyle aralarında bir şey olduğu, hani şöyle söyleyeyim. O siyasi hareketin ve kadronun, dağ kadrosunun, Avrupa kadrosunun Öcalan'a biat, koşulsuz biat ettiği bir yerde. Demirtaş'ın daha henüz bir... biat en azından açıklaması gelmek için zaman zaman aralarındaki çelişki
2: ama sonra açıklamayı yaptı diye. Selçuk Mızraklı ile birlikte sürecin arkasında
3: evet sürecin arkasında orada şey yaptı. Yok ama sanki bir şey daha
2: yani, yani yeni sosyolojiye ya da sosyolojik yapıya baktığımızda Demirtaş'ın oradaki kredisi evet çok yüksek ve beklentiler yani Diyarbakır'dan gelen yorumları işte röportajlara vesairelere baktığımızda o beklenti yüksek oranda görülüyor. Ama Mustafa'ya geçmeden önce kısaca şunu şey yapayım. Bu en son Kara Yılan'ın evet. demeci var. Yani o da iki taraftan değerlendirilebilir. Birincisi şunu söylüyor. Yani Öcalan hapisteyse ben onu biraz Türkçeleştirerek yani
1: evet,
2: onu,
1: evet. ben de şimdi onu soracaktım Mustafa Bey. Evet.
2: Kimseye silah bırak ve git diyemem diyor. Yani diyor ki ona belli bir özgürlük sağlayacaksınız. O da işte bu insanlarla görüşsün.
3: Karşılayacak diyor bir de. Karşılama standartı
2: getiriyor. Görüşsün ki ikna etsin diyor. Ama bunun başka bir ya madalyonun diğer tarafına baktığımızda burada bir frene basma da görebiliriz.
1: Evet.
2: Sorumluluk bizde değil. Biz bu sorumluluğu almıyoruz.
1: Diyor ki APO devreye girerse, arkadaşları karşılarsa, toplantılar yaparsa evet. ve ikna ederse olur diyor.
2: Şimdi burada bir frene basma var orada Kandil'de. Yani onu yani. Bir yarım freni hissediyorsun.
1: Şimdi Sayın Kartoğlu burayı soracaktım. Mete Çubukçu'nun başlattığı yerden devam edeyim. Şimdi evet Murat Karayılan açıklamalar yaptı bu süreçle ilgili. Ve işte ben yine burada en dikkat çeken yerlerden biri az önce Mete Çubukçu'nun söylediği. Yani ben kimseye silah bırak git diyemem ama artık şunu diyebilirim. Sen git APO seni karşılayacak. Kendi o dilleri hala orada dönem perspektiflerini APO sana verecek diyor. Ve az önce söylediklerimi ifade ediyor. Şimdi bunu işte örgüt sürece güvenmiyor şeklinde okuyanlar da var. Bunu ama tam tersinden örgüt bu süreci işte yeniden yavaşlatmak istiyor veya kendince bir pazarlığa girişmek istiyor gibi değerlendirenler de var. Siz nasıl okudunuz Karayılan'ın bu açıklamalarını?
4: Örgütün pazarlık niyetinin olduğunu zannetmiyorum. Ben de oradan yan çizdiğini düşünüyorum. Fakat mesele şu... PKK terör örgütünün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan ve silah bırak çağrısı yaptığında bu çağrıdan örgütün getir götür işlerine bakan elemanından Karayılan'ına kadar herkese aynı şekilde hitap ediyor bu çağrı. Yani başındaki adamların biz diğerlerine silah bırakın diyemeyiz demesinin bir manası yok. Kendilerinin de silah bırakması gerekiyor çünkü. Yani Öcalan'ın çağrısına Karayılan ve diğerlerinin uyması gerekiyor. Ha biz uymuyoruz derseler o başka bir şey olacak. Ama biz uymuyoruz da demiyorlar. Örgütün doğal lideri Öcalan'dır diyorlar. Zaten onun şahsı manevisi üzerine kurdukları bir örgüt var. Duvarlarda posterleri var, sözleri işte vecize gibi tutuluyor filan. Her yerde yazılıyor. O zaman ya ona karşı çıkacaklar ya onun dediğini yapacaklar. Onun dediğine Öcalan şunu söylemiyor. Ey örgüt liderleri, altınızdaki bütün elemanlara silah bırakmayı, bırakma talimatı verin demiyor. Örgütün kendisine çağrı yapıyor. Bu çağrı en alttaki militandan en üstteki yöneticisine kadar herkesi kapsıyor. Avrupa'daki sivillerine kadar, tırnak içinde, partilerine kadar, siyasetçilerine kadar herkesi kapsıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasetçiler de dahil, dışarıdaki siyasetçiler de dahil. Buna karşı bir açıklama şu ana kadar yapmadı. Dolayısıyla gördüğümüz şey örgütün kendilerini militanların silah bırakmasına bir aracı konumuna yükselttikleri. Bu bir pazarlık. Ne için pazarlık yaparsınız? Öcalan'ın serbest bırakılması için biz Öcalan için çaba gösteriyoruz. Bir kılıf. Bu kılıfla yaparsanız o zaman bundan kurtulmuş olursunuz. Ama bu çok ucuz bir şey. Dolayısıyla şimdi gördüğümüz şey örgütün aslında örgüt liderlerinin bu silahlı güce dayanarak uluslararası alanda elde ettikleri bir ağ var. İçinde bulundukları bir ağ var. Bu ağın istihbarat tarafı var, bunun uyuşturucu tarafı var, bunun para şirket tarafı var, bunun siyaset tarafı var. Bu ağı kaybetmek istemiyorlar, bu ağı bırakmak istemiyorlar. Burada çünkü bir ekmek var, bir pasta var ve bu pastayı ortadan kaldırmak istemiyorlar. Ha, bunu sivilleşerek devam ettirmek mümkün mü? Yani bir siyasi güç olarak sivilleşerek bunu bir siyasi güce çevirmek, meşru bir siyasi güce çevirmek mümkün mü? Evet, ama zahmetli, elinde silah olarak, silah tutarak bu örgüte liderlik yapmış olanlar yine bir silahlı örgüt liderliğine soyunabilecekleri için bunları birçok ülke de kabul etmeyecek bu şekilde bir yapılanmanın lideri olarak, sivil yapılanmanın lideri olarak. Dolayısıyla iş başkalarının eline geçiyor, emir komuta başkalarının eline geçiyor. Bir taraftan da İsrail'in çok yakından kullandığı bir örgüt olarak biliyoruz biz bu örgütü. Çünkü en son Amerika'dan da umudu kesince İsrail'e ağlamışlardı ve ondan yardım dilemişlerdi. Dolayısıyla İsrail de bu örgütün bu bölgede kendisi için çok kullanışlı olduğunu defalarca açıklamış bir devlet. Devlet yetkilileri ağzından. Dolayısıyla bırakmak istemiyorlar, bu kesin. Ama Öcalan için çaba gösterdiklerini göstererek de bunu bir meşru kılıf bulmaya çalışıyorlar. Öcalan'ın çağrısı ise herhangi bir kademe gözetmeksizin bütün örgüte yönelik bir çağrı. Dolayısıyla örgüt liderlerinin örgüt mensuplarına ayrıca bir şey demesi zaten gerekmiyor baktığınızda. Ha, Öcalan bunu istiyor mu? Ya yani ben demedim ama madem öyle diyorlar ben de bundan yararlanayım mı diyor. O da Öcalan'la o bildirinin yazılması sürecinde muhatap olanların konusu. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın konusu. Ben bugüne kadar öğrendiğim, duyduğum, edindiğim bilgilerin tamamı Öcalan'ın kendisinin yeni bir adım atmasına gerek duyulmadan bu sürecin tamamlanmasını istediği. Yani cezaevinden çıkmak, yapmak, affedilmek veya ne bileyim başka bir cezaevinin nakledilme falan böyle bir talebinin olmadığı. Bugüne kadar hep söylene gelen şey bu. Böyle buradan baktığınız zaman örgütün Öcalan'a karşı çıkmıyormuş gibi yaparak aslında Öcalan'a karşı bir hazırlık içerisinde olduğu benim edindiğim izlenim tamamen bu.
3: Evet. Küçük bir not ekleyeyim. Tabii. Şimdi doğru Öcalan'a karşı geliyorlar. Bu Türk Devleti'ne değil, bu Öcalan'a karşı. Bir de unutmayalım PKK'nın ilk silahlı eyleminin yıl dönümünde bir de yazılı açıklaması var şimdi Murat Karayılan'ın. Şimdi şunu hatırlayalım. PKK'nın Fesih Kongresi öncesindeki Öcalan'ın yaptığı görüşmelere dair dışarıya sızan bilgilerde bizle temas kuran başka devletler de var cümlesini duyduk. Karayılan'ı kendimi konuşuyor. Birisi bakın bu arada sadece Karayılan veya Kandil'deki yönetim kadrosu değil Türkiye'ye gelemeyecek bu yasadan faydalanamayacak terör örgütü yöneticisi sayısı yüzlerle, 200'lerle ifade edilebilecek kadar büyük bir sayı diyebiliyoruz. Dolayısıyla onu birileri mi konuşturuyor? Ama burada yani şu tespit doğrudur. Bu Öcalan'a karşı bir duruştur. Evet. Bunu öncelikli çözmesi gereken de Öcalan'dır. Yani Türk Devleti'nin şu tavrı çok net. Ben yasayı çıkartırım. Sen silahı bırakırsın, uygularım. Orada kalmaya şey yapan, niyeti olan aynı terörle mücadele şartlarına muhatap olur. Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak'ın kuzeyindeki evet. hiçbir üssünü veya Suriye'deki hiçbir üssünü falan da boşaltmıyor yani.
5: Yani şöyle bir şimdi garip durum da ortaya çıkıyor. Yani hani zaten şöyle bir beklenti vardı. Bu konuşuluyordu. İşte Öcalan'ın İmralı'daki koşullarında bir takım cezaevi koşullarında iyileştirmeler olması, evet. görüşlerin kolaylaştırılması, gazetecilerin bazı akademisyenlerin ziyarete gitmesi gibi konular tartışılıyordu. Ki Devlet Bahçeli de aslında yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması evet. gerekmektedir diyor. Bu yönde bir çağrı Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinden de gelirken Kandil'den aynı sıralarda
6: bu, tabii yani,
5: bu yetmez daha da fazlası şimdi,
6: çağrısı. Bu fantezi zaten yani böyle saçma sapan bir şey olmaz yani gitsinler Öcalan'la görüşsünler. Militanlar falan gibi başka bir şey yapıyor bir yandan da.
5: Yokuşa sürme.
6: Yani bir, tabii ne? Ki yokuşa sürüyor. Yani o ilk dediğim yani iki yorumu olabilir. Bir hani Öcalan'ın önünü açmak, bir diğeri de tıkamak açıkçası. Biraz öyle şey yapıyor, davranıyor buradan. Ona anlıyoruz. Diğeri diğer düzenleme idari bir düzenleme olacak. Yani İmralı Adası'na yönelik orada görüşme koşulları ya da kimlerle olacağı idari düzenlemeleri de yani eleştirildi. Yani bu çerçeve yasada niye yok diye. Onun içinde o olmaz zaten. Yani çerçeve yasayla onun bir alakası
5: yok.
6: Yok. İkincisi şu var. Yani ya yıllardır gazeteci olarak takip ediyoruz. Yani hem Abdullah Öcalan hem Kandil zaman zaman iyi polis kötü polis oynamışlardır. Yani bir şekilde yani birisi inisiyatif kullanmıştır. Yani öbürüne karşı çıkıyormuş gibi olmuştur. Aslında öyle değildir. Ama buraya baktığımızda sonuç olarak örgütü kuran Abdullah Öcalan ve örgütü fesheden Abdullah Öcalan. Görüşmeleri yürüten devletin istihbarat teşkilatı ya da diğer birimleriyle Abdullah Öcalan. Ve yaptığı açıklamalarda da bu işin bittiğini, hani özetle Türkçesi, onu söylüyor. Ve en son yani İmralı heyetinin gidip gelmesi, bu çerçeve yasadan önce ve buna karar verilmesi, bu çerçeve yasanın çıkması bu şekliyle Öcalan'ın bildiği bir şey.
5: Evet.
6: Onun da gördüğü bir şey ve onun da hayır demediği bir şey sonuç olarak. Yani örgüte de bunun çağrısı muhtemelen gitti.
5: İşte buna rağmen hala Karayılan yaptığı açıklamada tırnak içinde kendi ifadeleriyle önderliğimizin bile görüşleri fazla dikkate alınmamış diyor.
6: Ya şimdi hani burada anlatamayacağımız şeyler de bu anlamda var. Yani bu aslında ikinci döneme yönelik hazırlık diye düşünüyorum. Yani nasıl diyoruz? Şimdi bu altıncı madde bir şekilde çerçeve yasa olarak yasalaştırıldı. Yedinci madde yani meclis komisyonu raporundan bahsediyorum. Yani işin demokratikleşme, hukuki yeni düzenlemeler, işte belki işte Bahçeli'nin söylediği işte ayım kararlarının hayata geçmesi gibi aşamalarda biraz orada eli güçlendirmek. Yani kendi tabirleriyle orada hani işte Kürt kelimesi geçmiyor, hani niye geçmiyor onu orada görmek, işte dille ilgili, kimlikle ilgili vesaireyle ilgili bence ön almaları şimdiden yapıyorlar gibi biraz öyle okuyorum. Ama şu da var. Dönmeyecekler var, bunu biliyoruz. Ama dönmeye hazırlananlar da var, bunu da biliyoruz. Hem Avrupa'da, hem Kandil'de, hem de Irak'ın içinde daha önce örgütten ayrılmış, işte Süleymaniye'de daha çok ağırlıklı olarak, ki onu da biliyoruz, uzun yıllardır yaşayan, belki o dönem davalar açılmış, ama arada 15-20 yıl geçmiş, bunlarla ilgili hazırlıklar olduğunu, hatta bu ailelerle temasa geçildiği, çünkü sonuçta Süleymaniye'de oturan eski bir PKK'lıyla aileler görüşüyor bir şekilde telefonla vesairelerle. Eğer aradıkları zaman nasıl bir prosedür uygulanacağını bildirin diyorlar. Yani işte avukatlık nereden girecekler, nasıl çıkacaklar, kimler gelecek, 60 yaşını aşanlar var, hastalar var vesaireler var. Yani bu prosedürde yavaş yavaş işte jandarma belli tarafından evet tabii gidilip ailelere deklare ediliyor. Onlar anlatılıyor. Yani bu süreçle ilgili nasıl bir yol izleneceği bunlar yapılıyor. Ha, dönmeyecek de dönmeyecektir. Bir kısmı belki daha deneyip oralarda şey yapacaktır. Avrupa'dan geleceklerle ilgili avukatlar aracılığıyla belli makamlarla bağlantı kurulup o sürecin nasıl işleneceği. Şimdi buralara kadar gelinmiş bir noktada bu şeyin Karayılan'ın açıklaması hani kendince biraz hani yavaşlatmak ya da işte elinde bir koz var onu kullanmaya çalışmak gibi. Evet belki Öcalan'ın da tam içine sinmemiş olabilir ama sonuçta buna karar verilmiş ve ona okey denmiş bir çerçeve ve meclisten de geçmiş. Buradan artık geri dönüşü yok.
5: Yani Özal Bey şimdi şu aşamada artık yasa geçti. Yani olması gereken örgütün harekete geçmesi ve gelip silahları bırakması değil mi? O noktada mıyız?
3: Değiliz. Daha provokasyonlar noktasındayız. Şimdi
6: aman.
3: Şöyle kimin neyi kaybedeceğine bakarsak kimin neyin için bozmak istediğini de anlarız. Şimdi İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri kurmasına ya da gelişmesine yardım ettiği terör örgütlerini sadece PKK değil diğerlerini bıraktı mı? FETÖ'yü bıraktı mı? Bırakmadı. Dolayısıyla şimdi kuruluşuna yıllarca bu kadar emek verilmiş işlerin bir anda dağılmasını istemezsiniz. En azından Beyaz Saray istese altta bir yerlerde, CENTCOM'da orada burada birileri bir şeyler söyleyebilir. İkincisi inanılmaz bir maddi güç kaybı olacak Avrupa ayağı açısından söylüyorum. Kandil

0: bahsettiğimiz kişi bundan 7-8 sene önce Öcalan tutsaktır. Örgütün ne olacağını biz karar veririz diyor. Ama ne zaman ki bu süreç başladı, Öcalan PKK'nın fesi için Kandil'le temas kurdu. Oraya dair dışarıya sızan notlardan gördüğümüz şey şu: kimse Öcalan'ın iradesine karşı çıkamaz. Dolayısıyla Karayılan konuşur. Karayılan 15 Ağustos'ta PKK'nın ilk silahlı eyleminin yıl dönümünde mesaj yayınlar vesaire, ama bir daha telefon çalar, bambaşka bir yere döner. Biz bu dönüşleri de Karayılan Öcalan pratiğinde defalarca gördük. Cemil Bayık pratiğinde de gördük biz bunları. Dolayısıyla söylediğim gibi, yani ilk adımın bürokratik olarak hazırlığı olabilir, ama provokasyon safhasını da yaşayacağız. Yani şimdi adını çok net koyalım. Karşılıklı bir güvensizliğin güvene dönmesine ihtiyaç var. Dün hepimiz futbolu değil ama aman bir şey olmasın diye Ahmet Erzurumspor maçını seyretmedik mi? Hepimiz soluk soluğa buna bakmadık mı? Bununla ilgili devlet oraya bakanlarını bile yani iki bakanı da yollayarak bir provokasyon olmaması için uğraştı mı? Uğraştı. Dolayısıyla Karayılan provokasyon yapar mı? Yapar. Avrupa ayağından birileri yapar mı? Yapar. Türkiye'de aksiyonda provokasyon çabası olabilir mi? Olabilir. Sinirlerin zorlanacağı dönemler olacaktır. Hı hı. Ama şunu söylememe lütfen izin verin. Üçüncü bir göz olmadan, bir başka ülkenin arabuluculuğu olmadan, hı hı, İrlanda'da 830 tane silah vardı. Kanada eski genelkurmay başkanı geldi teslim aldı. Ya şaka değil. 3 yıl sürdü. 3 yıl sürdü. 830 tane silahın tesliminden bahsediyoruz. Türkiye kendi meselesini kendi modeliyle beraber çözen ve işte 6 ay içerisinde, yani silahı bırak 6 ay içerisinde de ülkene dön çizgisine getirdi meseleyi. Bu hızdan da kaybedilecek güçten de rahatsız olanların provokasyon çabalarını göreceğiz önümüzdeki dönemde. Karayılan'da bunun örneklerinden bir tanesidir.
1: Siz ne dersiniz Sayın Kartoğlu? Siz de bekliyor musunuz bu tip pürüzlerin ortaya çıkmasını bu süreçte?
2: Tabii bunlar beklenen pürüzler, ama bu pürüz biraz kaba bir pürüz. Yani hemen görünen, fark edilen ve etkisi olacağını da çok zannetmediğim bir pürüz. Çünkü mesele Türkiye, oradaki militanların 3000 civarında bir militanın gelip gelmemesi meselesi değil. Bunların bir kısmı gelecek, başlıyor. Gelmezse ne olacak peki? Şimdi örgütün silah depolarını, silahsızlandığını bildirmesi gerekiyor. Ya buna karşı çıkacaklar ve bir çete haline gelecekler. Çünkü artık örgütün bugüne kadar iddia ettiği bir hedefi yok. Bu hedefi Öcalan ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bundan sonra bir çete haline gelir. Burada bu çete Barzani'ye tehdit, ne bileyim Süleymaniye'ye tehdit, Suriye'ye tehdit, Türkiye'nin dışında. Türkiye zaten tehdit, İran'a da zaten tehdit. Dolayısıyla bir bugüne kadarki koruma aldığı yerlerden bu haliyle koruma alması o kadar kolay değil. İki, eski korumalarını dikkate almayan, buna rağmen örgütle mücadele edip onu buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan sonra daha fazlasını yapmaya da muktedir. Dolayısıyla öyle bir riske gireceklerini zannetmiyorum. Silah depoları verildikten sonra insanlar, oradaki militanlar Türkiye'ye gelip silahlarını teslim etmeyi filan kabul etmezlerse o zaman ortalıkta gezinirler. Yani Erbil'e filan giderler mesela ellerindeki silahla. Mümkün mü? Değil. Dolayısıyla bunlar çözümü daha kolay, daha kaba sorunlar. Ama ince sorunlar olmayacak mı? İnce sorunlar da olacak. Belki örgütün artık o istihbarat bağları, diğer ülkelerle, diğer istihbarat örgütleriyle olan bağları, diğer işte kaçakçılık örgütleriyle olan bağları, Avrupa'daki kollarıyla yapabilecekleri başka provokasyonlar da olabilir. Türkiye içerisinde de gelip ne bileyim işte daha önce mesela Habur'da gördüğümüz bir sorun vardı. Bir şov gösteri sorunu vardı. Benzer şeylerin Türkiye'de olma ihtimali de var. Yani bir yerlere gelip işte birilerinin normal bir vefatı bir törene, bir gösteriye çevirmek mümkün. Çünkü bunun karşılığı var. Bakın, provoke edilecek olan şeyi

0: sadece Türkiye'deki Kürtler olarak değerlendirmemek lazım. Türkiye'de Türkleri provoke edecek bir takım hareketler görebiliriz. Örgüt buna muktedir tırnak içinde. Çünkü gelen herkesin sessiz sedasız birinde oturmayabileceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Ya da ne bileyim, hani artık her şey sivilleşti filan, sokağa da feşmekanın adını verelim. Bu konularda mesela Türkiye'de işin siyasi bir tarafı var. Kim? DEM Parti. DEM Parti'nin bu konularda Türkiye'nin %95'inin hissiyatını, hadi onun oy oranıyla söyleyelim, o partinin %90'ının hissiyatını zorlamaması gerekiyor. Ve orada ona çok hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bakın hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, ki çok ileri laflar etti, çok ileri açılımlar yaptı. Herkes, hepimiz, ben de dahil bunu, yani bugünden bu adım söylenir mi diye değerlendirdim. Ben öyle değerlendirdim, kendi adıma konuşayım. Ama şimdi görüyoruz ki bu işe verilen önem söylenen sözleri destekliyor. Şimdi burada da bu kadar ileri adımlar atılırken öbür tarafta da o hassasiyetin gözetilmesi gerekiyor. Bugün Kayseri'de mesela bir takım olaylar oldu. Bunların her biri riskli işler. Türkiye'nin geneline zarar verebilecek işler. Ben o bakımdan örgüt bunu umursamaz. Ve provokasyonu besleyebilir. Türkiye'ye gönderdiği insanları feda edebilir. Onlar da bir feda eylemi olarak bu tip provokasyonları tercih edebilirler. Ama orada DEM Parti'ye bir görev düşüyor. Beri taraftan MHP'ye haliyle, doğal olarak zaten işin başındaki iktidar partisinde ve liderlik anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ama herkesin ne yapabileceğini, ne kadar hassas davranabileceğini burada kestirebiliyor. Ben sadece kendi adıma DEM Parti'nin bu konudaki hassasiyetini çok kestiremiyorum. Çünkü bugüne kadar bir örneği yok. Orada bir iyi örnek, yeni bir örnek ortaya koyarlarsa bu süreci aşabileceğimizi düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum, bu kadar hassasiyet göstermek gerekiyor? Bakın, büyük devlet olmak tankla tüfekle olmuyor. Büyük devlet olmak bu ilişkileri yönetebilmek ve yürütebilmekle de oluyor. Başlatmakla da olmuyor. Yönetebilmek ve yürütebilmek bu hassasiyetleri göstermeyi gerektiriyor. O yüzden eğer Türkiye gerçekten bizim de düşündüğümüz ve bildiğimiz ve umduğumuz gibi bir büyük devletse, siyasetinin de aynı büyüklüğe yakışır vaziyette davranması gerekiyor ki o zaman Türkiye bütünleşik olarak bir büyük devlet diyebilir. Eğer burada HDP ayağı eksik kalırsa, ya da ne bileyim, sadece HDP'yi söylemiyorum elbette, ama destek veren partiler var öbür tarafta diye burada bir şey görüyorum, bir sorun alanı görüyorum. Çünkü onun öbür taraftan bir tarafı var. Yani örgüt tarafında bir taraflılığı var. Şimdi bunu, ben bunu niye söylüyorsunuz da bu terör örgütü de bu siyasi parti de, artık onları geçtiğimizi düşünüyorum. Ama öbür tarafta da bir İYİ Parti var, bir Zafer Partisi var. Bunların ikisini topladığınızda DEM Parti kadar bir parti bunlar. Şimdi DEM Parti kadar bir parti öbür tarafta varsa ve bir provokasyonun tarafı olma potansiyeli de taşıyorlarsa, bu sürece destek vermemek adına, bugün Kayseri'de gördüğümüz olaylara bakarak söylüyorum bunu, o zaman bu hassasiyeti kim gözetecek? Elbette onların sorumluluğu var, hassas davranmaları gerekiyor. Ama taraflar ve bir yerde bir siyaset yapma fırsatı bulmuşlar. O malzemeyi onların eline vermemek gerekiyor. Bunun için de DEM Parti'nin burada MHP'nin gösterdiği hassasiyeti gözetmesi gerekiyor. Eğer bu olursa ben provokasyonların çok işe yarayacağını düşünmem. Çünkü örgütün eskisi kadar Avrupa'da da bir karşılığı, Avrupa siyasetinde de bir karşılığı, Türkiye'ye rağmen desteklenmesi artık mümkün görünmüyor. Dikkat ederseniz bugüne kadar örgütle ilgili en korumacı yaklaşımları sergileyen ülkeler, işte Fransa, Almanya vesaire filan, bugünlerde bu konuyla ilgili tam bir sessizlik içindeler ve örgütün uzantısına, Suriye'deki uzantısına, operasyona kalkındığında hep birlikte Kanada'ya varıncaya kadar Türkiye ambargo koyma yarışına giren ülkeler, o örgütün ortadan kaldırılıp Suriye devletiyle entegrasyonunu yine Türkiye'nin öncülüğünde başlatıldığında seslerini çıkartmamak gibi bir politika yürüttüler ve aynı tarihlerde Türkiye ticaret heyetleri gönderdi. Dolayısıyla artık örgüt Türkiye'ye zarar verici yahut Türkiye'yi baskılayıcı unsur olarak kullanmak kimsenin istediği bir şey değil. O bakımdan provokasyonların daha tarafların sahiplik duygusunu güçlendirmeleri halinde işe yarayabileceğini düşünmüyorum. Bir başka devlet de bunu kullanmayacak. İsrail hariç o her türlü kullanmayı düşünebilir. Ona da pabuç bırakmak herhalde bizim yapacağımız bir şey olmamalı artık bu saatte.
1: Peki efendim, bir reklam aramız daha var. Reklamların ardından açılışta bahsettiğim Netanyahu'nun seçim kampanyasına bir bakış atacağız efendim. Ardından programı toparlayacağız. Reklam verelim, devam edeceğiz.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Nehirlerle dolu ve denize kıyısı olan Bangladeş, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Dünyada doğal afetlere en yatkın 8. ülke. Bangladeş halkı yükselen deniz seviyesi, nehir ve kıyı erozyonu, sel, kuraklık, fırtına gibi pek çok doğa olayıyla mücadele ediyor. Her yıl muson yağmurları mevsiminde topraklarının 1/3 sular altında kalan Bangladeş için geliştirilen projelerin ilki okula gidemeyen çocuklar içindi. Dün anlattığımız yüzen eğitim filosu başarıyla devam ediyor. Eş zamanlı olarak yıkıcı doğa olayları ve sosyal kültürel nedenlerle kalıcı bir kuruma erişemeyen köylüler için de programlar hazırlandı. Uzmanlar, görevliler çocukları yüzen okullara götürürken anne babalara, köylülere, çiftçilere de ulaştılar. Tarım alanları su altında kalan çiftçilere ve topraksız çiftçilere, yani tarım işçilerine yüzen tarlalarda çalışmayı öğrettiler. 7673 çiftçi doğayla uyumlu yaşamdan insan haklarına, sürdürülebilir tarımdan pazarlamaya, sağlıklı beslenmeye kadar hayatını değiştirecek eğitimler aldı. Akşam derslerine 40.200 köylü, gündüz programlarına 33.855 köylü katıldı. Ve çalışmalara katılan çiftçilerin yıllık gelirlerinde ortalama %55'lik artış kaydedildi. Bugün yüzen eğitim filosu dışında 55 tekne ile muson yağmurları mevsiminde ulaşım, barınma, depolama ve acil yardım servisleri kesintisiz görev yapıyor.
1: Doğa takvimi.
3: Doğrudan siyaset devam ediyor.
4: Sürecin önüne böyle bir takım pürüzler çıkartmak adına yapılmış açıklamalar gibi gözüküyordu. Konuklarımız da özellikle İsrail'in bir şekilde örgütle olan bağını devam ettirme, Türkiye'ye karşı böyle bir kozu elinde tutma adına gayretini sürdüğünü ifade etmişlerdi. Dün akşam saatlerinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Tabii İbranice bilmediğim için yapay zekadan yardım aldım. Çünkü fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan var, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani var, Hizbullah lideri var ve
5: Müşteba
4: Hamaney var. Bu fotoğraf. Şimdi fotoğrafın üstünde şu yazıyor efendim. Netanyahu'nun kazanmasını istemiyorlar. Altında da şu yazıyor. Onların kazanmasına izin vermeyin. Altta da Likud. İsrail, Mete Çubukçu, Ekim ayında seçime gidiyor ve seçim propagandasını anlaşılan buradan yürütecek gibi. Çünkü bugün içinde de bir video paylaştı. O videoda da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mamdani vardı. Yani
5: ne kadar aslında sıkıştığını gösteriyor ve bu 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliam, soykırım, saldırı silsilesinin bir şekilde yani hem kendine yetmediğini hem de toplumu ikna edemediğini gösteriyor. Yani kendi başına bir siyasi yapmıyor. Bu şu gördüğümüz şey ve o senin bahsettiğin video. Bugün ön seçim var aslında, ön seçimle ilgili. Yani şimdi ön seçimle başlayacak, sonra bunu belki daha da kendine göre tırnak içine geliştirerek devam ettirecek bu tür örnekleri ya da bahaneleri arttıracak. Ön seçime yönelik muhtemelen zaten ön seçimde kendisi seçilecektir. Yani başka bir aday var mı ondan çok emin değilim. Ama geldiği nokta bu hakikaten. Yani ne diyebilirdi? İran atıyorum savaşını kazandım.
4: Diyemiyor.
5: Lübnan'da işte Hizbullah'ı alt ettim, temizledim, işte bitirdim diyemiyor. Yani kendine bir zafer anlatısı ki bu kadar hakikaten bütün bölgeye yönelik bu saldırılar, katliamlar sonucunda bunu yapamıyor. Şu demek değil yani İsrail toplumu buna ikna olmamış değil. Ama o kendine olan güvenini bir şekilde artık yitirmiş durumda. Çünkü onun muhalifi, eski Genelkurmay Başkanı da diyor ki IDF yani İsrail ordusunun çökmesini istiyor diyor. Netanyahu'nun kazanmasına izin vermeyin diyor o da. Orada. Netanyahu bunu biliyor. Yani içeride aslında bütün bu süre içinde o yıpranmasının ve o iki tane faşist Ben-Gur ve Smotrich gibi adamları yanına alarak kurduğu o düzenin kendine doğru aslında geldiğini, Batı Şeria'yı çok konuşacağız. Yani şimdi hiç konuşulmuyor ama hani gerçekten korkunç şeyler oluyor orada. Korkunç şeyler oluyor.
4: İşgali iyice hızlandırdılar.
5: Yani yerleşimciler orduyu bile tanımıyor. Yani ben çok gittim oraya.
6: Mesela avına döndürdüler.
5: Ordu orada belli zamanlarda bu yerleşimcileri engeller, izin vermezdi. Yani onları geri ittirirdi.
4: Şöyle bir ek yapayım. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptık. Bir iki evle ilgili ordu müdahale etmeye gidiyor. O işgalcilere. İşgalcilere müdahale etmek için çevredeki 10 evi de ordu işgal ediyor.
5: Şöyle bir şey. Orduyu püskürtüyor işgalciler.
4: Evet.
5: Ordunun şikayeti var. Artık bunlar bizi de dinlemiyor. Yani o
6: arkasında iki tane bakan var çünkü
5: işgalciler. Bakan var. O raddeye gelmiş durumda. Ha, bu arada işgal de ediyorlar ama hani ordunun pozisyonu da bu. Dolayısıyla Netanyahu sıkışmış durumda buradan. Şimdi Müşteba Hamaney, Hizbullah'ın lideri Mamdani. Mamdani niye var orada? Çünkü Amerika'daki, New York'taki Yahudi toplumuna ya da Amerikalı Yahudiler yapıyor. Aslında bir yandan mesaj da onlara da mesaj yolluyor. Türkiye'nin tavrı zaten belli. Yani
4: Türkiye zaten Netanyahu'nun karşısında.
5: Tamam yani. Ya karşısında ve yani Türkiye'nin karşı olması, o blok kurması dünyada bir sürü ülkeyi harekete geçirdi. Değil mi? Yani bir anda ve ısrarla bunu sürdürmesi, hiç vazgeçmeden, onun için hani en büyük rakip olarak onu görüyor ve buraya çok ucuz bir siyasi, ne bileyim, grafiğe ya da oyuna dönmüş durumda. Bunun ama şeyli versiyonlarını çok sık seçime doğru göreceğiz diye düşünüyorum. Ve burada şöyle bir şey var. Hakikaten zafer kazandım diyemiyor. Yani bunu yazamıyor. Yani bu kadar katliamına rağmen. Çünkü şöyle bir şey var. İçeride hakikaten bir anlamda da çürüyen, korumasız olduğunu bir şekilde anlayan, yani hakikaten yani bir saldırı olduğunda o eski koruma kalkanının olmadığını gören ve üçüncüsü, evet Amerika hep arkasındadır ama Trump'ın bir mesafe koyduğunu, ki bugünkü demecinde de biliyoruz, hiçbir adayı İsrail'e desteklemiyorum ama birini destekleyebilirim gibi tam Trumpvari bir açıklama yapıyor.
6: Aslında da açmıyor çok uzun zaman.
5: Ama şöyle bir şey var. Sonuçta bir mesafesi.
4: Mesafeyi
5: koymuş durumda diye sözü bağlayayım.
4: Şimdi tam ben de onu söyleyecektim Özel Şendir. Yani böyle giderse eğer ilişkiler, Netanyahu yakında fotoğrafa, hani Netanyahu'nun kazanmasını istemiyorlar fotoğrafına, Donald Trump'ı koymak zorunda da kalabilir.
6: Valla bir şey söyleyeyim. Şimdi obsesif tanımlamasını tıpta çok kullanırız ama öğleden sonra dikkatimi çekti. İsrail Tarım Bakanı konuşmuş. Maariv gazetesi, Haaretz falan haberi Erdoğan'la defteri kapattık diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafıyla vermişler. Bu ne ya dedim. Tarım Bakanı nasıl defter kapatabilir? Hikayenin özeti şuymuş. İsrail yılda 180 bin ton domates tüketiyormuş. Bunun 40 bin tonu eskiden Türkiye'de çeşitli ülkelerden ithal edilmiş. Biz ihracat yasağı koyduğumuz için artık kendi domateslerini kendileri üretebiliyorlarmış. Bunu bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi, fotoğrafı üzerinden verebiliyorlar. Şöyle söyleyeyim, hakikaten mağlubiyet duygusu sıkıntılı bir duygu. Bakın, İsrail-PKK ilişkisinden bahsediyorduk. PKK'ya bağlı Avrupa'daki bazı dernekler Gazze'de soykırım sürerken İsrail'de kaderimiz bir diye oraya ziyaret düzenlemişlerdi. Şimdi İsrail aynı anda Türkiye'ye karşı bütün tuşlara basmayı denedi. Amerika'yı devreye sokmaya çalıştı. Yunanistan'ı devreye sokmaya çalışıyor.
4: İdeolojik şimdi, değil, taktik işbirliği şeklinde açıklamalar.
6: Şu anda en büyük korkuları Mekke ittifakına Mısır'ın katılması meselesi. Buna delirmiş durumdalar. İşte aman Hindistan'la daha da yakınlaşalım, niye Türkiye Pakistan'la işbirliği yaptı? Aman Yunanistan'ı nerede kullanırız? Şimdi hikayenin özeti şu. Şu ana kadar 25 milyar dolar para harcadı İsrail. İsrail için bu çok büyük bir para. 25 Tabii. milyar dolar. Kuzey sınırı, Lübnan sınırı Netanyahu'dan nefret ediyor. Hayatımız çok zorlaştırdı. Sen bizim hayatımızı mahvettin diyor. Ordu çöktü. İsrail ordusu çöktü. Bildiğiniz çöktü. Yani ben saçına ak düşmüş askerleri nöbet tutarken görüyorum. Ben-Gvir diye bir insan olma özelliğini yitirmiş birisi var. Her gün en az her gece 20-30 Filistinli daha öldürülmeli Gazze'de diyen bir adam var. Ama en komiği şu. Amerika Birleşik Devletleri Hamas'la direkt temas kurdu. Ramallah'ı da devre dışı bırakarak Hamas'la direkt temas kurdu. Dolayısıyla son anketlerde maalesef yine bir iki milletvekili öne geçti. Bir ara çok gerideydi, evet. Son geçen cuma gördüğüm ankette yine iki milletvekili öne geçti gibi duruyor ama bugün ön seçimde olaylı geçiyor. Bir adayı, bir kadın adaya bir liste oyunu yapmışlar. Orada kavga var. Son haline bakamadım ama şunu söylemekte fayda var. Evet, Türkiye bölgesel bir güç olduğu için ve İsrail'in en çok korktuğu ülke olduğu için seçimlerde de kullanmaya devam edecek. Her şeyi yapmaya devam edecek. Çünkü bu onlar için insanları Türkiye'den, Türkiye'yle korkutuyorlar ve oy almak için Türkiye'ye karşı bir tek biz karşı koyabiliriz havasında vermeye çalışıyorlar ama işte neye karşı koyabildikleri de ortada.
5: Bir de şu var, kısaca onu şey yapayım, Mustafa'ya söz verelim. Sadece saldırı, savaş anlamında değil kaybettikleri. Yani bu 7 Ekim'den sonraki süreçte bütün dünyada o kendi oluşturdukları aslında mağduriyetin kaybolması, bu çok ciddi bir şey. Burada da tabii Türkiye'nin ön ayak olması ve hakikaten çok reaktif davranması önemli. Bir de öyle bir şey var, yani sadece Orta Doğu'da değil, dünyadan soyutlanma çok. Ve eski o durumunu, zemini kaybetme, ki Amerika'nın bir kısmında da o zemini kaybediyor.
4: Batı çok uzun süre sessiz kaldı. Bir noktadan sonra kendi değerlerini tartışmak mecburiyetinde kaldı.
6: Halklar tepki gösteriyor. Yunanistan halka gösteriyor.
5: Dışında.
6: Atina yine Sina anlaşması imzalayacak önümüzdeki ay.
4: Yani Atina'nın oradaki tutumu da başlı başına bir program olabilir tabii ki de. Sayın Kartoğlu, size neler düşündürüyor böyle bir seçim kampanyası diye sorayım son olarak.
7: Bana şimdi bazı şeyler var, biliyorsunuz mizah için söylenir ya, güldürürken düşündürür falan diye. Bu güldürüyor, pek düşündüremiyor. O kadar derinliği yok yani. Bugün başta bahsettiğim çok çok ucuz bir tepki afiş. Ama işte ne derim, hani New York'a gelirse tutuklarım ama yetkim yok, yetki başkasında diye sonradan çevirdi de en azından bir tavır koydu. Doğrudan Netanyahu'ya, bu kişisel bir şey. İşte İran İsrail'i kabul etmemekle övünerek bir pozisyon aldı kendine bugüne kadar. Hizbullah zaten onunla birlikte sayalım, orada iki kişi yok, bir kişi var. Onun dışında bir de Erdoğan var. Şimdi insanlar bakacaklar, yani İran, Hizbullah, Erdoğan'la alakalı yeni çıktı burada. Niye çıktı? Ama işte Amerika bizi destekliyor ama Amerika ile başkanla da Erdoğan'ın arası çok iyi filan. Saçma sapan bir kafa karışıklığı yaratacaklar işte seçmeninde. Fakat burada tabii bir enteresan bir alt çöküyor. Demin yani son bilinen nokta, bahsedilen noktayı da ben de devam edeyim. Bir PKK, YPG neyse, uzantıları KCK. Neden en çok Özay'ın dediği gibi şeye ağladı, kapısına dayandı veyahut da Gazze'de soykırım sürerken destek mesajları ziyareti yaptı Tel Aviv'e, İsrail'e? Çünkü onlara da İsrail gibi terörle bir devlet kurabilecekleri yönünde bir kapı açılmış. Ama İngiltere'de bir şey vardır, bu Tony Blair'in Tenubiler'le Gordon Brown arasındaki anlaşma diye bilinen, işte Granit Anlaşması diye bilinen bir anlaşma vardır. Hani bir süre Tony Blair şey yapacak, parti liderliği ve başbakanlığını yürütecek, sonra Gordon Brown'a bırakacak falan, bırakmadı. Üçüncü adam diye o Mendelssohn, daha sonradan Washington Büyükelçisi yapılıp Epstein'le ilişkisinden dolayı görevden alınan ve şimdi yargılanmakta olan müsteşarları, o zamanki danışmanları da bunu şöyle tarif ediyorlar. Bu anlaşamama durumunu, gerçekleşmeme durumunu. Blair sesli düşünüyordu. Onun için bir tartışmaydı bu. Ama Brown onu söz olarak anlamıştı. Şimdi büyük devletler bir şekilde konuşuyorlar, tartışmaya da kapı açıyorlar. Fakat bunu küçükler bir söz olarak, bir vaat olarak alıyor. PKK gibi. Ondan sonra da ilişkilerini ona göre, hedeflerini ona göre belirliyorlar. Sonra da yine çakılıyorlar. Şimdi Türkiye ile Amerika arasında da bir anlaşma var. Ben Türkiye ile İngiltere arasında da benzer bir anlaşmanın olduğunu düşünüyorum ve gözlemliyorum. Bu anlaşma işte şimdi yeni başbakanla da değişmeyecek. Eğer yeni başbakan da belediye başkanı olmaktan çıkabilirse, yani küresel konulara eğilen, bölgesel konulara eğilen bir İngiltere ile karşılaşırsak, evet, o zaman bir anlam ifade edecek bizim için. O zaman aslında bu İsrail'in altındaki zemini, uluslararası destek zeminini ortadan kaldıran Netanyahu'nun gerçekten karşılaşacağı sonuçları ve bunlar sadece Netanyahu'nun değil, evet, İsrail'in karşılaşacağı sonuçları biz o zaman biraz daha görmeye başlayacağız. Evet. Yani bu listeye, bu afişe şeyin de, İngiltere Başbakanı'nın da Amerikan Başkanı'nın da eklenmesi an meselesi diyebilirim ben.
5: Evet, Sanchez'i ekleyebilir.
4: Sanchez'i de ekleyebilir tabii ki. Uluslararası Uluslararası Adalet Divanı'nı da ekleyebilir tabii ki. Liste çoğaltılabilir. Sonuna geldik. Doğrudan siyasetin efendim. Mete Çubukçu, Özay Şendir ve Mustafa Kartoğlu ile beraberdik. Biz noktalıyoruz. Buse Yıldırım karşınızda olacak saat başında. İyi geceler.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık salı 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek. Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. NTV ekranlarında gündemi aktaracağız gece boyu. Bugün 27 yıldır dinmeyen acının yıl dönümü. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. O gün saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4'lük depremde milyonlar, binlerce can gitti. Milyonlarca kalpte derin izler kaldı. 27 yıldır unutulmayan öyküleri, o gün yaşananları ve de Türkiye'nin deprem riskini birazdan ekranlarınıza getireceğiz efendim. Ama gelin öncesinde günü özetleyelim.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Örgüt elebaşı Alihan Kuriş tutuklandı. Örgüte yönelik her yeni gün yeni operasyonlar yapılıyor. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için ne dedi? Evinden çıkan altın ve paralar için nasıl bir açıklama yaptı? Örgüt hakkında neler biliniyor? Çarpıcı ayrıntıları aktaracağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen o 60 günlük süre doldu. Tahran'dan politika değişikliğine yönelik bazı açıklamalar var. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran'a bir çağrı var. Hem Tahran hem Washington'a bağlanıp son duruma bakacağız. Ve tabii bu yaşananlar piyasaları etkiliyor. Amerika-İran arasındaki gerilim sürerken piyasalarda da Hürmüz belirsizliği devam ediyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Petrol fiyatları Boğaz'dan geçişlerin duraksamasıyla yüksek seyrediyor. Dolayısıyla altını da etkiliyor bu. Altın yeni haftaya güçlü başladı ama dalgalanmalar da söz konusu. Peki son durum ne, fiyatlarda bakacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için bugün yarına ilk dilimiyle başladık.

0: Evet, Kuruş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuruş tutuklandı dedik. Örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresinden bu paraların olduğu ortaya çıktı ve adreste ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı denildi. Örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği, iletişim kurduğu da ortaya çıktı. Bir ayrıntıları izleyelim, sonrasında çok daha fazlasını paylaşacağız.
1: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuruş'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuruş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuruş, bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuruş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
2: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bayrok uygulamasını kullanıyorlar. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: İçişleri Bakanlığı'nın bahsettiği o uygulama, yani Glopper ne? Gelin biraz yakından bakalım. Şimdi Glopper uygulamasına herkesin erişimi yok. Çok sınırlı bir kişi sayısı ancak girebiliyor. Alihan Kuruş Suç Örgütü'nün üst düzey örgüt yönetiminin haberleşmek için kullandığı iddia ediliyor sadece. Ve sisteme giriş için 3 aşamalı bir doğrulama gerekiyor. Uygulamayı kimin geliştirdiği ise henüz bilinmiyor. Tabii bu bilinmeyen noktaları aydınlatmak için de bizler de İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek haberleri bekliyoruz. Ya da Adalet Bakanlığı'ndan, ki bu noktada da yeni gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayrı suç örgütüne mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya dair ayrıntıları bize Sena Gürbıyık aktaracak. Sena, seni dinleyelim. Neler söylersin? Hangi örgütler bunlar? Hangi suçlamalar yöneltiliyor? Seni dinleyelim.
3: Buse Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarına ilişkin yürütülen bu soruşturma kapsamında 4 ayrı suç örgütüne ait mali değerlendirme yapıldığını açıkladı. Aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu 4 aylık suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını bugün sosyal medya hesabından duyurmuştu. Suç örgütleri Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Kiralık kasalar ve kripto varlıklara el konulan soruşturmada da örgütlerin suç gelirlerinin yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle aktardığı ve akladığı aslında öne sürüldü. Ve aslında suç gelirlerinin kripto varlık ticaretinde kullanıldığı da bu soruşturmanın konusu ve bu soruşturmada yer aldı diyebiliriz. Bu değerlendirmeler yapıldığında da mali soruşturma başlatıldı ve 818 şüphelinin banka hesaplarına el konulduğu açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün bu soruşturmaya ait detayları hem paylaştı hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtmişti. Toparlayacak olursak 4 ayrı suç örgütüne mali soruşturma başlatıldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin de çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldığı ve 818 şüphelinin dediğimiz gibi banka hesaplarına el konulduğu açıklandı Buse Yıldırım.
0: Sena Gürbıyık aktardı son gelişmeleri ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini söyledi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
5: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
4: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
5: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
4: Bahçeli çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşmanın görülmesine başlandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra çok sayıda milletvekili yeni salondaki duruşmayı izledi. Davada aralarında görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık yargılanıyor. İkinci duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki yeni salonda görüldü. İkinci duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıkların savunma yapacağı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu da savunma yapmak için talepte bulundu. Ve mahkeme başkanı uygun yerde makul bir sürede savunmayı alacaklarını duyurdu. İddianamede örgüt lideri olarak adı geçen İmamoğlu hakkında 142 eylem nedeniyle 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. 4 aday yarıştı. Meclis üyeleri arasında kavga çıkınca hareket dakikalar yaşandı. Seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
1: İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yüksekti. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
6: Asuman Şen 15 oy.
1: İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen'le Yeni Parti'den Barış Gürsoy, Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İkinci tur oylamada geçersiz sayılan 3 oya CHP grubu tepki gösterdi ve salonu terk etti. CHP ve Yeni Parti il başkanlarının görüşmesi sonucu CHP'liler son turda oy kullanmak üzere birleşe birleşe kazanacağı sloganı atarak salona döndü. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salona emniyet güçlerinin çağrılmasıyla gerginlik sona erdi ve seçime devam edildi. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı.
7: İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun hepimiz.
0: Emekli Tuğamiray Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşılan video içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmaya Ertürk'ün bir süre önce kullandığı ifadeler sebep olarak gösterildi. Gözaltına alınıp savcılıkta ifadesi alınan emekli Tuğamiray Ertürk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Paylaşılan videolarda emekli Tuğamiray Ertürk'ün 2023 yılında yılında seçimlere dair farklı tartışma programlarında dile getirdiği yorum ve düşünceleri yer alıyor. Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız ve hem Amerika hem İran'dan son durumu öğreneceğiz savaşa dair. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a teslim olma çağrısı yaptı. Umman'ı tehdit etti. Tüm bunlar Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının süresinin dolduğu gün yaşandı. Ayrıntıları bize NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktaracak. Karşımızda şu anda Begüm, merhaba. Önce Trump'ın sözleriyle başlayalım. Neler söyledi?
8: Musa, ABD Başkanı Donald Trump tam da 60 günlük ateşkesin süresinin dolduğu günde hem sosyal medyadan bir mesaj paylaştı hem de Fox News'a konuştu. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda Trump bir numaralı hedef İran'ın hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması dedi. Bu yöndeki mesajı tekrarladı. Tarafların Haziran ayında vardığı mutabakat zaptı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik önemli adımların atılmasını aslında kapsıyordu. Ama Hürmüz Boğazı hala kapalı ve mutabakat zaptında öncelikli bir takım adımlar atıldıktan sonra da orta ve uzun vadede İran'ın nükleer programına ilişkin, bu programa kısıtlamalar getirilmesine ilişkin görüşmelerin yapılması aslında öngörülmüştü Amerika ve İran arasında. Fakat taraflar o noktada değiller. İran Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik yapılacak düzenlemeler konusunda Umman'la bir süredir görüşüyordu anlaşmanın sağlanması için. Son açıklama Umman'la bu doğrultuda ortak bir açıklamaya son şeklinin verilmesi üzerine çalışıldığı yönündeydi. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a verdiği röportajda Amerika'nın müttefiki olan Umman'ı da tehdit etti. Çözümün önünde engel teşkil ederlerse ve sürece müdahale ederlerse onları da bombalarız ifadesini kullandı ki Mayıs ayında da benzer bir tehditkar söylem kullanmıştı ABD Başkanı Donald Trump. Trump Fox News'a verdiği röportajda Amerika'nın İran devrim muhafızlarıyla bir arka kanal diyaloğuna sahip olduğu yönünde bir iddiada bulundu. Beyaz teslim bayrağını çekmeliler ifadesini kullandı Trump. İran devrim muhafızları ise Trump'ın bu sözlerinden sonra yine sert mesajlarını sürdürdü. Bu konudaki açıklamalarını da yenilgi kabusundan ve bir takım yanılgılardan kaynaklanan fantaziler olarak değerlendirdi Buse.
0: Peki bu mutabakat zaptının süresi bugün sona erdi. Sürenin barış için değil de iki ülke için savaşa hazırlık olarak değerlendirildiği yorumları var. Aslında başından beri de böyle yorumlanıyordu ama şu sıralar daha mı çok dillendirilmeye başlandı Amerika'da da, ne dersin?
8: Musa, evet, aslında 60 günlük ateşkesin süresinin dolması biraz sembolik bir önem taşıyor ama tabii ki geldiğimiz noktada özellikle Amerika açısından da başlangıçta belirlenen mutabakat zaptıyla belirlenen amaçlara ulaşılmakta ne kadar zorlanıldığının en somut işareti olmuş oldu. Sürenin dolmasıyla hala taraflar arasındaki gerilimin çözülememiş olması. Temmuz ayı sonundan itibaren Amerika'da İran'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirilmedi. Ancak hem sahadaki duruma hem de taraflardan gelen sert açıklamalara baktığımızda Amerika ve İran'ın birbirini özellikle ekonomik açıdan uzun süreli bir şekilde bir yıpratma mücadelesi, yıpratma çabası içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Amerikan kamuoyunda, Amerikan basınında konuşulanlara baktığımızda kim buna daha uzun süre dayanacak şeklinde bir mücadele olduğunu söylemek mümkün. Amerika Kasım ayında ara seçime gidecek. İran ekonomisi zor durumda. Özellikle Amerika'nın hem yaptırımları ve ona eklenen yeni yaptırımlar ve ablukayı hala devam ettirmesi sebebiyle. Bir yandan da İran'da birkaç gündür konuşuyoruz. Önemli üst düzey ulusal güvenlik pozisyonlarına sertlik yanlılarının getirilmiş olması Amerikan kamuoyunda İran'ın uzun süreli ya da ucu açık bir Amerika ile çatışmaya hazırlandığı, buna hazır olduğu, bunu planladığı şeklinde değerlendiriliyor. Bilhassa İran içerisindeki ılımlılar İran'ın Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde elde etmiş olduğu bu kontrolü bir avantaja çevirerek anlaşmaya varması, anlaşma yapması yönünde çağrıda bulunurken sertlik yanlıları daha fazla taviz koparılmasından yana gibi görünüyor. Özellikle Wall Street Journal'da örneğin yer alan haberde İran'da sertlik yanlılarının mutabakat zaptından sonra aradan geçen bu iki aylık süre zarfını daha çok Amerikalıların yeni bir saldırı için zaman kazanmak için kullandığı algısı hakim. Dolayısıyla İranlıların da bu iki ay içerisinde daha çok müzakerelere bel bağlamak yerine diyelim bu iki ayı daha büyük bir savaş ve çatışmaya hazırlanmak için kullandığı yönünde bazı yorumlar ve iddialar var. Bir yandan da tabii ki İran'dan gelen sert söylemlerin İran'ın diplomasiden tamamen vazgeçtiği şeklinde de yorumlanamayacağı ve İran'ın sadece diplomasi konusunda daha sert bir tavır takındığı görüşü de hakim. Dolayısıyla burada Amerika'da sorulan sorulardan bir tanesi İran ekonomik açıdan bu kadar zordayken İran toplumu ya da İran'daki sisteminde süreçten gelebilecek sonuçları ne kadar absorbe edebileceği de sorulan sorular arasında Buse.
0: Evet, tüm bu iddiaları, yorumları ve tabii soru işaretlerini şimdi biz Ali Çabuk'a soracağız. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen o 60 günlük sürenin ardından şimdi ne olacak? Tahran'dan da açıklamalar var. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, hem tabii biraz önce Begüm'ün aktardığı o iddiaları da senden dinleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte İran'ın bu 60 günlük süreyi daha güçlenmek ve işte savaşı daha sert hale getirmek amacıyla yaptığı hazırlıkların olabileceği iddia ediliyor. Peki İran'da ne konuşuluyor? Nasıl bir yol izlenecek bu 60 günün ardından?
9: Buse, açıkçası İran lideri Müşteba Hamene'nin son atamaları sonrasında Tahran yönetimi diplomaside şartlarını, taleplerini masaya sahayla birlikte, askeri tehditle birlikte daha güçlü bir şekilde aktarmaya başladığını gördük. Muhsin Rıza'yı Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak atanmıştı ve görevine geldikten sonra ilk yaptığı iş Çin Büyükelçisi'yle görüştü, askeri üniformasıyla çıktı Çin Büyükelçisi'nin karşısına ve buradaki ilk değerlendirmesinde Hürmüz Boğazı eğer açılacaksa yeniden bu taleplerimizin ABD yönetimi tarafından karşılanması ile ancak mümkün olabilir vurgusunu yaptı. Bu talepler arasında da bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması ve ABD'nin İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını sonlandırması. Muhsin Rıza'yı Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Başkanı ilk mesajını Çin Büyükelçisi ile kamuoyuna bu şekilde vermişti. Begüm de aktardı. Bu 60 günlük ateşkes süresi içerisinde ki İranlar bunu ateşkes olarak adlandırmıyor, savaş sona erdi diyorlar ve bu ateşkesin uzatılmasına ilişkin iddiaları, haberleri de doğrulamıyorlar. Savaşın sona ermesi gerektiğini ve ABD'nin İran'a vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmesi gerektiği şeklinde talepler ve söylemler dozunu artırmış durumda. Bugün Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir yetkili ABD'ye birkaç hafta süre tanıdıklarını, bu süre içerisinde taahhütler yerine gelmezse Hürmüz Boğazı ve bölgenin genelinde gerilimi artıracakları mesajını verdi. Yani savunma pozisyonunda artık kalmayacağız, karşı taarruza ve saldırıya geçeceğiz ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda ise yaklaşık bir saat önce Buse, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir geminin konulduğu bilgisi de var. Bunu da paylaşalım. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın Geçm Adası yakınlarında alıkonulduğu şeklinde son dakika bir bilgi de var.
0: Ali Çabuk bizlere aktardı İran'da konuşulanları, iddiaları ve tabii tüm bu yaşananlar, tüm bu belirsizlik ve elbette ki özellikle Hürmüz'deki belirsizlik devam ediyor. Bundan petrol fiyatları ve piyasalar da etkileniyor. Petrol fiyatları boğazdan geçişlerin duraksamasıyla şu sıralar özellikle yüksek seyrediyor. Altınsa yeni haftaya güçlü başladı. Gelin rakamlara bakalım.
4: Piyasalarda gözler bu hafta Hürmüz'de. Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu gemi trafiği neredeyse durdu. Cumartesi yalnızca 5 emtia gemisi geçerken pazar günü kayıtlı geçiş görünmedi. Tanker saldırıları ve tıkanan Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisi petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Brent petrol hafif geridese de haftaya yeniden 90 dolara yakın bir seyirde başladı. Petrolün varil fiyatı haftalık bazda %7'ye yakın yukarıda. Küresel piyasalarda fiyatlamalar petrol piyasasının seyrine odaklanmış durumda. Altın ise yeni haftaya güçlü başladı. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması altındaki yükselişi destekliyor. Ons altın 4400 dolara yakın. İçeride gram altın ise 6700 lirayı geçti.
10: Buradan daha yukarıya gider mi? Evet gidebilir. Eğer bir anlaşma olursa dolar endeksinde gevşemeyi görürsek burada 99 seviyesinin altında 98'leri görmeye başlarsak 4550 dolar seviyelerine doğru ons altında hareketi görürüz. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 7000-7200 seviyelerine doğru hareketi gösterebilir diye düşünmekteyim.

0: Evet, bugün 17 Ağustos depreminin 27. yılı değerli izleyenler. Evet, 27 yıl önce bugün saatler artık 3'ü gösterdiğinde, bu gece 3'ü gösterdiğinde büyük bir yıkım yaşandı ve tüm Türkiye kaybettiklerine ağladı. Binlerce kişi yaşamını yitirdi. Milyonlarca kişi yıllarca acısını çekti, çekmeye de devam ediyor. Ve tabii NTV ekipleri de o günün, o acı günün anısına pek çok özel röportaj yaptı. Dosya hazırladı. O röportajlardan birini şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye'de deprem denince ilk akla gelen profesörlerden biri, hepimizin yakından tanıdığı bir isim, Naci Görür. 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümünde NTV stüdyosuna konuk oldu ve Yağız Çenkal'ın sorularını yanıtladı. Görür, deprem dirençli kentler inşa etmeliyiz dedi. 27 yılda neler yapıldığını ve yapılmadığını anlattı. Uyarıları vardı ve tabii bir de bilimsel bir hesaptan söz etti. İstanbul'da 30 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı %48 diye bir kez daha uyardı.
1: Sesler duyuyorsan sesler.
2: 17 Ağustos 1999, 27 sene geçti. Ne değişti?
3: Yani gönül isterdi ki çok şey değişti diyebileyim. Maalesef çok şey değişti.

0: deprem dirençli kentlerde minimum sayıda ölü, minimum sayıda yıkım olabilir.
1: İstanbul'u bekleyen, Marmara bölgesini bekleyen bir deprem riski var. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Acaba bu risk şu anda yüzde kaçlarda?
0: Parsons ve diğerlerine göre onlar bu sene içerisinde revize ettiler. %48 oranında İstanbul büyük bir depreme maruz kalacak.
1: Ne kadar bir yıl içinde?
0: 30 yıl içerisinde, yani 2030'a kadar artı eksi 10-15 sene var. Bu zaman içerisinde depreme maruz kalacağız. Bence Türkiye'nin başka beka sorunu varsa da bu kadar önemli değildir. Ama en önemlisi beka sorunu afettir, depremdir. Onu da umursayan yok.
1: En yakın riski nerede görüyorsunuz?
0: Şimdi bakın, levha sınırları olarak Avrasya levhası, Anadolu levhası, ikisinin arasında Bingöl-Karlova'dan başlayan sınır fayı var.
1: Yedisuya dikkat çekiyordunuz.
0: Bu kesim daha kırılmadı. Çok yakında kırılması muhtemel. Çünkü buranın tekerrür periyodu doldu. 1794'ün üzerine bugüne tarihini çıkartırsanız oranın dolmakta olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla burası en tehlikeli yerlerden biridir. Türkiye'de bir sürü bakanlık var. 15-16 tane bakanlık var. Kur bir tanesi de Devlet Bakanlığı, Afet Bakanlığı olsun veya Deprem Bakanlığı olsun. Bütçesini ver, elemanlarını ver, yerini ver, görev ver. Belli bir hedefe kilitlensin. 15-20 senede ülkeyi deprem dirençli ülke haline getirsin.
2: Ağustos 1999 depreminde 18 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce de kayıp var ve ailelerin onları arayışıysa devam ediyor. Emine Cebeci Kayıpoğlu'nu ararken 18 mezar açtırdı ve onu 4 yıl sonra bulabildi. Gamze Öztürk'ün mücadelesi ise hala devam ediyor.
3: Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre 17 Ağustos 1999 depreminde 5840 kişi kayboldu. Bazıları bulundu ama hala yüzlerce kayıp var. Emine Cebeci depremin 16. saatinde Kocaeli Gölcük'teki evinin enkazından çıkarıldı. Kendisinden 3 saat önce kurtarılan oğlu 19 yaşındaki Serkan'ın izi bulunamadı.
4: Oğlumu buldular işte, çıkardılar. Oğlum hepsi dedi. Annem yaşıyor. Annem çıkmadan ben gitmem. Yani gitmemek için direndi hastaneye. Sonra dedim oğlum ben iyiyim, geleceğim, seni götürsünler. Gölcük askeri hastaneye geldiğimde ilk işim oğlumu sormak oldu. Bana şey dediler, buradaki bütün hastaları biz İstanbul'a sevk ediyoruz. İstanbul'da 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar, hepsine bakıldı. Serkan yok, sanki yer yarıldı, içine girdi. Oğlum yok içinde. Gömdük biri 18 mezarı.
3: Emine Cebeci 4 yıl sonra oğlu Serkan'ı 17 Ağustos mezarlığında kimliği belirsiz cenazeler arasında buldu. Ancak mücadelesi bitmedi.
4: Aramam bitmedi çünkü Nilgün'ün kızı kayıp. Başka arkadaşımın kardeşi kayıp. Bırakmayacağım kayıp aramasını. Yine de arkadaşlarımla aynı yolu devam ediyorum. İşte Gamze Hanım arar giderim, ötek Nilgün arar giderim. Bir umut diyorsun yani, bu seneler sonra çıkan insanlar oluyor.
3: Gölcük'teki 17 Ağustos mezarlığına 107 kişi kimliği tespit edilemeden defnedildi. Kayıp yakınları bu mezarların bir kısmını açtırarak DNA testi yaptırdı. Gamze Aktürk de kardeşi Zafer Kutluer'i arıyor.
5: Ailemin tamamını kaybettim ne yazık ki. Annem, babam, babaannemi kaybettim. 22 yaşındaki erkek kardeşimin ne yazık ki ne ölüsüne ne dirisine ulaşamadım. Ben devletin bana sağladığı imkanla destekli olarak bu mezarların 15 tanesini açtırabildim. Ama bu 15 mezardan ben ne yazık ki kardeşimle ilgili verdiğim DNA sonucunda bir eşleşme alamadım.
6: Bu yaşıyor, ambulans hemen bunu götürsün.
3: Yakını kayıp olan kişilerin kimliği belirsiz cenazelerden DNA örneği talep edilmesi için dava açması gerekiyor. Ancak bunun da maliyeti yüksek.
2: Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim, ardından buradayız, gündemdeki haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.

0: NTV Radyo.
1: Aranın ardından devam ediyoruz efendim. Yurttan haberleri aktaracağız da kadınlara yönelik şiddet olaylarına ne yazık ki her gün bir yenisi ekleniyor. Daha geçen hafta 25 yaşındaki Nildan Müge Şahin şikayetçi olduğu, üstelik de denetimli serbestlikle dışarıda olan eski erkek arkadaşı tarafından katledildi. Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin gündemine oturdu bu olay. Bu kez de bir başka eski erkek arkadaş İstanbul Esenyurt'ta bir kadına ve ailesine kabusu yaşatıyor. Defalarca saldırıda bulunan zanlı hakkında şikayetler olmasına rağmen bu kez kadının evini kundakladı.
2: Tanınmamak için başına kask taktı, gece karanlığında bir skuterle binaya yanaştı. Ardından yanında getirdiği benzini döküp içeride insan olmasını aldırış etmeden çakmağı çaktı. İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadının evi ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi. O anları sokaktaki güvenlik kamerası kayda aldı. İddialara göre genç kadın bir süre ilişki yaşadığı zanlıdan şiddet gördüğü için ayrılmak istedi. Ancak isteği yine şiddetle karşılık buldu. Şüpheli önce iki defa genç kadının ailesiyle yaşadığı evin camlarını kırdı, iki defa da kundaklamaya çalıştı. Genç kadın korkusundan yüzünü gizlemeye başlayıp İstanbul'dan taşındı.
3: Yakmaya çalıştı, molotof attı. Binamızın genel dış kapısının önüne lastik yakıp koymuş. Defalarca şikayetçi oldum. Her yapmasında usanmadan, bıkmadan şikayetçi oldum. Belki gerçekten bir gün sonuç bulur diye. Ne bir şikayet aldı, ne bir tutuklama aldı. Ben polisi aradığımda işte şahsi adresini bulamadık dedi.
2: Ancak zanlı şikayetlere rağmen pazar gecesi yine geldi. İçeride genç kadının babasının bulunmasına rağmen evi benzinle ateşe verdi. Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu.
4: Fark etmesek kesinlikle yanıyorduk. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani. Artık mermini sıkacak, elini kolunu sallayarak geziyor. Bana hiç kimse bir şey yapamaz diyor, hodri meydan diyor.
2: Aile kendilerine hayatı kabusa çeviren zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.
1: Dün İstanbul Sarıyer'de hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden 3 çocuğun da kardeş olduğu ortaya çıktı. Anne ve baba da ağır yaralı, tedavileri sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü ise ifadesinde frene bastığını ancak duramadığını iddia etti.
5: En büyüğü 13, diğerleri 11 ve 4 yaşlarındaydı. Yusuf, Mehmet Ali ve Ercin İçen kardeşler Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde hafif ticari araç nakliye kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 8 kişinin olduğu ticari araç savruldu. Kazada 3 kardeş hayatını kaybetti. Babaları Yasin İçen'le anneleri Sözler İçen'de ağır yaralandı. Toplam 5 yaralının tedavisine hastanelerde devam ediliyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise ilk ifadesinde hafif ticari aracı görmediğini iddia etti. Frene bastım ama duramadım dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif yaralandı. Olay dün öğle saatlerinde Çekmeköy'de meydana geldi. Yere sabitlenmeyen şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndükten sonra taklalar attı. Bu sırada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu belirlendi. Site göre evlileri olayın ardından şişleme oyun parkını bahçeden kaldırdı. Ve Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı küçük çocuğun tribünden çıkarıldığı anlar hala tartışılıyor. Küçük çocuğu kucağına alan polis o anları formalı neden çıkardıklarını anlattı. Olaydan sonra gözaltına alınan taraflar da konuştu. Bakalım.
0: babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Çocuğu kendisinden aldım. Devamlı bana soru soruyordu. Strese girmişti, terliyordu. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü.
5: Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Gençler Birliği taraftarlarının tepki gösterdiği Fenerbahçe formalı çocuğu kucağına alarak tribünden çıkaran komiser yardımcısı Uğur Yurduseven o anları anlattı. Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini fark edince olaya müdahale ettiğini söyledi.
0: Formasını çıkartmasını istedim, hedef olmamasını istedim. Tekrar giydiririz dedim. Bir arkadaşımızdan üstündeki tişörtünü çıkarıp montunu giymesini rica ettim. Seni polis yapacağım dedim. Hatta dönerken de polis tişörtüyle geldiğimde bana abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim.
5: Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılan zanlı da konuştu. Doğabilecek gerginliğe engel olmak adına hareket ettiğini söyledi.
6: Babaya gittim. Söylediğim tek şey var. Tek şey var. Ya dedim, ya dedim tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirin. İşte o sırada polis geldi. Komiser yardımcısı arkadaşımdı. Çocuğu aldı. Onların o anda kontrol edilemez olduğunu bildiğim için ben orada müdahale ettim.
5: Şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan soruşturma sürüyor.
1: Nişasta bazı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor. Fazla tüketimde başta obezite olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre sadece çocuklar değil, yetişkinler için de zararlı.
7: Bu şekerin fazla tüketilmesi hem karaciğerin yağlanmasına hem de bundan sonra insülin direnci ve vücutta olmaması gereken yerlerde yağ birikmesine yol açıyor.
5: Obezite, insülin direnci, hipertansiyon, karaciğer yağlanması. Nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riski daha yüksek. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Okan Bülent Yıldız paketli gıdalara dikkat çekti.
7: Şeker eklenmiş içecekler, gazlı içecekler sağlık açısından olumsuz riski en fazla kanıta sahip alan oluyor. Bir kutu gazlı içecek tükettiğinizde bir günlük hakkınızı zaten doldurmuş oluyorsunuz. Bütün paketli gıdaların, işlenmiş gıdaların içinde tatlı olmasa o gıda dahi nişasta bazlı şeker bulunabilir. Azaltmanın en önemli adımlarından bir tanesi etiket okuryazarlığı.
5: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Özmert de çocuklar için uyarı yaptı. Çocukluktaki hiçbir olumsuzluk çocuklukta kalmaz. Obez çocukların %55'i obez ergen olur, obez ergenlerin de %80'i obez erişkin olur dedi. Çocukların ilk 2 yıl hiç şeker tüketmemesini önerdi. Evde hazırlanacak sağlıklı atıştırmalıklar ve meyvelerin tercih edilmesini tavsiye etti.
1: Yargıtay Bursa'da görülen bir boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme sık sık evde bulunmayan, yemek yapmayan kadının kusurlu olduğuna hükmetti. Yargıtay'ın kararındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de erkeğin açtığı boşanma davasıyla ilgili oldu. Erkeğin boşanma davasının reddedilmesini doğru bulmayan Yargıtay kararı bozdu.
8: Yargıtay kadının evde yemek yapmamasını kusur olarak gördü ve bunu boşanma sebebi saydı.
9: Ya o kadar boşanma o kadar basit olmaması lazım. Bence sayılmaz ya. Yani bir yemek yapamakla eş boşanır mı ya?
8: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı boşanma davası açtı. Adam karısının sık sık evde bulunmadığını, yemek yapmadığını iddia etti. Karısı da karşı dava açtı. Mahkeme erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmederek kadının açtığı boşanma davasını kabul etti.
10: Evde oturan kadının görevi mi peki bu?
11: Görev değil. Evet. Görev değil ama evde oturan kadının sorumluluğu mu diyeyim acaba? Sorumlu olabilir.
10: Ya da yapsa iyi olur mu diyorsunuz?
11: Yani.
10: Siz efendim ne yemekler yaparsınız? Evli misiniz bilmiyorum.
11: Yok, o kadar akıllı bir kadın değilim.
8: Erkek tarafı kararı temyize götürdü. Yargıtay ise kadının sürekli dışarıda olması, evde bulunmaması ve yemek hazırlamamasına evlilik birliğinin gereklerinin ihmali anlamına geldiğine hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.
11: Ben de çalıştım. Gece 11'de geldimse de yemeği ben yaptım, koydum çocuklarımın ve eşimin önüne.
12: Pardon, dışarıda yemek yesek hanımla beraber emekliyiz. Yeter mi?
10: Efendim yetmez.
12: Onun için katılıyorum.
8: Dava şimdi yeniden görülecek.
1: Denizli'de travertenleri, sarkıt ve dikitleriyle yer altındaki Pamukkale olarak bilinen Kaklık Mağarası doğal güzellikleriyle turistleri çekiyor. 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçinin gittiği mağarada hedef yılda 1 milyon ziyaretçi artık.
5: Travertenler, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunlar. Yer altındaki Pamukkale yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
13: İlk defa geliyoruz buraya. Çok beğendik. Çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye edeceğim döndüğümde.
5: Burası Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mağarası. Mağara, travertenleri, sarkıtları, dikitleri ve yosunlarıyla ziyaretçileri büyülüyor. Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olarak adlandırılan mağara, 32 derecelik sabit ısısı ve farklı atmosferiyle dikkat çekiyor. Mağaranın şifalı olduğuna inanılan suyunun birçok deri hastalığına iyi geldiği belirtiliyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan mağara, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
14: 13 yaşın altından ve 65 yaş üstünden ücret almıyoruz. Toplu gelen okul gezilerinde eğer planlı bir gezi ise, milli eğitim onaylı bir gezi ise onlardan ücret almıyoruz. Yani 2 milyona yakın bir toplam ziyaretçi sayımız var.
5: Mağara son 7 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Hedef ise yılda 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak.
1: Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali Hadise konseriyle sona erdi. Ajda Pekkan'dan Edis'e birçok sanatçıyı ağırlayan festivalde bakın son hafta nasıl geçti.
15: Fokus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen ve bu yıl 5. kez kapılarını açan İstanbul Festivali görkemli bir finalle sona erdi. Festival boyunca Ajda Pekkan'dan Gülşen'e, Edis'ten Duman'a birçok sanatçı müzikseverlerle buluştu. Festivalde geçen hafta Edis ve Gülşen konserleriyle başladı. Martılardan Arıyorum'a birçok hit şarkısını seslendiren Edis, sahne şovuyla da müzikseverlerin ilgi odağı oldu. Sen yoksan ölümden ne farkı var? Edis sonrasında sahneye kısa bir süre önce yeni şarkısı İtaat Yok'u yayınlayan Gülşen geldi. Gülşen, dillerden düşmeyen şarkılarıyla gecenin enerjisini daha da yükseltti. Festivalin bir sonraki konukları Hande Yener ve Levent Yüksel oldu. 50 kişilik senfoni orkestrasıyla sahneye çıkan Hande Yener, unutulmaz Sezen Aksu şarkılarını yorumladı. Yener'in ardından Levent Yüksel, Tuana'dan Medcezir'e en sevilen şarkılarıyla dinleyicileri 90'lı yıllara götürdü.

Rock müziğinin en güçlü gruplarından Duman, 5. yılında da İstanbul Festivali'ni es geçmedi ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin diğer konuğuysa alternatif rock müziğinin sevilen ismi The Dublumen oldu. Kore Cumhuriyeti'nin kurtuluş gününe özel gerçekleşen K-pop gecesinde ise coşku doruktaydı. Türkiye'de ilk kez sahne alan solo sanatçı Sunmi ve dünyaca ünlü K-pop grubu Monsta X dansları ve enerjileriyle binlerce hayranını coşturdu. Festivalin kapanışında ise önce Yunanistan'ın sevilen DJ'lerinden RG performans yaptı. RG'nin ardından festival Hadise'nin hit şarkıları ve sahne şovuyla bu yıla veda etmiş oldu.

Olası Marmara depreminin adım adım yaklaştığını söyleyen uzmanların tahmini büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı yönünde. İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu korkunç ve ne yazık ki zaman gittikçe daralıyor. Peki İstanbul bir sonraki depreme hazır mı? NTV'den Osman Terkan bu soruyu uzmanlara sordu. Gelin nasıl cevaplar aldı birlikte izleyelim ve noktalayalım bu dilimi. Ama saat başında saatler gece yarısını gösterdiğine karşınızdayız. Yeni günün yeni gündemini aktaracağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: Marmara'da bir deprem olması kaçınılmaz. Bizim hazırlanmamız gereken büyüklük 7,5. 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor.
1: Yerini, büyüklüğünü, tarihini tam olarak ne zaman olacağını, ne kadarlık bir alanı etkileyeceğini bilmek elbette imkansız. Ama bilimsel veriler ışığında uzmanların tahminleri var. Tahminler büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı ve başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde yıkım yaratacağı yönünde. 16 milyonluk İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu da doğrusunu söylemek gerekirse korkunç. Ve ne yazık ki İstanbul için zaman daralıyor. Peki deprem bekleyen ve tarihi yıkıcı depremlerle dolu olan İstanbul bir sonraki depreme hazır mı?
0: Değil. İstanbul hazır değil. 1 milyon 160 bin bina var İstanbul'da. Bunun aşağı yukarı %70'i depreme dayanıklı değil. Bunların içerisinden 93 bin binanın da olası bir depremde ya yıkılacağı ya da çok ağır hasar alacağı öngörülüyor.
2: Allah! İstanbul için bahsedilen bu felaket senaryosunun gerçekleşmemesi için uzmanlar deprem konusunda milli seferberlik çağrısı yapıyor.
3: Ben İstanbul'un kurtuluşunu kentsel dönüşümün bir milli dava olarak sahiplenilmesinde, herkesin buna sahip çıkmasında ve mutlaka sürecin çok hızlı bir şekilde akmasında buluyorum.
2: Deprem bekleyen İstanbul ve çevresi için önerilen öncelikli çözüm kentsel dönüşüm. Uygulanacak kentsel dönüşüm modelinde uzmanların farklı önerileri var ama ortak çağrıları bina bazında değil, ada bazında dönüşüme gidilmeli.
0: Dönüşümün bina bazında olmaması gerekir. Çünkü İstanbul'un bugün dahi deprem olmadan ya da herhangi bir afet olmadan bir yerden bir yere gidilmesi mümkün olmayan bir karmaşası vardır. Bu fırsat o karmaşayı da bir şekilde gidermek gerekir.
2: Uzmanlara göre dönüşüm uzman eller tarafından yapılmalı. Müteahhitlik hakkı sınırlandırılmalı.
4: Bilen bilmeyen bakkalı da çakkalı da tekstilcisi de biraz para sahibi olanı da hemen müteahhit oluyor. Yap satışını, hayır bu işe bir son vermeyi. 490 bin tane müteahhit karnesi hemen gözden geçirilmelidir. Almanya'da 5000'miş. 3000'i 5000'i geçmeyecek şekilde yeniden düzenlemelidir.
2: Uzmanlar için denetim de tartışmasız en hayati konu. Sıkılaştırılmalı ve kesinlikle taviz verilmemeli.
0: İnşaat işi istismara çok uygun bir iştir. Bunları ortadan kaldıracak sağlam bir denetim mekanizmasının mutlaka kurulması gerektiğine inanıyorum.
3: Yapmamız gereken imar aflarını hayatımızdan tamamen çıkarmaktır. Hiçbir şekilde imar afına müsaade etmemektir.
2: Dönüşüm İstanbul'la da sınırlı kalmamalı. Tüm Marmara bölgesini kapsamalı. 2000 yılı öncesi tüm binalar dönüştürülmeli.
0: İstanbul, Tekirdağ, belki kısmen ilçeleriyle Edirne, Çanakkale, Balıkesir, bu tarafa geldiğimizde Yalova, Bursa, Kocaeli. Bunlar hepsi bu depremden etkilenecek iller. Eğer deprem 7'nin üzerine çıkarsa bu illerin hepsinde önemli oranda hasar gelişeceğini bekliyoruz.
2: Tabii kentsel dönüşüm kurtuluşun reçetesi olarak görülse de dönüşüm yolu engellerle dolu.
3: Kentsel dönüşümde karşımıza çıkan iki tane temel sorun var. Bunlardan bir tanesi süreç yönetimindeki tıkanıklıklar, iki yargılama süreçleri. Örneğin 60-30 günlük tahliye süreleri veriyoruz riskli yapılarda. Biz binayı yıkacağız ama Amerika'da yaşayan kişiye tebligat yapmak istiyoruz. Bunların gibi böyle aslında çok gereksiz, çok daha hızlandırılabilir süreçleri sağlamamız gerekiyor.
2: Şehrin kuzeye taşınması tartışılan öneriler arasında
4: İstanbul'u acilen deplase etmek lazım. Özellikle yoğun mahalle. Çünkü İstanbul'un ortasından deniz geçiyor. Bunun bütün yoğunluğu Marmara kıyısında olmuş. Marmara kıyısında işte Gebze'den yaptılar Marmara. Gebze'den daha Halkalı'ya kadar deniz kenarından gidiyor. Biraz kuzeye yayılabilir.
0: Kuzeye taşınalım dediğiniz zaman İstanbul'un akciğerlerini yok edersiniz. O nedenle benim fikrim kuzeydeki orman alanlarının ve su havzalarının olduğu gibi korunmasıdır. O nedenle kuzeye taşınmanın olsa olsa çok sınırlı olarak yapılması gerekir.
2: Uzmanlar nüfusun azaltılmasını da kurtuluşun ana formülü olarak görüyor.
0: İstanbul'un en riskli bölgeleri güneyde Marmara Denizi'ne bakan ilçeleridir. Aşağı yukarı 1. Boğaz Köprüsü'nden itibaren bir doğu batı hat çekerseniz bunun güneyi depremde en çok sarsılacak yeri gösterir. Buna karşılık nüfusun da en yoğun olduğu yer burasıdır. Dolayısıyla öncelik nüfusun azaltılmasında buralar olmalıdır.
5: Sesimi duyan var mı?
1: Sesimi duyan var mı? Beton yığınları arasında ölümle yaşam arasına sıkışanları hayata bağlayan bu ses 17 Ağustos 1999'daki Büyük Marmara depremi sonrası büyük yıkıma uğrayan birçok kentin sokaklarında yankılanmıştı. Ve ne yazık ki bu sese yanıt veremeyenlerin sayısı yaklaşık 18 bini bulmuştu. 18 bin kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 bin kişinin yaralandığı, 100 binden fazla bina ve iş yerinin yıkıldığı depremde bölge ağır bir bedel ödedi. Ve bir daha aynı acının yaşanmaması için hem İstanbulluların hem de deprem korkusuyla yaşayan tüm bölge halkının en büyük beklentisi kentsel dönüşümden binaların güçlendirilmesine, denetimden tahliye planlarına, deprem hazırlıklarının hızla tamamlanması. Çünkü milyonlarca insanın kaderi buna bağlı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık salı 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek. Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada liderlerin görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti. Görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallığı savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğine dikkat çeken Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu vurguladı.

0: Değerli izleyenler, bir sıcak gelişmeyle devam ediyoruz yayınımıza. Çerçeve Yasa resmi gazetede yayımlandı. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, hafta başında çerçeve yasa kabul edilmişti mecliste, pek çok partinin de oyu ile birlikte ve resmi gazetede de yayımlandı. İyi Parti destek vermemişti. Yeni Parti'nin çoğunluğu destek vermemekle birlikte AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve işte DEM Parti'nin oylarıyla ve bazı diğer yine partilerin de oylarıyla çerçeve yasa meclisten geçti ve gazetede yayımlandı. Çerçeve yasanın ilk maddelerinden biri de zaten buydu. Bir kez daha tekrar edelim. Evet, çok uzun süre tartışıldı. Komisyon kuruldu. Komisyonun ardından artık yasal düzenlemenin yapılması için çalışmalar başlatıldı. Ve tabii meclis başkanlığından, cumhurbaşkanlığından, parti liderlerinden bu konunun hızlanması konusunda pek çok farklı açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta yine içinde bir takım tartışmalar olmakla birlikte büyük bir çoğunlukta, hatta tarihi bir rekor sayıyla geçti. Ama tabii yürürlüğe girmesi için de resmi gazetede yayınlanması gerekiyordu. Ve o haberi biraz önce aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilmişti, hatırlayacaksınız bu yasa. Ve kamuoyunda işte ekranlarda getirdiğimiz çerçeve yasa olarak bilinen 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa PKK, KCK ve bununla bağlantılı oluşumların faaliyetleri kapsamında veya lehine işlenen suçlara yönelik geçici düzenlemeler içeriyor. Kabul edilen teklife göre soruşturma ve kovuşturmalarla kesinleşmiş cezaların infazı suçun niteliğine ve ceza miktarına göre 5 veya 10 yıl ertelenebilecek. Teklifin ilk maddesine göre bütün işlemlerin başlayabilmesi için PKK, KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verildiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi ve kararın resmi gazetede yayımlanması şartı da vardı. O şartlardan biri işte şu an yerine getirildi. MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından çerçeve yasa resmen yürürlüğe girmiş oldu ve 6 aylık başvuru süreci böylece başlamış oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Bu çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiğini vurguladı. Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların da gündeme gelebileceğini söyledi. İmralı'nın şartları ile ilgili de mesajı vardı. Neler söyledi bakalım.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreçinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
2: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
1: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Milli Dayanışma Yasası'nın kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
2: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
1: Bahçeli çıkardan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
0: Şimdi çerçeve yasanın resmi gazetede yayımlandığını aktardık, bilgileri paylaştık. Ama tabii konuyla ilgili açıklamalar da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda bir mesajı var. Ankara'ya uzanalım veya NTV ekibinden Uğraş Bingöl'den alalım Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını ve tabii bu çerçeve yasanın resmi gazetede geçmesine dair ayrıntıları da Uğraş sen dinleyeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçildi. Resmi gazetede yayınlandı. Dakikalar önce yayınlandı. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı. Gazi Meclisimizde tarihi bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibariyle yürürlüğe giren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun hayırlara vesile olmasını diyorum. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan ve devletimizin kurumlarını ve görevlilerini tebrik ediyorum. Başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurumlar ve kurumlarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz. Açıklaması geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Peki sürece dair de yine bilgiler verelim. 467 oyla 10 Ağustos'ta kabul edilmişti. Gerçekten tarihi bir oyla kabul edilmişti. Yasada öne çıkan ana detaylarda şunlardı. Öncelikle tespit ve teyit şartı oluşacak MGK kararının ardından bu tasfiye gerçekleşecek. Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilerek resmi gazetede yayınlanması ön şartı olarak belirlenmişti. Genel bir af değil, ısrarla bunu siyasiler vurguluyor. Maddelerin içeriği de zaten bunu gösteriyor. O başlıklardan bazıları 15 yıl ve 6 ceza alan suçlar yargılamaya ve infazı 5 yıl süreyle ertelenirdi kanundan okuyorum. 15 yıl üstü müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetlerde yargılama veya infaz 10 yıl süreyle ertelenir diyordu. Yine başvuru süresi ve koşulu vardı bu kabul eden çerçeve yasasında. Dediğim gibi büyük bir oyla, 467 gibi bir oyla 12 maddelik düzenleme 10 Ağustos'ta kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çerçeve yasaya destek veren hem Cumhur İttifakı'na hem muhalefet partilerine hem de güvenlik bürokrasisine teşekkür etti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda.
0: Evet, Uğraş Bingöl'ü dinledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajını aktardı. Meclis Başkan Vekili DEM Partili Pervin Buldan, eşi Savaş Buldan'la Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı faili meçhul cinayetleri araştırma bürosuna başvurduklarını açıkladı. Avukatı aracılığıyla yapılan başvuruyu sosyal medya hesabından duyuran Buldan, bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır dedi. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak bu tür olayların etkin soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması zorunludur mesajını paylaşarak hukuki sürecin takipçisi olacağını söyledi. Buldan, Yıldırım ve Karay 2 Haziran 1994 gecesi kaçırılmış, 5 Haziran'da cansız bedenleri bulunmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'ı ziyaret etti. Gündeminde aile ve gençlere yönelik destekler vardı. Bir başlıksa terörsüz Türkiye süreciydi. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir dedi.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyledi. Bu konuda çözümün güçlü ailelerden geçtiğini vurguladı.
5: Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir.
4: Bakan Göktaş Diyarbakır'ı ziyaret etti. Gündemindeki konulardan biri de evlilik kredisiydi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Diyarbakır'da evlenen çiftlere 672,2 milyon lira kaynak aktarıldı. Göktaş bu fonun kaynağının terörden arındırılan bölgeler olduğunu söyledi.
5: Gabar'da, Filyos'ta yeraltı zenginliklerden, madenlerden gelen zenginliklerden %20'sini biz gençlerimizin yuva kurmasına sağlıyoruz ve onların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik önemli bir katkıda bulunuyoruz.
4: Göktaş gençlere yeni desteklerin de yolda olduğunu açıkladı. Evlilik kredisinden yararlanan gençlere İşkur'da öncelik verilecek. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde de özel kontenjan ayrılacak.
0: İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre İran Amerika ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor.
1: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. Ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının maddeleri arasındaydı. İran zaptın imzalanmasından kısa süre sonra boğazdan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken bu süre zarfında Trump İran'a topyekün saldırı düzenlemekten iki kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat zaptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar hali hazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre sertlik yanlıları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dünya ekonomisini rahatlatmak ve zaman kazanmak için ateşkes ilan ettikleri görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığı düşüncesiyle İranlı liderlerin de kendi hazırlıklarını yaptığı belirtildi. İran'ın füze stokunun hem yenilendiği hem de geliştirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülke içinde protesto başlatarak iç karışıklık çıkarması olasılığına karşı da önlemler alındı. İran'ın önleyici saldırıları da gözden geçirdiği ileri sürüldü. Basra Körfezi'nde internet kablolarının kesilmesi, Kuveyt ve Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti ve İran'a teslim olma çağrısında bulundu. Trump, Amerikan Fox News kanalına konuştu. İran beyaz teslim bayrağını çekmeli. Onlar iyi poker oyuncuları ama ölüyorlar dedi. Donald Trump, İran devrim muhafızlarıyla bir arka kanal üzerinden iletişim kuruyoruz ve yetkilileriyle doğrudan görüşüyoruz ifadesini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedefleri olduğunu da vurguladı. Trump Gazze barış planına da değindi. İsrail Gazze'ye saldırmamalı, Hamas silah bırakmayı kabul etti dedi. Trump 27 Ekim'deki İsrail seçimleriyle de ilgili konuştu. İsrail seçimlerinin dışında kalmanın en doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum, ancak birini destekleyebilirim dedi. İsrail ordusunun Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı öne sürüldü. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre 15 Ağustos'taki saldırılara Hizbullah yanıt vermeyi planlıyor. Bu nedenle Tel Aviv yönetimi birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlanıyor. Habere göre Ali Tahir tepesindeki tünellerde bazı Hizbullah mensupları mahsur kaldı. İsrail ordusu Hizbullah'ın burada mahsur kalan mensuplarını kurtarma girişimlerini engelledi. Öte yandan İsrail'in bazı saldırılara onay vermediği, orduyu Lübnan'la ateşkesi koruma olasılığına da hazır tuttuğu ifade edildi. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu dün. Mutabakata göre 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti ama hiçbiri olmadı. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Amerikan basını ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika ile yeni bir savaşa hazırlandığını söylüyor. Hepsini konuşacağız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Murat Aslan yayın konuğumuz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Aslan.
6: İyi yayınlar diliyorum Buse.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump Oval Office'te düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Evet, haberde biraz bahsettik, sembolik olarak niteleniyor ama bundan sonra ne olacak sizce?
6: Tabii İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim ne senle ne sensiz. Bir taraftan özellikle İran yenilmedim, zafer ilan ettim gibi ana söylemlerle iç kamuoyuna hitap ediyor. Ülkenin siyasi yapısında iki başlılık net bir şekilde hissediliyor. Amerikan cenahında ise siyaseten hazır olunmayan bir askeri harekatın devam ettirilememesi nedeniyle büyük bir sancı durumu hakim. Şimdi böyle bir ortamda bu meseleden sıyrılabilmek gerçekten çok büyük bir maharet ister. Şu ana kadar bu maharet üçüncü taraflarda arandı. Katar'da, Pakistan'da arandı. Biraz önce biliyorsunuz Sayın Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile görüştü telefonla. Ve bu meselenin arabulucularla, kolaylaştırıcılarla bir şekilde bir soğumaya bırakılması şeklinde bir niyet var özellikle Amerikan cenahında. Ama İran tarafında durum biraz farklı. Neden? Biraz önce çok güzel bir özet yaptınız ve bu 14 maddelik planın genel olarak ne olduğunu ifade ettiniz. Ben daha önce Obama döneminde yapılan anlaşmayı şöyle dikkate alıp bu anlaşmaya baktığımda İran aslında Trump'la yapılan anlaşmada çok müthiş imtiyazlar elde etmişti. Bu imtiyazlar içerisinde biliyorsunuz Körfez'deki rejimin Umman'la görüşülmesinden tutunuz, yaptırımlardan dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin finanse edeceği 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırmadan nükleer programın eğer barışçıl bir şekilde sürdürülmesi söz konusu olursa Amerikalılar tarafından bu yakıtın sağlanmasına dair önemli garantiler vardı ve bunun karşılığında Amerikan tarafının elde ettiği iki önemli kazanım ön plandaydı. Bunlardan birincisi Hürmüz'ün açılması, ikincisi ise nükleer silah üretilmemesi ve bu istikamette nükleer yakıtın seyreltilmesi. Şimdi 25 Haziran'da biliyorsunuz bir gemiye İranlılar bir saldırı düzenledi ve hemen akabinde Amerikalıların istillemede bulunmasıyla aslında ateşkes fiilen çöktü. Dolayısıyla burada bir mantık eğer aramaya kalkarsak büyük bir ihtimalle işin içerisinden çıkmayız. Çıkamayız. Çünkü İranlılar aslında istediğini elde etmişti. Ancak büyük bir zafer ana argümanıyla bir anda tekrar çatışmaları başlatmaya çalışıyorlar veya bu eğilim içerisindeler. Amerikalılar ise işte son Trump'ın açıklaması istikametinde artık bu 60 günlük ateşkesin uzatılmayacağını ifade ediyor. Bu noktada inisiyatif Amerikalılarda mı İranlılarda mı o da belli değil. Büyük bir ihtimalle biz yine düşük profilli kimi zaman yoğunlaşan çatışmaları görmeye devam edeceğiz. Şu an görünen manzara bu.
0: Şimdi Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmek için herhangi bir takvim belirlememesi ki Fox News'a son olarak böyle bir açıklama yaptı. Lübnan'da çatışmaların yeniden alevlenmesi, Orta Doğu'da bir yanda barış umutlarını zayıflattı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürüyor. Brent petrolde yeniden yükselişe geçti. Tüm bu yaşananlar bize ne anlatıyor? Yani savaşın düşük yoğunluklu olma ihtimalini konuşuyoruz ama tekrar tırmanması, yükselişe geçmesi ihtimali sizce nedir?
6: Şimdi biraz önce ifade etmiş olduğunuz hususlar savaş öncesi hassasiyetlerin zafiyete dönüşmesiyle ilgili. Petrol fiyatlarının çıkması zaten bir müdahale söz konusu olduğunda beklenen bir senaryoydu ve gerçekleşti. Küresel enflasyona yönelik o kötümser tahminler yine beklenen senaryoydu. İşte bu seçimler öncesinde Trump'ın kendi ülkesinde popülaritesinin azalması yine beklenen bir senaryoydu. Ama şöyle bir gerçek var. İran bu senaryoları okurken evet doğru okumalar yaptı. Ancak kısa ve orta vadeyi birbiriyle karıştırmaya başladı. Çünkü Körfez'deki belirsizlik ve bu ekonomik resimdeki o karamsar tablo gerek özel sektörün gerekse devletlerin tedbirler almasını tetikliyor. Dolayısıyla kısa vadede İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bu içinde bulunduğu siyasi ortam veya ekonomik durum nedeniyle köşeye sıkıştığını düşünüyor olsa da İran, orta dönemde büyük bir ihtimalle artık trafik Hürmüz'den ziyade Suriye ve Irak üzerinden Anadolu istikametine evrilmeye başlayacak. Bu durum İran açısından bütün bu pazarlık süreçlerinin çökmesi anlamına gelir. Veya düşük profili çatışmalar eğer başlarsa çok özür dilerim. Olayın tekniğini bilmeden bir yorum yapmamak lazım bu noktada. Amerikalılar İranlılara çok büyük zarar verecek ve İran'ı felç edecek hedeflere yöneliler artık. Ve bu noktadan itibaren siviller zarar görür. Yani ben kritik altyapıdan bahsediyorum, elektrik başta olmak üzere. Böyle bir durum İran'a da mutlaka orta vadede önemli bir dönemece sokacaktır. Dolayısıyla anın o momentumunu aslında değerlendirmek en mantıklı çözümdü. Ancak bu değerlendirilemedi, öyle görünüyor. Ama yarın bakarsınız anlaşmaya varırlar. Çünkü kendi içinde çelişen durumlar yaşıyoruz sürekli.
0: Evet, şimdi bir de ekonomik olarak zaten bir darbe vurmaya çalışıp üstüne işte halkı yeniden ayaklandırmak gibi böyle biraz daha orta vadeye galiba uzatılmış bir takım amaçlar da yine Amerikan basını tarafından dillendiriliyor. Şimdi bir de İran tarafı var tabii işin. Yine İranlı üst düzey bir yetkili Amerika ile yürütülen diplomasinin başarısız olması halinde tüm İran unsurlarının Hürmüz Boğazı ve bölgede gerilimi tırmandırmak için hazır olacağını belirtti. Şimdi eğer savaş yeniden şiddetlenirse askeri anlamda tam olarak nasıl bir strateji izlenecektir? Amerika tarafını biraz anlattınız. Evet, altyapılar hedef alınabilir, siviller ölebilir dediniz. Mesela İsrail tekrar aktif olarak işin içine dönecek midir? Ki şu an durgun olduğunu görüyoruz İsrail sahasının bu anlamda. Evet. Ve tabii İran ne yapacak? Bu bekleyiş süresi içinde İran'ın yine sert saldırılarda bulunmak adına bazı stratejik işte hamleler yapabileceğine dair hazırlıklarının olduğu iddia ediliyor. Ne dersiniz? İran cephesi yeni bir savaşa hazır mı?
6: Şimdi İran açısından en kötü durum senaryosunu eğer dikkate alırsanız bu senaryo aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği senaryo. Nedir bu? Ola ki bir gerilim başlar da İran bir taraftan Husiler, bir taraftan Irak güneyindeki Şiiler Bir taraftan da kendi unsurlarıyla Körfez ülkelerine yönelik saldırıları doğrudan veya dolaylı başlatırsa, büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin hayal ettiği İran'a karşı farklı ülkelerin birleşip operasyonlara başlaması hususu gerçekleşir. Çünkü Körfez ülkeleri açısından artık bıçak kemiğe dayandı. Ekonomik kayıplar daha fazla bu sürecin kontrolden çıkmasına müsaade etmemelerini gerektiriyor. Eğer

0: Belki de bu yüzden rejim bu sürecin bir barışla sonuçlanmasını istemiyor İran'da. Çünkü süreç normalleştiğinde halk ekonomiyi veya rejimi sorgulamaya başlayacaktır. Bu nedenle bu sürecin uzaması rejim açısından lehte bir durum. İkinci bir konu, devrim muhafızlarının bölgede gerginliği artırma isteği zaten vardı. Burada tabii İran'ın uygulamak zorunda olduğu, mahkum olduğu bir taktik var. O da nedir? Asimetrik unsurlarla birlikte küçük modüler askeri kabiliyetlerin sahaya sürülmesi. Bunun içerisinde işte insansız araçlar, özellikle Körfez bölgesinde veya botlar, roketler, füzeler veya insansız araçlar veya dolanan mühimmatlar ön plana çıkıyor. Şimdi bu tür müdahalelerde en büyük hassasiyet Körfez bölgesindeki enerji tesisleridir. O raddeye gelirse ben İran'ın enerji tesislerinde hedef altına alınacağı kanaatindeyim. Yani mutlaka Körfez ülkeleri veya Amerikalılar hem adalardaki hem de İran'daki enerji tesislerini vuracaktır. Bu nedenle İran'ın bu tepkilerinde bir denge gözetmesi ve bir sınır tespit etmesi gerektiği kanaatindeyim. Aksi takdirde onların uğrayacakları yıkım Körfez'le birlikte üst düzeyde olacaktır. Ama bu bilinçteler mi pek emin değilim. Çünkü iki başlılık aşırı derecede duygusallıkla mantığın çatışmasına yol açıyor. Pezeşkan biraz daha mantıktan yana ama hem dini lider hem de devrim muhafızları artık mantığı bir kenara bırakıp duygularla hareket ediyorlar. Ama duygularla hareket eden bu çatışmalarda hep kaybeder.
1: Bir yandan da işte taraflar arasında bir temas hala olduğuna dair mesajlar var. Çatışma ihtimali artarken her an barış mesajı da duyabilir miyiz? Çünkü Amerika'daki işte Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi bu ihtimalde tabii ki konuşuluyor. Çok da kısa bir zaman kaldı. İşte Haziran'dan itibaren bu haberin gelmesini beklerken Kasım'a yavaş yavaş adım adım gidiyoruz. Savaşın süre gelmesi durumunda bu savaş nasıl etkilenecektir seçimlerden? Seçimler savaştan nasıl etkilenecektir? İran hangi
0: seçimler? Öncelikle bu görüşme trafiğiyle ilgili isterseniz bir değerlendirme yapalım. Tabii. Kushner zaten yoğun bir görüşme trafiği olduğunu açıkladı. Ancak buradaki asli husus tarafların doğrudan görüşme yerine aracılarla görüşmeye devam etmesi. Bir de İran cenahında iki ayrı görüşme trafiğinin aynı anda sürdürülmesi. Bu gerçekten çok yanlış bir müzakere tekniği. Çünkü Pezeşkan veya meclis başkanıyla yapılan görüşmeler bir taraftan ilerlerken devrim muhafızlarıyla yapılan görüşmeler farklı bir boyutu devreye sokuyor. Dolayısıyla siz tek değil iki farklı sesle görüşüyorsunuz. İkisini birden ikna etmeniz mümkün değil veya sizinle oynarlar. Yani İran tarafı zaten Amerikan tarafını hem oyalamak hem de o meşhur Fars taktiklerini yürütmek adına bu süreci bu şekilde yönetmeye çalışıyor. İkinci boyut bence bu müzakerede Amerikalıların tercihleri. Witkoff ve Kushner İranlılarla görüşmelerde en yanlış iki seçenek idi ve bunlar tercih edildi. Çünkü bu ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'ni mi İsrail'i mi temsil ediyor? Bu konuda net bir ayrım yok. İsrail'le hiçbir zaman görüşmeyen İran aslında Kushner'le görüşürken İsrail'le görüşmüş oluyor. Böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu görüşmelerde yeterince inisiyatifi elinde tuttuğunu ifade etmek bence yanıltıcı olur. Kaldı ki Kushner'in resmi bir sıfatı yok. Yani damat olmaktan öte danışman diyorlar ama aslında resmi bir sıfatı yok. Şimdi böyle bir ortamda bu müzakerelerden sonuç bekleyemezsiniz. Eğer uzlaşı olursa zamana oynama bağlamında bir süreç başlar tekrar. Bu nedenle ara bulucuların bence birazcık daha aktif ve tarafların da temsilcilerin tam yetkili olarak bu sürece belirgin bir yerde ve sürekli olarak angaje olması bence daha mantıklı bir çözüm. Ancak o aşamaya henüz geldik mi bilemiyorum.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Murat Aslan, sorularımızı cevapladığınız için. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşına dair

0: bilgileri aktardık ama Murat Aslan sizi ağırlamaya devam edelim. Zira önemli bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine dair bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktarıyor. Editör arkadaşım ve yönetmenim elbette ki içeriğine dair bilgileri biz birazdan izleyicilerimize de ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Ama bu savaşı konuşurken, işte barış ihtimallerini konuşurken bu görüşme ne ifade ediyor? En son işte NATO zirvesinde Türkiye'de ikili bir araya geldi ve olumlu mesajlar verildi. Ardından bu telefon görüşmesine dair yorumunuz ne olur?
1: Böyle bir telefon görüşmesinde tek bir konu görüşülmüş olamaz. Birçok farklı konu gündeme gelmiştir. En son Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire İngilizce kanalına, düzeltiyorum, El Cezire Arapça kanalına vermiş olduğu bir röportaj var. Ve bu F-35 meselesini orada gündeme getirmişti. Büyük bir ihtimalle bu mesele öncelikle görüşülmüştür. Ancak Trump'ın zihninde İran meselesinin daha öncelikli olduğu malum. Nitekim Güney Kore ile bir sıkıntı yaşadı biliyorsunuz. Beklediği desteği alamayınca Güney Kore aleyhinde de bazı sözler sarf etti. Dolayısıyla Trump büyük bir ihtimalle İran meselesinin bu kadar sıcak olduğu bir günde İran'a yönelik bazı talepleri, hani bir kolaylaştırıcı ve arabulucu bağlamında dile getirmiş olabilir. Ancak gündemin sadece bu iki konudan ibaret olmayabileceğini ve NATO zirvesi esnasında yapılan görüşmelerin bir geri beslemesinin konuşulmuş olabileceğini burada ifade etmek lazım.
0: Peki şimdi İletişim Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili bir mesaj paylaşıldı. Onu da ileteceğim ama özellikle şu an ekranlarda yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-Amerika ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı deniliyor İletişim Başkanlığı'ndan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasında geçen konuşma bu şekilde özetlenmiş. Bu son gelişme karşısında, son açıklamalar karşısında son olarak yorumunuzu alalım. Buyurun.
1: Biraz önce ifade ettiğimiz üzere iki ülke arasında savunmaya yönelik meselelerin gündeme gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın İran'ı gündeme getirmiş olması zaten beklenen bir durumdu. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın Trump tarafından konuşulması bence burada çok önemli bir ayrıntı. Biliyorsunuz bugün yapmış olduğu açıklamada bu anlaşmadan mutlu olduğunu ifade etmişti. Bu mutluluk aslında biraz İran meselesiyle ilgili. Çünkü eğer İran o tahmin edilen çizginin ötesine geçer ve Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı gerçekleştirirse burada ilave bir güvenlik mekanizması aslında tesis edilmiş durumda. Bu nedenle Trump açısından bu anlaşma aslında hem zamanlama hem de kapsam bağlamında istenen bir durum. Gazze meselesi mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmiştir. Biliyorsunuz Trump da Gazze meselesine yönelik İsrail'in ikinci safhaya başlamasına yönelik bazı açıklamalar yapmıştı. Büyük bir ihtimalle bu konuda da Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı aynı çizgide.
0: Peki Sayın Aslan, sizi bir süre daha ağırlayalım ama bir Ankara'ya uzanalım. Çünkü NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu Ankara'dan bize notları aktaracak, bu görüşmeye dair bilgileri kendisinden dinleyeceğiz. Ahmet, seni dinleyelim. Hangi ayrıntılar var elinde?
2: Bu önemli bir telefon görüşmesi. Öncelikle bu telefon görüşmesinde Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Türkiye'nin imzaladığı ortak savunma anlaşmasının ele alındığını söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşma ile birlikte bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti ABD Başkanı Donald Trump'a. Önemli bir görüşme dedik. Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve bölgesel küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran-ABD savaşına da değindi. Bununla ilgili önemli bir mesaj verdi. Savaşın gerilimle diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu ifade etti. Görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. Yine Gazze önemli bir diğer gündem başlığıydı. Buse, Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara sürdüreceğimizi vurguladı. Özellikle öne gereken gündem başlıklarından biri, biraz önce ifade ettim Buse, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Erdoğan-Trump görüşmesinde bu konuda gündemdeydi. Erdoğan savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilendiğini belirtti.
0: Özoğlu'nu dinledik. Görüşmeye dair ayrıntıları aktardı. Şimdi biz Murat Aslan'la konuyu konuşmayı sürdüreceğiz. Konu başlıklarını paylaştık Sayın Aslan sizlerle. İşte son yapılan anlaşmalar, elbette bölgemizde yaşanan son gelişmeler ama bir de tabii şu NATO zirvesinde konuşulan, Türkiye'ye yeşil ışık yakılan bazı durumlar vardı. Özellikle F-35 konusunda bir gelişme ye dair sizce gündem olmuş mudur ikili arasında, ne dersiniz? Burada bir kongre onayı gerekiyordu. Fakat işte seçimin yaklaşması, Trump'ın elinin zayıflama ihtimali, bu sürecin hızlandırılma durumu var mıdır? Ve tabii ki de bizler bu haberi izleyicilerimize tekrar verebilecek miyiz sizce? İhtimaller neler ve ikili arasında değinilmiş midir?
1: Şimdi F-35 meselesinde o görüşmenin hemen akabinde sonraki haftasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye bir bildirimde bulundu ve S-400'lerin hala Türkiye'nin elinde olduğunu ifade etti. Bu aslında belirli aralıklarla düzenli bir şekilde yapılan bir raporlama. Ancak S-400 meselesinin büyük bir ihtimalle kaderi şu an için Amerikan cenahında yakından takip ediliyor. Türkiye'nin bu noktadaki amacı Kasım seçimleri öncesinde öncelikle Amerika'da mevcut olan 6 uçağın alınıp Türkiye'ye getirilmesi. Tabii bu kolay bir olay değil. O uçakların bir bakıma sokulması gerekiyor. Yağa yatırılmış parçaların temizlenmesi, bazı parçaların değiştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle o anlaşma yapılmış olsa dahi hemen o uçakların getirilmesi mümkün müdür, değil midir veya bu konuda nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum. F-35 meselesi dolayısıyla evet siyasi irade bağlamında iki taraf aslında uzlaşı halinde, ancak S-400 meselesi nedeniyle kongrenin ikna edilmesi bağlamında bir somut adımın atılması gerekiyor. Rus cenahının bu noktada bazı çekinceleri olur mu? Muhtemelen olur. Ama şu noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta basına yansıyan bir haber var. Ve Ukrayna'ya ihraç edilecek bazı silah ve mühimmat sistemlerinin, evet, Türkiye üzerinden tedarik edileceği ifade edilmişti. Hı hı. Rus tarafı bu konuya çok tepkili yaklaştı. Evet. Bu nedenle S-400 meselesine yansıması ne olur? O durumun, o konuyu şu an bir masaya yatırmak lazım bence.
0: Evet, bu plan en azından belki yine daha uzun bir süre içinde değerlendirilecektir. Peki özellikle bu 60. gün diye konuşuyoruz, mutabakat zaptının sona ermesiyle birlikte. Bugün artık sona erdi. Evet, Trump da yeniden uzatılmayacağını söyledi. Savaşın ne zaman sonlanacağına dair bir takvimin bulunmadığını ifade etti. Bugün yapılan açıklamalar doğrultusunda ama tam da bugün özellikle ikilinin görüşmesi zamanlama açısından bir anlam ifade eder mi?
1: Şimdi Sayın Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı'yla görüşme yapmış olması, Arakçı ile görüşme yapmış olması bence çok önemli bir ayrıntı. Hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesi büyük bir ihtimalle arka planda farklı bir diplomasi kanalının açık olduğunu bize ifade ediyor. Çünkü genellikle Katar ve Pakistan ön plana çıkarıldı. Ancak çok zor duruma düştüklerinde Türkiye geri planda bir diplomasi yürüttü. Ben bu diplomasinin şu an aktif bir şekilde, sonuç alıcı bir şekilde hatta iki taraf nezdinde devam ettirildiği kanaatindeyim. Bu nedenle hani şu an için anlaşmaya varılabilir gibi bir keskin ifadede bulunmak bence mümkün değil. Ama en azından tarafları yatıştırabilmek ve geçici bir çözümü gündeme getirebilmek adına bu görüşmenin ve Sayın Fidan'ın Arakçı ile yapmış olduğu görüşmenin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Nitekim İran'ın da bu özellikle İran'daki rehberlik ve devrim muhafızları cenahı değil ama devlet başkanı ve altındaki bürokrasinin risklerin farkında olduğu malum. Pezeşkian'ın söylemlerinde de bu net bir şekilde görülüyor. Örnek vermek gerekirse son yapmış olduğu konuşmada petrol ihracatının tamamen durması nedeniyle maaşlarda sorun yaşandığını ifade etti Pezeşkian. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle arka planda İran'daki devlet aklı anlaşmak istiyor. Ancak Molla aklı bu süreci birazcık daha gergin yürütmek istiyor. Bir nevi iyi polis kötü polisi İranlarda oynamaya çalışıyor.
0: Peki Türkiye burada bir müzakereci rolüne girebilir mi? Yani daha önce Katar, Pakistan evet bunu denedi ama Türkiye de dahil olur mu? Hani sonuçta Rusya-Ukrayna arasında bir takım anlaşmazlıkların giderilmesi adına özellikle tahıl krizi konusunda Türkiye devreye girmişti. İran konusunda da evet. Çokça teklif götürüldü. Evet bizler de bir rol üstlenebiliriz diye. Bundan sonrası için Türkiye'nin dahli söz konusu olur mu?
1: Müzakereci demeyelim de müzakereyi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi bence Türkiye'nin mümkün. Bu böyle bir rolü tek başına üstlenmesine de gerek yok. Çünkü İran'la iletişimi ve etkileşim olan tüm ülkeler böyle bir süreçte yer alabilir. Aslında bu çatışmayı sonlandırmanın en mantıklı ve kolay yolu, tekrar etmek istiyorum. Daha önce de sizinle beraber bir programda bu konuyu konuştuk. İran'la ilişkileri bir esasa bağlayacak çok geniş katılımlı bir konferansın, uluslararası konferansın toplanması. Çünkü sadece körfezi çözmek, sadece nükleer programı çözmek veya İran'ın füzelerine yönelik bir çözüm üretmeye çalışmak bence pek akılcı değil. Geniş kapsamlı, her alana dokunan, belki uzun süreli, şu anki çatışmaları bir moratoryumda donduracak bir süreç bence çok daha mantıklı olur. Büyük bir ihtimalle eğer Türkiye gerçekten devreye girerse, ki bu konuda İran'ın sicili bozuk. Çünkü daha önce İstanbul'da görüşme söz konusuyken bir anda istikameti biliyorsunuz Umman'a çevirmişti.
0: Peki İran daha neden yanaşmıyor bu duruma? Yani savaşı uzatmak istemesi hasebiyle mi yoksa farklı sayıklar mı söz konusu?
1: Birçok farklı nedeni var. Birincisi zamana oynamak İran diplomasisinin asli yöntemi. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde İran zamana oynayamazdı. Yani Türk diplomasisi bu konuda çok tecrübeli. Sonuç alıcı bir şekilde bu süreci yönetir. Büyük bir ihtimalle İran kısa sürede bu meselenin çözülmesini istemedi. Çünkü çok dezavantajlı bir şekilde masadan kalkacağına inanıyordu. İkinci seçenek Türkiye'nin İran üzerindeki bir etkisi var. Bunun iki farklı boyutu var. Birincisi Türkiye'yi rakip olarak görüyorlar. Özellikle Suriye tecrübesi İranlar açısından Türkiye'ye karşı tereddütleri artırdı geçmişte. Şu an o tereddütler var mı sanmıyorum. İkincisi de Güney Azerbaycan Türkleri nedeniyle İran büyük bir gerilim içerisinde aslında. Türkiye'nin cezbedici, Azerbaycan'la birlikte cezbedici bir rolü olduğunu düşünüyor İran'daki Molla rejim. Bu nedenle Türkiye'nin böyle bir meseleyi çözme konusunda kolaylaştırıcı rolü büyük bir ihtimalle İranlıları tedirgin ediyor. Ancak böyle bir tedirgin olma hali bence yersiz. Nihayetinde 1639 yılında çizilmiş bir hudut hattı var. Türkiye'nin de İran toprağında herhangi bir şekilde bir iddiası veya emeli yok. Dolayısıyla İranlıların güvenle İstanbul'a veya Ankara'ya gelip Amerikalılara doğrudan veya dolaylı görüşmeler yapması bence mümkün. Pakistan da bu görüşmelere katılabilir, Katar da katılabilir ama İran'ın artık görüşmeye başlaması lazım. Çünkü son yapılan 14 maddelik planın ötesine geçmek isteyen bir İran, Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşamaz. Uç noktada talepler demektir onlar. Uzlaşmak istiyorsa makul olması gerekiyor İran'ın. Ve ben son 14 maddelik planında makul olduğu görüşündeyim İran açısından. Şöyle bir şey var Buse Hanım. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte füzeleri bitti, ne bileyim yeterli yığına yok vesaire deniyor. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa başlarken strateji, taktik olarak daha doğrusu askeri taktik bağlamında bir kara harekatıyla bu süreci başlatmadı. Havadan bombalama yoluyla bu işi yürütmeyi istedi ve bu konuda da şu an aslında öne açık. Dolayısıyla ben bir mühimmat sıkıntısı olduğunu Amerikan cenahında düşünmüyorum. İran anlaşmazsa büyük bir ihtimalle Amerikan hava saldırıları devamlı hale gelecek. Özellikle İranlı siviller açısından bu durumun büyük tehlikeleri var. Bu nedenle bugün Sayın Fidan'ın yapmış olduğu görüşmenin, Trump'la yapılan görüşmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyim.
0: Yani bir yandan da işte iddialar o ki silah ve mühimmat problemi var. Hatta Abraham Lincoln savaş gemisinde yaşanan bazı problemler, askerlerin bazı psikolojik durumları ve bu birkaç ay içinde yaşadıkları, o geminin tekrar Amerika'ya çekildiği, yeni bir savaş gemisinin bölgeye gideceği ve işte bu hazırlıkların bir parçası olduğuna dair de bir takım değerlendirmeler var. Tüm bunlar da karşı tarafı aslında biraz rehavete uğratmak amaçlı bir psikolojik harp da söz konusu olabilir mi? İletişimsel anlamda stratejik hamleler.
1: Biliyorsunuz İsrail'e yaptığı ziyaret esnasında Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper 2 haftalık bir süre talep etti Amerikan Başkanı'ndan. Eğer bir general, komutan olan bir general böyle bir süre talep ediyorsa aslında o 2 haftaya hazır demektir. Ve bir planı var demektir. Dikkate almak lazım. İkinci husus, savaş gemileri bağlamında evet uzun süre denizde kalmış bu tür gemilerde bazı sıkıntılar yaşanması normal. Ama günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 tane uçak gemisi filosu var. Bakınız uçak gemisi demiyorum, uçak gemisi filosu var. Artı tüm bölgeye yayılmış üsleri var. Dolayısıyla o uçak gemisinin çekilmiş olması filonun çekilmesi anlamına gelmiyor. Ve değiştirilmesi de gayet normal. Evet, İranlılar Amerikalılara üstlerinde veya bu gemilere zarar verebilir. Çinlilerden veya Ruslardan destek almış olabilir. Ama savaşın tekrar başlaması, alevlenmesi sabit hedef niteliğindeki İran'da da müthiş bir kırılıma neden olabilir. Bu nedenle bu bir fırsat. Yani İranlılar da bunu görmesi lazım.
0: Peki. Biz gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz tabii ki. Murat Aslan, teşekkür ediyoruz efendim sizlere. Bizlerle olduğunuz, yeni gelişmeleri de değerlendirdiniz. Teşekkürler bir kez daha katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Ve tabii süre itibariyle biz bugün yarının ikinci dilimini de noktalayacağız. Ama saat başında buradayız. Gecenin gündemini aktarmaya sürdüreceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Doğa Takvimi. Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yetişkin bir çınar ağacı yaklaşık 12 metre uzunluğundadır. Kök ve yaprakları dahil kütlesi 2 ton civarındadır. Her yıl ortalama %5 uzarsa yılda 100 kilogram odun üretir. Bu da 38 kilogram karbon demek. Yani oksijen ve karbonun göreli kütleleri hesaba katılacak olursa ağaç başına her yıl 100 kilogram oksijen. Peki insan ne kadar hava soluyor? Bir insan yılda 9,5 ton hava soluyor. Havanın %21-23 civarı oksijen olduğuna göre kişi başı yılda 740 kilogram oksijen tüketiyoruz. Yani tek bir insanın bir yıllık oksijen ihtiyacı için yaklaşık 7-8 ağaç gerekiyor. Ağaçların ve ormanların önemi tabii ki bununla sınırlı değil. Ormanlar gezegenimizin temel yaşam alanlarının parçalarını oluşturur ve yanan her ağaçla sayısız canlı ölür. Bu canlılar zincirleme olarak birbirlerine muhtaç olduğu için bazı türlerin yok olması, beslendikleri türleri de onları avlayan ve onlardan faydalanan türleri de tehdit eder. Ekosistemin dengesi, ormanların önemi aklınızda bulunsun.
4: Doğa takvimi.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo.
2: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim bugün yarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderlerin gündeminde Türkiye-Amerika ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde yararlanılmasının önemli olduğunu belirterek görüşmelerin sürmesi temennisini dile getirdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemine de dikkat çekildi. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin arttığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre İran Amerika ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor.
3: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. Ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının

0: ortaktaydı. İran zaptın imzalanmasından kısa süre sonra Boğaz'dan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken, bu süre zarfında Trump, İran'a topyekün saldırı düzenlemekten iki kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde, Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat zaptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar hali hazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre sertlik yanlıları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dünya ekonomisini rahatlatmak ve zaman kazanmak için ateşkes ilan ettikleri görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığı düşüncesiyle İranlı liderlerin de kendi hazırlıklarının yaptığı belirtildi. İran'ın füze stokunun hem yenilendiği hem de geliştirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülke içinde protesto başlatarak iç karışıklık çıkarması olasılığına karşı da önlemler alındı. İran'ın önleyici saldırıları da gözden geçirdiği ileri sürüldü. Basra Körfezi'nde internet kablolarının kesilmesi, Kuveyt ve Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayınlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan atılan adımda emeği geçen Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubuna teşekkür etti. Cumhurbaşkanı farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine de teşekkür etti. Erdoğan başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci, kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurumlarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiğinin vurgusunu yaptı. Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini söyledi. Ve İmralı'nın şartları ile ilgili de mesajı vardı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
2: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
0: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, milli dayanışma yasasının kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
2: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
0: Bahçeli çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
1: İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. 4 aday yarıştı. Meclis üyeleri arasında kavga çıkınca hareketli dakikalar yaşandı. Seçim AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
3: İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yüksekti. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
4: Asuman Şen 15 oy.
3: İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'den Mehmet Ali Akar, AK Parti'den Asuman Şen'le Yeni Parti'den Barış Gürsoy, Bağımsız Mustafa Öztürk aday oldu. İkinci tur oylamada geçersiz sayılan 3 oya CHP grubu tepki gösterdi ve salonu terk etti. CHP ve Yeni Parti il başkanlarının görüşmesi sonucu CHP'liler son turda oy kullanmak üzere birleşe birleşe kazanacağı sloganı atarak salona döndü. Salonda AK Partili üyelerle Yeni Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı. Salona emniyet güçlerinin çağrılmasıyla gerginlik sona erdi ve seçime devam edildi. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı.
5: İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun hepimiz.
1: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşılan video içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmaya Ertürk'ün bir süre önce kullandığı ifadeler sebep olarak gösterildi. Gözaltına alınıp savcılıkta ifadesi alınan emekli Tuğamiral Ertürk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Paylaşılan videolarda Ertürk'ün 2023 yılında seçimlere dair farklı tartışma programlarında da dile getirdiği yorum ve düşünceleri yer alıyor. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı.
3: Suç örgütü lideri olmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Aylık 380 bin lira kazandığını belirten Kuriş bu gelirin şirketten aldığı ücret ve kira olduğunu söyledi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Bunların tamamı benim ailemin birikimidir dedi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir kimya tesisine yapılan baskında depoda 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Altının piyasa değeri 1 milyar 340 milyon liradan fazla. Sorgusunda örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarını reddeden Kuriş, dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek MASAK raporlarındaki milyarlarca liralık para hareketleri ve tanık beyanlarına ilişkin de iddiaları reddetti. Üzerine kayıtlı hat olmadığını, kullandığı sabit hattın numarasını ise hatırlamadığını belirtti. Soruşturmada örgütün gizli bir program üzerinden haberleştiği de ortaya çıktı.
6: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika ile İran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda ummanı bombalamakla tehdit etti ve İran'a teslim olma çağrısında bulundu. Trump, Amerikan Fox News kanalına konuştu. İran beyaz teslim bayrağını çekmeli, onlar iyi poker oyuncuları ama ölüyorlar dedi. Donald Trump, İran devrim muhafızlarıyla bir arka kanal üzerinden iletişim kuruyoruz ve yetkilileriyle doğrudan görüşüyoruz ifadesini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedefleri olduğunu da vurguladı. Trump, Gazze barış planını da değindi. İsrail Gazze'ye saldırmamalı, Hamas silah bırakmayı kabul etti dedi. Trump 27 Ekim'deki İsrail seçimleriyle de ilgili konuştu. İsrail seçimlerinin dışında kalmanın en doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum ancak birini destekleyebilirim dedi. Ve tabii piyasalarda Hürmüz belirsizliği devam ediyor. Petrol fiyatları boğazdan geçişlerin duraksamasıyla yüksek seyrediyor. Altınsa yeni haftaya güçlü başladı.
0: Piyasalarda gözler bu hafta Hürmüz'de. Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu gemi trafiği neredeyse durdu. Cumartesi yalnızca 5 emtia gemisi geçerken pazar günü kayıtlı geçiş görünmedi. Tanker saldırıları ve tıkanan Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisi petrol üzerindeki baskıyı artırıyor. Brent petrol hafif geridese de haftaya yeniden 90 dolara yakın bir seyirle başladı. Petrolün varil fiyatı haftalık bazda %7'ye yakın yukarıda. Küresel piyasalarda fiyatlamalar petrol piyasasının seyrine odaklanmış durumda. Altın ise yeni haftaya güçlü başladı. Zayıflayan dolar ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik verilerin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağı beklentilerini azaltması altındaki yükselişi destekliyor. Ons altın 4.400 dolara yakın. İçeride gram altın ise 6.700 lirayı geçti.
7: Buradan daha yukarıya gider mi? Evet gidebilir. Eğer bir anlaşma olursa dolar endeksinde gevşemeyi görürsek burada 99 seviyesinin altında 98'leri görmeye başlarsak 4550 dolar seviyelerine doğru ons altında hareketi görürüz. Bu da bize gram altın tarafında yeniden 7000-7200 seviyelerine doğru hareketi gösterebilir diye düşünmekteyim.

0: Türkiye'de deprem denince ilk akla gelen profesörlerden biri Naci Görür. 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümünde NTV stüdyosuna konuk oldu ve Yaz Şenkal'ın sorularını yanıtladı. Görür, deprem dirençli kentleri inşa etmeliyiz dedi. 27 yılda neler yapıldığını ve yapılmadığını anlattı ve bir de bilimsel hesaptan söz etti. İstanbul'da 30 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı %48 ifadesini kullandı.
1: Duyan var mı? Ses ver, duyuyorsan ses ver.
2: 17 Ağustos 1999, 27 sene geçti. Ne değişti?
3: Yani gönül isterdi ki çok şey değişti diyebileyim. Maalesef çok şey değişmedi. Yani bir şeyler yapılmadı mı hiç? Muhakkak yapıldı. Önlemler alındı. Hükümet tarafından olsun, halk tarafından olsun. Ama bunların hiçbiri yeterli değil.
2: Ne yapmak gerekir?
3: Bence deprem dirençli kentler oluşturmak suretiyle ülkeyi afet dirençli kentler ülkesi haline getirmekle bu işi çözebiliriz. Deprem dirençli kent hiç zarar görmeyecek olan kent demek değildir. Ama zararı minimum olarak görecek olan kenttir. Siz binlerce insanı ölü olarak kabul edebilirsiniz. Binlerce evi yıkık, afet olarak kabul edersiniz. Halbuki deprem dirençli kentlerde minimum sayıda ölü, minimum sayıda yıkım olabilir.
2: İstanbul'u bekleyen, Marmara bölgesini bekleyen bir deprem riski var. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Acaba bu risk şu anda yüzde kaçlarda?
3: Parsons ve diğerlerine göre onlar bu sene içerisinde revize ettiler. %48 oranında İstanbul büyük bir depreme maruz kalacak.
2: Ne kadar bir yıl içinde?
3: 30 yıl içerisinde, yani 2030'a kadar artı eksi 10-15 sene var. Bu zaman içerisinde depreme maruz kalacağız. Bence Türkiye'nin başka beka sorunu varsa da bu kadar önemli değildir. Ama en önemlisi beka sorunu afettir, depremdir. Onu da umursayan yok.
2: En yakın riski nerede görüyorsunuz?
3: Şimdi bakın, levha sınırları olarak Avrasya levhası, Anadolu levhası, ikisinin arasında Bingöl Karlova'dan başlayan sınır fayı var.
2: Yedi suya dikkat çekiyordunuz.
3: Bu kesim daha kırılmadı. Çok yakında kırılması muhtemel. Çünkü buranın tekerrür periyodu doldu. 1794'ün üzerine bugüne tarihini çıkartırsanız oranın dolmuş, dolmakta olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla burası en tehlikeli yerlerden biridir. Türkiye'de bir sürü bakanlık var. 15-16 tane bakanlık var. Kur bir tanesi de Devlet Bakanlığı, Afet Bakanlığı olsun veya Deprem Bakanlığı olsun. Bütçesini ver, elemanlarını ver, yerini ver, görev ver. Belli bir hedefe kilitlensin. 15-20 senede ülkeyi deprem dirençli ülke haline getirsin.
0: Ağustos 1999 depreminde 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce de kayıp var. Ailelerinin onları arayışı ise devam ediyor. Emine Cebeci kayıp oğlunu ararken 18 mezar açtırdı ve onu 4 yıl sonra bulabildi. Gamze Öztürk'ün mücadelesi ise 27 yıldır hala devam ediyor.
4: Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre 17 Ağustos 1999 depreminde 5840 kişi kayboldu. Bazıları bulundu ama hala yüzlerce kayıp var. Emine Cebeci depremin 16. saatinde Kocaeli Gölcük'teki evinin enkazından çıkarıldı. Kendisinden 3 saat önce kurtarılan oğlu 19 yaşındaki Serkan'ın izi bulunamadı.
5: Oğlumu buldular işte, çıkardılar. Oğlum hep şey dedi. Annem yaşıyor. Annem çıkmadan ben gitmem. Yani gitmemek için direndi hastaneye. Sonra dedim oğlum ben iyiyim, geleceğim, seni götürsünler. Gölcük askeri hastaneye geldiğimde ilk işim oğlumu sormak oldu. Bana şey dediler, buradaki bütün hastaları biz İstanbul'a sevk ediyoruz. İstanbul'da 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar, hepsine bakıldı. Serkan yok, sanki yer yarıldı, içine girdi. Oğlum yok içinde. gömdükleri 18 mezarı.
4: Emine Cebeci 4 yıl sonra oğlu Serkan'ı 17 Ağustos mezarlığında kimliği belirsiz cenazeler arasında buldu. Ancak mücadelesi bitmedi.
5: Aramam bitmedi çünkü Nilgün'ün kızı kayıp. Başka arkadaşımın kardeşi kayıp. Bırakmayacağım kayıp aramasını. Yine de arkadaşlarımla aynı yolu devam ediyorum. İşte Gamze Hanım'a arar giderim, ötük Nilgün'e arar giderim. Bir umut diyorsun yani, bu seneler sonra çıkan insanlar oluyor.
4: Gölcük'teki 17 Ağustos mezarlığına 107 kişi kimliği tespit edilemeden defnedildi. Kayıp yakınları bu mezarların bir kısmını açtırarak DNA testi yaptırdı. Gamze Aktürk de kardeşi Zafer Kutluer'i arıyor.
6: Ailemin tamamını kaybettim ne yazık ki. Annem, babam, babaannemi kaybettim. 22 yaşındaki erkek kardeşimin ne yazık ki ne ölüsüne ne dirisine ulaşamadım. Ben devletin bana sağladığı imkanla destekli olarak bu mezarların 15 tanesini açtırabildim. Ama bu 15 mezardan ben ne yazık ki kardeşimle ilgili verdiğim DNA sonucunda bir eşleşme alamadım.
7: Bu yaşıyor, ambulans hemen bunu götürsün.
4: Yakını kayıp olan kişilerin kimliği belirsiz cenazelerden DNA örneği talep edilmesi için dava açması gerekiyor. Ancak bunun da maliyeti yüksek.
0: Ağustos depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye yıllar sonra bu kez 6 Şubat'ta yine büyük bir depremle sarsıldı. 11 ilde binlerce kişi hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta en büyük yarayı alan illerin başındaysa Hatay vardı. Şehirde deprem izleri hala görülse de yeniden yapılandırma süreci aralıksız bir şekilde sürüyor. NTV muhabiri Melike Şahin, kameraman Onur Özel'le Hatay'a gitti ve son durumu yerinde görüntüledi.
8: Biz şu anda Antakya'dayız. Burası 75. yıl bulvarı. Uzunca, geniş, kalabalık bir bulvardı burası. Ve burada da aslında o yenilenen yüzünün görmek mümkün şehrin, Antakya'nın hazırlanan, tamamlanan TOKİ konutlarını burada görebiliyoruz. Bu konutların büyük bölümü sahiplerine teslim edilmiş durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Hatay'da 134 bin konut şu ana dek hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerine, iş yerlerine, bağımsız birimleri de dahil edildiğinde toplam 154 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini açıklıyor bakanlık. Biz 6 Şubat zamanı da gazeteciler olarak burada uzun süre görev yaptık. Bizim için bile bambaşka bir şehir görüntüsü bu. Sanki farklı bir şehre gelmişiz gibi. Ama öbür tarafta yani çok küçük geçişlerde hala o enkazların olduğu, yenileme çalışmalarının devam ettiği yüzünü de görebilmek mümkün. Çok büyük bir felaketti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük felaketiydi. O yüzden de elbette dönüştürmek, yeniden yapılandırmak zaman alıyor. Eski Antakya'dayız, Saray Caddesi'ndeyiz. Burası deprem öncesinde Hatay'ın, Antakya'nın en hareketli caddelerinden birisiydi. Şimdi şehrin genelinde konutlar yapılıyor, dönüşüm devam ediliyor. Birçok noktada yeniden yapılanma mevcut. Ama burası tarihi binaların olduğu, kültür varlıklarını koruma projesi kapsamında korumaya alınan binaların olduğu bir nokta. Elbette burası için özel bir dönüşüm planlanıyordur ama yine de yıkımın izlerini aslında görmek açısından çok hala etkisini koruyor. Şimdi bir yandan bu yıkılmamış binaları gösterirken bir yandan da yapımı devam eden binaları göstermek istiyoruz. Şu anda ekrana getirdiğimiz alan örneğin Hatay Ortodoks Kilisesi dükkanlarının, daha önce burada çok sayıda dükkan vardı 6 Şubat öncesinde. Tamamı yıkılmıştı. Yeniden inşa çalışmasının sürdüğünü söyleyelim. Kentin büyük bir bölümü aslında büyük bir şantiye alanı gibi. Bunu söylemek yanlış olmaz. Burada geride kalanların aslında yeniden her gün bir hayata yeniden başlama mücadelesi devam ediyor. Çünkü örneğin şu anda devam eden inşaatlar nedeniyle genel olarak bir toz bulutu altında olduğunu söylemek mümkün şehrin. Bir yandan işte yeni evlerine taşınmaya çalışanlar, yeniden hayat kurmaya çalışanlar var. Burası Antakya'nın tam kalbi diyebileceğimiz, merkezi diyebileceğimiz bir nokta. Burası da tarihi Hatay Meclis Binası. 6 Şubat depreminde bu bina da hasar almıştı, yıkılmıştı daha doğrusu. Önemi büyük çünkü 1939 yılında Hatay'ın ana vatana katılma kararı işte bu binada, daha doğrusu 6 Şubat öncesindeki o tarihi binadaki 40 milletvekilinin oy birliği kararıyla alınmıştı. Tabii dönüştürme çalışmaları, yenileme çalışmaları başladıktan sonra bu binada yeniden aslında uygun olarak dönüştürüldü. Doğuş grubu tarafından hem bu bina tarihi meclis binası hem de yanındaki Hatay'ın sembolik konaklarından birisi dönüştürüldü. Bunu söyleyelim. Şimdi bu ekrana getirdiğimiz alansa yine meydana çıkan en önemli noktalardan, caddelerden bir tanesi ki burada da yine dönüştürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Depremin yaratabileceği izler, meydana getirebileceği felaketleri buradan görmek, aktarmak mümkün ki biz her seferinde unutmayalım, unutturmayalım, hatırlatalım istiyoruz. Olası büyük felaketlerin gelebileceğini konuşurken, uyarılar yaparken bilim insanları aslında yaşadıklarımızı hatırlatmak, kayıpları olanların yaşadıklarını, acılarını, geride kalanların hayata tutunma çabasını anlatmak bu nedenle önemli.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Sakalı mavide. Gerçekten masmavide. Kim evlenmek ister ki mavi sakallı bir adamla? Bu mavi sakala nereden geliyordu? Hangi sırrı saklıyorlardı? Doğru, mavi sakal zengindi. Her diyarda başka bir ev, evlerin içinde altından kadehler, ahırlarda sayısız atlar, onunla evlenecek kadın için ipekli elbiseler ve parlak pırlantalarda dolu çeyiz sandıkları. Ama buna rağmen hiç kimse onunla evlenmek istemiyordu. Bu mavi sakal var ya,

oda kızlarına söyledim. Onlar da tek nefesli, tek sesli hayır dediler. Vazgeçer mi hiç mavi sakal? Hayır, vazgeçmez. Kızların evinin önünde 16 atının çıktığı saf altından bir araba durdu. Ve içinden çıkan elçi yanındaki müzisyenlerle beraber şarkılar eşliğinde Mavi Sakal'ın ormandaki en güzel saraylarından birine hafta sonu için onları davet etti. Bütün mahalle buna şahit oldu. Herkesin önünde reddetmek olmazdı. Tabi da merak ettiler. Daha önce hiç sarayda vakit geçirmemişlerdi. De ne olsa orada iki gün geçirdiler diye evlenmek zorunda değillerdi. O hafta sonu Mavi Sakal'ın kızları etkilemek için yapmadığı kalmadı. Kalabalık, misafirler, müzikler, şiirler, oyunlar, cambazlar, hiç bitmeyen kahvaltılar, 16 katlı pastalar, kuş tüyü yastıklar, lavanta kokulu şarşaflar ve Mavi Sakal'ın bitmek bilmeyen güzel sözleri, tatlı dilleri, iltifatları. Ziyaret bittiğinde büyük kız hala Mavi Sakal'dan korkuyor olsa da küçük kardeşin gözünde Mavi Sakal'ın sakalları artık o kadar da mavi değildi. Ve daha bir hafta bile olmamıştı ki evlenmeyi kabul etti. İlk aylar baldan tatlı geçti. Tabii her evlilikte olduğu gibi. Kahkahaya gözünü açan sabahlar, el ele göz göze hiç bitmeyen kır gezileri ve geceleri, tenlerinden kulaklarına fısıldanan melodiler. Bu zamanlar hepimiz için hiç bitmeyecek gibi görünse de biter. Ve bu hikaye de bizim her hikayemizdeki gibi Mavi Sakal'ın uzaklara gideceği gün geldi. Yokluğunda karısının sıkılmaması için Mavi Sakal kız kardeşinin davet etmesini söyledi. Ve ona büyük bir anahtarlık uzatarak şunu söyledi. Bu halkada bu sarayın 100 odasının da anahtarı var. Hepsini gez. Her odada, her kapının arkasında farklı bir hazine bulursun. Hepsi senin. Ama şu gördüğün küçücük anahtarı, sarayın 101. anahtarı. Onu sakın kullanma. Bana ait olan her şey senin. Kalbim gibi sarayımın her kapısı sana açık. Bu kapı hariç. Bu sözümü hiç unutma. Ve beni hayal kırıklığına uğratma. Bir an için kocasının sesi öyle sert olmuştu ki sakalı eski günlerdeki gibi masmavi göründü ona ve korktu. Ama sonra cesur bir sesle uğratmam dedi ve o korku rüzgarın götürdüğü kara bir bulut gibi yok oldu. Sonraki günlerde kız kardeşiyle sarayı keşfe çıktı. Mavi Sakal'ın dediği gibi her kapının arkasında birbirinden güzel hazineler vardı. Bir kapıyı açıp rengarenk ipek kumaşlar bulurken bir diğerin kapının ardında dünyanın dört bir yanında getirilmiş meyvelerle ya da mücevherlerle dolu sandıklarla karşılaşıyorlardı. Günler boyunca iki kardeş gece dev bir oyuncak dükkanında kilitli kalmış çocuklar gibi o odadan o odada kah bir elbise deneyip kah bir yemeği tadıp mutlu çıldıklarla koşuşturuyorlardı. 10 kapı, 20 kapı, 50 kapı. Kızların hayatlarının boyunca görmediği kadar hazine ellerine geçmişti. 60 kapı, 70 kapı, 80 kapı. İnanılması zordu. 90 kapı, 100 kapı. Yeter miydi? Her yeni açılan kapıyla açlıkları daha büyüyordu. Sanki her açılan kapı duyumsuzluklarını bir kat daha artırıyordu. 100. kapı açtıktan sonra ellerinde küçücük bir anahtar kalmıştı ve kocaman bir soru. Bu anahtar hangi kapı açıyordu? Sarayın her katına çıkmış, her koridoru gezmiş ve her kapısını açmışlardı. Ama bu küçücük anahtarın açacağı kapıyı bulamamışlardı.

0: gün aradıktan sonra Mars'ın en karanlık köşesinde buldular. Küçücük anahtarın küçücük deliğini. Aç dedi ablası. Açamam dedi kardeşi. Ne olacak? Açıp hemen kapatacağız. Hiç kimsenin bilmeyecek. Hem de kocanın bir sırrı varsa öğrenmek istemez misin? O zaman açalım ve hemen kapatalım dedi kardeşi. Kapı ağırdı. Dört elle zor çektiler. İçine bakınca hiçbir şey görmediler. Zifiri karanlıktı. Mum getirdi ablası. Bir görelim. Kapatsak mı? Görmesek mi dedi kardeşi. Aman açmışken bir göz atalım. Mumu getirdiler. Yaktılar. Ve ilk gördükleri şey odanın zemininin tamamını kaplayan kurumuş kan izleriydi. Sonra odanın ortasında üst üste yığılmış cesetleri gördüler. Mavi sakalın eski karılarının cesetleri. Bir çıllıkla kapıyı kapattılar, anahtarla kilitlediler ve koşarak yukarıya çıktılar. Uzun uzun ağladılar. Ve ancak o zaman küçücük anahtarın üzerindeki kan lekesi fark ettiler. Silmeye çalıştılar ama silinmedi. Sanki anahtar damla damla kanıyordu. Anahtarın koyduğu beyaz elbisesinin cebinden uçlarına kadar kan olduğunu fark etti. Ve ilk akla gelen anahtarı dolabın en arkasında bütün elbiselerinin altında saklamak oldu. Şimdi ne yapsak? Kalsak mı? Kaçsak mı? Sarayın kulesinden abilerini çağırmak için henüz bir habercik göndermişlerdi ki mavi sakalın döndüğünü gördüler. Yokluğumda eğlendiniz mi?
1: Evet kocacığım.
0: Sarayın bütün odaları gezdiniz mi?
1: Evet kocacığım.
0: Elbiseleri denediniz mi?
1: Evet kocacığım.
0: Meyveleri tattınız mı?
1: Evet kocacığım.
0: Öyleyse artık anahtarlarımı geri ver.
1: Olur kocacığım.
0: Ve titreyen bir elle küçücük anahtarı eksik olan anahtarlığı uzattı. Kocası o titreyen eli görünce anahtarlığa bile bakmadan sordu. O küçücük anahtar nerede?
1: O küçücük anahtar mı? Onu ormanda gezerken düşünmüş olabilirim. O kadar küçücük ki hiç fark etmemiştim bile.
0: O küçücük anahtar nerede?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum.
0: O küçücük anahtarı ver. Mavi sakal odaya gitti, dolabı açtı. İpek elbiselerin hepsi anahtardan sızan kanla kıpkırmızı olmuştu. O odayı açmayacaktın. Şimdi oraya gördüğün kadınların yanında yerini alacaksın. Kocasının önünde yeri kapandı. Ağladı, yalvardı, özür diledi. Öyle üzülmüştü ki bir taş bile ona kıyamazdı. Ama kocasının kalbi bir taştan bile sert olmuştu. Hazırlan, öleceksin.
1: O zaman bana bir saat ver. Kız kardeşimle vidalaşayım. Dualarımı edeyim.
0: Bir saat, dedi mavi sakal.
1: Hemen ablasının yanında kuleye doğru koştu. Ufuğa doğru bak, bak abla. Abilerimiz geliyor mu?
0: Yok kardeş, ufuk masmavi, yolu dümdüz. Aşağıdan mavi sakalın gürleyen sesini duyurdu.
1: Hazırlan kendini, öleceksin. Ufuğa doğru bak, bak abla, abilerimizin geliyor mu?
0: Ufuk masmavi, ama yolun ucunda tozdan bir bulut var, bize doğru geliyor.
1: Aşağıdan gelen mavi sakalın sesi sarayın bütün duvarlarını titretirdi. Hazırlan ve gel aşağı, zamanı geldi, öleceksin.
0: Kız inmeyince mavi sakalın yukarıya doğru çıkmaya başladı. Her adım bütün sarayda yankılanıyordu.
1: Ufuğa doğru bak, bak abla, abilerimiz geliyor mu?
0: Evet, uzaklardan iki atlı geliyor. Ama süre dolmuştu. Mavi sakal genç kız saçlarından sürükleyerek aşağıya götürdü. Bir eliyle kafasını tutup diğer eliyle kılıcını çıktı. Bütün sarayımı, bütün hazinelerimi sana vermiştim. Ama yetmedi değil mi? Yetmedi sana. Benden daha fazlasını istiyordum. Tam kılıcını indireceği anda sarayın kapısı atlı iki adamın önünde açıldı. Birinin oku mavi sakalın kalbine saplanırken diğerinin kılıcında boynundan aşağı indi. Mavi sakal ölmüştü. Bir durgunluk, bir sessizlik, bir rüzgar ve birden onların bulunduğu sarayı, mavi sakalın sarayı yok olmuş. İşte bir ormanda bir saray var. O sarayda 100 oda var ve her odada birbirinden güzel hazineler var. Gez, gör, tadına bak. Ama gözün doysun, elin dursun. Sakın ha, sakın o 101. kapı açma.

Bir kralın kızı olursanız evlenmek zorundasınız. Yok kariyer yaparım, yok hobilerimi adanmak istiyorum gibi fikirlerle gelmek olmuyor. İlla evleneceksin. Babasını ikna etmek için her şeyi denedi. Yalvardı, ağladı, fikirlerini şarkıyla söyledi. Evlen demek için 100 geçerli sebep listesini çıkartıp onu sarayın bütün duvarlarına yapıştırdı. Pankartlarla sarayın koridorlarında tek doğdum, tek yaşarım sloganlarıyla eylem düzenledi. Ama nafile. Her şeye rağmen her öğleden sonra babası onu misafir odasında çağırıp yeni damat adaylarıyla tanıştırıyordu. Hepsi de birbirinden berbat. Kendisini sadece banka hesabında bulunan parasıyla tanıtandan tut da avcılıktan başka bir şeyle ilgilenmeyene, ayda ancak bir kere banyo yapanından tut da saatlerce kendisinden bahsedene kadar. Hayır, hayır, hayır, hayır ve bir daha hayır diye bağıra bağıra odadan çıksa da ertesi gün babası bir öncekinden beter bir adayla karşısına çıkıyordu. Öyle de devam edebilirdi uzun zaman. Ama bir gün babası pes etti. Madem benim seçtiğim hiçbir adayı beğenmedin, bir yarışma düzenleyeceğim. İstediğin şartları belirleyebilirsin ama o şartları yerine getirenle evleneceksin. Sakın da itiraz etme. Prenses düşündü ve birden evlenme derdinden kurtulabileceğini bir yol gördü. Sonra da emretti. Sarayın en büyük ambarını boşaltın ve ilan edin ki ambarı tamamen ve eksiksiz doldurabilecek kişiyle evleneceğim. Babası son derece memnun kaldı. Sonunda oldukça basit bir şart seçmişti. Haber saldı ve davulcular ülkenin her köşesinde duyduk duymadık demeyin, sarayın en büyük ambarını yerden tavana, duvardan duvara eksiksiz tamamen doldurabilecek kişi prenses ile evlenecek. Ve kral bu şartı çok fazla kolay bulduğundan ayrıca bunu deneyip de başaramayanın kellesini alacağını da eklemiş. Cezası ağır ama ödülü yüksek. Prensesin güzelliğini, akıllı ve zenginliği meşhurdu. Ve başkente hemen bir aday kuyruğu oluşmaya başladı. Kimi tüy doğru arabayla gelir, kimi de kum. Ya seramiklerle ambar doldurmaya çalışanlar ya da saman ile gelenler. Hepsine tek tek ambar doldurmak için bir gün veriliyor. Ama ne kadar çok doldurursa prenses kapıyı açıp içinde daima hala boşluk kaldığını iddia ediyor. Tüylerin arasında hala kolunu sokabiliyor. Kumun içinde bir kılıç saplayabiliyordu. Seramiklerin içi ise hep boş. Ve her aday ambardan sonra cellatta gönderiliyor. Tahmin edersiniz ki birkaç gün sonra adaylar hepsi dağıldı. Ve sonra saraya prensesle evlenmeyi hiçbir aday daha gelmedi. Prenses bu duruma pek sevindi. Tam da istediği gibi olmuştu. Sarayın koridorlarında şarkı söyleye söyleye dolaşıyordu. Ve kral her gün durumuna biraz daha fazla sinirleniyordu. Ta ki yeni bir aday gelinceye kadar. Ama o daha önce gelenlerine hiç benzemiyordu. Yanında mallarla dolu araba getirmemişti. Elleri cebinde, ağzında bir çiçekle saraya gelmişti. Prenses onu uzaktan görmüştü. Herkesi rahat bir gülümseyle kendisini tanıtıyordu. Ve bu yeni aday herkesi ambar doldurmaya niyetlendiğini ilan etti. Bunu duyunca prenses ilk defa üzülmüştü. O kadar iyi ve o kadar da aynı zamanda saf birine benziyordu. Bir de aynı zamanda pek yakışıklı biriydi. İlk defa prenses adaylarından birini kazanmasını istediğini fark etti. Ama kurallar belli
ve bu aday yanında hiçbir şey getirmemişti. Ambarı ne kadar büyük olduğunu fark etmemiş miydi? Yoksa oyunun ciddiyetinin farkında değil miydi? Prenses merak etmeyi, hatta endişelenmeyi başlamıştı. Saatler geçiyor. Hiç çaktırmadan prenses adayın ambarını doldurmada ne kadar ilerlediğini soruyor. Ama bir seferinde adayın hamamını gittiğini öğreniyor. Bir sonraki sefer meydanda çay içerken görüldüğünü duyuyor. Ve de iyice merak etmeye başladı. Akşam olunca ambar bomboş duruyordu. Sonra gece oldu. Ambar içi iyice karanlık. Ve de hala bomboş duruyordu. Ve prensesin kalbinde bir panik doğmaya başladı. Tam bu sırada genç adam geldi. Ve ambarın ortasında bir mum yerleştirip onu yaktı. Zifiri karanlık ambar birden yerden tavana, duvardan duvara ışıkla doldu. Bunu gören prenses derin bir nefes aldı. Evet, işte beklediği aday sonunda sarayın kapısında gelmişti. Evlenmişler mi diye sorarsınız. Tabii ki. Ama düğün gecesinde prenses kocasına sarılıp ona aslında bu yarışmayı kazanmadın biliyor musun dedi. Çünkü ambarın içinde hala karanlık bir yer vardı. Mum kendi dibini aydınlatmaz biliyorsun. Kocası şaşırdı. Öyleyse benimle neden evlenmeye karar verdin dedi. Seninle evlenmeye karar verdim. Çünkü ilk gördüğüm anda senin yanında yürümek istedim. Senin yolunu paylaşmak istedim. Yani aslında sen beni kazanmadın. Ben seni seçtim. Beraber mutlu yaşadılar. Herkesin hayatında olduğu gibi tabii ki onların da hayatında güneşli ve yağmurlu günler oldu. Ama bütün bu günleri beraber yaşadılar ve hayattan başka hiçbir şey istemediler. Onlar ermiş muradına. Biz de iyi o zaman. Çıkalım kerevetine.

0: Sultan Süleyman'ın sevdiği ve güvendiği adamların arasında çok değer verdiği bir muhafız vardı. Özel eğitimler görmüş bir bilge değildi. Yok, bir kılıç adamıydı. Ama Sultan onun kalbinin saflığına hep güvenip ona çok özel görevler vermişti. Zamanla iki adamın arasında bir dostluk gelişmişti. Sultan bu sıradan adamın görüşlerini soruyor, gittiği yerlerde hep ona eşlik etmesini istiyordu. Böyle olunca bizim muhafız ona verilen onurlardan dolayı böbürlenmeye başladı. Bir zamanlar oldukça alçak gönüllü olan adam birden çevresine emir yağdırmaya, isteklerini artırmaya, yerli yersiz herkese tavsiye vermeye başladı. Bir gün yine önünde bir grup genç muhafız toplanmıştı ve onlara bir kullak doğrusu tavsiye vermeye başlamıştı ki arkasından gelen sultan fark etmedi. O zaman kendini övünerek başladı. Bu tavsiyelere değer verin. Sultan Süleyman ta kendisi sürekli benim tavsiyelerimi ister. Benim görüşlerimi sorar. Umarım sizi aydınlatmak için harcadığım zamanın değerini bilirsiniz. Derin sessizlik ona bir aksilik olduğunu söyledi. Dönüp sultanı karşısında bulunca yerlere yatıp af dilemek kusurunu örtmeye yetmedi. Sultan muhafızına bir ders vermeye karar verip onu özel bir göreve gönderdi. Bir sene boyunca dünyayı gezerek benim için çok özel bir yüzük bulmanı istiyorum. Bu yüzük hayatının zirvesindeki bir insan ağlatan bir yüzük. Hayatının en zor günlerini geçiren kişinin yüzünü güldüren bir yüzük olsun. Prenslerin, zengin tüccarların en güneşli gününde gri bir bulut getirsin, aç ve fakir adamın karanlık gününde bir mum ışığı gibi olsun. Bir sene içinde onu bulamamışsan saraya dönme. Muhafız utanç içinde saraydan uzaklaştı ve araştırmaya başladı. Başkentin bütün kuyumcularına gidip sordu. Ama hiç kimse böyle bir yüzük duymamıştı. Altın ve pırlanta tabii ki fakir veya aç adamın yüzünü güldürebilirdi. Ama zengini de çok mutlu ederdi. Dükkandan dükkana geçip bir hafta sonra başka kapılar çalmaya başladı. Bilge, simyacı, büyücülere danıştı. Başkente kalmayıp şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy gezmeye başladı. Ama aradığı yüzüğü hiçbir yerde bulamadı. Haftalar, aylar, mevsimler geçti. Muhafız yüzüğü bulmaya yaklaşmadığı gibi faydalı bir görüş, bir ipucu bile bulamamıştı. Bir sene bitmek üzereydi. Saraya dönüp sultandan tekrar af dilemeye karar verip başkente doğru yol aldı. Kalbi ağır, pişman, üzgündü. Geçmiş davranışlarına bakıp neden bu kadar böbürlendiğini merak edip duruyordu. Hayal edebildiği en güzel yerdeyken kendini dışarıda attırmıştı. Her şeyini kaybetmişti. Saraya gitmeden son bir defa kuyumcuların çarşısında gezmeye karar verdi. Belki aradığı gözden kaçmıştı. Çarşının kalabalığın ortasında çıplak ayaklı bir kız çocuk ona doğru geldi. Ellerinde küçük bir sepet, sepette satmaya ümit ettiği bir iki tozlu bakır eşya vardı. Muhafız çocuğa üzgün gözlerle baktı. Yarı çocuğa, yarı kendini sordu. Yoksa var mı sende aradığım yüzük? Bende yüzük var dedi çocuk. Ve sepetin dibini arayıp muhafıza tozlu eski bir pirinç halka uzattı. Adam gülüp geçecekti ama yüzükte minik harfli bir yazı olduğunu gördü. Yüzüğü silip okuyunca kalbindeki ağır gri bulutların açılıp içindeki karanlığı bir güneş ışığını dağıttığını hissetti. Yüzükte "Bu da geçer" yazıyordu. Aradığını bulmuştu.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: Kulaklarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: Anadolu. Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor. Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık. Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek. Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayınlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan atılan adımda emeği geçen Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubuna teşekkür etti. Cumhurbaşkanı farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine de teşekkür etti. Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiği vurgusu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini söyledi. İmralı'nın şartlarıyla ilgili mesajı da vardı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreçinde gizli bir pazarlığın söz konusu olmadığını söyledi. Örgüte fesih çağrısı yapan Öcalan'ın bundan sonra sürece vereceği desteğin önemli olduğunu belirtti.
2: PKK'nın kurucu önderliği olarak yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifade eden Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir.
1: Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, milli dayanışma yasasının kabulüyle yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin mesajı da dikkat çekti.
2: Kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak. Bu kapsamda ahim kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir.
1: Bahçeli, çıkarılan yasanın af olmadığını da vurgulayarak PKK'nın feshedilmesi ve silahla mühimmatın teslim edilmesinin sürecin ön şartı olduğunun da altını çizdi. Fitne çıkarmak isteyenlere karşı gerekli önlemler alınacak diyerek de provokasyon uyarısı yaptı.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş Diyarbakır'ı ziyaret etti. Gündeminde aile ve gençlere yönelik destekler vardı. Bir başka başlıksa terörsüz Türkiye süreciydi Bakan Göktaş. Terörsüz Türkiye güçlü aileler, umutlu gençler ve güvenli bir gelecek demektir dedi.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyledi. Bu konuda çözümün güçlü ailelerden geçtiğini vurguladı.
4: Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir.
3: Bakan Göktaş Diyarbakır'ı ziyaret etti. Gündemindeki konulardan biri de evlilik kredisiydi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Diyarbakır'da evlenen çiftlere 672,2 milyon lira kaynak aktarıldı. Göktaş bu fonun kaynağının terörden arındırılan bölgeler olduğunu söyledi.
4: Gabar'da, Filyos'ta yeraltı zenginliklerden, madenlerden gelen zenginliklerden %20'sini biz gençlerimizin yuva kurmasına sağlıyoruz ve onların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik önemli bir katkıda bulunuyoruz.
3: Göktaş gençlere yeni desteklerin de yolda olduğunu açıkladı. Evlilik kredisinden yararlanan gençlere İşkur'da öncelik verilecek. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde de özel kontenjan ayrılacak.
0: Meclis Başkan Vekili DEM Partili Pervin Buldan, eşi Savaş Buldan'la Adnan Yıldırım ve Hacı Karay cinayetlerinin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Bürosu'na başvurduklarını açıkladı. Avukat aracılığıyla açıklama yapılan başvuru sosyal medya hesabından da duyuruldu. Buldan, bu dosya yalnızca geçmişe ait bir vaka değil, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan aydınlatılmamış siyasi cinayetler ve cezasızlık pratiği bağlamında değerlendirilmesi gereken bir dosyadır dedi. hukuk devleti ilkesinin gereği olarak bu tür olayların etkin soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması zorunludur mesajını paylaşarak hukuki sürecin takipçisi olacağını söyledi Buldan. Yıldırım ve Karay 2 Haziran 1994 gecesi kaçırılmış, 5 Haziran'da cansız bedenleri bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşmanın görülmesine başlandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra çok sayıda milletvekili yeni salondaki duruşmayı izledi. Davada aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık yargılanıyor. İkinci duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki yeni salonda görüldü. İkinci duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıkların savunma yapacak. Ekrem İmamoğlu da savunma yapmak için talepte bulundu. Mahkeme başkanı uygun yerde makul bir sürede savunmayı alacaklarını duyurdu. İddianamede örgüt lideri olarak adı geçen İmamoğlu hakkında 142 eylem nedeniyle 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderlerin gündeminde Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde yararlanılmasının önemli olduğunu belirterek görüşmelerin sürmesi temennisini dile getirdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemine de dikkat çekildi. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin arttığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti ve İran'a teslim olma çağrısında bulundu. Trump, Gazze planı noktasında da İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.
5: Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. Biz orada tek bir nedenle bulunuyoruz. İran'ın nükleer silahı olamaz.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te bir kez daha İran'a yönelik tehdidini sürdürdü. Trump, İran'la Haziran'da imzalanan mutabakat muhtırasının 60 günlük süresinin dolmasına da değindi. İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz dedi. ABD Başkanı dün Fox News'e de konuştu. Washington ve Tahran arasında yürütülen anlaşma sürecine engel olması durumunda Umman'ı bombalamakla tehdit etti. Trump, İran'ı teslim olmaya da çağırdı. İran, beyaz teslim bayrağını çekmeli. Onlar iyi poker oyuncuları ama ölüyorlar dedi. ABD Başkanı'nın temsilcisi ve damadı Jared Kushner de İran'la görüşmelerin hiç olmadığı kadar yoğun olduğunu belirtti. Henüz bir mutabakat noktasına ulaşmış değiliz ifadesini kullandı. Trump ise Gazze planına yönelik de konuştu. İsrail Gazze'ye saldırmamalı. Hamas silah bırakmayı kabul etti dedi. ABD Başkanı'nın gündeminde 27 Ekim'deki İsrail seçimleri de vardı. Bu konunun dışında kalmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Trump, birini destekleyebileceğini de ima etti.
0: İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün dolduğu taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre İran ABD ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor.
1: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan gemiler ücretsiz geçecekti. Taraflar nihai bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yürütecekti. Ama hiçbiri olmadı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Zapta uyulabilseydi 30 gün içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak, gemiler 60 gün içinde Hürmüz'den ücretsiz geçebilecekti. İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma ve kalkınma paketi sağlanması da mutabakat zaptının maddeleri arasındaydı. İran zaptın imzalanmasından kısa süre sonra Boğaz'dan geçen gemileri kurallara uymadıkları gerekçesiyle hedef alırken, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyini havadan bombalamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz'da mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ilan etti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarını sürdürürken bu süre zarfında Trump İran'a topyekün saldırı düzenlemekten iki kez son anda vazgeçti. Trump'ın saldırılardan vazgeçmesinde Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin araya girmesi kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma füzelerinin azalmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat zaptının süresinin dolması genel olarak sembolik olarak niteleniyor. Taraflar hali hazırda görüşme yürütmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın şimdilik ekonomik baskı yöntemini seçtiği belirtiliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'da sertlik yanlısı liderlerin Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir savaşa hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre sertlik yanlıları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in dünya ekonomisini rahatlatmak ve zaman kazanmak için ateşkes ilan ettikleri görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in büyük bir saldırıya hazırlandığı düşüncesiyle İranlı liderlerin de kendi hazırlıklarını yaptığı belirtildi. İran'ın füze stokunun hem yenilendiği hem de geliştirildiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ülke içinde protesto başlatarak iç karışıklık çıkarması olasılığına karşı da önlemler alındı. İran'ın önleyici saldırıları da gözden geçirdiği ileri sürüldü. Basra Körfezi'nde internet kablolarının kesilmesi, Kuveyt ve Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde siyasi karışıklık çıkarılmaya çalışılması, hatta Kuveyt'e kara harekatı başlatılması bu önleyici saldırılar arasında sayılıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Jared Kushner, İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştü. Barış Kurulu'nun Gazze için barış planı ele alındı. Netanyahu bir kez daha planın ilerlemesi için önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini yineledi.
6: ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Jared Kushner'ın Mısır'dan sonraki durağı İsrail oldu. Kushner, Hamas'la görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi Nikolay Mladenov ve Tony Blair de Kushner'a eşlik etti. İsrail basınına göre görüşme 4 saat sürdü. Netanyahu, Hamas silahsızlanmadan Gazze'den asker çekmeyeceğini yineledi. Gazze'nin yeniden inşası için de aynı şart koşuldu. Kushner görüşme sonrası Amerikan Fox News'e de konuştu. Bölgenin silahsızlandırılması yönünde ilerlemenin 30 gün içinde başlayabileceğini söyledi. Silahsızlanma gerçekleşene kadar Gazze'nin yeniden inşa edilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Kushner herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda da İsrail'in saldırısını kısıtlamayacaklarını belirtti. Trump'ın temsilcisi, umarım silahların bir kısmının çıkarılmasına başlanır ve umarım önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde tünellerin bir kısmı da doldurulur ifadesini kullandı. Kushner aksi halde Gazze'ye yönelik saldırıların tekrar başlayacağı sinyalini de verdi. CNN'e konuşan bir İsrailli kaynağa göre ise Kushner, Netanyahu'ya Trump'ın 15 maddelik barış planına bağlı kalması yönünde baskı yaptı. Hamas ise İsrail askerlerinin Gazze'den aşamalı olarak çekilmesine karşılık silah bırakmayı öneriyor. Netanyahu ise buna karşı. İsrail Başbakanlığı görüşmeyi yapıcı olarak değerlendirdi. Tarafların iki çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığı belirtildi. Bu gruplardan ilkinin Gazze'nin silahsızlandırılması, ikincisinin ise temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı açıklandı. Barış Kurulu'ndan bir yetkili de başbakanla izlenecek yol konusunda anlaştık. İsrailliler buna bir şans tanıyacak. Şimdi uyum sağlamaya niyetli olduğunu göstermek Hamas'a düşüyor ifadesini kullandı. Kushner'ın İsrail ziyareti Mısır'da Hamas'la görüşmesinden sonra geldi. Hamas heyeti bu görüşmede Barış Kurulu'nun Gazze planına uygun olarak İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla tartışma yarattı. Ben-Gvir, bence Gazze'de her gece 30 ila 40 suikast düzenlemeliyiz ifadelerini kullandı. İsrailli bakan 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda Hamas tarafından esir alınan Ron Braslavski'nin sunduğu podcast'e katıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki askeri operasyonları son dönemde azaltma kararına karşı çıktığını söyledi. Ben-Gvir, bence her gece 30 ila 40 hedefli suikast düzenlemeliyiz. Sadece acil tehdidi oluşturanları değil, orada yaşamayı hak etmeyen insanlar var. Onlar insan bile değil ifadelerini kullandı. Ayrıca Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması çağrısı yaptı. Ukrayna savunma sistemlerinde sıkıntı çekiyor. Elinde Rus füzelerini engelleyecek kadar Patriot savunma füzesi kalmadı. Bu yüzden bazı geceler savunma sistemleri devreye sokulamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den dikkat çeken bir teklif geldi.
7: ABD elindeki Patriot füzelerinin %10'unu bize verirse Rus füzelerinin tamamını yok edebiliriz. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Zelenski, Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte Rusya'nın tüm balistik füze saldırılarını durdurabilmek için ABD'nin elindeki Patriotların %10'una ihtiyaç duyduklarını belirtti. %5'inin ise bu kışı geçirmeye yeteceğini vurguladı. Volodymyr Zelenski, Patriot füzeleri alabilmek için yürüttüğü diplomatik çabalara da değindi. Zelenski, aylar geçti, milyonlarca telefon görüşmesi yaptım, füzeler karşılığında bir şeyler takas etmeye çalışıyorum, kimseyle paylaşamayacağım işler yapıyorum. Bu yaptıklarımın yasa dışı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bunlar hakkında konuşamam dedi. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın kendi Patriot önleme füzelerini üretmesine izin vereceği yönündeki açıklamalarına şüpheyle yaklaştığını da gizlemedi. Trump, NATO'nun Ankara zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot füzelerini bizzat üretmeleri için lisans izni vereceğini söylemiş, ancak birkaç gün sonra bu fikrinden emin olmadığını belirtmişti. Dünya genelinde İran savaşı nedeniyle füze savunma sistemlerinin tedariğinde sıkıntılar çekiliyor.
0: Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ayrı suç örgütüne mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu.
3: Suç gelirlerinin kripto varlık ticaretinde kullanıldığı öne sürüldü. Suç örgütlerine mali soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 ayrı suç örgütüne ait mali değerlendirme yapıldığını açıkladı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesaplarına el konuldu. Kiralık kasalar ve kripto varlıklara el koyulan soruşturmada örgütlerin suç gelirlerinin yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle akladığı öne sürüldü.
8: Adaletin yüzyılı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti.
0: Kırıkkale'de 2014 yılında öldürüldükten sonra cansız bedeni derin dondurucuda saklanan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme var. Dosyanın 12 yıl sonra tekrar açılmasıyla birlikte gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen hafta iki faili meçhul cinayet dosyasında önemli gelişmeler olduğunu duyurmuştu. O dosyalardan biri Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaydı. Cansız bedeni 12 yıl sonra derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili 13 kişi tutuklandı. Kırıkkale'de geçen yıl kiracısından haber alamayan bir ev sahibi, dairede yaşayan kadının bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi. Bunun üzerine gidip evi kontrol etmek istedi. 16 Mayıs 2025'te eve girdiğinde beklemediği manzarayla karşılaştı. Derin dondurucuda parçalanmış bir cansız beden olduğunu gördü. İhbar üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Cansız bedenin 2014'ten bu yana kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Hayatını kaybeden kiracı kadının eşi, kızı, oğlu ve yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul'da iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evinden aldığı silahla rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı. Olay Bağcılar Kirazlı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki komşu arasında sokak ortasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra şüpheli evdeki silahını alarak sokağa doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kavgayla alakası olmayan 3 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede gözaltına aldı. İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina beklenmedik bir anda çöktü. Olay anını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki bina yıkım ekiplerinin çalışması sırasında inşaat makinesinin darbesiyle yatmaya başladı. Ardından da büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede bulunanlar korkuyla kaçmak zorunda kaldı. Yıkılan binadan çevreye moloz parçaları ve büyük miktarda toz yayıldı. 4 katlı binanın bir süre önce deprem riski nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alınıp çalışma başlatıldı.

0: Deprem ülkesiyiz ve her an yaşayabileceğimiz bu afeti önlemek mümkün olmasa da etkisini azaltmak, deprem anında yapabileceğimiz önemli hareketlerle, tedbirlerle mümkün. Anında ve de sonrasında neler yapılmalı, depreme nasıl hazırlanmalı? NTV ekibi AFAD'ın deprem simülasyon merkezinde bu sorulara yanıt aradı.
1: Depremler, aniden yaşanan depremler, evet, tıpkı uykuda da yakalanabildiğimiz gibi.
2: Artık hemen çok.
3: Şu anda güvenli.
2: Bir kolunuzu buraya koyun. Diğer elinizle de eşyanın altına tutunun.
4: Aniden yaşanan bu sarsıntı 7 şiddetinde bir depremin simüle edilmiş hali. NTV, AFAD Ankara İl Başkanlığı'nın eğitim merkezinde deprem anında nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt aradı.
2: Tabii ki bunları bizim aslında öncesinde düşünmemiz lazım. Kendi evimizde kendimiz için güvenli alanları belirlememiz gerekiyor. Nereler güvenli alanlar dediğimizde de koltuk, kanepe, baza, yatak gibi daha böyle çelik, daha sağlam yapıların, mobilyaların hemen kenarlarına, yanlarına ya da masa gibi daha sağlam işte odalarımızda, yatak odamızdaki makyaj masalarımız ya da mutfaklarımızdaki masalar, salonlarımızdaki masalar gibi masaların hemen yanına çök kapan tutun hareketini yaparak kendimizi korumamız gerekiyor.
4: AFAD eğitmeni Gonca Yetimler deprem anında yapılması gerekenleri de anlattı.
1: Yaşam üçgeni oluşturacağım derken aslında benim buraya kapanmam bir risk.
2: Yanlış. Hem pencere var burada, hem bu dolabın yıkılma riski var. Bizi koruyacak alanlara biz mutlaka sığınmamız lazım. Öncelikle pencerelerden uzak durmamız gerekiyor. Yıkılma riski olan kitaplık gibi, dolap gibi yerlerden uzak durmamız lazım. Eğer mutfaktaysak, o sırada depreme yakalandıysak, mutfak dolaplarından uzak durmamız lazım. Banyo ve tuvaletlerdeysek de hızlıca o alanı terk etmemiz gerekiyor.
4: Sarsıntı bittiğinde de dikkatli ve kontrollü olmak hayati önemli.
2: Depremin bittiğinden emin olmamız lazım. Sarsıntı hala devam ederken ayağa kalkıp hareket ettiğimizde yine de yaralanma riskimiz var. Bittiğinden emin olduk. Hemen geliyoruz. Vanalarımızı kapatıyoruz öncelikle. Doğalgaz ve su vanalarımızı kapatmamız gerekiyor. İkincil afetlerin önüne geçmek için yapıyoruz bunu. Sonrasında hızlıca ama koşmadan elektrik şartenimizi de kapatıyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz AFAD çantamız, yani afet ve acil durum çantamızı da mutlaka yanımıza almamız gerekiyor. Çünkü afetlerden sonraki 3 gün kullanabileceğimiz, ihtiyacımız olan her şey bu çantanın içinde mevcut.
4: Deprem çantası da hayati önemli. Çantaya su, konserve, kuru gıda, el feneri, hijyen malzemeleri, battaniye, yağmurluk, kimlik bilgilerinin fotokopisi ve varsa sürekli kullanılan ilaçların konulması öneriliyor.
2: Depremden sonra elektrik kesintileri yaşıyoruz. Nereye gittiğimizi bazen göremeyebiliyoruz. Evimizden çıkarken mutlaka ayağımızla kontrol etmemiz gerekiyor ki ilk yıkılan yerler binaların merdivenleridir.
4: Deprem sonrasında asansör kullanılmaması gerekiyor. Eğer merdivenler yıkılmadıysa hızlı bir şekilde duvar kenarından binanın terk edilmesi öneriliyor.
0: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Yeni haritaya göre diri fay sayısında artış var. 13 yılda fay sayısı 215 arttı. Uzmanlara göre ise henüz keşfedilmemiş birçok diri fay bulunuyor.
5: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi.
6: Batı Anadolu'nun bazı bölümlerinde, Antalya civarında, Doğu Anadolu bölgesinde keza bir takım faylar haritaladık.
5: Maden, Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün güncellediği haritada bulunan diri faylar aktivite ve tiplerine göre sınıflandırıldı. Böylece tehlikenin varlığının bilinmesiyle olası bir afete yönelik tedbir almanın kolaylaştırılması amaçlandı.
6: Haritamızda 4 farklı kategoride fay tanımladık. Bir tanesi deprem yüzey kırıkları, diğeri Holosen dediğimiz son 11 bin yıllık süreçte deprem üretmiş faylarımız. Bir diğeri 2.6 milyon yıl yaklaşık sürede deprem üretmiş faylarımız. Bir de siyah çizgiyle gösterdiğimiz olası kuaterner dediğimiz daha detaylı çalışmaların yapılması gereken fay olarak sınıfladık. Bu haritadaki tüm faylar geçmişinde en az 5.5'tan büyük deprem üretmiş fayları ifade etmekte.
5: 2013 yılında yapılan tespitlere göre ülkeyi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fayı nedeniyle Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin deprem riski en yüksek alanlar olduğu belirlenmişti. Güncellenen haritayla bazı bölgelerde yeni fay hatları bulundu. Uzmanlara göre henüz keşfedilmemiş birçok diri fay hattı bulunuyor.
3: Türkiye

0: Kumburgaz, Adalar diye geçen. En son 2025 yılında 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz segmentinde oldu. Kısmi bir kırılma yarattı. Bir sonraki depremin büyüklüğünde tabii ki bir kısmını enerjinin aldığı için düşürdü.
1: Uzmanlar depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor.
2: Bizi izleyen vatandaşlar bu tür fay sayılarına odaklanmak yerine Türkiye'nin milyonlarca yıldır Anadolu coğrafyasında aktif bir kuşak üzerinde oturduklarını bilmeleri, depremleri durdurmanın, depremleri önlemenin yolu olmadığını, dolayısıyla bu sayıları aldırmadan olası büyük depremlere karşı hazırlık yaparak büyük depremlerden en az zararlı ve zararsız kurtulmanın yollarını öğrenmeleri lazım.
3: Türkiye genelinde 2012'den bu yana yaklaşık 2.737.000 bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Yeni yapılan binalarda deprem izolatörü gibi ileri mühendislik teknolojileri kullanırken bina güçlendirilmesinde de teknolojinin nimetlerinden faydalanılıyor. Güçlendirme yöntemlerinin başındaysa karbon fiber geliyor.
4: Hem Ağustos depremi hem de Maraş depremi gösterdi ki özellikle okul ve hastaneler gibi konutların da ileri performans seviyesine sahip olması aslında elzem bir konu. O yüzden şu anda vizyoner müteahhitler ya da bazı kiracılar ya da mal sahipleri artık yapılarında izolatör kullanmayı tercih ediyorlar.
5: Başta hastaneler olmak üzere yeni yapılan kamu binalarında kullanılan deprem izolatörleri artık konutlar için de devrede. Kullanımı yaygınlaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul ilk sırada yer alıyor. 2012'den bu yana mega kente dönüşüm kapsamında alınan bağımsız bölüm sayısı 1.274.000'e ulaştı. Yeni yapılan binalarda ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Sismik izolasyon teknolojisi onların başında geliyor. Mühendisler deprem izolatörlerinin konutlar için en büyük güvence olduğu görüşünde.
6: Neredeyse hiç hasar almayacak. Depremden sonra da bina aynen çalışmaya devam edecek. İkinci bir deprem olursa diyelim oldu. Mesela Hatay'da biliyorsunuz peş peşe iki tane çok şiddetli deprem oldu. Yine aynı şekilde birinci depremde çalıştığı gibi o izolatörler çalışacak ve bina yine çok minimum bir hasarla depremden çıkacak. Ve siz yine işte ikinci depremden sonra da akşam evinizde uyuyabileceksiniz.
5: Peki her binaya uygulanabiliyor mu?
6: Bu sistem bir çeşit nizam binalara uygulanamaz. Çünkü zaten binanın hareket etmesi gerekiyor.
4: 12-13 katlı konut yapılarına kadar ve mimari gereksinimleri de sağladığı sürece kullanılabilir.
5: Deprem izolatörünün maliyetine gelince
4: %10 maliyetiniz artıyor ama performansınız çok iyi bir seviyeye geliyor. Yani olası bir İstanbul depreminden sonra hemen kullanıma devam edeceksiniz. Yani yapınızda duvarlarda çatlamalar olmayacak, taşıyıcı sistemde hasar olmayacak.
5: Deprem güçlendirmesi yapılan binalarda da ileri mühendislik teknolojileri kullanılıyor. Karbon fiber yöntemi onlardan biri. Kolon ve kirişlerin taşıma kapasitesinin artırıldığı yöntemle binalar depreme dayanıklı hale getiriliyor. Ancak her binaya uygulanamıyor.
7: Betonun belli bir mukavemet değerine sahip olması gerekiyor. Deprem performans analiziyle başlaması gerekiyor. Bu binanın mevcut malzemeyle ve şu andaki durumunu ortaya çıkartıyor. Daha sonra güçlendirme projesinin yapılması gerekiyor. Güçlendirme projesi yapılırken burada karbon elyafı uygunsa karbon elyaf, betonarme, çelik veya karma sistem dediğimiz beton, karbon ve çelik sistem bir arada çalışmak suretiyle güçlendirme projesi tamamlanıp uygulanmaya geçilebiliyor.
5: Peki yöntem binanın kolonlarına nasıl uygulanıyor?
7: 32 tonlara kadar ağırlık çektiğini gördük. Yüzeyin pürüzlü hale getirilmesi ve dişli bir şekilde pürüzlü hale getirilmesi. Şu an yapıştırma işlemini görüyorsunuz. İçlerinde filamentler vardır. Bu filamentler, karbon filamenti dediğimiz kısım budur. Karbon filamenti bir arada tutabilmesi için tekstildeki atkı çözgü dediğimiz bu beyaz iplikler bunları bir arada tutmak için vardır. Geriye kalan şu görmüş olduğunuz siyah tek yön tek doğrultulu malzeme ise karbon fiberdir.
3: 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Yıkılan binaların enkazları altında yitip giden binlerce hayat riskli binaların dönüşümünün önemini de ortaya koyuyor. Yeni acılar yaşanmaması için Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

0: Saat 03.02'de başladı. 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Binlerce insan hayatını kaybetti. 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Büyük Marmara depremi olarak da adlandırılan deprem sonrası kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yoğun bir çalışma yürüttü. Deprem riski bulunan illerde kentsel dönüşüm proje ve kampanyalarıyla riskli binaların dönüşümü gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 368 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da ise 1 milyon 274 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 998 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirildi. 276 bin bağımsız bölümün dönüşümüne yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası da başlatıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesinde dönüşüm alınan 376.212 bağımsız bölümde Yarısı Bizden kampanyası kapsamında yer alıyor. Kampanyayla vatandaşlara her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liralık finansal destek sağlanıyor.
1: 17 Ağustos Gölcük depreminde sahilin bir kısmı deniz heyelanıyla denize sürüklendi. Denize sürüklenenler arasında binalar, restoranlar ve oteller vardı. NTV muhabiri Ali Ablay depremin 27. yılında batık şehre daldığı ve enkazın görüntülerine tanıklık etti.
2: ...45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem sırasında... ...Değirmendere'deki sahil şeridinin bir kısmı... ...deniz heyelanıyla derinlere sürüklendi.
3: Kıyıdan aslında 180 metre gitti... ...ama şu anda kıyıdan 700 metre... ...800 metrelik bir alanda... ...hala enkazlar var.
4: ...17 Ağustos Gölcük depremi olmadan... ...hemen önce bulunduğumuz bu noktada... ...birçok restoran, kafe... ve binalar yer alıyordu. Depremde yaşanan deniz heyelanıyla işte birçok bina denize sürüklendi ve artık Marmara Denizi'nde bir batık şehir var. Bu batık şehirde depremden hemen önce birçok çocuk oyunlar oynuyor. Birçok insan da akşamları bu noktaya çay içmeye geliyorlardı. Şimdi burada bir batık şehir var ve şimdi biz de bu batık şehire dalacağız ve 27 yıl sonra son halini görüntüleyeceğiz.
3: Şu anda en uç noktada olan Avcılar Kulübü 55 metre, yanındaki vapur iskelesi 37 metre, Koruk Otel ve Koruk Restoran ise 22 metrede duruyor. Tüm ihtişamıyla çınarlar, evler, arabalar gerçek bir deprem müzesi şeklinde suyun altında şu anda.
2: Denizin 18 metre derinliğinde kopan kıyı parçasıyla beraber duran ağaçlar var. Yarı yarıya azalan Çınarlık Meydanı ise halen onlarca ağaca ev sahipliği yapıyor.
3: Çınar ağaçlarının uçları kesilmiş ama... Hala ihtişamıyla dipten yeraltı sularıyla besleniyor. Odun su yapısı hala sağlam. Şu anda görüyorsun kıyıdaki Çınarlık Parkı olduğu gibi duruyor. Bu parkın yarısı burada, yarısı suyun altında. İki tanesi hala kökü dipten tatlı suyla besleniyor.
2: Denizin derinliklerinde bir otelde binalar ve restoranlar da yer alıyor.
3: Üç katlı bina yumuşak zemin olduğu için iki katı blok halinde gömülüyor. Son katı duruyor. Biz balkondan içine girip dolaşabiliyoruz onu. Hemen yanında... Koruk Restoran var bina olarak, Koruk Otel var. İçinden insanlar vardı, onları çıkarttık biz deprem sonrası destek için gelmiştik. Küçük irili ufaklı yaklaşık 10'a yakın büfe, kafe, lokanta ve kokoreççilerimiz, dondurmacılar vardı yan yana dondurmacı. Hepsi aşağıda. İki tane de vapur iskelesi var. Büyük vapurun bağlı olduğu iskele. Vapur direniyor. Vapur halatlarını kopartınca iskele ok gibi 37 metreye gidiyor. Vapur da karaya çıkıyor.
2: Batıkşehir'deki binalardan bazıları ilk günkü yapılarını koruyor. Bazıları ise enkaz haline geldi. Sebebi ise insan.
3: Aslında binalar dışarıdaki yapının aynısı olmuş ama daha sonra sanayi dalgıçları gelip kiminin kuyumcunun kasası var, kimisi benim özel eşyam var deyip bilinçsizce binaları yıkarak en alt katlarına ulaşıp o değerli malzemeleri almak için binaları parçalamışlar. İyi durumda olan birkaç yapı var. Bunlardan bir tanesi Avcılar Kulübü. Sebebi de 55 metre gibi bir derinlikte olması.
2: Deniz heyelanının karadan sürüklediği yapılar şimdilerde birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
3: Depremin gerçekten ilk haliyle göreceğimiz tek yer burası. Bir sualtı müzesi. Karaya deprem müzeleri yapıldı. Ama gerçek deprem müzesi. Ama tabii deniz, doğa kendi şartlarına sizin yapılarınızı uyduruyor. Balıkların yuvası oldu, yapay resif oldu. Yüzücü hava, depremin gerçek görüntüleri tıpkı olduğu gibi duruyor değil mi? Çınar ağaçları, evler net bir şekilde gördük. Koruk Restorant'ın fayans avludaki havuzdu, süs havuzu. Ama artık balıklar orada yuva yapmışlar, yumurtalarını bırakmışlar. Müthiş bir görüntü deprem için. Gerçek görüntüleri bunları yansıtmak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor.
4: Suyun altında birçok araç, yapı hala ilk günkü halini koruyorlar. Denize daldığınızda bu batık şehirde 27 yıl önce yaşanan depreme ilk günkü gibi şahitlik edebiliyorsunuz.

0: Kadınlara yönelik şiddet olaylarına ne yazık ki her gün bir yenisi ekleniyor. Daha geçen hafta 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin şikayetçi olduğu, üstelik denetimli serbestlikle dışarıda olan eski erkek arkadaşı tarafından katledilmişti. Bu kez de bir başka eski erkek arkadaş İstanbul Esenyurt'ta bir kadına ve ailesine kabus yaşatıyor. Defalarca saldırıda bulunan zanlı hakkında şikayetler olmasına rağmen bu kez genç kadının evi kundaklandı.
1: Tanınmamak için başına kask taktı, gece karanlığında bir skuterle binaya yanaştı. Ardından yanında getirdiği benzini döküp içeride insan olmasına aldırış etmeden çakmağı çaktı. İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadının evi ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi. O anları sokaktaki güvenlik kamerası kayda aldı. İddialara göre genç kadın bir süre ilişki yaşadığı zanlıdan şiddet gördüğü için ayrılmak istedi. Ancak isteği yine şiddetle karşılık buldu. Şüpheli önce iki defa genç kadının ailesiyle yaşadığı evin camlarını kırdı, iki defa da kundaklamaya çalıştı. Genç kadın korkusundan yüzünü gizlemeye başlayıp İstanbul'dan taşındı.
2: Yakmaya çalıştı, molotof attı. Binamızın genel dış kapısının önüne lastik yakıp koymuş. Defalarca şikayetçi oldum. Her yapmasında usanmadan, bıkmadan şikayetçi oldum. Belki gerçekten bir gün sonuç bulur diye. Ne bir şikayet aldı, ne bir tutuklama aldı. Ben polisi aradığımda işte şahsi adresini bulamadık dedi.
1: Ancak zanlı şikayetlere rağmen pazar gecesi yine geldi. İçeride genç kadının babasının bulunmasına rağmen evi benzinle ateşe verdi. Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu.
3: Fark etmesek kesinlikle yanıyorduk. Bundan sonra ne yapacağı da meşhur yani. Artık mermini sıkacak, elini kolunu sallayarak geziyor. Bana hiç kimse bir şey yapamaz diye hodur meydan diyor.
1: Aile kendilerine hayatı kabusa çeviren zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.
0: İstanbul'da bir sitenin bahçesinde bulunan şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay dün öğle saatlerinde Çekmeköy'de meydana geldi. Yere sabitlenmeyen şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle ters döndükten sonra taklalar attı. Bu sırada parkta oynayan 3 çocuk yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 çocuğun hafif şekilde yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Site görevlileri olayın ardından şişme oyun parkını bahçeden kaldırdı. Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor. Fazla tüketimde başta obezite olmak üzere birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de zararlı.
4: Bu şekerin fazla tüketilmesi hem karaciğerin yağlanmasına hem de bundan sonra insülin direnci ve vücutta olmaması gereken yerlerde yağ birikmesine yol açıyor.
5: Obezite, insülin direnci, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riski daha yüksek. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Okan Bülent Yıldız paketli gıdalara dikkat çekti.
4: Şeker eklenmiş içecekler, gazlı içecekler sağlık açısından olumsuz riski en fazla kanıta sahip alan oluyor. Bir kutu gazlı içecek tükettiğinizde bir günlük hakkınızı zaten doldurmuş oluyorsunuz. Bütün paketli gıdaların, işlenmiş gıdaların içinde tatlı olmasa o gıda dahi nişasta bazlı şeker bulunabilir. Azaltmanın en önemli adımlarından bir tanesi etiket okuryazarlığı.
5: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Özmert de çocuklar için uyarı yaptı. Çocukluktaki hiçbir olumsuzluk çocuklukta kalmaz. Obez çocukların %55'i obez ergen olur, obez ergenlerin de %80'i obez erişkin olur dedi. Çocukların ilk 2 yıl hiç şeker tüketmemesini önerdi. Evde hazırlanacak sağlıklı atıştırmalıklar ve meyvelerin tercih edilmesini tavsiye etti.
0: TürkSat uydu ayarlarında yapılan güncelleme ile televizyon yayınlarını ulaştıran bazı frekanslar değişti. Televizyon kanallarının yeniden izlenebilmesi için Piyasada bazı teknik servisler 1000 lira ücret talep edebiliyor. Oysa yapılacak işlem oldukça basit. Uydu alıcıları ya da televizyonlarda birkaç dakika sürecek bir ayarlama yapılması gerekiyor.
6: 9, 8.
1: Türksat 4A uydusuna geçilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayınlarında da frekans numaraları değişti.
6: 1, aziz Türk milleti.
1: Bu nedenle uydu alıcısı üzerinden televizyon izleyenlerin ekranlarında kanal yok uyarısı çıktı. Teknik servisler bu ayarlama için 1000 liradan başlayan ücretler talep edebiliyor. Ancak izleyiciler herhangi bir teknik servis çağırmadan TV ya da uydu alıcısı kumandalarıyla yeni ayarları yapabilir. Yapılan işlem her cihazda aynı ancak marka ve modele göre menülerdeki başlıklar İngilizce ya da Türkçe olarak farklılık gösteriyor.
7: İki türlü işlemimiz mevcut. Birincisi TKGS güncellemesi dediğimiz uydudan televizyonlarımızın ve receiver'larımızın otomatik güncellemesi. Yeni nesil televizyonlarda ve receiver'larda TKGS özelliğimiz bulunmaktadır. Bunun için de yine menü tuşumuza basıyoruz. Buradan kurulum bölümüne geldiğimiz zaman TKGS güncelleme diye bir bölümümüz var. Oranın içine girdiğimiz zaman çalışma modu olarak otomatik veya esnek modunda olacak. Güncellemeyi başlat dediğimde güncelliyor. Ondan sonra hiçbir şeye dokunmalarına gerek yok.
1: Model yılı daha eski olan ve TKGS özelliği bulunmayan alıcı ve televizyonlarda ise manuel yöntem izleniyor.
7: Menü tuşuna bastıkları zaman kurulum bölümüne gelip manuel arama veya TP listesi bölümünden TP listesini sıralaması gerekiyor. 12422 ya da 423 vertical, bazı televizyonlarda bu dikey olarak yazar. Sembol oranımız da 27500'dür. Buraya geldikleri zaman alttaki menüde sil, ekle, düzenle arama kısmı var. Mavi tuş arama tuşumuz. Maviye bastığımız anda karşımıza çıkan yerden A aramayı açmamız gerekiyor. Aramayı başlat dediğimizde A'daki Türksat'ın ilettiği tüm kanalları sırayla bulup eklemeye başlayacak.
1: Televizyon kanalları bu yöntemle yeniden görüntülendikten sonra sıralama isteğe göre değiştirilebiliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmeden kısa bir süre önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'ın mevkidaşı Arakçı ile telefondaydı. Bu iki kritik görüşme ve bölgesel konulardaki son gelişmeleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi. Ekranlara getirelim, ardından saat başında buradayız.
8: Tabii böyle bir telefon görüşmesinde tek bir konu görüşülmüş olamaz. Birçok farklı konu gündeme gelmiştir. En son Sayın Cumhurbaşkanı'nın El Cezire İngilizce kanalına, düzeltiyorum, El Cezire Arapça kanalına vermiş olduğu bir röportaj var. Ve bu F-35 meselesini orada gündeme getirmişti. Büyük bir ihtimalle bu mesele öncelikle görüşülmüştür. Ancak Trump'ın zihninde İran meselesinin daha öncelikli olduğu malum. Nitekim Güney Kore ile bir sıkıntı yaşadı biliyorsunuz. Beklediği desteği alamayınca Güney Kore aleyhinde de bazı sözler sarf etti. Dolayısıyla Trump büyük bir ihtimalle İran meselesinin bu kadar sıcak olduğu bir günde İran'a yönelik bazı talepleri, hani bir kolaylaştırıcı ve arabulucu bağlamında dile getirmiş olabilir. Ancak gündemin sadece bu iki konudan ibaret olmayabileceğini ve NATO zirvesi esnasında yapılan görüşmelerin bir geri beslemesinin konuşulmuş olabileceğini burada ifade etmek lazım. Biraz önce ifade ettiğimiz üzere iki ülke arasında savunmaya yönelik meselelerin gündeme gelmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın İran'ı gündeme getirmiş olması zaten beklenen bir durumdu. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın Trump tarafından konuşulması bence burada çok önemli bir ayrıntı. Biliyorsunuz bugün yapmış olduğu açıklamada bu anlaşmadan mutlu olduğunu ifade etmişti. Bu mutluluk aslında biraz İran meselesiyle ilgili. Çünkü eğer İran o tahmin edilen çizginin ötesine geçer ve Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı gerçekleştirirse burada ilave bir güvenlik mekanizması aslında tesis edilmiş durumda. Bu nedenle Trump açısından bu anlaşma aslında hem zamanlama hem de kapsam bağlamında istenen bir durum. Gazze meselesi mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmiştir. Biliyorsunuz Trump da Gazze meselesine yönelik İsrail'in ikinci safhaya başlamasına yönelik bazı açıklamalar yapmıştı. Büyük bir ihtimalle bu konuda da Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı aynı çizgide. F-35 meselesinde o görüşmenin hemen akabinde sonraki haftasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye bir bildirimde bulundu ve S-400'lerin hala Türkiye'nin elinde olduğunu ifade etti. Bu aslında belirli aralıklarla düzenli bir şekilde yapılan bir raporlama. Ancak S-400 meselesinin büyük bir ihtimalle kaderi şu an için Amerikan cenahında yakından takip ediliyor. Türkiye'nin bu noktadaki amacı Kasım seçimleri öncesinde öncelikle Amerika'da mevcut olan 6 uçağın alınıp Türkiye'ye getirilmesi. Tabii bu kolay bir olay değil. O uçakların bir bakıma sokulması gerekiyor. Yağa yatırılmış parçaların temizlenmesi, bazı parçaların değiştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle o anlaşma yapılmış olsa dahi hemen o uçakların getirilmesi mümkün müdür, değil midir veya bu konuda nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum. F-35 meselesi dolayısıyla evet siyasi irade bağlamında iki taraf aslında uzlaşı halinde. Ancak S-400 meselesi nedeniyle Kongre'nin ikna edilmesi bağlamında bir somut adımın atılması gerekiyor. Rus cenahının bu noktada bazı çekinceleri olur mu? Muhtemelen olur. Ama şu noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta basına yansıyan bir haber var. Ve Ukrayna'ya ihraç edilecek bazı silah ve mühimmat sistemlerinin Türkiye üzerinden tedarik edileceği ifade edilmişti. Rus tarafı bu konuya çok tepkili yaklaştı. Bu nedenle S-400 meselesine yansıması ne olur? O durumu, o konuyu şu an bir masaya yatırmak lazım bence. Sayın Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı ile görüşme yapmış olması, Arakçı ile görüşme yapmış olması bence çok önemli bir ayrıntı. Hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesi büyük bir ihtimalle arka planda farklı bir diplomasi kanalının açık olduğunu bize ifade ediyor. Çünkü genellikle Katar ve Pakistan ön plana çıkarıldı. Ancak çok zor duruma düştüklerinde Türkiye geri planda bir diplomasi yürüttü. Ben bu diplomasinin şu an aktif bir şekilde, sonuç alıcı bir şekilde hatta iki taraf nezdinde devam ettirildiği kanaatindeyim. Bu nedenle hani şu an için anlaşmaya varılabilir gibi bir keskin ifadede bulunmak bence mümkün değil. Ama en azından tarafları yatıştırabilmek ve geçici bir çözümü gündeme getirebilmek adına bu görüşmenin ve Sayın Fidan'ın Arakçı ile yapmış olduğu görüşmenin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Nitekim İran'ın da bu özellikle İran'daki rehberlik ve devrim muhafızları cenahı değil ama devlet başkanı ve altındaki bürokrasinin risklerin farkında olduğu malum. Pezeşkian'ın söylemlerinde de bu net bir şekilde görülüyor. Örnek vermek gerekirse son yapmış olduğu konuşmada petrol ihracatının tamamen durması nedeniyle maaşlarda sorun yaşandığını ifade etti Pezeşkian. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle arka planda İran'daki devlet aklı anlaşmak istiyor. Ancak Molla aklı bu süreci birazcık daha gergin yürütmek istiyor. Bir nevi iyi polis kötü polisi İranlarda oynamaya çalışıyor. Müzakereyi kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi bence Türkiye'nin mümkün. Bu böyle bir rolü tek başına üstlenmesine de gerek yok. Çünkü İran'la iletişimi ve etkileşim olan tüm ülkeler böyle bir süreçte yer alabilir. Aslında bu çatışmayı sonlandırmanın en mantıklı ve kolay yolu İran'la ilişkileri bir esasa bağlayacak çok geniş katılımlı bir konferansın, uluslararası konferansın toplanması. Çünkü sadece körfezi çözmek, sadece nükleer programı çözmek veya İran'ın füzelerine yönelik bir çözüm üretmeye çalışmak bence pek akılcı değil. Geniş kapsamlı, her alana dokunan, belki uzun süreli, şu anki çatışmaları bir moratoryumda donduracak bir süreç bence çok daha mantıklı olur. Büyük bir ihtimalle eğer Türkiye gerçekten devreye girerse ki bu konuda İran'ın sicili bozuk. Çünkü daha önce İstanbul'da görüşme söz konusuyken bir anda istikameti biliyorsunuz Umman'a çevirmişti. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde İran zaman oynayamazdı. Yani Türk diplomasisi bu konuda çok tecrübeli. Sonuç alıcı bir şekilde bu süreci yönetir. Büyük bir ihtimalle İran kısa sürede bu meselenin çözülmesini istemedi. Çünkü çok dezavantajlı bir şekilde masadan kalkacağına inanıyordu. İkinci seçenek Türkiye'nin İran üzerindeki bir etkisi var. Bunun iki farklı boyutu var. Birincisi Türkiye'yi rakip olarak görüyorlar. Özellikle Suriye tecrübesi İranlar açısından Türkiye'ye karşı tereddütleri artırdı geçmişte. Şu an o tereddütler var mı sanmıyorum. İkincisi de Güney Azerbaycan Türkleri nedeniyle İran büyük bir gerilim içerisinde aslında. Türkiye'nin cezbedici, Azerbaycan'la birlikte cezbedici bir rolü olduğunu düşünüyor İran'daki Molla rejimi. Bu nedenle Türkiye'nin böyle bir meseleyi çözme konusunda kolaylaştırıcı rolü büyük bir ihtimalle İranlıları tedirgin ediyor. Ancak böyle bir tedirgin olma hali bence yersiz. Nihayetinde 1639 yılında çizilmiş bir hudut hattı var. Türkiye'nin de İran toprağında herhangi bir şekilde bir iddiası veya emeli yok. Dolayısıyla İranlıların güvenle İstanbul'a veya Ankara'ya gelip Amerikalılarla doğrudan veya dolaylı görüşmeler yapması bence mümkün. Pakistan da bu görüşmelere katılabilir, Katar da katılabilir ama İran'ın artık görüşmeye başlaması lazım. Çünkü son yapılan 14 maddelik planın ötesine geçmek isteyen bir İran, Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşamaz. Uç noktada talepler demektir onlar. Uzlaşmak istiyorsa makul olması gerekiyor İran'ın. Ve ben son 14 maddelik planında makul olduğu görüşündeyim İran açısından. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte füzeleri bitti, ne bileyim yeterli yığına yok vesaire deniyor. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa başlarken strateji, taktik olarak daha doğrusu askeri taktik bağlamında bir kara harekatıyla bu süreci başlatmadı. Havadan bombalama yoluyla bu işi yürütmeyi istedi ve bu konuda da şu an aslında öne açık. Dolayısıyla ben bir mühimmat sıkıntısı olduğunu Amerikan cenahında düşünmüyorum. İran anlaşmazsa büyük bir ihtimalle Amerikan hava saldırıları devamlı hale gelecek. Özellikle İran'ın siviller açısından bu durumun büyük tehlikeleri var. Bu nedenle bugün Sayın Fidan'ın yapmış olduğu görüşmenin, Trump'la yapılan görüşmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyim.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. İstanbul güneşli, rüzgar hafifliyor. Sıcaklık bugün 29, perşembe 34 derece. Ankara açık 30, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar sakin, sıcaklık 33 derece ve bu hafta hava yeniden bunaltmaya başlayacak. Antalya'da nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi, nem oranı yüksek değerlerde değil. Edirne 35, Sakarya ve Çanakkale 32 derece. İç Anadolu açık, Eskişehir 33, Niğde 29, Konya 31 derece. Ege'de rüzgar sakinliyor, Manisa 35, Muğla 32 derece. Perşembeden itibaren hava daha sıcak olacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 39, Hatay'da 36, Mersin'de 37 derece. Karadeniz'in batısı açık, Zonguldak 25, Bolu 29 derece. Giresun, Rize, Artvin kesiminde yağmur geçişleri devam edecek, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 27, Malatya 31 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderlerin gündeminde Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde yararlanılmasının önemli olduğunu belirterek görüşmelerin sürmesi temennisini dile getirdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan ortak savunma anlaşmasının bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemine de dikkat çekildi. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin arttığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesut Barzani'nin özel ofisi insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Erbil yönetimi dronların İran tarafından fırlatıldığını savunurken Tahran'sa saldırıya dair kınama açıklaması yaptı. Gelişmenin ardından bir telefon trafiği yaşandı. Saldırıya dair açıklamayı IKB'ye antiterör birimi yaptı. İran tarafından bomba yüklü iki imha ve Erbil'deki Başbakanlık Özel Ofisi ve İstihbarat Teşkilatı Müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi. Can kaybı yaşanmadığı olayın ardından Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hüseyin, İran'ın daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne saldırılarını burada İran'ı muhalif grupların bulunmasıyla gerekçelendirdiğini savundu. Iraklı bakan Tahran'dan saldırıya ilişkin tutumunu açıklayan net bir resmi açıklama talep etti. Arakçı ise sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. Sahte bayrak operasyonu olasılığını hatırlattı. Saddam ve DAEŞ'e karşı Kürt dostlarımızı koruduk ve sınırımızda sağladıkları güvenlik için minnettarız dedi. Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arakçı ve Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Çırvan Barzani ile konutu saldırıya uğrayan Mesut Barzani ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki diplomatik temasların arka planı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Mayıs ayında ABD'li müzakerecilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu yöneticileriyle gizli bir kanal üzerinden iletişime geçmeye çalıştı. Bu iletişimi sağlamak için seçilen isimse Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran 8 Nisan'da ateşkes kararı almıştı. Ateşkesten birkaç gün sonra ise savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlandı. Amerika Birleşik Devletleri basını görüşmelerin perde arkası ile ilgili yeni ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Axios sitesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakereciler, İran heyetindeki Meclis Başkanı Muhammed Bakır Garibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın anlaşma yapma konusunda gereken yetkiye sahip olmadığını düşünmeye başladı. Washington yönetimi kararlarda İran devrim muhafızlarının etkili olduğu kanısına vardı. Bu yüzden Beyaz Saray, İran devrim muhafızları